0: benzerliği de dikkat çekti. Trump'ın kendisini Kaplan'la arkadaş gibi göstermesi de tepkileri artırdı. Soyu tehlike altındaki türlerden Altay isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklanmıştı.
1: Şimdi Trump'ın tartışılan bir videosuydu bu, izledik ama atamalara da bir yenisini, daha doğrusu tartışmalı atamalarına bir yenisini daha ekledi. Thorne ile insan ticaretiyle mücadele

0: benzerliği de dikkat çekti. Trump'ın kendisini Kaplan'la arkadaş gibi göstermesi de tepkileri artırdı. Soyu tehlike altındaki türlerden Altay isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklanmıştı.
1: Şimdi Trump'ın tartışılan bir videosuydu bu, izledik ama atamalara da bir yenisini, daha doğrusu tartışmalı atamalarına bir yenisini daha ekledi. Thorne ile

0: benzerliği de dikkat çekti. Trump'ın kendisini Kaplan'la arkadaş gibi göstermesi de tepkileri artırdı. Soyu tehlike altındaki türlerden Altay isimli kaplanın itlaf edilmeyeceği açıklanmıştı.
1: Şimdi Trump'ın tartışılan bir videosuydu bu, izledik ama atamalara da bir yenisini, daha doğrusu tartışmalı atamalarına bir yenisini daha ekledi. Thorne ile insan ticaretiyle mücadele...
2: Su seviyesi yükselince özlemlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi stüdyoda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD, UMKE ve çok sayıda ekip gönderildi. Çalışmalar sırasında bota alınan özlemir suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi. Özdemir'in bottan inmesine ekipler yardım etti. Diğer kişilerin de ekiplerin desteğiyle bottan indirildiği görüldü. Olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlere trafiğe çıkma yasağı uygulansa da uyarıları dikkate almayanlar zor anlar yaşadı. O anlardan biri kağıthanede kaydedildi. İki motosikletli Eyüp Sultan Caddesi'ne girdi ancak yol tamamen suya gömülmüştü. Bu da hareket etmeyi bir hayli zorlaştırdı. Sürücüler cadde ortasında mahsur kaldı. Belediye ekipleri durumu fark etti. İki sürücüye de yardım edildi. Biz de bir kez daha uyaralım değerli izleyiciler. İstanbul Valiliği ikinci bir talimata kadar da hem motosikletlilerin hem de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını kesinlikle yasakladı. Sağanak akşam saatlerinde de etkisini artırarak sürdürdü. Bir can kaybı haberi de maalesef Fatih'ten geldi. Su birikintisindeki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
3: Yollar yarıldı, otobüslere su doldu. Binlerce İstanbullu saatlerce yollarda kaldı. Fatih'te ise su birikintisindeki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sağanak akşam saatlerinde de etkisini artırarak sürdürdü. İstanbul'da birçok ilçede su taşkınları yaşandı. Fatih Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.I. su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eyüp Sultan'da ise yoğun yağış sonrası yol çöktü, trafik kilitlendi. Yol çökmesi nedeniyle vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde ise yol kenarında biriken suların taşması nedeniyle trafik kilitlenme noktasına geldi. Yamaçtan akan sular şelale oluşturdu. Araçların güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Şarkıcı Murat Boz da Sarıyer'de selde mahsur kaldı. Bulunduğu stüdyoları taşkın suyu bastı. Sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaşan Boz, yetkililerden yardım istedi.
4: Ayazağa'da mahsur kalmış durumdayız.
3: Sarıyer Ayazağa'da İETT otobüsü ve araçlar mahsur kalarak sürüklendi. Otobüste mahsur kalan yolcular araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yine Sarıyer'de bir kişi selden kurtulmak için ikinci kata tırmandı.
2: Sağanak yağış Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da etkisini gösterdi. Bazı feribot seferleri iptal edildi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su baskınları yaşandı. Bağırganlı mahallesinde evlerinde mahsur kalanlar oldu. Bazı sürücüler araçlarıyla ilerleyemedi. Akçaova ve Seyrek'te yollar kapandı. Ekipler tahliye çalışmalarına başladı. İzmit'te bu yağmurdan nasibini aldı. Caddeler göle döndü. Gebze ve Dilovası'nda da su baskınları oluştu. D-130 karayolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Sakarya'da da manzara farksızdı. Karasu'da binaların bodrum katı suyla gömüldü. Adapazarı Karasu yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. Bursa'da ise olumsuz hava ulaşımı felç etti. İstanbul-Bursa arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı 12 sefer iptal edildi. Yalova-Armutlu'da da benzer manzaralar vardı. İçeride etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. İş makineleri de devreye girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde okullar bir günlüğüne tatil edildi. O kentler arasında Zonguldak, Düzce, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de var. İlk açıklama Yalova Valiliğinden geldi. Aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği yazıldı ve bu nedenle eğitim ve öğretime ara verildi. Okulların bir günlüğüne tatil edildiği noktalardan biri de Kocaeli'ydi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin idari izinli sayılacağı aktarıldı. Benzer bir karar Zonguldak Valiliği tarafından alındı. Valilikten yapılan açıklamada kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya için yaptığı turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından Sakarya Valiliği de harekete geçti. Sakarya'da da hem eğitim ve öğretim ara verildi hem de rahatsızlığı bulunan kamu personellerine idari izin verildi. Düzce Valiliği de okulları tatil ettiğini açıkladı. İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim öğretimi ara verildi. İstanbul Valiliği sağanak yağış ve fırtınanın ardından okulların tatil edildiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitimi ara verildi. Bununla birlikte kamuda çalışan engelli, hamile ve gazi ve malul gazilerle 8 yaşında küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak. Ayrıca motosiklet ve türevli iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışı da hatırlayacaksınız. Dün 21'den itibaren yasak başlamıştı. O yasak devam ediyor ta ki ikinci bir talimata kadar. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbullulara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını gerektiğini söyledi. Vali Gül bugün için uyardı, zorunlu olmadıkça evinizden dışarı çıkmayın dedi. Bodrum katlarda yaşayanların ise bu geceyi daha güvenli yüksek katlarda geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulmalı çağrısı yapıldı. Kalacak güvenli yeri olmayanlar içinse 112 acil çağrı merkezini arayabilecekleri hatırlatıldı. Valilik kent genelinde 8 bin personel ve 2 bin aracın olumsuzluklara müdahale ettiğini bildirdi. Toplam 2518 ihbar alındı. İstanbul'da 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeri ihbar kaydı bulundu. Evet, yağış farklı noktalarda farklı zararlara sebebiyet verebiliyor. Rüzgar nedeniyle İstanbul Küçükçekmece'de bir cami minaresinde kurşun levhalar koptu. Görüntüler Cumhuriyet Mahallesi'nde kaydedildi. Kent genelini etkisi altına alan yağışla birlikte şiddetli rüzgar da görüldü. Kuledibi Mevlana Camii'nin minaresinde bulunan bazı kurşun levhalar yere düştü. Düşen parçalar park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlar yoldan çekilirken sokağa güvenlik şeridi de çekildi. Yol araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kuzey ve orta bölgedeki ilçelerde yağış sonrası bazı dereler taştı, yollar göle döndü, binaları su bastı. Metro istasyonları, hastaneler ve camiler su baskınlarından nasibini aldı diyebiliriz. Esenyurt'ta adeta dereye dönüşen yolda sürüklenen kadını çevredekiler kurtardı. Mega kentte yaşanan o anlardan, o zorlu anlardan görüntüler ekranlarınıza yansız.
4: Kadın gidiyor.
5: Okula gidiş yolu. Bir metre. Bak adamlar diz boyu.
6: Bir mahallemiz sel altında kaldı.
0: Uyarıların ardından başlayan yağış giderek etkisini arttırdı. Başakşehir, Sultan Gazi, Sarıyer, Beykoz gibi bazı ilçelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
6: Baksanıza ya. Göbeğe kadar sel olur mu arkadaş?
0: Esenyurt'ta bazı mahalleler su altında kaldı. Çöp konteynerleri sürüklendi.

0: Araçlar mahsur kaldı.
1: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor.
0: Dengesini kaybedip düşen bir kadın suda sürüklendi. Çevredekiler yardıma koştu. Kadını yerden kaldıran iki kişi yol kenarına götürerek kurtardı.
2: Esenyurt'ta da Yeşil Park sitesinin altında bulunan otoparkta yaklaşık 1 metre yüksekliğinde suyla doldu.
3: Durumu çok kötü. 4 bloklu bir site. Gördüğünüz gibi bloğun altı komple 1 metre su var. Elektrik panolarına tam sınırda şu anda. Her an her şey olabilir burada. O yüzden çok riskli.
0: Bazı alt geçitler suyla doldu. Sağanak, Haramidere sanayi sitesini de vurdu. Çok sayıda iş yerini su bastı.
4: Sabah geldiğimizde şok olduk. Her yeri su almıştı.
5: Her sene bunu çekiyoruz burada. Dizimize kadar sular vardı, arabalarımız vardı içeride. Hepsini çıkarttık, dışarı attık.
0: Burası da Sarıyer. Yaş sonrası evleri su bastı.
6: Bildiğin göl gibi dat dat dat bitmiyor halılar, örtüler, duvarlar.
7: Nereye kadar geldi?
6: Mutfağım, tuvaletim, odalarım, duvarlarım, yerler.
8: Bu mazgalların giderleri tamamen iptal oldu. Sadece görüntüsü var. Dolayısıyla gelen su gitmiyor.
7: Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'de Sarıyer'de etkili olan sağanak yağıştan nasibini aldı. Caminin halıları suya gömüldü. Yerde kullanılan ısıtma sistemi ise zarar gördü.
9: Burası şu an alttan ısıtma, kışın kullandığımız bütün şeyler gitti. Halıları da tekrardan yıkarsak kullanılabilir mi bilmiyorum. Kanalizasyonla karışmış olan su buraya girdi. Sonuçta biz burada ibadet yapıyoruz.
0: Hastanelerde su baskınlarından nasibini aldı. Sarıyer'de Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne su bastı. Metro istasyonları da yağıştan etkilendi. Sarıyer'de Hacı Osman Metro İstasyonu, Başakşehir'de Olimpiyat Metro İstasyonu'nu su bastı. Sultan Gazi'de yağışın etkisini gösterdiği ilçelerdendi. Alt geçit suyla doldu. Suda mahsur kalan araçlar için ekipler seferber oldu.
7: Burası öğrencilerin her gün gelip geçtiği bir okulun hemen yanı. İstanbul Sultan Gazi'de istinat duvarının bir bölümü işte bu şekilde çöktü. Öğrencilerin bu alanda olmaması büyük şanslı.
0: Arnavutköy'de yağış sonrası yol çöktü. Bir araç çukura saplandı. Suyla kaplanan yollar en çok motosikletlileri etkiledi. Kimi güçlükle ilerledi, kimi aracıyla suyun içine düştü. Yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyıları kahverengiye büründü.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni istemişti. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Teftiş Başkanlığı ön inceleme yapmak üzere Bakan Mehmet Şimşek tarafından görevlendirildi. Ön inceleme raporuna istinaden İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi. Fonların tasfiyesine ilişkin 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Muhalefet milletvekilleri Halk TV'ye yönelik soruşturma nedeniyle protesto yaptı. Komisyonda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri milletvekillerine bilgi verdi. Teklifin bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi. Peki teklifin görüşmelerinde başka neler yaşandı? İzleyelim.
11: Fon teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler esnasında tansiyon zaman zaman yükseldi. İlgili kurum ve kuruluşlar milletvekillerine bilgi verdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu muhalefet milletvekilleri Halk TV'ye yönelik soruşturmayı protesto etti. Yeni partili milletvekilleri gözlerine siyah kurdele bağladı, ağızlarına siyah bant taktı.
12: %50'sinin izlediği televizyon kanalına kayyum atandı.
11: Teklifin görüşmelerinde ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri de komisyona bilgi verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş görüşmeleri takip etti. Teklifi

0: İlk imzacılarından AK Partili Ersan Aksu ise sermaye piyasası kanununda düzenleme sinyali verdi. Bütçe görüşmelerinin ardından yılbaşından sonra düzenlemenin meclis gündemine gelebileceğini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise MASAK'ın 278 gerçek ve tüzel kişinin mal varlıklarına ilişkin bilgi istediğini açıkladı. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik sürecin yakından takip edildiğini belirtti. MASAK Başkanı Hasan Kaymak da muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. Her mali işlemin önceden MASAK'ın onayından geçmesinin mümkün olmadığını, banka ve aracı kurumların şüpheli görmedikleri işlemleri bildirmeyebileceklerini söyledi. Görüşmeler sırasında AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle teklifin 3 maddesine değişiklik yapıldı. Buna göre Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank ve diğer kurumların kayıtlarını karşılaştırarak parasını geri alacak kişiler ve alacakları netleştirilecek. 4. maddedeki değişiklikle piyasa bozucu eylemlerle olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değişti. Tasfiyesine karar verilen fonlarda yapılacak hesaplamada emsal tutar yerine TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hak TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hak TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
2: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu suçlamalarla hak TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde hak TV'de arama yapıldı, kanala kayyum atandı. Başsavcılık, yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak bir şirket kurulmasını sağladığını belirledi. İddiaya göre bu şirket üzerinden belediye ihalelerine girildi ve haksız kazanç temin edildi. Toplanan delillere göre ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon lira rüşvet ödemesi yapıldı. MASAK, Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yöneticisi olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar lira olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'ye de sabah saatlerinde Mali Şube polisleri gitti. Mahiroğlu'nun Halk TV'nin de aralarında olduğu şirketlerine el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasını eleştirdi.
3: Kimse moralini bozmasın. Diğer muhalif kanallardan, yeni kanallardan ve sosyal medya üzerinden, yeni örgütlenmelerden, yeni imecelerle yeni kanallar kurarak biz bu cenderenin içinden çıkacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yüksek Mahkeme başkanları onuruna yemek verildi. Yemeğe Erdoğan ve Gürlek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de katıldı. Ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yemekte yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin 29-30 Ekim'de ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenecek olması önemli bir sorumluluk ve fırsattır dedi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de ayrı bir parantez açtı.
2: Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlenecek olmasını tarihi fırsat olarak niteledi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin önemine vurgu yaptı.
4: Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenecek olması önemli bir sorumluluk ve fırsattır. İstikametimiz açıktır. Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden işbirliğimizi derinleştirmek, ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır.
2: Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek. MHP lideri Devlet Bahçeli zirve öncesi yazılı açıklama yaptı. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değindi.
4: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik

0: Cik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanmaktadır. Karabağ Zaferi'nin başkomutanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği buluşmanın, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz iradesini bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz.
1: MHP lideri, Türkiye'nin tarihinden aldığı güç, devlet tecrübesi ve gelecek vizyonuyla Türk dünyasının birlik, dayanışma ve yükseliş hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a gitti. Bakü'de Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 7. toplantısına katılacak. Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Bakan Fidan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yer alacak. Zirve üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülkeleri de bir araya getirecek. Toplantı Asya'da küresel siyaset ve ekonomi üzerinde belirleyici aktörlerin ortak önceliklerini ve işbirliği alanlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Zirvede küresel krizler ve jeopolitik gelişmeler de ele alınacak. Fidan zirvede katılımcılara seslenecek, çok sayıda ikili görüşme yapacak. FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendi. 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmalarda FETÖ'nün ABD'ye uzanan finans ağı ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyona dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: FETÖ ve DAEŞ terör örgütlerine 3 ilde 4 operasyon gerçekleştirildi. 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Soruşturmalara dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Operasyonlar İzmir, Eskişehir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. Soruşturmalarda FETÖ'nün yurt dışına uzanan finans ağı ve güncel yapılanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Eskişehir'deki soruşturmada Türkiye'den ABD'ye gönderilen gıda ürünleri karşılığında FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu paraların örgütün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. İzmir'de ise FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 şüphelinin tamamı yakalandı. Baylok yazışmaları, Bankasya ve HTS kayıtlarının incelendiği bir başka soruşturmada da 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ağrı'da ise DAEŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon yapıldı. Bir şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonlara dair açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulacağı mesajı verdi.
0: FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın, terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz.
2: Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, vizede rahatlamayı 2027'de görmeyi bekliyoruz dedi. Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda sunum yapan Bozay, çifte vatandaşlara yönelik bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışma yapıldığını da belirtti.
3: Vize serbestisinden vazgeçmiş değiliz ama süreçleri kolaylaştıran yöntemlere gittik. 2025'te başlayan çalışmayla bir nebze daha rahatlamış olduk. Rahatlamayı 2027'de daha çok görmemiz bekleniyor.
1: Mecliste gündem vize süreçleriydi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, vizede rahatlamayı 2027'de görmeyi bekliyoruz dedi. Vize süreçlerine ilişkin geçen yıl yapılan çalışmanın sonuç verdiğini belirtti.
3: Yine başka türlü neler yapabiliriz diye Ekim ayında ve Kasım ayında AB yetkilileriyle vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak yöntemler üzerinde de duracağız.
1: Bakan Yardımcısı Bozay, Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nu bilgilendirdi. Bir milletvekilinin çifte vatandaşlara yönelik bedelli askerlik uygulamasındaki ücretlere ilişkin sorusunu da yanıtladı. Kemal Bozay, Milli Savunma Bakanlığı'nın çifte vatandaşların lehine bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Bozay'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürecin Avrupa Birliği'nde yakından takip edildiğini belirtti. Terörsüz Türkiye'de ortaya çıkaracağımız kapasite bir anda

0: Türkiye-AB ilişkilerinde bambaşka bir isim ortaya koyacak dedi.
1: Türkiye Ekim 2025'te ikinci defa üstlendiği NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutasını İtalya'ya devretti. Devir teslim töreni NATO'nun Kosova'daki barış gücünün başkent Prişine'deki ana karargahında düzenlendi. Töreni Kosova Başbakanı Kurti ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu dahil çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende barış gücünün komutanlık görevi Tümgeneral Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Vergori'ye devredildi. Törende görev süresi sona eren Ulutaş'a katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. Türkiye barış gücünün komutasını ilk defa 2023-2024 döneminde devralmış, Ultaş görevini o dönemde de yürütmüştü. İkinci görev süresi ise 3 Ekim 2025'te başlamıştı. Türk askeri 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü bünyesinde görev yapıyor. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyeceğini belirtirken ABD merkezli Axios aksi yönde bir iddiayı gündeme getirdi. Trump ve Netanyahu'nun İsrail ve ABD'deki seçimlerden önce İran'a saldırı ihtimalini görüştüğünü iddia etti.
0: Trump ve Netanyahu, İsrail ve ABD'deki seçimlerden önce İran'a saldırı ihtimalini görüştü, iddia ABD basınından. ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunduğu planı reddetmesiyle gözler bir kez daha taraflara çevrildi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini söyledi. ABD merkezi Axios, Trump'ın açıklamalarıyla çelişen bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta bir telefon görüşmesi yaptı. İddiaya göre görüşmede, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimali ele alındı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden kurmak için endişe verici adımlar attığını söyledi. İsrail ve ABD ordularının da saldırı ihtimaline karşı teyakkuzlu olduğu iddia edildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in olası bir saldırıya karşı İran'ın misilleme yapabileceğini, bunun da İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceğini söylediği belirtildi. İddiaya Beyaz Saray'dan jet yalanlama geldi. Trump ve Netanyahu'nun İran'a saldırıları sürdürme konusunu görüşmediği belirtildi. ABD Başkanı Trump'sa İran'la gerilime ilişkin İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz ifadesini kullandı. Netanyahu da ülkesinde yapılacak meclis seçimleri öncesi İran'a yeni saldırılar başlatmaya karşı olduğunu iddia etti. Şu an bizim için uygun bir zaman olduğunu düşünmüyorum dedi. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 maddelik bir teklif sunarken ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nın kontrolü açık bir şekilde ABD ve bölgesel ortaklarındadır açıklaması yapıyor. Tahran yönetimi Umman'la Hürmüz Boğazı için gerekli mutabakata varıldığını belirtiyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim 2023'ten 11 gün önce Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in İsrail'e geldiğini ilk kez doğruladı. Ancak Netanyahu Kamil'le görüşmediğini ve Gazze'den gelecek bir saldırı konusunda uyarılmadığını savunuyor.
0: 7 Ekim 2023'ten günler önce Mısır'dan İsrail'e kritik bir ziyaret gerçekleştiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te İsrail'e geldiğini doğruladı. Ancak Kamil'in Gazze'den gelecek bir saldırı konusunda uyarı yaptığı iddiasını reddetti. İsrail'deki Kanal 14'e konuşan Netanyahu, Kamil'in İsrail'de sadece 59 dakika kaldığını ancak kendisiyle görüşmediğini söyledi. Kiminle görüştüğünü de bilmediğini savundu. The Atlantic dergisi 26 Eylül'deki haberinde dönemin Mısır İstihbarat Başkanı Kamil'in 26 Eylül 2023'te gizlice Ben Gurion Havalimanı'na indiğini ve İsrail'e Gazze'den büyük bir saldırı gelebileceği uyarısını ilettiğini yazmıştı. Dergiye göre Mısır tarafı rotanızı değiştirmezseniz Gazze yüzünüze patlayacak mesajı verdi. Netanyahu ise kendisine böyle bir uyarı iletilmediğini söylüyor. İsrail basını da Netanyahu'nun istihbarat başkanları devlet liderleriyle görüşmez savunmasına dikkat çekiyor. Ancak Jerusalem

0: Post, resmi kayıtlara göre Mayıs 2021'de Netanyahu ile Abbas Kamil'in Kudüs'te bir araya geldiğine dikkat çekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, Grönland'da geniş çaplı petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu duyurdu. Trump, Grönland'ı ABD ve Avrupa'nın savunması için kritik bir nokta olarak tanımladı.
0: Grönland'da yeni dönemin ilk işareti enerji ve maden sahasından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bölgede büyük ölçekli petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamak üzere olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, Grönland'da dünyanın en kolay ulaşılabilir petrol rezervlerinden birinin bulunabileceğini öne sürdü. Ancak arama faaliyetlerinin kim tarafından hangi takvimle yürütüleceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Trump, Grönland'ın stratejik önemine de vurgu yaptı. ABD'ye yönelik gelecekteki olası bir hava saldırısının Grönland hattından geçmek zorunda kalacağını savundu. Bölgede kurulacak savunma sistemlerinin İHA ve füze gibi tehditleri erken aşamada tespit edip etkisiz hale getirebileceğini söyledi. Trump, Grönland'ın ABD açısından ulusal güvenlik meselesi olduğunu sık sık dile getirmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bölge yönetimi ise bu açıklamalara tepki göstermişti. 22 Eylül'de ise ABD, Danimarka ve Grönland arasında güvenlik anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, ABD'ye adadaki mevcut uzay üssünün modernizasyonuna izin veriyor. ABD'nin iki yeni askeri üs açarak askeri varlığını genişletmesine olanak sağlıyor. Anlaşmayla ABD uçakları adadaki herhangi bir bölge üzerinde uçabiliyor ve iniş yapabiliyor.
1: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Katie Zakaria ilk kez basının karşısına çıktı. İlk toplantısında heyecanlı olduğu görülen Zakaria sadece 3 soru aldıktan sonra toplantıya son verdi. Avukat olduğu belirtilen Zakaria'nın geçmişi de tartışma konusu.
0: Yeni Beyaz Saray sözcüsü Katie Zakaria görevine başladı. İlk kez basının karşısına çıkan Zakaria gergin göründü. Eşinden bahsederken yanlışlıkla başkanım dedi. ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Beyaz Saray sözcülüğü görevine Katie Zakaria'nın getirildiğini açıkladı. Katie ruhen başından beri benimle beraberdi ve mükemmel bir iş çıkaracağına eminim dedi. Eski sözcü, Caroline Leavitt'in Ağustos'taki istifasının ardından atanan Zakaria, Beyaz Saray tarihindeki 37. sözcü oldu. Zakaria, Temmuz ayında da Trump Medya ve Teknoloji Grubu'na iletişim danışmanı olarak göreve başladı. Ayrıca Amerikan Fox televizyonunda yorumculuk yaptı. Katie Zakaria'nın ilk basın toplantısı kısa sürdü. Yaklaşık 15 dakika süren toplantıda Zakaria'nın heyecanlı ve gergin olduğu görüldü. Sözcü, Trump'la birlikte Alaska'ya seyahat edeceği gerekçesiyle yalnızca 3 soruya yanıt verdi. Zakaria, eşiyle ilgili bir soruya yanıt verirken de eşinden yanlışlıkla başkanım diye bahsetti.
2: The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here for the week because we have 2 birthdays in our family and we are very, very protective of celebrating birthdays as a family.
0: Katie Zakaria ve geçmişi hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Başkan Trump, Zakaria'nın avukat olduğunu belirtti. Ancak Zakaria, baro sınavını nerede geçtiği sorusuna Çin'deyken yanıtını verdi. Hukuk fakültesi mezunlarının ABD'de avukatlık yapabilmeleri için eyaletlerin baro sınavlarını geçmeleri gerekiyor. Çin'de ise vatandaş olmayanların mahkemede avukatlık yapma yetkisi bulunmuyor. Zakaria 2011 yılında Kaliforniya'daki Pepperdine Üniversitesi'ndeki hukuk fakültesinden mezun oldu.
1: ABD Hazine Bakanlığı ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya dev para cezası verdi. 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği belirtilen bankaya 1.21 milyar doların üzerinde ceza verildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci bankasına dev para cezası verildi. Bank of America 1,21 milyar doların üzerinde cezaya mahkum edildi. ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını açıkladı. Kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, para birimi denetleme ofisi tarihindeki ise en büyük para cezasını içerdiği belirtildi. Bank of

0: Amerika'nın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği belirtilen açıklamada, bunun 1 milyar doların üzerindeki bölümünün ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasadışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı. Bu işlemlerin Çin merkezli kara para aklama ağlarını işaret eden faaliyetleri, dolandırıcılığı ve ticarete dayalı kara para aklama işlemlerini içerdiği ifade edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, alınan karar ve atılan adımların en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj olduğunu belirtiyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, resmi ziyaret için gittiği Brüksel'de temaslarını değerlendirdi. Avrupa Birliği ile Türk sanayisi arasında büyük bir entegrasyon olduğunu söyledi.
2: Avrupa Birliği ile Türk sanayi arasındaki çok büyük entegrasyonu, Türkiye'de 60 binin üzerinde Avrupalı şirket yatırımcının faaliyette bulunduğunu, 200 milyar doların üzerinde yatırımları olduğunu ve Türkiye-Avrupa Birliği yıllık dış ticaretinin 233 milyar dolar olduğunu, Türkiye-Avrupa Birliği otomotiv ticaretinin yılda 62 milyar dolar olduğunu vurgulayarak hem Türkiye açısından hem Avrupa Birliği açısından bu ortaklığı ve gümrük birliği ortaklığını zedelemeyecek bir karar çıkması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur Ankara'da düzenlenen Rekabetçi Sektörler Programı İPA 2 dönemi kapanış konferansında konuştu. İPA 2 kapsamında 23 ilde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağlanacak.
3: İlk dönemde bölgesel kalkınma odağıyla yürüttüğümüz programı ülke geneline yaygınlaştırarak KOBİ'lerimizi ileri teknoloji altyapılarıyla buluşturmayı, araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerini katma değerli üretime dönüştürmeyi önceliklendirdik. Bu kapsamda 23 şehrimizde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağladık.
0: Türkiye-Avrupa Birliği İşbirliği ile hayata geçirilen projeler için sağlanan desteği açıkladı. Avrupa Birliği ile teknoloji, sanayi ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni ortaklıklara hazır olduğunu belirtti.
3: Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji geliştirme kabiliyetiyle Avrupa'nın bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok büyük bir potansiyele sahip.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı kapanış konferansında konuştu. Katılım öncesi yardım aracının ikinci döneminde yapılan çalışmaları anlattı. İPA 3 programı hedeflerini açıkladı.
3: İPA 3 kapsamında TİDİP için sağlanacak 5 milyon 700 bin avroluk AB desteğinin platformun güçlenmesine, sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için daha fazla finansmanın mobilize edilmesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
0: Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kacır, AB üyelik ve gümrük birliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Türkiye'nin mutlaka Avrupa Birliği üyeleriyle aynı çerçevede değerlendirilmesinin gümrük birliği ortaklığımızın hukukuna riayet anlamına geleceğini ve hem Avrupa Birliği'nin hem Türkiye'nin gelecekte bir kazan kazan içinde olmasına yarar sağlayacağını değerlendiriyor ve bu hakikati Avrupalı paydaşlarımıza, muhataplarımıza sıklıkla hatırlatıyoruz.
1: Ankara-Samsun hızlı tren hattındaki çalışmalarda %40 ilerleme sağlandı. Hattın hizmete alınmasıyla iki il arası 2,5 saate düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 3000'i aşkın personelle gece gündüz çalışıyoruz dedi.
0: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattındaki çalışmaları anlattı.
5: Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek. 3014 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz %40'ı aştı. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Samsun hızlı tren hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.
0: Bakan Uraloğlu, Ankara-Samsun hızlı tren hattındaki kazı çalışmalarında %90 ilerleme sağlandığını belirtti. 8 tünelde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca hat boyunca uzanan 19 köprüdeki çalışmaların

0: da devam ettiğini belirtti. Aç kapı yapıları, alt ve üst geçitlerle menfezlerde de aralıksız çalışıldığının altını çizdi.
1: Trafikten sık sık tehlikeli anların, tehlikeli yolculukların görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz. Bu kez adres Diyarbakır. Kamyonete istiflenen kolilerin üzerinde yolculuk yapan kişi korkuttu.
0: Hiçbir önlem almadan kolilerin üzerinde oturdu. Dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Görüntüler Diyarbakır'da kaydedildi. Kamyonetin üzerine yüklenen onlarca koli bu haliyle bile tehlike saçıyordu. O kolilerin üstüne oturan kişi de tehlikeyi katladı. Önlem almadan kolilerin üstünde yolculuk yapan kişi yürekleri ağza getirdi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.
1: İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri belirlendi. İnceleme yapılan hesaplarda 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. İzmir merkezde 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Araç ve ev almak isteyen vatandaşlara güvenlik kapora tuzağına karşı Türkiye Noterler Birliği'nden uyarı geldi. Dolandırıcıların noterlerin adını kullanarak sahte bir sistem üzerinden para talep ettiği belirtildi. Noterler Birliği'nin böyle bir uygulamasının bulunmadığına dikkat çekilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
0: Araç ya da taşınmaz almak isteyenleri hedef aldılar. Noterlerin adını kullanarak kapora istediler. Dolandırıcıların yeni tuzağının adı güvenlik kapora sistemi. Dolandırıcılar sahte internet siteleri ve satış ilanları üzerinden vatandaşlara ulaşıyor. Ardından kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp satışın yapılması için kapora ödenmesi gerektiğini söylüyor. Parayı ödemezseniz satış gerçekleşmez diyerek vatandaşları tuzağa çekiyorlar. İstedikleri parayı da ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sisteminin bir şartıymış gibi gösteriyorlar. Oysa noterlerde güvenlik kapora ya da teminat kaporası adı altında bir uygulama bulunmuyor. Gerçek güvenli ödeme sisteminde araç satış bedeli işlem tamamlanana kadar havuz hesabında tutuluyor. Yetkililerin bu dolandırıcılık türüne karşı uyarısı net. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, ne noterler ne noterlik çalışanları hiç kimseyi arayıp hiçbir ad altında para istemez dedi. Güvenlik kapora sistemi adı altında bir uygulamanın bulunmadığının altını çizen Güler, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi.
1: İstanbul'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Yoğun duman kentin pek çok noktasından görüldü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.
2: Abi patlayacak şimdi bir şey. Kaçın şuradan ya. Yakup abi çok durma oralarda bak.
0: Depoya alevler sardı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Göz gözü görmedi.
3: Şuraya bak. Duman her yeri sardı. Bakın, görün.
0: Alevler sabah saatlerinde İstanbul Bayrampaşa'daki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bir depodan yükseldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
4: Yanıyoruz. Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi.
0: Yoğun duman kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine bakın, itfaiye ekipleri görün. Sevk edildi.
5: Abi çoğaldı ya. Çok. Oradaki arabalar da yanıyor galiba.
0: Ekipler yoğun çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Sanayi sitesinde hasar oluştu.
1: Kahramanmaraş'ta bir inşaatta yaşanan gaz sızıntısı iki okuldaki öğrencileri etkiledi. Okullar tahliye edildi.
0: İnşaattan sızan gaz okullara doldu. Öğrenciler kokudan etkilendi. İki okul hızla tahliye edildi.
6: Aradılar, kızı alın dediler. Ben zaten hemen geldim koşturmuştum.
0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde iki okulun yanındaki bir inşaat alanında çalışma yapılıyordu. İddiaya göre gaz sızıntısı oluştu. Yoğun koku okullara kadar ulaştı.
7: Duruma göre size bilgi vereceğim ama lütfen sakin olun.
0: Bazı öğrenciler gazdan etkilendi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.
8: Şu an 20 tane öğrencimiz hastaneye tedbir amaçlı kaldırılmış. Herhangi bir en ufak bir şekilde hayat tehlikeleri.

0: Yok.
1: Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Öğrencilere maske dağıtıldı, velilerine de haber verildi.
2: Gaz kaçağı olmuş herhalde yan tarafta. Çocukları almamızı söylediler.
3: Şu anda polis bey kontrol altında tutun dedi. Baş dönmesi, kusma vesaire olursa sağlık kuruluşlarına başvurun dedi.
1: İki okulda tedbir amacıyla tahliye edildi. İnceleme devam ediyor.
4: Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait izler bulundu. Kazılarda çıkarılan amforaların 4700 yıllık olabileceği tahmin ediliyor. Bu amforalar hem deniz ticaretini hem de gemicilerin günlük yaşamını ışık tutuyor.
1: Doğu Akdeniz kıyılarındaki bir limandan hareket etti. İstikameti Troya ya da Girit'ti. Kekova Adası yakınlarında suya gömüldü. Dünyanın en eski batığı binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Antalya açıklarında bulunan batıktan alınan örnekler geminin erken Tunç çağına ait olduğunu gösteriyor. 4700 yıllık amforalar deniz ticaretinin izlerini günümüze taşıyor. Gemide zeytinyağı ya da alkol taşındığı tahmin ediliyor. Bulunan kaplar üzerindeki analizlerde üretim yerinin Ürdün Vadisi olduğu değerlendiriliyor. Benzer kalıntıların Mısır, Troya ve Girit'te de bulunması binlerce yıl önceki ticaretin rotasını da ortaya koyuyor. Kalıntılar gemicilerin günlük yaşamına da ışık tutuyor. Öyle ki gemide keçi olduğu ve gemicilerin kendi süt ürünlerini ürettikleri tahmin ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en eski batığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Mavi Vatan'da dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
4: Kahvemi içmeden işe başlamam diyenleri görmüşsünüzdür. Çoğu kahvaltıyı da kahveyle geçiştiriyor. Peki kahve atlanan bir öğünün yerini tutabilir mi? Giderek yaygınlaşan bu alışkanlık sağlıklı mı? Buna dair bir araştırma yapıldı. Yanıtları sizler Aslı Ömer Aksaç'ın haberinden izlerken bizler veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Südekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
5: Kahvaltı yerine kahve.
6: Evet, evet kahve, kesinlikle kahve.
5: Kahvaltı ettiniz mi?
6: Yok, daha etmedim.
5: Ama kahve içiyorsunuz.
6: Sabah kalkınca ben hep kahvemi içerim. Kahvaltı yapmıyorum ben.
7: Kahvaltıyı kahveyle geçiştiren çok, özellikle de çalışanlar. Peki, içince acıkmıyorum diyenler ne kadar haklı? Kahve, kahvaltının yerine geçebilir mi?
5: Kahvaltı ettiniz mi?
6: Henüz etmedim.
5: Ama kahve içiyorsunuz.
6: Evet, doğru. Sabah koşturmacasının içinde... Hani biraz daha enerji versin diye aslında içtiğimiş.
8: Güne kahveyle başlamak, yani kahvaltı yapmamak çok da önerdiğimiz bir rutin değil.
7: Sebeplerine gelince.
9: Sabah kahvesi artık birçok kişi için güne başlamanın vazgeçilmezi. Ancak kahvaltıyı atlatıp sadece kahve içmek vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almaya yetmiyor.
8: Sabah içtiğiniz kahve vücudunuzdaki kortizol düzeyini de tetikliyor ve kortizolün fazla artmasına, sizin de daha sonraki öğünlerde daha çok acıkmanıza ve aynı zamanda sinirlilik haline neden olabilir.
10: Kahveyle geçiştirmeye çalışıyorum. İstanbul'un koşuşturmasında kahve daha çok basit geliyor bana.
7: Buna dair Kaliforniya Üniversitesi'nde bir araştırma da yapıldı. O araştırmaya göre kahvaltıyı atlayanların tansiyon ve kortizolü daha yüksek.
6: Bana bir enerji getiriyor. Hani uykumu alıyor. Günüm daha güzel geçiyor yani. Güne güzel başlıyorum.
11: Günlük hayatın artık yoğunluğundan, hani insanların kahvaltıya ayıracak vakti kalmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum.
7: Uzmanlar ve araştırmalar öğünü kahveyle geçiştirmenin risk olduğunu söylese de öğle yemeğini bile kahveyle geçiştirenler var.
11: Hatta akşam yemeğine kadar dayanan bile gördüm.
5: Peki niçin yapıyorlar bunu?
11: Ya acıkmadıklarını söylüyorlar.
8: Bütün gün günü kahveyle geçirmek, yani sırf tokluk hissi yaratıyor diye. Bunların hepsi bir kere kahve metabolizmayı hızlandırdığı için biraz olsun taşikardi atakları yapabilir çok içtiğinizde. Gece uyku ritminizi bozabilir.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.
1: Sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 15 Ekim Perşembe. Gün başroldasınız. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 7'ye geliyor. Saat 10'a kadar beraberiz. Dün zor bir gün geçirdik. Megakent İstanbul. Öğleden sonra başladı o şiddetli yağış ve kabusu yaşadı Megakent İstanbul. Özellikle akşam iş çıkışı alarm verilmişti.

0: bir yandan bizlerle olacak şimdi. Araçlar sürüklendi, bilançoyu da anlatacağım birazdan. Eğitime bu arada bir gün ara verildi, bunu şimdiden söyleyelim. Dün duyuruldu bu ve ne yazık ki acı haberler de geldi. Hayatını kaybedenler var. Fatih'te 14 yaşında bir çocuk elektrik akımına kapıldı. Daha İzmir'de yaşanan o acı olay hafızalarımızdayken bir de bu kez İstanbul Fatih'te benzer bir olay oldu ve 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti ne yazık ki. Sarıyer'den de bir acı haber geldi. Sel suyuna kapıldı biri ve boğularak can verdi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ayağı takıldı, düştü, kafası kaldırıma çarptı ve ne yazık ki acı son. Metrekareye 240 kilogram yağış düştü. Rekor bir seviye, son zamanların rekoru. Bu arada bunlar bekleniyordu. Tahminler zaten bu yöndeydi ve eş zamanlı pek çok ilçede su taşkını yaşandı. Dereler taştı, denizde kara birleşti bazı ilçelerde. Bunu da daha önce gördük Üsküdar'da, bu kez Sarıyer'de yaşandı bu. Ve metro istasyonları, hastaneler, alışveriş merkezlerinin otoparkı, içi su bastı pek çok yeri. Araçlar tabii mahsur kaldı. Otobüslerin içi, toplu taşımaların içi suyla doldu. Bazı vatandaşlar ne yazık ki sel suyuna kapıldı. Son anda kurtarıldılar. Özellikle Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy. 100 kilogramın üzerine çıktı yağış oralarda ve felaket yaşandı diyebiliriz. İstanbul Valisi Davutgül zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Aynı uyarı bugün için de geçerli. Okullar tatil dedik. Kuryelerin dışarı çıkması, motosikletlerin dışarı çıkması bir sonraki talimata kadar yasak. Bunu da belirtelim ve yağış birkaç gün daha sürecek. Dikkatli olmak gerekiyor. Tüm bunları konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de bizimle. Şöyle görüntüler bir tarafımda, bir tarafımda da işte ağır bilanço var. Ne dedik? İki kişi hayatını kaybetti. 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araç için hasar ihbarı var. Belki bu sayı daha da artabilir. 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma vakası, 14 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması. Bunlar şimdilik bildiklerimiz. Dediğim gibi İlerleyen dakikalarda Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de bizimle olacak, konuşacağız ama dünden beri Habertürk muhabirleri ve kameramanları sahada, bu zorlu hava şartlarında, zorlu şartlarda sahadan an be an tüm gelişmeleri aktarıyorlar. Bugün de öyle. İrem Şimşek Zincirlikuyu'dan bize olup biteni aktaracak. Gizem Türemen Ayaz Ağa'da, Arzu Kaya da yine Ümraniye'de kameraman arkadaşlarımızla birlikte. Hepsine tek tek döneceğiz ve gerçekten son dakika gelişmeleriyle dolu bir 3 saat bizi bekliyor diyebiliriz. Hızlıca başlayalım muhabir bağlantılarımızla. İrem Şimşek'le başlayalım. Zincirlikuyu'da bir alt geçitin yanındaydı. Suyla doluydu o alt geçit. İrem, nedir son durum?
1: Tuğba Södekoğlu, İstanbul dün sabah saatlerinden beri bir felaketi yaşıyor desek yeridir. Biz şu anda Özgür Balaban'la birlikte Zincirlikuyu alt geçidindeyiz. Hemen size son durumu gösterelim. Ekiplerin çalışması başladı. Dün tam da bu alt geçidi su bastı. Biz önceki yayınımızda şurada gördüğünüz araç alt geçitte mahsur kalmış vaziyette, hala çıkarılamadı. Önceki yayında su seviyesi neredeyse aracın yarısına kadar geliyordu. Ekiplerin tahliye çalışmaları devam ediyor bir yandan, ama bir yandan da yağmur da devam ediyor. Dünkü kadar kuvvetli olmasa da durmaksızın yağmaya devam ediyor. Bir yandan kuvvetli rüzgar da var. O yüzden alt geçitteki suyun tahliye çalışmaları devam etse de yani İstanbul'da hayat neredeyse felç olmuş durumda. Trafik polisleri burayı trafik geçişine tamamen kapattı. Aynı zamanda mahsur kalan aracın da çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu ileriyi de gösterelim Özgür Balaban. Gerçekten yani neredeyse reklam panolarına kadar suyla doluydu alt geçit. Yavaş yavaş azalıyor su. Daha önce de aslında burada yağmur yağdığında Zincirlikuyu alt geçidini su bastığını görmüştük. Ama dünden beri yani inanılmaz, yıllardır görülmemiş bir yağmur var İstanbul'da. Metrekare başına 240 kilogram yağmur düşüyor. Sadece Zincirlikuyu'da değil, Levent'te, Ayazağa'da, Sarıyer'de birçok semtte su baskını oldu. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamasında 1270

0: 67 su baskını olduğunu açıkladı. Keza işte sadece su baskınları da değil, yoğun yağmur, sağanak yağış birçok soruna sebebiyet veriyor gündelik hayatta. Ki bugün kuvvetli yağış aynı etkiyle devam etmeyecek. Fakat yine yağmur sürecek. Şu anda bakın ekipler suyun tahliyesi için çalışmalar yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinden beri suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda burada yayından önce de sohbet ettik. Su tamamen artık tahliye edilebildiğinde mahsur kalmış araç da artık buradan çıkarılabilecek. Tabii elbette yani araç şu anda çok kötü durumda. Çıktığında durumu ne olur onu da bilemiyoruz tabii. Burası normalde çok işlek bir yer, yani özellikle Zincirlikuyu çok merkezi bir yer işe gidenler için. Trafiğe de kapatılmış durumda bu alt geçit. Elbette hem su baskını olan yerlerin trafiği durdurma noktasına getirmesi, hem de İstanbul trafiğinin yoğunluğunun artması, yani yağmurun etkisi gitgide azalsa da sonuçlarının değişmesi biraz süreceğini gösteriyor bize açıkçası. Ki ekipler de yine sahada çalışıyorlar. Birçok yerde sürüklenen araçlar gördük dün. Mahsur kalan vatandaşlar. Yani çok yoğun bir sorun var şu an İstanbul'da. Ki bugün bakın mesela burada sadece su değil, rüzgarla ve yağmurla birlikte çamur, yapraklar, ağaç dalları vesaire, bunlar da sürükleniyor. Çöpler sürükleniyor. Yani zaten bugün yapılan uyarılarda şu da söylendi. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Çünkü bugün yağmur dünkü kadar kuvvetli olmasa da yağmurun etkisi devam edecek. Yani taşan rögar kapakları, dolan mazgallar ve en önemlisi yumuşayan toprak. Yani toprağın yumuşamasıyla ağaçların devrilme riski hala devam ediyor. O yüzden İstanbulluların hala dikkat etmesi gerekiyor hem bugün hem yarın. Çünkü özellikle bu 3 gün için uyarı verilmişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, AKOM'dan 14, 15, 16 Ekim denmişti. Dün en yoğun, yıllardır görülmedik bir yağış gördük ki maalesef Tuğba Södekoğlu, sizin de belirttiğiniz gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bunlardan birisi de 14 yaşındaki canımız, Balat Mahallesi'nde bir su birikintisine basıp elektrik akıntısıyla hayatını kaybeden vatandaşımız oldu maalesef. Yani böyle su birikintilerinde aynı zamanda böyle bir sorun da var. Yani mahalle aralarında oluşan birikintiler, su baskını olan yerlerde, yani tek sıkıntı suyun olması değil maalesef. Bu elektrik kabloları da büyük bir tehlike, risk oluşturuyor vatandaş için hala. O yüzden bugün de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak, çıkanların da dikkat etmesinde fayda var. Çünkü dün sabah yaklaşık 6'dan akşam 20'ye kadar yoğun, çok yoğun bir şekilde etkisini sürdüren ve durmadan bütün gece boyunca devam eden yağmur hala devam ediyor. Kuvvetli rüzgar aynı zamanda devam ediyor. Yağmur bugün de sürecek, yağmurun etkileri sürecek. O yüzden her türlü önlemi almamız ve gerekmedikçe dışarı çıkmamamız gerekiyor Tuğba Södekoğlu.
1: Teşekkürler İrem Şimşek ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Şimdi başka bir noktaya döneceğiz. Habertürk muhabiri Gizem Türemen de bizi Ayazağa'da bekliyor. Ayazağa'da geceyi en hareketli geçiren yerlerden biri. Bazı ünlü isimler de kurtarılmak için mahsur kaldıkları stüdyolardan çağrı yapmıştı. Gizem, sen neredesin şu anda tam olarak ve durum ne? Sendeyiz.
2: Tuğba Sedekoğlu, zor bir sabaha uyandık. İstanbul'un geneli için konuşuyorum ama bulunduğumuz Ayazağa'da durum biraz daha vahim. Selman Bektaş'la beraber böyle havada yavaş yavaş aydınlanmaya başlamışken biraz göstererek anlatmak istiyorum. Biz Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa mahallesindeyiz. Bu mahalleyi nereden biliyoruz? Dün sosyal medyaya düşen görüntülerde sürüklenen araçları biliyorduk. Peşi sıra sürüklenen araçları. İşte orası burası. Çünkü Ayazağa Deresi dün gece birkaç farklı noktadan taştı ve son durum işte araçlar

0: suya gömülmüş durumda. Çok Selman, çamur var, dikkatli ilerle. Şöyle kenardan ben de ilerlemeye çalışacağım. Bir yandan anlatayım. Ekipler bu noktada sabah saatlerinden beri, arabalar çok ciddi sürüklenmiş, hala suya gömülmüş durumda. Bu arada bölgede Ayazağ'ın tamamında elektrik yok. Hat kesik, elektrikler kesik. Şu anda da kulağımda prodüktörün sesi düştü. Telefonu beni aramaya çalışırsa bir yandan çok sevineceğim. Şöyle gösterelim. Çok suyun içine girmek istemiyoruz. Çünkü kanalizasyon kapakları açık olabilir. Bakın ne kadar şiddetli yağdığını birazdan daha net göreceksiniz. Ayazağ yaklaşık metrekareye 190 kilograma varan bir yağış düştü. Ve Ayazağ Deresi'nin paralelinde bulunan Ayazağ Deresi bir sokak burası. Tamamen kapandı. Bakın üst üste yığılmış araçları görüyorsunuz. Yani İstanbul'da hiç çalışmadığımız, çok uzun yıllardır belki de görmediğimiz bir manzara ki 1985'ten bu yana böyle bir yağışın olmadığını açıkladı. Dün gece saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi verileri paylaşırken, Selman çok dikkatli yürüyoruz ama bastığımız yer sağlam mı bilmiyorum. Yani burası gerçekten çok ciddi. Yani ekiplerin buraya çok ciddi müdahale etmesi gerekiyor. Selman bir de gösterir misin? Bu arada yürüdüğümüz yolu da gösterelim. Yani şu anda biz daha yavaş yavaş giriyoruz araçların olduğu yere. Ve tamam Selman, sen kendi güvenliğini sağla. Ve araçların nasıl sürtündüğünü, nasıl birbirinin üstüne çıktığını, bu yolun nasıl kapandığının en net, en vahim görüntülerinden biri. Ayazan birkaç noktadan taşmasıyla beraber gelinen son nokta. Selman şu arabaya doğru bir yanaşacağım. Şimdi bakın ayağımı bir göstersene. Bakın nereye kadar yükseldi su. Ayazağ Deresi'nin hemen paralelindeki sokakta. Burada adeta çok ciddi bir zincirleme kaza gibi. Arabalar üst üste çıkmış halde. Camları patlamış. Ve burada pek çok noktada evleri su bastığını söyledi ekipler. Daha gitmeyeyim mi? Hadi. Şunu söylediler ya, az önce İBB ekipleriyle denk geldim. Sordum. Belediye ekiplerini gördüm. Çok fazla evi su bastı. İnsanlar kendi evlerinde kalamadılar. Başka evlerde, komşularında, yüksek katlarda kalanlar var dediler. Bakın beyefendiyi görüyorum camdan. Geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Duyamıyorum tabii ne söylüyorsa ama. Efendim? Telefon çekmiyor. Evet bizim de çıkabiliyor musunuz?
1: Elektrik yok, doğalgaz yok. Mahsur musunuz şu an, çıkabiliyor musunuz?
2: Hiçbir yere
1: çıkamıyoruz. Mahsur yok. Aa Selman, yukarı göstersene. Elektriğiniz evet kestiler, biliyorum efendim.
2: Hiçbir yere çıkamıyoruz. Elektrik yok, doğalgaz yok.
3: İnternet yok, telefonlarımız kapalı. Şarjlarım bitti.
0: Elektrik yok, doğalgaz yok. Telefonlarımız kapalı, şarjımız bitti diyorlar.
2: Dışarı çıkamadık bile yani.
1: Çıkamıyorsunuz.
2: Çıkamadık.
0: Zaten burası komple kilitlendi. Dere taştığı için mi böyle? Dere taştığı için ya, ben arkayı şu an göremiyorum. Arkaya kadar araba mı var üst üste binmiş?
2: Araba sonu da kimse giremiyor.
0: Giremiyor. Yani zaten İstanbul Valiliği ihtiyaç, yani zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısı yaptı ama Ayazağ'da durum zaten çıkamıyorlar durumu. Yani evlerde mahsur kalma durumu var. Düşünün ki elektrik olmadığı için elektrik olmadığı için telefonlarını da şarj edemiyorlar. Ve kimseye de ulaşamıyorlar. Haber de veremiyorlar. İhbarda da bulunamıyorlar. O yüzden Ayazağ için biz onların sesi olalım. Buradaki İstanbullular için burada durum çok ciddi. Yani çok ciddi. Arabaların nasıl üst üste bindiğini yani Selman Bektaş bu şartlar altında getirmeye çalışıyor. Bastığımız yer zaten balçık, ayağınızın altından kayıyor. Yani 190 kilograma varan metrekareye bir yağış düştü Ayazağ'da. Nasıl hatırlayacaksınız Ayazağ'ı, şöyle söyleyeyim. Hani insanlar halatlarla ip çekerek karşıdan karşıya geçmeye çalıştılar ya, işte orası burası. Neden? Çünkü Ayazağ Deresi taştı. Zaten buranın eğim haritasına baktığınız zaman da bütün yerleşim yerleri su toplama alanı, yani dere kenarları, bu evlerde dere kenarlarında olan evler, bu nedenle yağışın, derenin taşmasıyla selin getirdiği, ulaştığı işte son nokta. Selman dikkat et. Şimdi size

0: daha net görüntüyü getirmek adına yaklaşmaya çalışıyoruz. Arabalar hareket etmiyor. Üst üste binmiş, camları kırılmış. Zaten oradan çıkış yok. İlerisi kapalı, yol kapalı. Mahalleli evlerinde camlardan hala manzarayı izliyorlar. Bir yandan yardım gelmesini bekliyorlar. Bir yandan yolun açılmasını bekliyorlar. Belediye ekipleri burada. Bu sokağın girişinde belediye ekiplerini gördük. Vidanjörleri gördük. Ve jeneratörle ışık tutarak tıkanan rögarları açmaya çalışıyorlardı bu yolun başında. Orayı açmayı başarmışlar. Ama henüz bu noktaya gelinememiş. Çünkü öyle ciddi bir afet durumundan bahsediyoruz. Yani bazı noktalarda Beykoz'da metrekareye 240 kilogram yağış düştü diyoruz ya, işte Ayazağa'da da 190 kilograma varan bir yağış var. Bakın dün geceden beri hiç durmadı ve hala, yani çizmemi az önce biraz açtı, hala yani suyun çekilmiş olmasını bekleriz sabah saatlerine doğru, gece sel durumlarında çekilmiyor. Niye? Çünkü derenin bulunduğu yerler, rögarlar hala tıkalı, su gitmiyor, gidemiyor. Bu nedenle bir mahsuriyet durumu var. Yani İstanbullular, Ayazağa'da oturanlar, Sarıyer'in Ayazağa, Sarıyer ilçesinin Ayazağa mahallesinin bulunduğu noktada Ayazağa deresi bir sokakta manzara çok ciddi. Selvan, ayağıma bir şey dolandı. Ya bir de şöyle bir durum var tabii, yani elektriği kesmek çok akıllıca, çünkü biliyorsunuz can kayıpları var, iki can kaybı var bu sel nedeniyle. Yani elektrik akımının olması, selin geldiği noktada elektriğin can aldığını biliyoruz. Daha İzmir'deki hadise gözlerimizin önünden gitmezken, dün 14 yaşında bir çocuğun Fatih'te elektrik akımına kapılarak bastığı su birikintisinde hayatını kaybettiği haberini paylaştık sizlerle. Bakın gün ağarmaya başladı, biraz daha net görülüyor. Devrilen motorları görüyorsunuz. Araçların yolda mahsur kaldığı net şekilde görülüyor. Selman, giriyor musun? Tamam. Tamam, dikkatli yürü. Sen beni tutma. Sen kendi güvenliğini sağla. Ben arabaya tutunarak geliyorum. Bu arada kulağımda hala canlı yayında mıyım bilmiyorum. Çünkü kulağımda hat gitti. Telefonlar çekmiyor. 3G cihazımız ne kadar sağlıklı çekiyor ona da emin değilim. Ama Ayazağa için durum çok ciddi. Kapanan sokaklar var. Burada evlerde mahsur kalma durumu var. Zaten çıkmayacaklar muhtemelen ama elektriğimiz yok. Telefonlarımızı şarj edemiyoruz. Ailelerimizle haberleşemiyoruz diyorlar. Bastığım yer çamur olduğu için ayağımı çıkartamadım. Bakın ayağım nasıl bir şey. Ya bastığınız yer öyle bir balçık ki. Evet, araçların ne hale geldi. Selman gel. Gel şuraya doğru. Evet. Mehmet Selman Bektaş'ın görüntüleriyle izliyorsunuz Habertürk ekranlarında. Çok geçmiş olsun efendim. İyi misiniz? Oraya doğru mu? Ha, buradaki Selman şöyle diyor. Evinde kalan, şu anda mahsur kalan vatandaş diyor ki buradaki araba diyor oraya doğru sürüklendi bu yağmurda diyor. Selman gel biraz yürüyelim. Gitmeyeyim mi? Ha, şey, o tarafa gitmeyin, çok derin dediler. Tamam. Bir ihtiyacınız var mı? Mahsur kaldın. Evet. Mahsur kalma durumları olduğunu dile getiriyorlar. Bir yandan prodüktörüm arıyor. Fakat telefonum düşmüyor. Hat çekmiyor. Yani yayını bitirmem mi gerekiyor bilmiyorum. Ya gerçekten bir afet durumundan bahsediyoruz İstanbul için. Dere yatağındaki bölgeler için. Evet, Ayazağa'dan sözü biz haber merkezine bırakalım tekrardan.
1: Hakikaten Gizem Türemen'e de, kameraman arkadaşımıza da, Mehmet Selman Bektaş'a da kolaylıklar. Çok zor şartlar. Orada evinde mahsur kalanlar var. Elektrik yok. Biraz da güvenlik önlemi için doğalgaz yok. İnternet çekmiyor. Bakın hat düşmüyor. Orası İstanbul'un orta yeri. Ayazağa'dan bahsediyoruz ama sağanak yağış öyle bir vurdu ki metrekare 190 kilogramlık bir yağıştan bahsediliyor. Araçlar balık istifi gibi sel suyuyla sürüklenmiş, üst üste gelmiş. Hepsi hasar görmüş. Düşünsenize, kilolarca o araçlar, otomobiller dayanamıyor o sel suyunun şiddetine. o sırada bir yaya da yakalanabilirdi. Ki bazıları biliyorsunuz halatlarla kendini kurtarabildi, yolun karşısına geçebildi. Şimdi başka bir noktaya daha döneceğiz. İstanbul'un pek çok noktasında benzer manzara vardı ne yazık ki. Hakikaten şu an Arzu Kaya da kameraman arkadaşımızla birlikte Ümraniye'de ve arkasından bir dere akıyor gibi görünüyor. Arkada da iş makineleri görüyoruz. Arzu, kolaylıklar, nedir oradaki durum, senden dinleyelim.
2: Tuğba Sebekoğlu, siz dediniz ya arkasından dere akıyor gibi görünüyor. Aslında dere gibi görünen normal bir yol ama suyun şiddeti o kadar yüksek ki hala şu anda Ahmet Uludağ size gösteriyor. Burası normal bir yol. Yukarıda bir orman olduğu söyleniyor. Ormandan gelen, işte o yukarıdan gelen sular şu an itibariyle burada dere gibi bir görüntü oluşturmuş durumda. Debisi de oldukça yüksek görünüyor. Aslında şelaleyi de anımsatan bir görüntü var. Hem yağmurun şiddeti hiç azalmadı, hem de aynı zamanda rüzgarın da etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada rögarlar da bu noktada tıkanmış vaziyette ve ekiplerin de çalışması hala sürüyor. Uzmanlar zaten bugün için özellikle Anadolu yakasına uyarı yapıyorlardı. Yağmurun şiddetinin Anadolu yakasında oldukça yoğunlaşacağı söyleniyordu. Şimdi geceden gündüze tabloya baktığımızda evet, Anadolu yakasında da birçok noktada işte bu şekilde su baskınları yaşanıyor ve gerçekten bu noktada oldukça dikkat çekici görüntüler hakim. Yoldan araçlar geçerken de zorlanıyor. Özellikle o dere gibi görünen bu yolda işte çok da geçmemeye çalışıyorlar. Yolu değiştiriyorlar. Biz şu anda Şile otoyolunun, Şile Ümraniye otoyolunun hemen yanındayız ve dün akşam itibariyle de zaten bu yolda araçlar adeta yüzüyordu ve Şile otoyolu da trafiğe kapatılmış durumda şu dakikalarda. Görüyorsunuz, Ahmet göstersin size, işte mazgalların durumu ortada. Şimdi kaldırmışlar ki suyun etkisi buradan biraz daha gitsin diye ve çok şiddetli bir şekilde zaten sular içeri doğru giriyor. Ekipler de onları kaldırdı ki biraz daha rahatlatmak için yolu. Ama görüyorsunuz araçlar da işte geçerken biraz zorlanıyor ve bu noktada özellikle bir trafik de yaşanmış durumda. Tabii biz yaklaşık bir saat önce bu noktaya geldik. Trafik biraz daha yoğundu ama işte vatandaşların da belki de tedbirlere dikkat edip işte toplu taşımayı daha kullanmaları noktasında uyarılara kulak asıp araçlarıyla çok da çıkmadığını gözlemleyebildik en azından biz Maltepe Anadolu yakasından buraya gelirken. Oldukça yoğun bir trafik söz konusu değildi ama şu anda Şile Ümraniye otoyolunun da tıkanması, kapatılmasıyla birlikte özellikle şu anda bulunduğumuz bu noktada trafik bir yandan yoğunlaşıyor. Bir yandan ekiplerin çalışması devam ediyor demiştik, işte kepçeler bu noktada. Belki biraz daha karşıya geçip oradaki tabloyu yakından gösterebiliriz, hani çok da suya girmeden. Araçlar da bize yol verdi. Şimdi karşıya geçtik ve evet, yani burada ekiplerin özellikle çalışması sürerken suyun da yükseldiğini de görebiliyoruz. Yukarıdan çünkü çok tazikli bir şekilde geliyor bu su. Ve ekiplerle de konuştuğumuzda zaten geceden bu yana bu noktada özellikle müdahalelerin sürdüğünü söylediler. Çok yakında bir alt geçitin olduğunu, oradaki suyu tahliye ettiklerini belirttiler. Tabii canla başla bir mücadele de devam ediyor bu noktada. Şu anda da çalışmalarını bu noktada tamamlamış olacaklar ki gidiyorlar gibi algılıyorum ama çok da normale dönmüş durumda değil şu anda burada. Ama ekipler de bu noktadan ayrıldı. Şimdi bakıyoruz, gerçekten suyun derinliği özellikle bu noktada yükseliyor. Araçlar da zaten şu şerit trafiğe kapatılmış, işte dumalar falan yerleştirmişler ve bu noktada trafik kapatıldı. 3 şeritli yol, 2 şeride düştü. O yüzden arka tarafta biraz da yoğunluk yaşanıyor. Yağmur şiddetini artırmaya devam ediyor. Yukarıdan dere gibi akan bir su söz konusu. Dileriz ki daha büyük, daha olumsuz tablolara yol açmaz Tuğba Sebekoğlu.
1: Teşekkürler Arzu Kaya'ya ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar dileyelim. Hakikaten tabii durum vahim. Anadolu yakası için özellikle bugün daha yoğun bir yağış beklentisi var. Okullar tatil dedik ama işine gitmek durumunda olanlar var bu havada ki kontrollü olarak trafik o noktalarda dahi, iş makinelerinin çalıştığı noktalarda dahi sağlanmaya çalışılıyor. Yine döneceğiz her bir noktaya ama tabii sadece İstanbul'da durum böyle değil. Pek çok kentte maalesef sağanak etkisini gösterdi. Hayat olumsuz etkilendi. O noktalardan biri de Adana. Şimdi Demirören Haber Ajansı muhabiri Gökhan Keskinci telefon attığımızda ona dönelim. Adana'da son durum nedir? Gökhan Keskinci, senden dinliyoruz.
3: Günaydınlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sarıkotlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak saat 5 sıralarında başladı. Yaklaşık yarım saat sürdü. Yarım saat aşkın bir süre devam etti. Sağanakla beraber fırtınanın da etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde su baskınları meydana geldi. Sabah işine gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Suda kalıp araçları arızalananlar oldu. Ancak şu an itibariyle sağanak etkisini yitirdi. Sağanağın etkisini yitirmesiyle su birikintileri de azalmaya başladı diyebiliriz. Ancak meteorolojinin verdiği uyarıya göre saat 13 sıralarına kadar sağanak kendilerini aralıklarla göstermeye devam edecek.
1: Teşekkür ediyoruz. Adana'daki son durumu da dinledik. Hakikaten daha pek çok kent var etkilenen. Bakacağız hepsine. Şimdi devam edelim. İstanbul'da dün neler yaşandı? Şöyle bir ona göz gezdirelim. Sağanak hayatı durma noktasına getirdi dedik. Felç oldu. Trafik felç oldu. Sel suyuna kapılanlar vardı. Özellikle kuzey ve orta bölgedeki ilçeler. Zaten uyarı İstanbul'un kuzey ilçelerineydi özellikle. Yağış sonrası bazı dereler taştı. Yollar göle döndü. Yine binaları su bastı. Metro istasyonları da olumsuz etkilendi. Seferler olumsuz etkilendi. Hastaneler, camiler su altında kaldı. Esenyurt'ta dereye dönüşen yolda sürüklenmişti bir kadın. Dün paylaşmıştık yayınımızda. Yine onu çevredekiler kurtardı. Tabii maalesef acı haberler de geldi. Onlara da bakacağız ama önce Megakent'te yağmur nasıl etkiledi Megakent'i ona bir bakalım. Devam edeceğiz aktarmaya.
4: Kadın gidiyor, kadın gidiyor.
5: Okula gidiş yolu. 1 metre. Bak adamlar diz boyu.
6: Bir mahallemiz sel altında kaldı.
7: Uyarıların ardından başlayan yağış giderek etkisini arttırdı. Başakşehir, Sultan Gazi, Sarıyer, Beykoz gibi bazı ilçelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü. İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
6: Baksanıza ya. Göbeğe kadar sel olur mu arkadaş?
7: Esenyurt'ta bazı mahalleler su altında kaldı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Araçlar mahsur kaldı.
4: Kadın gidiyor, kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın gidiyor.
7: Dengesini kaybedip düşen bir kadın suda sürüklendi. Çevredekiler yardıma koştu. Kadını yerden kaldıran iki kişi yol kenarına götürerek kurtardı.
8: Esenyurt'ta da Yeşil Park sitesinin altında bulunan otoparkta yaklaşık 1 metre yüksekliğinde suyla doldu.
9: Durumu çok kötü. 4 bloklu bir site. Gördüğünüz gibi bloğun altı komple 1 metre su var. Elektrik panolarına tam sınırda şu anda. Her an her şey olabilir burada. O yüzden çok riskli.
7: Bazı alt geçitler suyla doldu. Sağanak, Harami Dere Sanayi sitesini de vurdu. Çok sayıda iş yerini su bastı.
10: Sabah geldiğimizde şok olduk. Her yeri su almıştı.
11: Her sene bunu çekiyoruz burada. Dizimize kadar sular vardı, arabalarımız vardı içeride. Hepsini çıkarttık, dışarı attık.
7: Burası da Sarıyer. Yağış sonrası evleri su bastı.
12: Bildiğin göl gibiydi. At bitmiyor halılar, örtüler, duvarlar.
13: Nereye kadar geldi su?
12: Mutfağım, tuvaletim, odalarım, duvarlarım, yerler.
14: Bu mazgalların giderleri tamamen iptal oldu. Sadece görüntüsü var. Dolayısıyla gelen su gitmiyor.
13: Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'de Sarıyer'de etkili olan sağanak yağıştan nasibini aldı. Caminin halıları suya gömüldü. Yerde kullanılan ısıtma sistemi ise zarar gördü.
15: Burası şu an alttan ısıtma. Kışın kullandığımız bütün şeyler gitti. Halıları da tekrardan yıkarsak kullanılabilir mi bilmiyorum. Kanalizasyonla karışmış olan su buraya girdi. Sonuçta biz burada ibadet yapıyoruz.
7: Hastanelerde su baskınlarından nasibini aldı. Sarıyer'de Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne su bastı. Metro istasyonları da yağıştan etkilendi. Sarıyer'de Hacı Osman Metro İstasyonu, Başakşehir'de Olimpiyat Metro İstasyonu'nu su bastı. Sultan Gazi'de yağışın etkisini gösterdiği ilçelerdendi. Alt geçit suyla doldu. Suda mahsur kalan araçlar için ekipler seferber oldu.
13: Burası öğrencilerin her gün gelip geçtiği bir okulun hemen yanı. İstanbul Sultan Gazi'de istinat duvarının bir bölümü işte bu şekilde çöktü. Öğrencilerin bu alanda olmaması büyük şanslı.
7: Arnavutköy'de yağış sonrası yol çöktü. Bir araç çukura saplandı. Suyla kaplanan yollar en çok motosikletlileri etkiledi. Kimi güçlükle ilerledi, kimi aracıyla suyun içine düştü. Yağışın ardından İstanbul Boğazı'nın Sarıyer kıyıları kahverengiye büründü.
1: Maalesef iki de can aldı işte sel. Fatih'te 14 yaşında bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yine Sarıyer'de bir kişi daha sel suyuna kapıldı ve boğularak can verdi ne yazık ki. Tüm bunların yanı sıra da pek çok kişi mağdurdu. Bazı ünlü isimler de mahsur kaldı. Kimdi onlar? Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir bir stüdyodaydılar Sarıyer'de. Çekim yapılıyordu ve pek çok kişi de vardı yanlarında. 200 kişilik bir ekipten bahsediyorlar. Orada mahsur kaldılar ama saatler sonra neyse ki ekipler yardıma koştu. Kurtarıldılar. Bir bakalım. O stüdyo dediğim gibi Ayazağa'daydı ve gecenin geç saatlerinde ancak yanlarına varabildi. Ekipler, dalgıç polisler, zodyaklarla ulaştı oraya. Su seviyesi o kadar çok yükselmişti ki. Murat Boz ve Demet Özdemir'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi stüdyoda mahsur kaldı. Stüdyonun ikinci katına sığındılar. Bazıları asma kattaydı hatta. Bölgeye AFAD, UMKE çok sayıda ekip gönderildi. Dalgıç polisler de oradaydı ve çalışmalar sonucunda saatler sonra oraya varabildi ekipler ve neyse ki bota alındılar. Demet Özdemir ve ekibin diğer kalanı Murat Boz hepsi neyse ki kurtarıldı ve yardımlarla güvenli alana alındılar. Desteklerle neyse ki kimseye zarar gelmedi ama gerçekten saatlerce orada mahsur kaldılar. Tabii bir yandan elektrik yok. Telefon şarjları, sosyal medyadan çağrı yaptı ünlü isimler Murat Boz ve Demet Özdemir. Ve sonunda da tüm ekip kurtarıldı. İstanbul'da eğitime bugün ara verildi dedik olumsuz hava koşulları nedeniyle. Valilikten geldi açıklama. İstanbul Valiliği sağanak yağış ve fırtınanın ardından okulların tatil edildiğini açıkladı. Tabii olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Alarm seviyesindeydi. Kamuda çalışan engelli, hamile, gazi ve malum gazilerle yine 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak. Bunu da belirtelim. Ve bir diğer yasakta motosikletler, iki tekerlekli tüm araçlar, trafiğe çıkışları dün 21'de yasaklandı. Bir sonraki talimata kadar da çıkışları yasak. Yani kuryeler de çalışamayacak özellikle bugün. Ve İstanbul'un ardından Zonguldak, Düzce, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de de yine eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanlarına da idari izin verildi. Bunun da altını çizelim. Pek çok ilçede dedik ya, İstanbul'da şiddetli sağanağın etkili olduğu bir ilçede Küçükçekmece'deydi. Küçükçekmece'ydi. Bir apartmanın bodrum katını su bastı Küçükçekmece'de ve evde kalan 5 kişi son anda kurtarıldı. İzleyelim o görüntüleri.
16: Beş kişi kalıyordu. Dördünü çıkardık, bir tanesini çıkaramadık.
7: Her şey saniyeler içinde oldu. Bodrum kattaki ev suyla doldu. Evde kalanlar ölümle burun buruna geldi. İstanbul'da şiddetli sağanağın vurduğu ilçelerden biri Küçükçekmece oldu. Şehit Yılmaz Ertan sokaktan gelen dere yağmurla birlikte taştı. Derenin yanı başındaki apartmanın bodrum katı suyla doldu.
16: Her yağmurda böyle biraz hızlı yağmur yağdı mı, sert yağmur yağdı mı direkt yani 10 dakika 15 dakikaya kapanıyor, taşıyor. Yani insanlar da mağdur oluyor böyle.
7: Bodrum'daki dairede o esnada insanlar vardı. Evde mahsur kalanların yardımına önce çevredekiler koştu.
16: Ambulans falan çağırdık, polisi çağırdık.
8: Arkamda bulunan dairede 5 kişi yaşıyordu. Yağmur sularının şiddetlenmesi ve daireye dolmasıyla birlikte kapı kilitlendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla birlikte 5 kişi tahliye edildi.
7: Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
17: Islah çalışması yapıldı yalnız. Yine hala taşmakta.
1: Ve gelin şimdi mega kentine. 16 milyonluk mega kentin İstanbul'un yol durumuna bakalım. Okullar tatil dedik. Pek çok şirket evden çalışmaya da müsaade edecektir bugün diye düşünüyorum. Ama tabii işine gitmek zorunda olanlar var. Az önce sahadan da canlı bağlantılarımızda muhabir arkadaşlarımızın aktardığı noktalarda gördük. Şu anda %47 trafik yoğunluğu İstanbul'da. Şöyle bakalım köprülerde durum ne? Her sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler kilit olurdu özellikle. Bu sabah daha sakin görünüyor. Tabii okulların tatil olmasının bunda etkisi büyük. Yine tabii bazı çalışanlar da bugün evden çalışacak belli ki. Onun da etkisi var. Küçükyalı Bostancı'da yoğun akıcı bir trafik var. Uzunçayır Çamlıca açık. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstü birazcık yoğun. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Altunizade'de bir yoğunluk görünüyor. Onun dışında açık görünüyor. Bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada durum daha da açık görünüyor. Ataşehir, Tem İmraniye, Kavacık ve köprü üstü açık. Ve yine ana arterleri de çok kısa bakalım. Avrupa yakasında özellikle Şişli'de bir yoğunluk görünüyor. Ve Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattında ve Tem'de çift yönlü yoğunluklar var. Şu anda sakin bir trafik var diyebiliriz ama ilerleyen dakikalarda ne olur bakacağız. Şimdi günün manşetlerine bakalım. Gazetelere göz gezdirelim. Bakalım hangi gazete hangi manşette çıkmış. Hürriyet gazetesiyle başlayalım hızlıca. Rüşvet iddiası kayyum getirdi başlığını görüyoruz manşette. Dün bir operasyon düzenlendi. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı diyor haberin detaylarında. Kılıçdaroğlu da tepki çekti başlığı var yanda. Halk TV 24 saat yalan haber yapıyor diyen Kılıçdaroğlu tepkilerin bir adresi oldu diyor yine detaylarda. Mahiroğlu Kılıçdaroğlu'nun 3 gün önce işaret fişeğini ateşlediğini belirtmiş. Ve tabii liderlerden kınama var. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bu operasyonu kınadı. Medyayı susturmaya yönelik müdahaledir olarak yorumladılar. Alta inelim İstanbul'da tufan başlığı. Dün İstanbul'u vuran sel ve bilançosu var. Türkiye'nin batısındaki önceki akşam başlayan sağanak fırtına İstanbul'u İstanbul'a kabusu yaşattı diyor detaylarda. Yine Sultan Gazi'den, Sarıyer'den görüntüler, fotoğraflar da manşetteki yerini bulmuş. Ve sol tarafa bakalım. Gidişi de gelişi gibi olaylı oldu. Skandallar Kraliçesi olarak anılan Amerika'nın Atina Büyükelçisi Guilfoyle'un gidişi de gelişi gibi olaylı oldu diyor. Lüks yat gezilerinde geçirdi zamanını, Atina'daki partilerde geçirdi deniyor Guilfoyle için. 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu, tatil masraflarını iş insanlarına ödetmeye çalıştığı da yine iddialar arasında ve sonunda da istifa etmek zorunda kaldı. Devam edelim bakmaya ilk sayfaya. 4 gün boyunca savunacak başlığını görüyoruz. Altta duruşmayı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada dün savunma yapmaya başladı. Bu savunma 4 gün sürecek. Öyle bekleniyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel de yine duruşmayı izledi. Sola bakalım son olarak palamut 40 lira çılgınlığı. Denizlerdeki palamut bolluğu fiyatları düşürünce vatandaş balık tezgahlarına koştu. Sadece birkaç günde milyonlarca palamut satıldı deniyor. Şile'de 600-800 gramlık palamutların tanesi 50 lira. Kartal ve Bostancı'da ise aynı gramajdaki palamutlar 100 liraya satılıyor. Bir yandan da biliyorsunuz avı durduralım çağrısı var belli bir kesimden, Balıkçılar Birliği'nden. Ama ne olacak takip edeceğiz o durumu da. Devam edelim akşam gazetesine bakalım. Rezidansta balina avı manşetiyle çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ponzi yöntemiyle 1,5 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına imza atan Balina lakaplı Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı diyor. Günün dikkat çeken haberlerinden biri bu. Çünkü epey kırmızı bültenle aranıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı ile emniyetin ortak operasyonuyla Beşiktaş'taki lüks bir rezidansta yakalandı diyor detaylarda. Bakarız yine ilerleyen dakikalarda detaylarına. Evden serbest çıktı detayları da var. Kara elmasın sahibiydi başlığı da görüyoruz. Dünyanın en büyük kesilmiş siyah elmasını 2022'de satın almıştı Richard James Schuller. Devam edelim. Külliye'de yüksek yargı buluşması başlığı var sağdan. Başkan Erdoğan yüksek yargı başkanlarıyla külliye'deki yemekte bir araya geldi diyor haberin detaylarında. TRC'ye tere sattık başlığını görüyoruz hatta. Alanya'da 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali'ne Guatemala, Nikaragua ve Panama Büyükelçileri de katıldı. Tropik meyve cenneti ülkelerin elçileri Türkiye'de üretilen yerli mango ve ejder meyvesine hayran kaldı diyor detaylarda. Yine sol tarafa bakalım, nifak tohumu ekemezler başlığı var. MHP lideri Bahçeli, Türk dünyasının kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun ekilmesine müsaade etmeyiz dedi diyor yine haberin detaylarında. Buna da baktıktan sonra geçelim hızlıca Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde Ekrem İmamoğlu var, biliyorsunuz dün duruşma vardı. Hesap veremedi, yine şov yaptı başlığını görüyoruz. Bakalım detaylarına İmamoğlu ile ilgili haberin. Asrın yolsuzluk davasında savunma hakkımız elimizden alınıyor diye algı yapan İmamoğlu sıra kendisine gelince hikaye anlattı diyor detaylarda. 5,5 saat boyunca belgeli rüşvet suçlamalarına yanıt veremedi. 161 milyarlık kamu zararı konusunda tek kelime etmedi diyor Sabah gazetesi haberinde. Avrupa'da yükselen ırkçılığa yakın takip başlığını görüyoruz soldan. Ankara, Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı sol partilerin yükselişini yakın takibe aldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporda camileri ahır ve diskoya çevirmek isteyen batılı faşistlerin Türk ve Müslüman toplumuna etkileri ele alındı diyor yine detaylarda. Ve aşağı doğru bakalım, Mavi Vatan'da tarihi keşif başlığını görüyoruz. Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait 4700 yıllık amforalar bulundu. Bununla ilgili habere de ilerleyen dakikalarda daha detaylı bakacağız. Geçelim Milliyet gazetesine. Bakalım Milliyet gazetesinin manşetinde ne var? Hızlıca yeni nesil hava başlığını atmış. Dünkü afet, sağanağın etkisi, El Nino etkisiyle İstanbul'a büyük kabus yaşattı diyor haberin detaylarında. Şöyle bilanço yayınlanmış bir yandan. Süper El Nino etkisi konuşuluyordu uzun zamandır ve bunun da bu İstanbul'da yaşanan felakete etkileri haberde yerini bulmuş. AVM'leri buldu, vurdu Sarıyer'de, araçlar sele sürüklendi. Otobüslerin içi dahi suyla doldu. Hepsinin fotoğrafı da var. Mekke İttifakı dayanışmamızı güçlendirdi başlığını görüyoruz solda. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve toplantı sonrası yapılan açıklamada Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi denildi yine açıklamada. Yapay zekaya karşı koalisyon başlığını görüyoruz altta. Aralarında The New York Times, The Economist ve AFP'nin de bulunduğu 40 medya kuruluşu yapay zeka şirketlerinin haber içeriklerini izinsiz kullanmasına karşı oluşturulan koalisyonuna katıldı. Ve önemli, çünkü yapay zeka asistanlarının her gün milyonlarca kullanıcıya gazeteciler tarafından üretilen ve doğrulanan içerikleri sunduğu belirtildi. Bu değerin tanınması ve adil şekilde karşılığının ödenmesi gerektiği söylendi diyor haberde. Misilleme çemberi büyüyor başlığı var hemen altında. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'la gerginlik sürüyor. Saldırılar büyük hız kazandı. Bölgede gerilim çok yüksek ve Suudi Arabistan Sana'yı hedef aldı. Husiler de Riyad'ı vurdu. Riyad'da cep telefonu kullanıcılarına olası isabet noktalarından uzak durmaları ve herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısında bulunuldu. Bu da önemliydi. Ve Milliyet Gazetesi'ni de tamamladıktan sonra geçelim Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde de banknotla kredi arasındaki makas açıldı. Nakit 864 milyar borç 11,35 trilyon başlığını görüyoruz. Bankaların tüketici, bakalım şöyle detaylarına hızlıca, nakit ve borç arasındaki o açılan makası.

belirtiyor haberde. Bankalar tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarının 7 trilyon liraya aştığı belirtiliyor haberde. Taksitli ticari kredilerde 4,32 trilyona ulaştı ve dolaşımdaki banknotların toplam değeri 2025 yıl sonunda 864 milyar lirada kaldı diyor haberde. Nakit parayla bankacılık sistemindeki kredi hacmi arasındaki fark çok büyük. İşte bu da bu haberde de bu ortaya konulmuş. Ve hızlıca bir de son olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de rapor çıkacak, gereken yapılacak manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Yine Devlet Denetleme Kurulu bir rapor hazırlayacak. 15-20 uzmanla birlikte fon vurgununu her yönüyle araştırıyor ve onların raporuna göre de atılacak adımlar netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak diyor. Haberin detaylarında sol tarafta yine sağanak felaketi başlığını görüyoruz. İstanbul'da sel felaketinin manzaraları var. Ve aşağıda İsrail'in tuzağına düşmeyelim başlığını görüyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın arasına açmaya çalışıyor Siyonist yapı diyor haberlerde. Azerbaycan'daki başörtü yasağı üzerinden Ankara-Bakü hattını hedef alan kirli bir oyun kurgulanıyor. Ancak unutulmasın ki iki ülke birbirine sosyal medya üzerinden değil, şehit kanlarıyla ve milli kodlarla bağlı diyor detaylarda. PISA başarısı Türk öğrenciye kapı açtı başlığına bakalım bir de. Dünyanın zirvesindeki okullar Türk gençlerinin peşine düştü. Türkiye'ye dünyadan ilgi arttı. Oxford, Cambridge ve daha pek çok iyi üniversite, 50 üniversite uluslararası fuarda Türk gençleriyle buluşup onları kendilerine çekebilmek için 8000 avroya varan burslarını tanıtacak diyor. Detaylar da bu haberde dikkat çeken bir haberdi. Son olarak zeytinyağı üreticisi destek istiyor başlığına bakalım. Edremit'te zeytin hasadı sancılı başladı. Başta işçilik olmak üzere artan maliyetler sebebiyle zorlanan üretici Avrupa Birliği'ndeki gibi litre başına 50 lira prim desteği talep ediyor diyor. Yine detaylarında haberin. Şöyle hızlıca gazetelere de göz gezdirmiş olduk. Günün manşetlerine baktık ve kaldığı yerden devam edecek. Gün başlıyor. Şimdi Ateş Serbest 2026 tatbikatından bu güzel bir görüntü var. Ona bakacağız. Otonom, mühendisliğin otonom gücü şov yaptı o tatbikatta. Yerli ve milli İHA'lar yine Mehmetçiğin kontrolünde gökyüzünde çelik bir ağ ördü diyebiliriz. Hedefleri de birer birer yok ettiler. İzleyelim bu nefes kesen görüntüleri, üzerine konuşalım, anlatalım.

0: otonom ordusu diyebiliriz. Tam 20 kargodan oluşan sürü İHA tek bir operatörün komutasıyla havalandı ve uydu navigasyon sistemlerinden tamamen bağımsız hareket edebilen akıllı sürü hedeflerine eş zamanlı dalış gerçekleştirdi ve noktasal hassasiyetle tam isabet sağladı. Ve hakikaten operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Milli vurucu Boyga bir kuyumcu hassasiyetiyle hedefini nokta atışı imha etti. Bu görüntüleri de tatbikattan paylaşmak istedik. Ateş Serbest 2026 tatbikatı önemli. Oradan yine görüntüler paylaşmaya devam ederiz. Şimdi bir Antalya'ya dönelim. Az önce gazetelerde de vardı. Kekova Adası yakınlarında dünyanın en eski batığına ait izler bulundu. Kazılarda çıkarılan o amforaların 4700 yıllık olabileceği tahmin ediliyor ve bu amforalar hem deniz ticaretine hem de gemicilerin günlük yaşamına ışık tutuyor. İzleyelim.
1: Doğu Akdeniz kıyılarındaki bir limandan hareket etti. İstikameti Troya ya da Girit.

0: Kekova Adası yakınlarında suya gömüldü. Dünyanın en eski batığı binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Antalya açıklarında bulunan batıktan alınan örnekler geminin erken Tunç çağına ait olduğunu gösteriyor. 4700 yıllık amforalar deniz ticaretinin izlerini günümüze taşıyor. Gemide zeytinyağı ya da alkol taşındığı tahmin ediliyor. Bulunan kaplar üzerindeki analizlerde üretim yerinin Ürdün Vadisi olduğu değerlendiriliyor. Benzer kalıntıların Mısır, Troya ve Girit'te de bulunması binlerce yıl önceki ticaretin rotasını da ortaya koyuyor. Kalıntılar gemicilerin günlük yaşamına da ışık tutuyor. Öyle ki gemide keçi olduğu ve gemicilerin kendi süt ürünlerini ürettikleri tahmin ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en eski batığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Mavi Vatan'da dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
1: Ve Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpaş. Hayatını kaybetti ne yazık ki. Üzücü bir haber. Eylül'de Gel gibi pek çok şarkısıyla hafızalara kazınmış kadife sesiyle usta sanatçı. 91 yaşındaydı ve ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Rahmet dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Şimdi Alpay'ın haberini izleyeceğiz, usta sanatçının. Ve sonra kısacık bir araya gideceğiz. Döndüğümüzde İstanbul'un özellikle nabzını tutmaya devam edeceğiz. Habertürk muhabirleri sahada. Dün biliyorsunuz sel felaketi pek çok ilçede etkili oldu. Ayaza, Ümraniye, yine Zincirlikuyu ve pek çok noktadan Habertürk muhabirleri, Habertürk kameramanları ile birlikte çok özel görüntüler aktaracak. Canlı bağlantılarımız olacak. Tek tek bakacağız. Bugün özellikle Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Sağanağın ve gün içinde nasıl bir manzara bekliyor İstanbulluları? Hepsini sizlere aktaracağız. Bizden ayrılmayın efendim.

0: Fabrika Kızı, Eylül'de Gel ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazındı. Türk pop müziğinin kadife sesli sanatçısı Alpay, 91 yaşında hayata veda etti.
1: Nazikioğlu soyadı o bakımdan önemli bir soyadı. Yani kökeni olan bir soyadı, anlamı olan bir soyadı.
0: Ahmet Alpay Nazikoğlu 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisede futbola ilgi duydu. Gençler Birliği'nde profesyonel futbol hayatını sürdürdü. Genç milli takıma da seçildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1960'larda müzik çalışmalarına başladı. İşte böyle aşk böyledir, dillere düşer dert söyletir. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmaları yaptı. Çok sayıda yabancı şarkıyı Türkçe'ye uyarlayıp seslendirdi. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Kara Tren gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edindi. Eylül'de gel, Eylül'de gel. Müzik kariyerine yaklaşık 25 albüm sığdırdı. Atilla İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Şarkıcı ve besteci 91 yaşında hayata veda etti.
1: Bana dediler ki sizin şeyde Mısır'da büyük bir mirasınız var. Nereden var? İşte Memlük Sultanı sizin akrabanız. Sonunda Kansu Gavri diye bir insan. Onun resmini bulduk. Alpay'ı sakal bırakmış ve de kafasında sarıkla göreceksin. O kadar benziyor.
0: Ardında unutulmayacak şarkılar bıraktı. Gün batarken her akşam bir kızı geçer.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk'e konuk oluyor. Sosyal medyada yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü nasıl uygulanacak? Aile ve nüfus politikalarında hangi adımlar atılacak? Fon soruşturmasında muhalefetin iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Hangi mesajları verecek?

Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıtlıyor. Özel röportaj. Bugün saat 10'da Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.

Yeniden günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Saatler 8'e geldi ve İstanbul'daki sel manzaralarını konuşmaya, o ağır bilançoyu aktarmaya, selin notlarını aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Habertürk ekipleri sahada dün rekor seviyede bir sağanak vurdu İstanbul'u. 242 kilogram metrekareye düşen, böyle hesaplandı. Son 41 yılın en yoğun yağışı deniyordu. Akşam saatleri için özellikle alarm verilmişti ve öyle de oldu. Hayat felç oldu diyebiliriz İstanbul'un pek çok ilçesinde, özellikle Sarıyer'de ve Sarıyer'in Maslak, Ayazağ bölümlerinde ve daha pek çok ilçede. Hepsine tek tek bakacağız. Anadolu yakasında da etkilenen bölgeler var. Bakın, Habertürk muhabirleri, kameraman arkadaşlarımızla birlikte dünden bu yana sahadan kesintisiz olarak anbayan notlarını aktarıyor. İrem Şimşek Zincirlikuyu'da, yine Gizem Türemen az önce epey hareketli bir noktadan yayın yapmıştı. Onu da tekrar döneceğiz. İnternet çekmiyor, elektrik yok o noktada. Bakacağız tekrar Arzu Kaya Ümraniye'de, Ali Antok'ta, Çekmeköy'de. İrem'le başlayalım. İrem, Zincirlikuyu'da suyla dolan bir alt

Tuğba Södekoğlu, alt geçitte su tahliyesi çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla su seviyesi azalmış durumda. Hemen Özgür Balaban ekranlarınıza getirsin. Burada dün geceden itibaren alt geçit tamamen suyla dolmuştu. Ekipler gece saatlerinden itibaren su tahliyesi için çalışmalara başladı. Aynı zamanda şu hemen ekranlarınıza getirelim. Bu servis aracı dün gece burada mahsur kaldı. O sebeple aracı kurtarabilmek için de suyu tahliye etmek gerekiyordu elbette. Ekipler de suyu artık alt geçitten tamamen tahliye edebildiklerinde aracı çıkarabilecekler ama araç gördüğünüz gibi sudan yoğun bir şekilde etkilenmiş vaziyette. Ki polisler burayı tamamen trafiğe kapattı. Büyükdere Caddesi ile Nispetiye Caddesi'ni birleştiren Zincirlikuyu alt geçidinde su tahliye çalışmaları devam ediyor. Fakat şu anda da hala yolun tamamı kaldırıma kadar su seviyesi yüksek durumda. Ama burada saatler öncesinde biz göstermiştik. Su seviyesi reklam panolarına kadar çıkmıştı. Yani benim bacak boyum kadar su vardı alt geçitte. Gerçekten yani burası ama sizin de belirttiğiniz gibi daha önce de yağmur yağdığında su baskını yaşanan bir yer Zincirlikuyu alt geçidi. Fakat aynı zamanda da çok kritik, işlek bir yer. O sebeple buradaki bir tıkanma direkt trafiği olumsuz anlamda etkiliyor. Şu an ekiplerin aracını da gösterelim. Yayından önce burada çalışan ekiplerle de sohbet ettik. Dediler ki dün geceden beri saatlerdir burayı tahliye edebilmek için uğraşıyoruz. Ama İstanbul'un her yerinde kriz durumu yaşandığı için ekipler de zorlu, yoğun bir çalışmayla emek sarf ediyorlar. Dün gece, aslında dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun bir sağanak yağış başladı. Ve özellikle akşama doğru saat 20 sıralarında bu yağmurun daha da kuvvetlendiğini gördük. Ve birçok semtte su baskını yaşandı. İstanbul Valiliği açıklama yaptı. 1277 su baskını yaşandığını açıkladı. Özellikle hem bu bölgede hem de Sarıyer'de, Ayazağ'da, Kağıthane'de birçok ilçede artık hayat neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle biz Ayazağ'da araçlar mahsur kaldı. Birçok araç artık çalışamaz hale geldi. Ki bugün tam şu anda yağmur etkisini biraz daha azaltmış vaziyette. Fakat dün o kadar çok yağmur yağdı ki artık bugün de tehlike devam ediyor. Çünkü bir yandan yağan yağmur toprağı yumuşattı. Tabii toprağın yumuşaması demek aynı zamanda birçok ağacın da yıkılma, devrilme tehlikesinin oluşması demek. Tabii bu da birçok semtte sıkıntı yaratıyor. Biz de şu an böyle biraz alt geçide doğru giriyoruz. Size su seviyesini göstermek istiyorum. Daha sadece 2-3 adım attım ve direkt suyun içerisinde, yani gerçekten inanılmaz. Burada çok büyük bir servis aracı mahsur kalmış burada saatlerdir ki hani şunu da göstereyim size. Yani biz buraya ilk geldiğimizde su seviyesi aracın yarısına kadar çıkmıştı aynı zamanda. Yani buradan geçmeye muhtemelen Büyükdere Caddesi'ne bağlanmaya çalışan araç burada mahsur kaldı. Tabii tekrar edelim, İstanbul'un birçok yerinde araçlar mahsur kaldı. Aynı zamanda vatandaşlar da mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmalarıyla çıkmaya çalıştılar birçok yerden ki Ayazağ örneğini verdik. Orada araçlar maalesef kullanılamaz hale geldi. Ki sadece araçlar, mahsur kalan vatandaşlar değil, aynı zamanda dün iki canımızı kaybettik. Özellikle bir tanesi 14 yaşında bir çocuk bir su birikintisiyle girmesiyle elektrik akıntısına kapılarak hayatını kaybetti. Ki yetkililer bunun için de uyarıyor. Çünkü tabii burada bir su baskını var. Önlemler alınıyor, yollar kapatılıyor ve vatandaş girmiyor. Fakat mahalle aralarında oluşan tümseklerdeki, çukurlardaki küçük su birikintileri aslında bunlar da tehlikeli. Çünkü elektrik kabloları riski var. Yani bu su birikintilerinin hala bir risk taşıdığı konusunda uyarıyorlar. O sebeple

0: Yani valilikten de şu uyarı geldi vatandaşa, yani mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın dendi. Ki tabii çıkanların da, çıkmak zorunda olanların da tabii önlemlerini olabildiğince alması gerekiyor. İstanbul'un bugün de dikkatli olması gerekiyor yağışa karşı. Biz de tabii önümüzdeki saatlerde İstanbul'daki son durumu sizlere aktaracağız Tuğba Sörekoğlu.
1: Teşekkürler İrem Şimşek ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar. Şimdi bir başka noktaya döneceğiz. Ayaz Ağa. Orası çok etkilendi dün. Araçlar sürüklendi. Sel suyuna kapıldı ve arkadaşımız Gizem Türemen orada arkasında balık istifi gibi dizilmiş, selde sürüklenen, hasar görmüş araçları görüyoruz. Evlerinde mahsur kalanlar var. Gizem, nedir son durum? Sendeyiz.
2: İstanbul için zorlu bir sabah. Fakat Ayaz Ağa için durum biraz daha ciddi, onu söyleyelim. Mehmet Selman Bektaş'la beraber bir can kaybının da olduğu Ayaz Ağa'dayız. Biraz uzaktan başladık yayına çünkü mahallede elektrik gitti, doğalgaz gitti, internet çekmiyor, telefon çekmiyor, öyle bir durumdayız. Ayaz Ağa'da Dereboyu Caddesi dün gece etkili olan sağanaktan sonra işte bu halde. Arabaların üst üste çıktığı, suya gömüldüğü, balçıkla kaplandığı Dereboyu Caddesi'ndeyiz. Mehmet Selman Bektaş gözümüzün görebildiği her şeyi ekranlarınıza yansıtacak. Burada durum çok ciddi. Ya pek çok noktada evet sel oldu, taşkın oldu, müdahaleler oldu ya da hasar tespitin başladığı noktalar bile var. Ama Ayaz Ağa öyle değil. Durum burada gerçekten çok ciddi. Burada hala araçlar suya gömülmüş durumda. Ayaz Ağa deresi taştı 2-3 farklı noktadan ve dün gece saatlerinde bu noktada can kayıpları, düzeltiyorum, can kaybı yaşandı. Bir Fatih, bir Ayaz Ağa olmak üzere 2 kişi bu selde hayatını kaybetti. Bu noktada bulunduğumuz yerin birazcık ilerisinde 34 yaşında bir erkek etkili olan su nedeniyle ayağa kaydı, düştü, başını vurdu ve hayatını kaybetti. Ne yazık ki acı haberle başlıyoruz güne ve olağanüstü bir durum var. Burada araçların üst üste çıktığı, bakın buranın Ayaz Ağa'da yaşayan yerlilerin, vatandaşların, yurttaşların hali. Araçlar gitti. Elektrik mi yok?
3: Elektrik yok, doğalgaz yok, iş yerine gideceğiz. Haber veremiyoruz patrona. Kaldık böyle. Ekmek yok evde ya. Ekmek yok.
2: Nereden geldi bu su?
3: Bir dereden gelmişti. Burada dere
2: taştı vardı. Değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet.
2: İlk defa mı burada bu kadar şiddetli?
3: Evet. İlk defa gördük burada.
2: İlk defa. Evet. Bir can kaybı yaşandı söyleyeyim.
3: Karşıda biri vefat etti. Allah Allah.
2: Karşıda.
3: Evet.
2: Ayağı kayıp düştü diyorlar. Ben çıkardılar. Su halat attılar. Zor çıkardılar ama masajı yaptılar. Ambulansı aradım. Ambulans geldi. Ama kurtaramadılar.
4: Yok abi, yok. Evet. Ormandan gelen su biraz fazla geldi. Fazla gelince komple götürdü.
2: Ayaz Ağa Deresi'nin taştığını biliyoruz.
4: Aynen.
2: Dün bu noktada iplerle karşı karşıya geçenler vardı.
3: 15 kişiyi falan yani karşıdan karşıya geçirdik yani.
2: Yardım
3: İleride ettim. Evet. 15 tane bayanı karşıdan karşıya geçirdik. Sırf sağlam yere aldık yani.
2: Peki araç, bu arabalar sürüklenerek mi üst üste?
3: Sürüklenerek geldi evet.
2: Zaten.
3: Ondan sonra bile yani kimse yok şu an, yetkili kimse yok. Ne bir afet, hiç
2: zaten
3: kimse gelmedi.
2: Bu sokak kilitlenmiş durumda. Bu arada sonra buranın başında da çalışmalar devam ediyordu. Göbek'te. Göbek'te de orada rögarlar taşmış.
3: Orada,
2: derenin hemen yanında. Bakın Selman. Ama. Selman bak, evde kalanlar var, çıkamayanlar var. Elektrik, doğalgaz olmaması çok büyük problem. Buradaki vatandaşlara, İstanbullulara sorarak da bilgi almaya çalışıyoruz. Şimdi burası Ayaz Ağa, eğim haritasına baktığınız zaman zaten dere kenarına kurulmuş. Su toplama alanlarının tamamında yerleşim alanı olduğunu, evler inşa edildiğini görüyoruz. En çok Boğaz çevresi, Avrupa yakası bölgelerinde etkili oldu. Şu an kaldırımda mıyım, yolda mıyım bilmiyorum ama çok ciddi bir su olduğunu söyleyebilirim. O şiddetin, selin getirdiği şiddetin araçlara yaptığını, üst üste binen bu araçlardan anlıyoruz ki bir tondan aşağı değil bu araçların ağırlığı. 2 ton olanlar var. Ona rağmen nasıl üst üste katmış, sıkıştırmış halde. Dün bu noktada bir kişi hayatını kaybetti.

0: kaybetti. Az önce beyefendi anlattı. Hemen yolun karşısında düştü, hayatını kaybetti. Kalp masajı yapıldı, kurtarılmaya çalışıldı ancak ne yazık ki acı haber geldi dedi. Evet, Mehmet Selman Bektaş'ın görüntüleriyle izliyorsunuz. İstanbul'un pek çok noktası sabah saatlerinde benzer manzaralara uyandı ama Ayazağa'da durum daha kritik, daha ciddi. Bu noktada henüz daha yol açma çalışmaları ya da tahliye çalışmaları tam anlamıyla başlayamadı. Dereboyu Caddesi burası. Caddenin girişinde belediye ekiplerini gördük suyun tahliyesi için. Ancak taşan Ayazağa deresinden gelen o su bu yollara, bu sokaklardan biriken su bu caddeye aktı. Bu nedenle çok ciddi bir tıkanıklıktan bahsediyoruz. Yolun öbür tarafına zaten geçiş yok. O bölgelerde sağlı sollu binalarda yaşayanlar da evden çıkamıyorlar. Zaten İstanbul Valisi'nin ihtiyaç olmadıkça, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın uyarısı vardı. Ancak evde elektrik yok, doğalgaz yok, internet yok, telefon çekmiyor. Bu nedenle haberleşemediklerini de söylüyorlar. Elbette elektrik tedbir amacıyla kesildi. Çünkü Fatih de 14 yaşında bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Benzer acılar yaşanmaması için tedbir alınmaya çalışılıyor. Ancak olağanüstü bir durum Ayazağa'da yaşandığını söylersek yanlış olmaz. 1277 su baskını, 15 helan, 47 mahsur kalma olayı olarak olayı yaşandı olarak açıklandı yetkililer tarafından. Okullar tatil edildi ama Ayazağa'da ya gidemiyorum, yani ileriye de gidemiyorum, geriye de gidemiyorum. Bulunduğumuz yerde su çok yüksek ve buraya gelirken Ayazağa Deresi'nin hemen yanından, ah çok ciddi bir su var, evet. Ayazağa Deresi'nin hemen yanından geçtik. Dere taşmak üzereydi. Taşmaması için, rögarın açılması için çalışmalar o noktada başlamıştı ama Dereboyu Caddesi'nin sonundayız. Biz karakolun birazcık daha ilerisi ve burada durum çok ciddi. Sürekli Ayazağa'da oturan mahalle sakinlerinin camlardan çıkıp baktığını, yolun açılması için beklediğini görüyoruz. Evden çıkamayanlar bir yana, çıkıp arabalarının başına gelenler var. Hasar çok büyük. Evlere su bastığını biliyoruz. Buraya gelirken belediye ekipleriyle yolda karşılaştık. Dediler ki pek çok evi su bastı. Kendi evlerinde kalamayanlar var. Daha yüksek binalarda, daha yüksek evlerde yaşayan komşularının yanına gittiklerini söylüyorlar. Bakın bulunduğum yerde çizmem yüksek olmasına rağmen buraya kadar su var ki pek çok araç o selin getirmiş olduğu o çamura, balçıya, o suya gömülmüş durumda. Hat çekmiyor, telefonlar çalışmıyor. Ayazağa Mahallesi'nde, Dereboyu Caddesi'nde selin getirdiği manzara, yaşattığı tablo işte bu. Sabah günü ağarınca daha net ortaya çıktı. Sürüklenen taşlar, dal parçaları, zarar gören camlar, patlayan camlar, üst üste binen arabaları görüyoruz. Ciddi bir afet yaşanmış. Derenin taşmasıyla, bakın Kağıthane'de de benzer manzaraları gördük. Derenin taşını gördük ama Ayazağa Deresi'nin taşmasıyla bir caddenin, burası bir cadde, Dereboyu Caddesi olarak geçiyor, komple iki yönlü olarak tıkandığını, arabaların üst üste bindiğini görüyoruz. Arka tarafta ulaşım da yok, görüş açısı da yok. Bir yandan belediye ekipleri geliyor. Buraya henüz başlayamadıklarını söylüyorlar. Dün burada bir can kaybı yaşandı. 34 yaşında bir adam hayatını kaybetti. Yani durum çok ciddi. Evlerde bulunanlar evden çıkamadıklarını, bu apartmanlarda oturanlar çıkamadıklarını söylüyorlar. Telefonlarını çalıştıramadıklarını, elektriğin olmadığını, haberleşemediklerini söylüyorlar. Bu nedenle Ayazağa ciddi müdahale gerekiyor. Mehmet Selman Bektaş'la beraber bu noktadayız. Ekiplerin müdahalesine kadar da bu noktadayız. Aktaracağız. Şimdilik sözü haber merkezine bırakalım.
1: Evet, Gizem Türemen ve Mehmet Selman Bektaş aktardılar Ayazağa'dan. Ne yazık ki bir kişinin de hayatını kaybettiği noktadan. Orada sel Ayazağa'da ne bulduysa önüne katmış ve sürüklemiş. Bakın araçlar da üst üsteydi, az önce izledik. Durum kötü. Evinden çıkamayanlar da var. Bunu da belirtelim. Acilen yardım gerekiyor o noktaya. Şimdi bir başka noktaya döneceğiz. Anadolu yakasında bugün uzmanlar uyardı. Anadolu yakasında bugün daha da etkili olabilir sağanak dediler. Arzu Kaya da bizi kameraman arkadaşımızla birlikte Ümraniye'de bekliyor. Bir ana arter üzerinde trafik akıyor ama Arzu, senin bulunduğun noktada su birikmiş durumda. Nedir son durum, dinliyoruz.

0: senden.
1: Bahsedekoğlu, yağmur evet Anadolu yakasının etkisini gösteriyor. Ona bir de rüzgar eklendi. Gerçekten saatte en az 50 kilometre esiyordur rüzgar. Şimdi Ümraniye Şile otoyolundayız kameraman arkadaşım Ahmetullah ile birlikte. Dün bu nokta gece saatlerinde kapatılmıştı. Ta ki bir saat öncesindeki yayınımıza kadar trafik kapatılmıştı dedik. Şu an itibariyle Ümraniye Şile otoyolunun trafiğe açıldığını söyleyelim. Neden kapatılmıştı da biraz yürüyerek anlatmamız gerekirse. Şimdi yukarıdan orman bölgesinden oldukça kuvvetli bir yağış geliyordu ve orada da taşmalara neden oldu. İşte o taşmada otoyola doğru geldiği için trafik kapatılmıştı ama o taşmanın debisi biraz daha düştüğü için şu anda trafiğe açılmış durumda ama şu anda baktığımız zaman rögar kapaklarının da açık olduğunu biliyoruz buradaki suyu tahliye etmek açısından. Ama baktığımızda gerçekten bileğe kadar gelen bir su olduğunu da görebiliyoruz. Yani hala burada bir tedbir alınması gerekiyor diyebiliriz ki o tedbirlerden bir tanesi de işte bu şekilde 3 şeritli yolun dubalarla birlikte bölünmesiyle birlikte o suyun olduğu noktada bir şeridin trafiğe kapatıldığını söyleyelim ama Ümraniye-Şile otoyolunun açılmasıyla birlikte trafiğin biraz daha rahatladığını görebiliyoruz bu noktada. İşte şu anda yani yine görece bir trafik söz konusu ama sabah saatlerine nazaran biraz daha iyi durumda. Şimdi karşıya geçelim kontrollü bir şekilde oradaki suyun şiddetini göstermek açısından sizlere. Yukarıdan oldukça yoğun bir şekilde akıyor o su. Ekipler de gece boyu orada çalışmalarını sürdürdüler. O çalışmalardan bir tanesi de işte bu şekilde rögar kapaklarını açmaktı. Evet, su o kadar şiddetli ki botlarımın içine de girdi şu an itibariyle. Kapakları açtığı için tahliye etmeye çalışıyorlar işte bu suyu ki otoyola doğru taşmasın, oradaki trafiği sekteye uğratmasın. Adeta bir dere gibi oldukça kuvvetli bir şekilde yukarıdan geliyor. Yolun da eğiminin bozuk olmasıyla birlikte bazı noktalarda işte bu şekilde taşmalara neden oluyor. Oldukça şiddetli bir şekilde yağmurun yağdığını ve buradaki taşmalara neden olduğunu söyleyelim. Şu anda da zaten görüyorsunuz işte yani adım attığımız anda tablo bu. Şiddetini buradan anlayabilirsiniz aslında. Araçların da yolda ilerlemekte güçlükle ilerlediğini görüyorsunuz. Çünkü gerçekten şiddetli bir şekilde oradan yukarıdan geliyor o su. Ve şu anda da burada yolda en azından 3 şeritli yolun tek şeride düşmesine neden olduğunu görüyoruz. Şu anda da yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Biz de gün boyu Anadolu yakasından aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Arzu Kaya ve kameraman arkadaşımıza Ümraniye'den son durumu aldık. Şimdi Anadolu yakasında bir başka noktaya döneceğiz. Çekmeköy'e. Çekmeköy'de de Habertürk muhabiri Alihan Tok bizi bekliyor kameraman arkadaşımızla birlikte. Alihan, nedir oradaki durum? Dinliyoruz senden.
2: Evet Tuğba, İstanbul'un birçok noktasında dün akşam saatlerinden itibaren zaten benzer manzaraları görüyoruz. İşte sel suları birçok yeri etkisi altına aldı. Şimdi burada da Çekmeköy'de de aslında ciddi bir hasar var Mimar Sinan Mahallesi'nde. Hemen yanımızda aslında Çekmeköy Şile otoyolu var. Şimdi o otoyoldan dün akşam saatlerinde ciddi bir taşkın suları evlerin bodrum katlarına kadar vurdu. Şöyle gösterelim evrim bodrum katlarını. Bakın burada bir bahçe duvarını yıktı. Değil mi efendim, siz de burada oturuyorsunuz?
3: Ben de burada oturuyorum ama Çekmeköy Belediyesi'ne birkaç defa müracaatta bulunduk.
2: Buradan sürekli su geliyor değil mi?
3: Yollardan gelen sular, efendime söyleyeyim, buralara yolun altından bir tünel delinip karşı tarafa deriye verilmesini istiyoruz.
2: Siz burada mı yaşıyordunuz efendim?
3: Burada yaşıyoruz efendim. Biz burada oturuyoruz. Bu bütün bodrumları su bastı. Bütün eşyalar battı tamamen.
2: Nerede şimdi orada yaşayan vatandaşlar?
3: Orada yaşayan vatandaşlar şimdi istirahate çekildiler. Yani sabaha kadar çalıştılar belediyeden. Bidoncuk geldi, suları çekti.
2: Şöyle biz de efendim, geçmiş olsun, biz de gösterelim beyefendinin anlattığı aslında nasıl bir taşkın suları burada nasıl bir tahribat yaratmış. Bakın gördüğünüz gibi zaten özellikle İstanbul Valisi Davut Gül uyarmıştı.

0: Evlerin bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olması gerektiğini söylemişti. İşte 85'ten beri en şiddetli yağışlardan birini yaşıyor İstanbul. Dolayısıyla bodrum katlara dikkat etmek lazım. Burada gördüğünüz gibi bakın, o kadar şiddetli gelmiş ki burada taşkın suları, o otoyoldan gelen sular bu şekilde bahçe duvarını yerle bir etmiş ve bodrum katı tamamen suyla doldurmuş. Ve burada yaşayan vatandaşlar da şimdi tabii ki artık evler kullanılamaz halde burada gece saatlerinde vidanjörlerle gelip bu suları boşaltmaya çalıştılar. Bakın şöyle biraz daha göstereceğiz. Aslında hala şu anda içeride sular da var. Şöyle dikkatli bir şekilde geleceğiz. Hala bu suları tahliye etmeye çalışıyorlar. İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy mahallesinde, Çekmeköy ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Güldalı Çıkmazı sokaktaki evlerin durumu işte bu şekilde bodrum kata kadar suyla kaplanmış. Ve şöyle Ahmet Korkmaz'dan göstermesini isteyeceğim. Bakın su seviyesi aslında şuraya kadar çıkmış bakın. Yani aslında bodrum katlar ve birinci kata kadar çıkan bir su seviyesinden bahsediyoruz. Dün gece saatlerinde binanın zaten elektriği kesildi. Gece saatlerinde sabaha kadar işte vatandaşlar bu suları evlerinden tahliye etmeye çalıştılar ki Güldalı Çıkmazı sokaktaki birçok bodrum katta bulunan bina bu şekilde ve vatandaşlar da işte burada önlem amaçlı bu evleri boşalttılar. Dikkatli bir şekilde çıkacağız biz de şöyle yukarı doğru. Çekmeköy'de zaten otoyolların dün gece saatlerinde kapandığını biliyoruz. Çünkü yoğun bir yağış özellikle kuzeyden gelen o taşkın suları otoyolları kapattı ve burada mahsur kalan vatandaşlar da işte durum bu. Şöyle gösterdiğimiz zaman da çok net bir şekilde görüyoruz bahçe duvarının nasıl yıkıldığını. Tabii Sarıyer, Beykoz, burada Ümraniye, Çekmeköy yine Anadolu yakasında ki bugün Anadolu yakasında özellikle bu yağışlar devam edecek. Dolayısıyla işte bu manzaralar vatandaşa zarar vermemesi için dikkatli olması lazım. Özellikle bodrum katta yaşayanların bahçe duvarının boydan boya kesildiğini de görüyoruz. Yıkılmış tamamen ki içerideki binalarda eşyalar da kullanılamaz halde şu anda Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'nde. Ve yağış zaten AKOM'un son değerlendirmesine göre Perşembe gününe kadar devam edecek. Yani saat 10'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağış riski devam ediyor. İşte rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşabileceği de tahmin ediliyor. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Anadolu yakasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Bodrum katta yaşayanlar, Çekmeköy, Şile, yine Ümraniye'nin üst tarafları, tepe üstü bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Beykoz'da Tokatköy ile Dereseki yolu güzergahında su birikintileri oluştu. Orada Çamlıbahçe Mahallesi'nde bahçe duvarları çöktü. Bu gördüğünüz manzaralar oralarda da yaşandı. Çekmeköy'de ilçe genelinde su baskınlarına karşı çalışmalar vardı. Gece saatlerinde Şile otoyolunda ve yine çevresinde bulunan işte bu bölgelerde ciddi aksaklıklar oluştu. Gördüğünüz gibi su burada bodrum kata kadar ulaştı. Şöyle şu tarafına doğru daha devam edersek de zaten boydan boya bu suyun verdiği hasarı burada da yani bu hemen yanımızda bulunan otoyoldan gelen su evi bu hale çevirdi. Bakın tamamen yıkmış buradaki duvarı ve içerideki vatandaşlar da canlarını dün zor kurtardılar. Hızlı bir şekilde buradan evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Eşyaları da tamamen artık kullanılamaz hale geldi. Vidanjörlerle sabah saatlerine kadar buradaki bu suyu tahliye etmeye çalıştılar ki hala içeride su var. Hala içeride o suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Çok zor tabii bu bölgede. Sabaha kadar çalıştınız değil mi efendim? Siz de böyle çıkmışsınız evden. Sabaha kadar çalıştınız.
1: Sabaha kadar çalıştık ve bir de bu giderlerin açılmasını istedik belediyeden ama belediye henüz bir icra...
0: Tabii giderler, aslında giderler de çok önemli burada. Önemli çünkü tıkanması daha sonra da işte böyle taşkınlara sebep oluyor. Peki şimdi Burada özellikle bu mahallede bir eğim içerisinde mi?

0: O yüzden mi böyle sürekli olarak geliyor mu daha önceki yağışlarda da?
1: Daha önceki yağışlarda da görüyorsunuz yollardan bütün buralara geliyor ve bu giderlerin açılmasını istiyoruz. İleride yolun altında şey var ama yetersiz kalıyor.
0: Yani şöyle, burada her yağış aslında risk oluşturuyor. Çünkü otoyolun hemen altında kalıyor. Biraz daha çukur bir bölge burası. O yüzden dikkat etmek gerekiyor.
1: Otobanın bu yol buranın set vaziyetini görüyor ve göl oluyor burası.
0: Evet, yani dikkat etmek lazım. Özellikle böyle vadilerde, işte o bahsettiğimiz dere yataklarında, şimdi az önce Ayaz Ağa'da da gördük, dere yataklarında, vadilerde, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, böyle eğimli yerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü manzara ne yazık ki bu olabiliyor. Dolayısıyla işte bu manzaralara karşı zaten uyarıldı. Bugün okullar tatil ve evlerinden de gerekmedikçe vatandaşların çıkmaması gerekiyor. Ama evlerde de tedbirli olmak lazım. Yani bodrum katlarda yaşayan vatandaşların da tedbirli olması lazım. Çünkü durum hala bu. Hala içeride su var. Şöyle son olarak bir kez daha göstereceğim. Su nereye kadar gelmiş? Hani o otoyolun kenarında bahsettiğimiz, işte o eğimli yerde, çukurda olan yerde, şöyle binanın elektriğini de kestiler zaten. İşte bodrum kattaki durum bu. Sel buraya kadar vurmuş ve şu anda bodrum ve birinci kata kadar tamamen eşyalar kullanılamaz halde. Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'nde vaziyet bu. Hala suyu tahliye etmeye çalışıyor vatandaşlar ve çok dikkatli olmaları gerekiyor bir yandan da bu suyu tahliye ederken. Şimdi Çekmeköy'deki durum bu. Anadolu yakasında gün boyu yağış devam edecek ve Anadolu yakasında yaşayan vatandaşların da özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sabah saatlerinden itibaren aslında risk özellikle Anadolu yakasına doğru kaymış durumda. Yani bakın, burada elektrik tesisi ki zarar gördü binaların, aslında selden sonra binanın altyapı sistemleri bozuldu. Bunları da buradan işte düzeltmeye çalışıyorlar. Gün boyu çalışmalar devam edecek. Gösterdik size Çekmeköy'ün Güldalı Çıkmazı Sokağı'nda durum bu, vaziyet bu. Ve özellikle Şile Otoyolu ve çevresi bugün daha tehlikeli olabilir. Dolayısıyla vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Şu şekilde bir yıkım var. Yol tamamen içeriye doğru çökmüş ve çöken yolda hemen yanında da bodrum katta bir ev var. İşte bu evlerde ne yazık ki yaşayanlar bu şekilde evlerini terk etmek zorunda, dışarıya çıkmak zorunda kaldılar. Ve şimdiye kadar yapılan çalışmalarda da yaklaşık 4 daire burada kullanılamaz hale geldi. Ve vatandaşlar da dışarıda şu anda işte o eşyalarını dışarıya çıkarttılar. Bir şekilde kurtarabildiklerini kurtardılar yani. Kurtaramadıklarını da işte ne yazık ki o sulardan bir şekilde dairelerini temizlemeye çalışıyorlar. Anadolu yakasının bugün dikkat etmesi gerekiyor. Yani Çekmeköy, Beykoz, özellikle kuzeyde kalan kısımların çok dikkatli olması gerekiyor. Ve bugün yağışlar çok artarak devam edecek. Vali Davut Gül'ün uyarısı da çok önemli. Bodrum katta yaşayanlar ve aynı zamanda gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması gerektiğine yönelik uyarıları dikkate almak gerekiyor.
2: Evet, Ali Antok da kameraman arkadaşımızla birlikte Çekmeköy'den aktardı. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Yine havanın notlarını soracağız, tahminleri soracağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel bizimle birlikte. Hüseyin, hafta başında ortasında anlattığın tahminleri, bir alarm durumu vardı. Evet, ama evet, bu kadar bekleniyor muydu? İki can kaybı var İstanbul'da, evet, bilanço da çok ağır. Tabii. Yine dinleyeceğiz senden tahminleri ama yorumlarını da merak ediyoruz.
3: Tabii bu iki can kaybımız başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Yağışlar miktar olarak aşağı yukarı 100 milimetrenin üzerinde diye seslendirmiş olsak bile, hatta birkaç gün öncesinden, yeryüzündeki etkisinin bu kadar büyük olabileceğini yani meteorolojik olarak kestiremeyebiliyorsunuz. Bunun için taşkın modelleri de yapılıyor. Meteorolojiyle ortak çalışmalar yapılıyor. Yani hangi semtte bu kadar yağış yağarsa ne olur? Fakat dün sabah saatlerinden itibaren şehrin neredeyse yani 16-18 ilçesinde sağanak, diğerlerinde de orta kuvvette yağmur vardı. Ve bu durum ısrarcı bir şekilde gece saatlerine kadar sürdü. Sabah bir yağdı, öğlen kesti ama gece çok daha güçlüsü geri geldi. Sabahki yağışı yemiş olan o alanlar, işte biraz önce muhabirimizin de olduğu alanlarda, yani neredeyse diz boyunda daha da yüksek suya ulaştık gece gelen ikinci dalgayla. Yani yağış miktarlarını tahmin edebilirsiniz ama yer üzerindeki etkisinin ne olacağını kestirmek farklı bir konu biraz.
2: Biz daha dikkat ediyoruz, cadde isimleri bile birbirine benziyor. Aslında dere yatakları.
3: Ihlamur Dere, Cendere Deresi, Cendere, işte, Büyük Dere, Derin Kuyu Caddesi bilmem ne. Yani bunlar demek ki...
2: Yani dere yatağını unutmuyor değil mi?
3: Tabii.
2: Yani böyle yani bir durum Pablo var.
3: 150 yılda bir de olsa, 300 yılda bir, yani bizim çok kısa bir ömrümüz var biz insanlık olarak. Bunların tarihine de baktığınız zaman oralarda neler yaşandı. Karadeniz'de de böyle oluyor. Aslında İstanbul bir Karadeniz şehri olsa buna kimse hayır demez. Yani İstanbul'un iklimi aslında Karadeniz iklimi. Yani Karadeniz şehri gibi davranan, meteorolojik olarak, klimatolojik olarak böyle bir yerdeyiz. İstersen tahminlere de geçelim bakalım.
2: Lütfen, teşekkür ederim.
3: Şöyle bir bakalım efendim. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Özellikle iki can kaybımızın olması çok acı bir durum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. Dünkü yağışı bize getiren sistem şöyle saat yönünün tersinde durup dönüp duran çok geniş bir alanda. Bunu hayal etmesi de zor. Yani biz çok küçük bir noktada, bir mahallede, semtte yaşıyoruz. Size bahsettiğim ölçek o kadar geniş ki Edirne'den Kıbrıs'a kadar inip oradan Doğu Akdeniz'e tekrar girip Ankara ve çevresinden tekrar Bursa, İstanbul'a dönen bir sarmaldan söz ediyorum. İşte bu bir alçak basınç oluyor. Bu gerçekleştiğinde Karadeniz üzerinde ikinci bir alçak basınç da şurada gerçekleşiyordu. Yani sanki bütün Ege, Akdeniz ve Karadeniz su buharını mekanizma olarak toplayabilip Batı Karadeniz'e ve İstanbul'a dün indirdi 24 saat boyunca. Bunun doğuya doğru kaydığına şahit oluyoruz. Dün yağış biraz daha batılıydı. Zamanla dünyanın dönüşü çerçevesinde işte doğuya doğru süpürülecek. Ancak bugün de tehlikeli olan yer Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bursa arası. Yani şu alan. Burada da hani toprak suya çok daha an doydu. Belki de 100-150 milimetre sadece dün yağdı. Bir 100 milimetreye yakın da bugün yağacak. İstanbul'daki yağışın toplam miktarları çeşitli basın organlarında farklı lanse ediliyor. Biz resmi ölçümleri vereceğiz. Ama dün olanların ve çeşitli istasyonlardaki verilerin ışığında şu söylenebilir. İstanbul'un 15-16 ilçesine 100 milimetre ve üzerinde yağmur düştü. İstanbul'un bir yılda aldığı toplam ortalama yağış 750 milimetre. Bazı Beykoz gibi ilçelere 240 milimetre düştü. 240 milimetre yağmur, yani kilogram yağmur 1 metrekareye düştü. Bir yıl boyunca ise ortalama 750 yağmurlu. Geçen bir yılda da 800-850 milimetre alıyoruz. Yani bunun dörtte biri yıllık yağışın. Bu çok sıra dışı bir durum. Ekstrem de İngilizce'de bu kelimeyle tarif edilen bir durum. Bu sıra dışı durum neticesinde de şehrin işte gördüğünüz neredeyse bütün yerlerini su bastı. Zemin katlar, akarsular, dereler, Tuğba'nın söylediği tarihi izlerini takip etmek isteyen su tekrar o çukur vadilerde gölleşme etkisi yarattı. Otoparklar, zemin katlar hep bu sebeple su altında kaldı. Yağışın şu sarmal hareketi de hep aynı rotadan soktu bize yağışı. Yani şurada bir çizgi halinde Karadeniz'den batıya doğru ilerliyor, tekrar güneye iniyor, tekrar kuzeye çıkıyor, tekrar batıya ilerliyor. Yani bu bir şehrin başına gelebilecek en bereketli ama İstanbul gibi bir şehrin başına en şiddetli afet yaratacak durumdur maalesef meteorolojik olarak. Hani bir kaç gün daha sürebilir bu yağış, bunu da söyleyeyim ama şimdiki riskler, iyi haberler kısmına geçelim. Şimdiki riskler İstanbul için azalıyor. İstanbul'un batısında Tekirdağ, Edirne yönüne de çok fazla yağmayacak. Çanakkale çevresinde de öyle. Bandırma, Balıkesir'de çok ciddi bir sel riski yok bugün. Bugün sadece riskli olarak gösterebileceğimiz sel riski şu haritada göstereyim. Sel riskli olarak gösterebileceğimiz alan Kocaeli, Düzce, Sakarya, Cide, işte Bartın sahilleri yani İnebolu şu alan. Bu alandaki yağış bugün 24 saat içerisinde 100 milimetreyi aşabilir. Zaten dün de 100 milimetre civarında yağan bir alan burası. İstanbul'da daha ağır bir yağış vardı. Bu sefer de bu Batı Karadeniz ve Doğu Marmara ve İşte Türkiye'mizin diğer yerlerinden de söz edelim. Mersin, Silifke, işte Hatay'ın batısı, Antalya, Konya arası iç kesimleri, Orta Karadeniz'e doğru Sinop çevresi, işte burada da Bingöl, Tunceli dolayları. Ancak bakınca hem nüfus yoğunluğu hem yağışın süresi açısından buradaki yağışlar biraz daha birkaç saatte bu miktarlara ulaşırken buradaki yağışlar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Yani kesintisiz derken bazı saatlerde azaldığını ama tekrar 2-3 saat sonra geri geldiğine şahit olacağız. Bu tablo Kocaeli'de de umarız bu şekilde olmaz. Lütfen dikkat edelim. Akşam saatlerine kadar hatta gece yarısına kadar yağış sürüyor. İstanbul'un bugün toplam beklediği yağış miktarı 20 ila 30 milimetre en çok 24 saat içerisinde. Tekrarlıyorum, dün 15-16 ilçede 100 milimetreye aştı. Beykoz Sarıyer arasında 240 milimetreye çıkmıştı. Yani bugün 20 ila 40 milimetre arası. Bugün risk oldukça düne göre düşük. Ama şehir dün o kadar hırpalandı ki şu an çökmeye müsait istinat duvarları, kaymaya zemin bekleyen toprak, çeşitli dik yamaçlı yolların çevresinde düşmeye müsait ağaçlar devrilmeye. Yani çeşitli riskler var şu an şehirde. Okulların tatil olması da bence oldukça yerinde bir karar oldu. Bu tip bir olay.

0: İstanbul'da biz bireysel kariyerimizde 16 yıldır ilk defa antlıyoruz. Ama geriye gidersen de yani verilere bakacak olursan da epey bir geriye gitmemiz lazım. Yani 1900'lü yılların ortalarına falan gelmemiz lazım. İstanbul'a 240 milimetre yağmurun 24 saatte düştüğü ikinci bir vaka bulabilmek için. Kastamonu'da yağmıştı, Sinop'ta yağmıştı. Yani çeşitli yerlerde bunu yaşıyoruz. İşte ben İstanbul'un bir Karadeniz şehri olduğunu bu yüzden söylüyorum iklimsel anlamda. Mekanizma hep aynı mekanizma oluyor. İtalya'dan, Yunanistan'dan üstümüze dalan bir alçak basınç şu şekilde dalarak, dönerek aynı zamanda ülkeyi kat ediyor. Bu sırada buna tepki olarak oluşan ikinci bir alçak basınç Karadeniz'den aynı su buharını sıcak denizlerin üzerinden tekrar gönderiyor. Yani bu aradığınız en büyük felaket senaryolarını çiz deseniz, hani yağış oradan ayrılmayacak, istasyon yapacak, aynı rotadan geçecek, üstelik iki gün sürecek, aşağı yukarı böyle bir tablo çizersiniz. Ya bu bir doğanın gücü aynı zamanda. Bu atmosferde bu oluşabiliyor ki bizim tarihi derelerimiz, ırmaklarımız, göllerimiz ara sıra taşıyor. Üstünde hiçbir yerleşim olmasa da taşıyor. Yani bu kadar yağış düştüğün zaman, örneğin 1800'lü yıllarda da olsanız şu anda o manzara aşağı yukarı aynı olur. Berlin'de de olsanız, New York'ta da olsanız, dünyanın size modern ve altyapısı güçlü gelen Seul'de de olsanız, Singapur'da da olsanız 240 milimetre yağış aşağı yukarı bu görüntüleri oluşturur. Daha kırılgan ülkelerde, Pakistan'da, Hindistan'da olsanız can kaybı artar gibi. Yani bu miktar o kadar yüksek ki bunu şehrin suçu ve kabahati 3-5 yıllık, 25 yıllık bir olay olarak söylemek yanlış olur. Gerçekten tarihi bir yağış aldı İstanbul. Bu sebeple hepimize tekrar geçmiş olsun. Biz kimseyi de suçlamak da istemiyoruz ama görünen şu, meteoroloji olarak biz kendimizi suçlayalım o zaman. Biz yeterince uyaramamışız. Biz yeterince alarm, yangın yapamamışız. Yangın yapmayı sevmeyen karakterde bir uyarı kültürü var ama. Yani bu uyarı kültürü dediğimiz şeyi eğer bu şekilde yaparsanız, felaket geliyor derseniz her seferinde ve beklenen de çok gerçekleşmezse bir sonraki sefer size kimse inanmıyor. Yani bunun bir orta yolunu bularak kurumlar, yetkililer meteoroloji tahminleri takip etmeli ve ona göre vatandaşı uyarmalı. Tabii ki 100 milimetre kelimesini telaffuz ettiğimizde herkes biraz artık alarma geçiyor. Ama bu yağış aşağı yukarı belliydi ya bu şekilde yağacağı. Benim sadece oldukça şaşırdığım bu kadar fazla ilçede 100 milimetrenin üzerinde yağması, yağışın aynı rotada biraz da yavaş ilerlemesi. Biraz daha hızlı ilerleseydi, yani istasyon yaptı neredeyse, bu yağış ne zaman kesilecek dedi insan. Yani o 2 saat daha kısa olsaydı bu hadiseyi yaşamayacaktık. Başımıza gelen bereket kısmını hiç konuşamadık bile. Yani konuşmaya da şu an belki zamanı değil ama pek çok baraj, su havzası, akarsu, göl, dere, ırmak bunlardan beslendi. Belki de önümüzdeki günlerde tekrar yüzdesel olarak göreceğiz. Şöyle bir 6 aylık, 4 aylık, 5 aylık yağmur biriktirebildik. Ama ne işe yarar? Şimdi çok ciddi bir maddi hasar var. Sel hasarı var. Sel yaptıktan sonra, bölgeden geçtikten sonra yine de salgın hastalıklar, çeşitli işte mide, bağırsak rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklar barındırabiliyor o zemindeki tortu. Hani muhabir dostlarımıza da söyleyelim, çok da elinizle temas etmeyin çoğu yere. Hangi suyun neyle karıştığı, kimyasal tesisler var. Kağıthane dediğimiz, Gazi Osman Paşa dediğimiz yer, Cendere Deresi. Yani Cendere Deresi, Ayamama Deresi'ne dönüşmediyse orada uzun yıllardır yapılan çalışmalar sayesindedir. Bunları da konuşmak lazım. Çok büyük bir emek var. Bu Kağıthane, Mecidiyeköy, Gülbağ, Gültepe, oradan Gazi Osman Paşa'ya çıkan Maslak arkasına kadar uzanan çok geniş bir alanda bir dereden söz ediyor. Ya bu derenin 2009 yılındaki görüntüleri vermemesinin sebebi altyapı çalışmalarıdır. Uzun yıllardır süren altyapı çalışmalarıdır. Ama yine de iki insanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu çok acı bir durum. İşte 5 günlük toplam yağış haritasına dönecek olursam, bugün de bu riskli alan Kocaeli, Düzce, Sakarya, işte Cide, Kastamonu'nun kıyıları, Bartın, İnebolu bu alan. Ama Kocaeli'de en çok riski görüyorum. Bu alanlarda başka büyük bir sel olması düşük bir ihtimal. Dostları uyaralım Körfez'deki, Sakarya, Kandıra, Karasu'da dün geceden beri yağıyor. Yani insanlar evine gidemedi buralarda, İstanbul'da. Biz hep İstanbul'u konuştuk gerçekten. Çünkü belki yüz binlerce insan dün akşam trafikte kaldı. Yani yüz binlerce insan. Şimdi ise konu biraz doğuya kayıyor. Marmara'nın doğusuna, riskli alan burası diye özetlemek isterim. Umarım geçtiğimiz bu 24 saatten daha iyi dersler çıkartırız. Bizim de meteoroloji olarak uyarıları halka hızlı bir şekilde en azından kendilerini, otomobillerini, çocuklarını okula bırakış saatlerini düzenleyebilecekleri şekilde vermemiz gerekir. Bizim de bu konu üzerine çalışmamız gerekir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Hakikaten çok acı bir tabloyla karşılaştık.
0: Evet, burada Ekim ayları ve Eylül ayları, sonbahar mevsimi geçişleri bizim bu coğrafyada hep büyük sellere yol açar. Kasım'da da Aralık'ta da İzmir, Ege selleri, Akdeniz selleri konuşma olasılıklarımız olur. Ama bu seferki hakikaten yani 3-5 yılın toplamı kadar, yani bu büyük bir darbe gibiydi. Evet. Yağış miktarları, geçtiği rotalar, Gerçekten herkese geçmiş olsun. Sayılar korkunç. İki can kaybımız var. Ciddi
1: maalesef,
0: bir maddi hasar
1: biri
0: var.
1: De ama ihmal, yani elektrik akımı.
0: Evet.
1: Yani çok
0: İzmir'de
1: acı.
0: De olmuştu, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Birkaç önce.
1: Evet. Daha o gözümüzün önünden silinmezken o görüntüler. Bu kez de 14 yaşında bir çocuk elinde ayakkabısıyla oradan geçerken.
0: Maalesef akıma
1: kapılıyor. Gerçekten çok acı.
0: Yani yürüdüğünüz yolda elektrik akımı olduğunu dışarıdan sezemezsiniz.
1: Sezemezsiniz.
0: Onu çarpılana kadar anlamazsınız. Çok kötü bir durum. Tekrar çok, ailesine başsağlığı diliyorum.
1: Başsağlığı dileyelim. Rahmet dileyelim. Keşke olmasaydı. Umarız bir daha yaşanmaz. Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Yağışlar böyle sürecek, tekrarlıyorum ama bu şiddette bir yağmur dünkü gibi beklemiyoruz. Hı-hı. Sadece cumartesi öğlen sabah aralığı, cumartesi günü. Yarın epey zayıflıyor ama cumartesi günü ikinci bir dalga daha zayıf olmak üzere İstanbul'dan şöyle bir ıslatıp geçebilir. Takip edeceğim onları, gelecek günler aktarırız.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'den aldık yine havanın notlarını, tahminleri. Evet, İstanbul'da gerçekten selin yarattığı tablo çok çok üzücü. İki can kaybı var, hep belirttik bunu. Şimdi bir de yol durumuna bakalım. Bugün okullar tatil, pek çok kişi de evden çalışacak olabilir bugün. Ama tabii trafikte kilit yine bazı noktalarda. Bakın Avcılar'dan canlı görüntüler. E5 hattı, Avcılar Küçükçekmece istikameti. Şu anda hem yan yolun hem de E5 hattının hattında araçların adım adım tampon tampona ilerlediğini görüyoruz. Epey yoğun görünüyor. Yanda da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık bize durumu aktaran haritası var. Genel hatlarıyla baktığımızda bu haritayı kıpkırmızı görmeye alışkınız ama bu sabah yeşil. Neden? Dediğim gibi okul tatil. Bazıları evden çalışacak bugün. %44 trafik yoğunluğu. Köprüler rahat görünüyor. Özellikle zaten Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler rahat. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde de bir tek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde bir yoğunluk görünüyor. İşte Acıbadem, Altunizade o hat biraz tıkalı. Köprü üstü de biraz turuncu. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzeri de turuncu görünüyor her iki yönde. Ama onun dışında öncesi ve sonrası açık. E5 hattında canlı olarak görüntülerini de gösterdiğim işte Avcılar hattında bir yoğunluk var. Avcılardan Küçükçekmece, Flora'ya kadar ulaşan o güzergah epey yoğun şu saatlerde. TEM'de yine yoğun bölgeler var. Esenyurt Bağcılar katılımları yoğun ve TEM'de yine çift yönlü yoğunluklar var. Dediğim gibi işine gitmek durumunda olanlar var. Bugün İstanbul'da yok değil. Okullar tatil. Motosikletlere trafik yasak. Bunu da tekrar hatırlatalım. Kaldığımız yerden bunları da aktardıktan sonra gün başlıyor. Öyle devam edelim. Devam edelim haberlerimizle. Fonların tasfiyesine ilişkin 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu 9 maddelik teklif. Muhalefet milletvekilleri Halk TV'ye yönelik soruşturma nedeniyle protesto yaptı. Komisyonda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri milletvekillerine bilgi verdi ve teklifin bazı maddelerinde de değişikliğe gidildi. Peki teklifin görüşmelerinde neler yaşandı? İşte ayrıntılar.
2: Fon teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler esnasında tansiyon zaman zaman yükseldi. İlgili kurum ve kuruluşlar milletvekillerine bilgi verdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu muhalefet milletvekilleri Halk TV'ye yönelik soruşturmayı protesto etti. Yeni partili milletvekilleri gözlerine siyah kurdele bağladı, ağızlarına siyah bant taktı.
3: %50'sinin izlediği televizyon kanalına kayyum atandı.
2: Teklifin görüşmelerinde ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri de komisyona bilgi verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş görüşmeleri takip etti. Teklifin ilk imzacılarından AK Partili Ersan Aksu ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenleme sinyali verdi. Bütçe görüşmelerinin ardından yılbaşından sonra düzenlemenin meclis gündemine gelebileceğini kaydetti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise MASAK'ın 278 gerçek ve tüzel kişinin mal varlıklarına ilişkin bilgi istediğini açıkladı. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik sürecin yakından takip edildiğini belirtti. MASAK Başkanı Hasan Kaymak da muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. Her mali işlemin önceden MASAK'ın onayından geçmesinin mümkün olmadığını, banka ve aracı kurumların şüpheli görmedikleri işlemleri bildirmeyebileceklerini söyledi. Görüşmeler sırasında AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle teklifin 3 maddesine değişiklik yapıldı. Buna göre Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank ve diğer kurumların kayıtlarını karşılaştırarak parasını geri alacak kişiler ve alacakları netleştirilecek. Dördüncü maddedeki değişiklikle piyasa bozucu eylemlerle olağanüstü kazanç sağlayanların iade edeceği paraların hesaplama yöntemi değişti. Tasfiyesine karar verilen fonlarda yapılacak hesaplamada emsal tutar yerine TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişim oranlarının ortalaması dikkate alınacak.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Fonların tasfiyesinde kamu kaynağının kullanılmaması gerektiğini söyledi. Sarı, CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'yi destekleme kararı aldığını da açıkladı.
4: Bu fonların tasfiyesinde asla ve kat'a kamu kaynağı kullanılmasını istemiyoruz. Yani vatandaşın vergilerinin bu yolsuzluk işleminin tasfiyesi için kullanılmasını istemiyoruz biz. Kamu kaynağı kullanacaksınız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna zinhar karşıyız.
5: Fon soruşturması gündemindeydi. Organize suç yargılaması yapılması gerektiğini söyledi.
4: İkinci olarak burada yargılananların adi basit bir suç gibi değil, örgütlü suçlar kapsamına alınarak organize suç gibi kabul ederek yargılanmasıdır. Bunu yapmadığınız sürece verdiğiniz ceza ile menfaatler arasındaki dengeyi kuramazsınız.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından kameraların karşısına geçti. Mekke savunma anlaşması üzerinden eleştirilerini sürdürdü.
4: Sekreterya kuruluyor, komite toplantısı yapılıyor, Suudi Arabistan'a güvenlik garantileri veriliyor. De facto durumlar, fiili durumlara da karşıyız. Bu anlaşmanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi ve burada etraflı bir biçimde tartışılması gerekir.
5: Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği seçimine de bir parantez açtı. Yeni parti adayı Ayşe Ünlüce'yi destekleyeceklerini açıkladı.
4: Burası AKP'ye geçmesin diye aday çıkartmamaya karar verdik. Ayşe Ünlüce'yi CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu seçim kaybedilirse bunun sorumluluğu, siyasal sorumluluğu yeni partiye aittir.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu fon soruşturması kapsamında mecliste araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Sorumlular hesap vermeli dedi ve Dervişoğlu'nun gündeminde Mekke anlaşması da vardı.
6: Mecliste grubu bulunan bütün partilerin eşit biçimde temsil edildiği gerçek bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Kim kazandı, kim erken çıktı, kim bilgi aldı, kim göz yumdu, kim korudu, sistemin ve işin gerçek sorumlularının hesap vermesini sağlayacak bir yol haritası çizilmelidir.
5: Fon soruşturması kapsamında komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.
6: Kim görevinin verdiği yetkiyi manipülasyonu önlemeye değil, kendisine haksız kazanç sağlamak veya kısım akrabasına tüyo vermek için kullanmıştır. Ancak lamı cimi yoktur. SPK yönetimi derhal acilen görevden alınmalıdır.
5: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Mekke anlaşması da vardı.
6: Bizim için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekiyor. Bu ittifak kime karşı kuruluyor? İsrail'e mi, İran'a mı, ABD'ye mi? Yoksa başka bir ülkeye mi? Ortak tehdit nedir? Ortak tehdit kimdir? Yarın Suudi Arabistan İran'la çatışırsa ne olacaktır? Türkiye'de o savaşın tarafı mı olacaktır?
5: Dervişoğlu tarım içinde ayrı parantez açtı.
6: Yağlık zeytinde 10 liraya kadar inen rakamlardan bahsediliyor. Sizin markette 500 lira verdiğiniz yağın üreticideki hali maalesef budur. Mazotu, gübresi, işçiliği, ilacı arttıkça çiftçinin ürünü ucuzluyor. Ama tüketicinin ödediği para hep daha fazla oluyor.
1: Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Halk TV'nin de aralarında bulunduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.
5: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu suçlamalarla Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde Halk TV'de arama yapıldı, kanala kayyum atandı. Başsavcılık, yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak bir şirket kurulmasını sağladığını belirledi. İddiaya göre bu şirket üzerinden belediye ihalelerine girildi ve haksız kazanç temin edildi. Toplanan delillere göre ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon lira rüşvet ödemesi yapıldı. Masak, Cafer Mahiroğlu'nun ortak veya yöneticisi olduğu şirketlerin işlem hacminin 30 milyar lira olduğunu tespit etti. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun sahibi olduğu Halk TV'ye de sabah saatlerinde Mali Şube polisleri gitti. Mahiroğlu'nun Halk TV'nin de aralarında olduğu şirketlerine el konuldu. TMSF'e kayyum olarak atandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasını eleştirdi.
7: Kimse moralini bozmasın. Diğer muhalif kanallardan, yeni kanallardan ve sosyal medya üzerinden, yeni örgütlenmelerden, yeni imecelerle yeni kanallar kurarak biz bu cenderenin içinden çıkacağız.
1: Tokat'ta hatırlayacaksınız, binlerce kişi hastanelik olmuştu son günlerde. 5000 kişiyi bulmuştu bu sayı ve salgının nedeni içme suyu çıkmadı. İçme suyundan bir şüpheleniliyordu ama içme suyu çıkmadı. Belediye başkanı halkı hijyen konusunda uyardı. Bu haberi izleyeceğiz, sonra kısacık bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde günbaşı olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selin, özellikle mega kent İstanbul'u vuran Selin ortaya çıkardığı manzaralara bakacağız. İki acı kaybımız var. Muhabir arkadaşlarımızdan biri Fatih'te olacak. Biri yine Ayaz Ağa'da ve yine Anadolu yakasında da Çekmeköy'de durum ne? Hepsine tek tek bakacağız. Yine Avrupa yakasında farklı noktalarda da. Son durumu aktaracağız. Tahminleri alacağız. Kısacık bir ara, sonrasında beraberiz.
8: Testlerin sonuçları geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler.
5: Herkes içme suyundan şüphelenmişti. Depolardan alınan numune sonuçları geldi. Ön rapora göre Tokat'ta içme suyu temiz çıktı.
8: Numuneler aldılar, baktılar. Bakanlığımızın gönderdiği ekipler onların numunelerinde de incelemelerinde de temiz çıktığı yönünde şu anda ön bir bilgi aldık.
5: Tokat'ta 9 Ekim'de önce çocuklar hastanelik olmaya başladı. Sonra binlerce kişi kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle acilleri doldurdu.
8: Mide bulantısı, ishal. Bazıları biraz bunu tabii tedirgin oldular. Vatandaşlarımızın genelinde hani bu sıkıntıların dışında ciddi bir sıkıntı gözükmedi.
5: Ekiplerin sudan aldığı numune temiz çıktı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu şikayetlerin nedeninin virüs kaynaklı olduğunu söyledi.
8: Nerovirüs dedikleri bir virüs, bulaşıcı olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın bu süreçte biraz daha kişisel hijyenlerine, temizliğe dikkat etmeleri noktasında açıklamalarını yaptılar.
5: Norovirüs, mide ve bağırsaklarda şikayetlere neden olan bulaşıcı bir virüs. Virüsten korunmak için hijyene dikkat etmek gerekiyor.
8: Kişisel bakımlarımıza, hijyenimize özen göstereceğiz. Ellerimizi bol suyla sıklıkla yıkayacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Tekrar günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Bir saatimiz daha var. Bakacağız. Mega kenti dün sel vurdu. Aşırı sağanak etkisini gösterdi. 242 kilogram yağış düştü metrekareye. Düşünebiliyor musunuz? İki can kaybımız var. Çok acı. Biri ihmal. Bir çocuk 14 yaşında elektrik akımına kapıldı. Yolda yürürken hayatını kaybetti. Yine Ayazağa'da da bir kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken kaydı düştü. Hayatını kaybetti. Bakacağız, Habertürk muhabirleri, kameraman arkadaşlarımızla birlikte dünden bu yana saat saat, an be an ne olup bitiyorsa İstanbul'un dört bir yanında hepsini aktarıyor. Yine bu saate de canlı bağlantılarla başlayalım. Alihan Tok Çekmeköy'de, İrem Şimşek Zincirlikuyu'da ve Elif Yavuz Fatih'te. Fatih'te hayatını kaybetmişti işte 14 yaşındaki çocuk. Döneceğiz. Gizem Türemen'de Ayazağa'da, orada durum çok vahim. Telefonlar çekmeye, ulaşmaya çalışıyoruz. Oraya da döneceğiz mutlaka. Önce Alihan Tok'la başlayalım. Çekmeköy'e bir dönelim. Yıkılan bir duvar, su basan bir bodrum kat vardı Ayhan. Nedir son durum? Sendeyiz.
1: Evet, Çekmeköy, özellikle Anadolu yakası ve Anadolu yakasının kuzey kısımları bugün ciddi anlamda tedbirli olması lazım. Çünkü burada yağışların özellikle Anadolu yakasının Çekmeköy, Beykoz ve yukarı taraflarında işte tepe üstü, Ümraniye'nin üst tarafları burada etkili olacağı söyleniyor. Şimdi biz Çekmeköy'deyiz. Dün gece saatlerinde burayı da vurdu. Yağış yer yer etkisini arttırıyor. Şimdi hemen yanımızda Şile Otoyolu var. Oradan ki ya bazı noktalarında trafik kapandı dün. Su baskınları dolayısıyla oradan sular aktı ve hemen buradaki bodrum kata geldi. Gördüğünüz gibi duvarlar yıkıldı ve burada yaşayan vatandaşlar da evlerini boşaltmak zorunda kaldılar. Ki birçok daire de, özellikle bodrum katta bulunan daire de kullanılamaz hale geldi. Öyle mi efendim, dün gece buradaydınız, geçmiş olsun.
2: Evet, şu an sizin görmüş olduğunuz bu görüntüler dün akşam tavana kadar suydu. Buradaki 3 tane daire şu an evlerinde değiller. Çok kötü.

0: Elektriklerimiz kesik ama elektrik devrelerinde bir sıkıntı var mı? Hayati tehlike taşıyor muyuz biz? Onun haricinde bizim bu kolonlar 5 yıldır su alıyor burası. Yetkililere çok seslendik ama bu durum hani böyle mi olması gerekiyordu?
1: Tedbir alınması gerekiyor. Burada özellikle bir burası bir eğimin içerisinde ki su geldikten sonra zaten direkt olarak bodrum kata vurmuş. Daha önceki yağışlarda da aynı durum var mıydı?
0: Daha önceki yağışlarda evet evlerimize su bastı, bahçemize, depomuza sonuna kadar su bastı ama bu duvar yıkılması falan ilk defa yaşanıyor.
1: Kaça kadar sürdü burada çalışmalar dün?
0: Dün gece inanın takip edemedim ama 2-3'e kadar hani sonrasını takip edemedik. Kaça kadar sürdüğünü ben de bilmiyorum ama hani bu seviyede şu an burada durmamız mucize. Tavana kadar suydu. Evdekiler panikle hayvanlarını ve çocuklarını alıp kaçtılar. Buradaki evdekiler. Yoğun derecede bir panik yaşadılar. Hani bizim buradaki en büyük endişemiz buradan gerçekten yetkililere sesleniyorum. Bizim kolonlarımızın kontrol edilmesini ve elektrik devremizin kontrol edilmesini istiyoruz. Cana gelmeden bununla kurtulmak istiyoruz.
1: İlla malda kalsın.
0: Malda kalsın ama lütfen hani cana bir şey olduktan sonra zaten gelmesinler.
1: Çok geçmiş olsun efendim. Bizler de duyurmuş olalım bu isteğinizi. Tabii ki doğal olarak burada özellikle bodrum katta yaşayan vatandaşların kaygıları çok yüksek, dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi suları burada tahliye etmeye çalıştılar ama gece saatlerinden bu yana kadar Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'nde özellikle Güldalı Çıkmazı sokakta bulunan dairelerin bodrum katları ne yazık ki bu şekilde taşkın suları, bakın en alt katları tamamen kaplamış. Bu gördüğünüz seviyeye kadar sular çıkmış ve az önce hanımefendinin anlattığı gibi zaten bir eğimde bulunuyor ve dolayısıyla daha önceki yağışlarda da aynı benzer manzaralar vardı ama yani dün geceki yağış İstanbulluların öyle her zaman gördüğü, her kış gördüğü yağışlara benzemedi. 1985'ten beri en şiddetli yağışlardan birini yaşadığı İstanbul. Bakın gördüğünüz gibi bodrum katların durumu bu şekilde buradan. Canlarını zor kurtardılar tabii ki. Özellikle eşyaları zorla buradan kurtarmaya çalıştılar. Ki bahsettikleri gibi çevredekilerle de konuştuk. Birçok kişi burada yaşayanlar bu yana kadar Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi'nde özellikle Güldalı Çıkmazı sokakta bulunan dairelerin bodrum katları ne yazık ki bu şekilde taşkın suları, bakın en alt katları tamamen kaplamış. Bu gördüğünüz seviyeye kadar sular çıkmış ve az önce hanımefendinin anlattığı gibi zaten bir eğimde bulunuyor ve dolayısıyla daha önceki yağışlarda da aynı benzer manzaralar vardı ama yani dün geceki yağış İstanbulluların öyle her zaman gördüğü, her kış gördüğü yağışlara benzemedi. 1985'ten beri en şiddetli yağışlardan birini yaşadığı İstanbul. Bakın gördüğünüz gibi bodrum katların durumu bu şekilde buradan. Canlarını zor kurtardılar tabii ki. Özellikle eşyaları zorla buradan kurtarmaya çalıştılar. Ki bahsettikleri gibi çevredekilerle de konuştuk. Birçok kişi burada yaşayanlar evlerini boşalttı. Çünkü eşyaları artık kullanılamaz halde. Dolayısıyla burada artık şu anda gördüğünüz bodrum kata ki bizim bulunduğumuz bölgede de aslında sular vardı. Üst katlara kadar, birinci kata kadar çıkmıştı. Bodrum katlar tamamen sulara gömülmüş durumda. Ahmet Korkmaz sizlere gösteriyor. Bakın yukarı seviyelere kadar yani bulunduğumuz bu birinci katın zemin katın hemen üstüne kadar sular gelmiş durumda. İşte buradan eşyalarını zor kurtardılar. Kendileri zor çıktılar. Hemen otoyolun kenarında bulunan yerler burası. Bu suyu şu anda tahliye etmeye çalışıyorlar. Tabii gece saatlerinden beri çalışmalar devam ediyor. Sabaha kadar çalıştılar. Eşyalarını kurtarmaya çalıştılar. Şile otoyolunun Ümraniye istikameti geçici olarak dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. Çünkü oradaki su birikti ve çevresindeki evlere de işte bu şekilde taştı, evleri suyla doldurdu. Burada araç geçişleri otoyoldan sıkıntılıydı, sabah saatlerine kadar devam etti. Aynı zamanda Çekmeköy'de ilçe genelinde su baskınlarına karşı çalışma vardı. Yine Anadolu yakasının bugün çok dikkat etmesi gerekiyor. Beykoz'da da Kartal'da da benzer manzaraları olabilir. Dolayısıyla uyarılar yapılmıştı. AKOM diyor ki yani perşembe günü saat 10'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50-75 kilogram ilave yağış düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla Boğaz çevresiyle yine kuzey ve orta kesimlerde metrekareye 100 ila 230 kilogram yağış ölçüldü. Bunları dikkate almak gerekiyor. Bu uyarıları dikkate almak gerekiyor. Özellikle İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamaları da çok önemli. Özellikle Bodrum katta yaşayanların çok dikkatli olması gerekiyor. Burada elektrik tabii ki kesildi ama yine de...

0: tedbir amaçlı bodrum katta yaşayanlar buraları yağışın ve eğimin bulunduğu, yani otoyolun kenarında işte bu şekilde dere yataklarında ve eğimli olan yerlerde yaşayan vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bugün de Anadolu yakasına uyarılar yapıldı. Gördüğünüz gibi İstanbul'da yağış etkisini yer yer arttırıyor Anadolu yakasında, Çekmeköy'de diyelim ve sözü tekrar sizlere bakalım.
1: Teşekkürler Ali Antok ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Şimdi bir başka noktaya döneceğiz. Ayaz Ağa. Orada durum biraz daha zor. Bir kişi de hayatını kaybetti. Gizem Türemen ve kameraman arkadaşımız Mehmet Selman Bektaş'ın olduğu noktada. Araçları önüne kattı. O yüzlerce kilo ağırlığındaki araçları önüne kattı sel suyu. Bir kişi de dediğim gibi hayatını kaybetti. Şu anda da durum kötü. Evinden çıkamıyor kimse kolay kolay. Gizem, nedir durum? Bağlantı da sıkıntılı zaman zaman, farkındayız ama seni dinliyoruz.
2: Ayaz Ağa'da selin yarattığı yıkım gün ağrınca daha net ortaya çıktı. Mehmet Selman Bektaş'la beraber Ayaz Ağa Deresi'nin taştığı ve yıkıma yol açtığı dere boyu caddesini getireceğiz ekranlarınıza. Şunu söyleyelim, bu bölgede Ayaz Ağa'nın neredeyse tamamında elektrik yok. Altyapı şu anda çalışmıyor, doğalgaz yok. İnternet çekmiyor, telefonlar çekmiyor, telefonlarını şarj edemiyor burada oturanlar. Ve şimdi o balçığa, o çamura doğru yürüyeceğiz. Bu bulunduğumuz bölgenin dün gece saatlerinde çekilen, yani çok ciddi su dolduğu noktaların görüntülerini vatandaşlardan aldık. Ekranlarınıza getiriyoruz. Selman, önce

ekip tahliye için ekip göremiyoruz. Henüz arka evlerdeki zararı, Dereboyu Caddesi'nin arka sokaklarındaki zararın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyelim. Buraya gelirken Dereboyu Caddesi'nin kenarından bazı evlere gitme şansı yakaladık. Evlerin içinden su taşıyor. Yani derenin alt yolunda bulunan evlerden dışarıya doğru su taştığı görüntülerine şahit olduk. Fakat internet çekmiyor, telefon çekmiyor diye o noktada canlı yayın veremiyoruz. Burada da gidiyor geliyor zaten. Çok sağlıklı iletişim kurulamıyor, onu söyleyelim. Ayaz Ağa dünkü selden çok ciddi anlamda etkilendi. Selman, şu sol taraftaki görüntüyü de getirsene. İki aracın üst üste bindiği, bakın beyaz arabalar üst üste bindi. Selin geldiği şiddetle beraber ve şu anda balçığın içinde yürüyerek bu görüntüleri getirmeye çalışıyoruz. Derenin birkaç noktada taşmasıyla beraber caddedeki park halindeki araçlar, ilerlemeye çalışan araçlar sürüklendi. O sel şiddetiyle de üst üste bindiler. Evet, balçık var. Buradan yürünmüyor. Geri gel Selman. Bu arada bir gösterebilme şansın var mı yürüdüğümüz yeri? Yani öyle bir balçık ki ayağınızı çıkarmanız bile çok güç. Ve mahsur kalanlar var. Evlerden çıkamayanlar var. Camlardan izliyorlar. Kapıları, camların olduğu nokta su altında olduğu için ve özellikle elektrik olmadığından, telefonlarını şarj edemediğinden haberleşemediklerini, ulaşamadıklarını, yakınlarından haber alamadıklarını söylüyorlar. Şöyle kaldırıma doğru yürüyoruz yavaş yavaş. Bu, yani şunu çok rahat söyleyebilirim. Bu ekranlarınızda getirebildiğimiz yıkım. Bir de bunun getiremediğimiz kısım var. İnternet çekmediği için evlerin içi, özellikle derenin bulunduğu sağlı sollu paralelindeki evlerde bodrum katları çok ciddi su altında. Evine giremeyenler var. Tavana kadar suların ulaştığı noktalar, selin ulaştığı noktaları gördük. Bu caddede dün bir kişi hayatını kaybetti. Konuk evinin orada karşıdan karşıya, kaldırımdan karşı kaldırıma geçmeye çalışan bir erkek, 34 yaşında bir erkek, ayağa kaydı bu su birikintisinde, kafasını vurdu ve ne yazık ki kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Fatih'te 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, elektrik akımına kapıldığını biliyoruz. Efendim? Ha, burası daha derin. Evet, uyarıyorlar yukarıdan, daha derin. Ben görüyorlar, çıkmayın diyorlar. Selman, bir göstersene, bakın çizmemin neresine kadar geliyor su ve ilerleyemiyoruz da zaten. Yol kapalı, Dereboyu Caddesi açılamıyor da. Biz sabah 6.30'dan beri bu noktadayız. Açılamıyor da, o tarafa ulaşım da yok. Arkadan geçmeye çalıştık, kapalı. Zaten eğim haritasına baktığınızda Ayaz Ağa, özellikle su toplama alanlarının yerleşim alanları olduğunu görüyoruz. Vadi olarak geçen yerleri de dün çok ciddi su aldı. Boğaz çevresinde, Boğaz hattında ve Avrupa yakasında dün gece etkili olan sağanak yağışta metrekareye 240 kilogram yağış düşen yerler var. Sarıyer 190 kilograma kadar metrekareye yağış aldı ve Ayaz Ağa'da derenin taşmasıyla gelen boyut çok ciddi. Bu araçların buradan çıkması, yolun açılması muhtemelen saatler sürecek. Çünkü daha tahliye çalışmalarına başlanmadı. Daha evlerdeki durum ne, onu o bilinmiyor. Olağanüstü bir durum var, onu söyleyelim. Ekipler biz sabah 6.30'da geldiğimizde daha caddenin başını açmaya çalışıyorlardı. Çünkü rögarlar öyle bir tıkanmış ki derenin de geçtiği hatlarda. Mümkün değil, açılmıyor. Dere çok şiddetli akıyor. Taştıkça yanlarındaki evlere su geliyor. Ya zarar çok büyük, yıkım çok büyük ve en kötüsü de can kaybı olması bu caddede. Toplamda İstanbul'da son 41 yılın en şiddetli yağışından bahsediyoruz. Evlerinde mahsur kalanlar olduğunu tekrar söyleyelim. Camdan sesleniyorlar, çıkamıyoruz. Evimizin önünde su var, bir yere gidemiyoruz, ekmek almaya çıkamıyoruz diyen vatandaşların seslerini duyduk. Burası Ayaz Ağa, burası Dereboyu Caddesi. Ya, ekiplerin buraya gelmesi ve ciddi anlamda açılması için bu noktanın çalışma yürütülmesi lazım. Ama şunu da ifade edelim. Taşkın var, çok ciddi ihbarlar var. 2500'e yakın ihbar geldi, heyelan oldu 14 farklı noktada. Yani ekiplerin sahada olduğunu, 8000'e aşkın ekibin, kişinin sahada olduğunu araçlarla biliyoruz ama yeterli değil. En azından Ayaz Ağa bölgesi için durum

0: Pek çok farklı noktadan daha ciddi, çünkü burada tıkanan ve evlerinde mahsur kalan, elektriği olmadığı için haberleşemeyen, telefonlarını açamayan pek çok kişi var. Ki biz bile şu anda hani ben telefonla iletişim kuramıyoruz, canlı yayındayım ama bitirmem mi gerekiyor hiç bilmiyorum. Ama hatırlatalım, Ayaza Dereboyu Caddesi'nde yıkım çok ciddi. Selin getirdiği derenin taşmasıyla yaşanan yıkım çok ciddi. Buraya acil ekiplerin gelmesi ve müdahale etmesi gerekiyor.
1: Evet, Gizem Türemen Ayaza'dan aktardı kameraman arkadaşımızın görüntüleriyle. Kolaylıklar dileyelim, hakikaten orada acil yardım gerekiyor oraya. Elektrik yok, doğalgaz yok, iletişim sorunu var. İnsanlar telefonunu şarj edemiyor. Bir an evvel ekiplerin ulaşması gerekiyor. Sel önüne ne kattıysa araçları götürmüş. Araçlar üst üste, yol kapalı. Hakikaten evinden çıkamıyor kimse. Devam edeceğiz. Bir kişi de o noktada hayatını kaybetmişti dün. Ne yazık ki, onu da tekrar hatırlatalım. Ve şimdi İrem Şimşek'e dönelim. İrem Şimşek de Zincirlikuyu'daydı. Kağıthane'ye geçmiş. Orada da dere taştı. Orada da sıkıntı büyük. Son durum nedir İrem, sendeyiz.
2: Tuğba Södekoğlu, dün yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde Kağıthane'de dere taşmıştı. Aynı zamanda bu meydanda bulunan eski tarihi yapılarda sular altında kalmıştı. Şöyle hemen Özgür Balaban'dan göstermesini isteyeyim. Kağıthane Deresi'nin debisinin yükselmesiyle dere yükseldi ve kenarındaki bütün yapıları sular altında bıraktı. Ki şu anda da en önemlisi tarihi Sadabat Camii. Bu cami yaklaşık 300 yıllık, tarihimiz için çok önemli ve görüyorsunuz gerçekten tamamı sular altında. Binaya giriş çıkışlar, camiye giriş çıkışlar kapatıldı. Avlusu tamamen su altında. Ki burası aynı zamanda uzantısı, yani Kadıköy Kağıthane Belediyesi'nin de olduğu bir meydan. Burasının tamamı, bakın sağ tarafta da görüyorsunuz, şurada küçük kayıklar var. Oraya kadar meydanın tamamı sular altında kaldı. Ki dere debisi yükseldi, hızlıca akmaya devam ediyor. Ki bu bir sürü aslında eşyayı, ürünü de taşıyor dere. Biz burada yayından önce, yani dakikalardır burada mesela bir sürü tüp gördük. Muhtemelen su basmış bir tüpçü dükkanından gelen tüpler, farklı eşyalar, hatta tam yayından önce bir ağaç bile gördük dereyle birlikte akıntıyla sürüklenen. Tabii yağmur toprağı da yumuşatıyor. Ağaçlar devrilebiliyor, yerinden kayabiliyor. Ki bu akıntı hala devam ediyor. Meydanda hala sular altında. Tekrardan cami tarafını gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Yani derenin yoğun bir şekilde akmaya devam etmesi, etrafındaki her şeyi sular altında bırakmasıyla burası tamamen felç olmuş durumda. Ki dün de akşam saatlerinde su basmıştı camiyi. Ki o zamandan bu yana yani su seviyesi bir tık azalmış gözüküyor ama özel bir çalışma şu anda göremiyoruz. Yani biz caminin avlusuna gittiğimizde, yani hala İçeri girip 3-4 adım attıktan sonra su birikintisi başlıyor ve neredeyse diz boyu su var camide. Ki tekrar altını çizelim, burası önemli bir yapı, 300 yıllık bir yapı, tarihi Sadabat Camisi, Lale Devri'nde yapılmış bir cami, önemli ama gerçekten büyük bir zarara uğramış durumda. Ki aynı zamanda bu meydanın tamamı sular altında kaldı dedik. Hemen Özgür Balaban'dan rica edeyim, şuradaki caminin
0: vadi olarak geçen yerleri de dün çok ciddi su aldı. Boğaz çevresinde, Boğaz hattında ve Avrupa yakasında dün gece etkili olan sağanak yağışta metrekareye 240 kilogram yağış düşen yerler var. Sarıyer 190 kilograma kadar metrekareye yağış aldı ve Ayaza'da derenin taşmasıyla gelen boyut çok ciddi. Bu araçların buradan çıkması, yolun açılması muhtemelen saatler sürecek. Çünkü daha tahliye çalışmalarına başlanmadı. Daha evlerdeki durum ne, onu o bilinmiyor. Olağanüstü bir durum var, onu söyleyelim. Ekipler biz sabah 6.30'da geldiğimizde daha caddenin başını açmaya çalışıyorlardı. Çünkü rögarlar öyle bir tıkanmış ki derenin de geçtiği hatlarda. Mümkün değil, açılmıyor. Dere çok şiddetli akıyor. Taştıkça yanlarındaki evlere su geliyor. Ya zarar çok büyük, yıkım çok büyük ve en kötüsü de can kaybı olması bu caddede. Toplamda İstanbul'da son 41 yılın en şiddetli yağışından bahsediyoruz.

0: diyoruz. Evlerinde evlerinde mahsur kalanlar olduğunu tekrar söyleyelim. Camdan sesleniyorlar, çıkamıyoruz. Evimizin önünde su var, bir yere gidemiyoruz, ekmek almaya çıkamıyoruz diyen vatandaşların seslerini duyduk. Burası Ayaza, burası Dere Boyu Caddesi. Ya ekiplerin buraya gelmesi ve ciddi anlamda açılması için bu noktanın çalışma yürütülmesi lazım. Ama şunu da ifade edelim. Taşkın var, çok ciddi ihbarlar var. 2500'e yakın ihbar geldi. Heyelan oldu 14 farklı noktada. Yani ekiplerin sahada olduğunu, 8000'e aşkın ekibin kişinin sahada olduğunu araçlarla biliyoruz ama yeterli değil. En azından Ayazağ bölgesi için durum pek çok farklı noktadan daha ciddi. Çünkü burada tıkanan ve evlerinde mahsur kalan, elektriği olmadığı için haberleşemeyen, telefonlarını açamayan pek çok kişi var. Ki biz bile şu anda hani ben telefonla iletişim kuramıyoruz, canlı yayındayım ama bitirmem mi gerekiyor hiç bilmiyorum. Ama hatırlatalım, Ayaza Dereboyu Caddesi'nde yıkım çok ciddi. Selin getirdiği derenin taşmasıyla yaşanan yıkım çok ciddi. Buraya acil ekiplerin gelmesi ve müdahale etmesi gerekiyor.
1: Evet, Gizem Türemen Ayazağ'dan aktardı kameraman arkadaşımızın görüntüleriyle. Kolaylıklar dileyelim, hakikaten orada acil yardım gerekiyor oraya. Elektrik yok, doğalgaz yok, iletişim sorunu var. İnsanlar telefonunu şarj edemiyor. Bir an evvel ekiplerin ulaşması gerekiyor. Sel önüne ne kattıysa araçları götürmüş. Araçlar üst üste, yol kapalı. Hakikaten evinden çıkamıyor kimse. Devam edeceğiz. Bir kişi de o noktada hayatını kaybetmişti dün. Ne yazık ki, onu da tekrar hatırlatalım. Ve şimdi İrem Şimşek'e dönelim. İrem Şimşek de Zincirlikuyu'daydı. Kağıthane'ye geçmiş. Orada da dere taştı. Orada da sıkıntı büyük. Son durum nedir İrem? Sendeyiz.
2: Tuğba Södekoğlu, dün yoğun sağanak yağışın etkisiyle akşam saatlerinde Kağıthane'de dere taşmıştı. Aynı zamanda bu meydanda bulunan eski tarihi yapılarda sular altında kalmıştı. Şöyle hemen Özgür Balaban'dan göstermesini isteyeyim. Kağıthane Deresi'nin debisinin yükselmesiyle dere yükseldi ve kenarındaki bütün yapıları sular altında bıraktı. Ki şu anda da en önemlisi tarihi Sadabat Camii. Bu cami yaklaşık 300 yıllık, tarihimiz için çok önemli ve görüyorsunuz gerçekten tamamı sular altında. Binaya giriş çıkışlar, camiye giriş çıkışlar kapatıldı. Avlusu tamamen su altında. Ki burası aynı zamanda uzantısı, yani Kadıköy Kağıthane Belediyesi'nin de olduğu bir meydan. Burasının tamamı, bakın sağ tarafta da görüyorsunuz, şurada küçük kayıklar var. Oraya kadar meydanın tamamı sular altında kaldı. Ki dere debisi yükseldi, hızlıca akmaya devam ediyor. Ki bu bir sürü aslında eşyayı, ürünü de taşıyor dere. Biz burada yayından önce, yani dakikalardır burada mesela bir sürü tüp gördük. Muhtemelen su basmış bir tüpçü dükkanından gelen tüpler, farklı eşyalar, hatta tam yayından önce bir ağaç bile gördük dereyle birlikte akıntıyla sürüklenen. Tabii yağmur toprağı da yumuşatıyor. Ağaçlar devrilebiliyor, yerinden kayabiliyor. Ki bu akıntı hala devam ediyor. Meydanda hala sular altında. Tekrardan cami tarafını gösterelim, ekranlarınıza getirelim. Yani derenin yoğun bir şekilde akmaya devam etmesi, etrafındaki her şeyi sular altında bırakmasıyla burası tamamen felç olmuş durumda. Ki dün de akşam saatlerinde su basmıştı camiyi. Ki o zamandan bu yana yani su seviyesi bir tık azalmış gözüküyor ama özel bir çalışma şu anda göremiyoruz. Yani biz caminin avlusuna gittiğimizde, yani hala İçeri girip 3-4 adım attıktan sonra su birikintisi başlıyor ve neredeyse diz boyu su var camide. Ki tekrar altını çizelim, burası önemli bir yapı, 300 yıllık bir yapı, tarihi Sadabat Camisi, Lale Devri'nde yapılmış bir cami, önemli ama gerçekten büyük bir zarara uğramış durumda. Ki aynı zamanda bu meydanın tamamı sular altında kaldı dedik. Hemen Özgür Balaban'dan rica edeyim, şuradaki caminin bahçesinde bulunan sedef atölyesi var mesela. Burası burası da yine diz boyu suyla tamamen suya şey yapmış durumda. Yani su basmış atölyeyi.

0: Dün akşamdan beri burada durum böyle. Hala devam ediyor. Yani şu anda bir ekip görmedik. Özel bir çalışma yok. Tamamen sular altında kalmış durumda. Ki yani derenin, daha önceden de buraya ziyarete gelen varsa, derenin ne kadar yüksek olduğu şuradan anlaşılıyor. Hemen bu tarafı da gösterelim Özgür Balaban. Yani bütün etrafındaki her şeyi kendi akıntısıyla birlikte sürüklüyor. Çöpler, eşyalar, tüpler, yani birçok şey. Ve burası aslında etrafında bahçeleri, bankı olan, yani vatandaşın da gelip oturduğu, vakit geçirdiği güzel, önemli bir yer, ama dünün sağanak yağışın etkisiyle tamamen burada kilitlenmiş durumda yani hayat. Ki dediğim gibi, hani tarihi olarak da önemli bir bölge, aynı zamanda lojistik olarak da hem bir yandan cami, bir yandan ileride Kağıthane Belediyesi var, yani kritik bir nokta. Aynı zamanda burası, yani bu bölgenin bulunduğu etraftaki yollar da tıkanmış durumda, kilitlenmiş durumda. Yani sağanak yağış hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kağıthane'de etkilenen bölgelerden biri. Biz de önümüzdeki saatlerde buradaki son durumu sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkürler İrem Şimşek ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar dileyelim. Hakikaten Kağıthane'de de durum kritik. Orada da dere taştı. Dikkat ediyoruz, bakıyoruz hep. Taşan caddelerin adı Dere Boyu, Ihlamur Dere, yani dere yatağındaki yerler, uzmanlar da uyarıyor. Evet, çok büyük bir yağış ama buralar dere yatağı, dere de yatağını unutmuyor. Böyle afet durumlarında daha da vahim sonuçlar oluşabiliyor. Ki Fatih'e döneceğiz şimdi, orada evet sağanak vurdu Fatih'de ama ihmal de var. 14 yaşında bir çocuk yolda yürürken yalın ayak elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Habertürk muhabiri Elif Yavuz da orada. Elif, nedir durum? Senden dinleyelim.
2: Subhasa Dökola'ya dün bu haber alındı. Dünün kötü haberi aslında buydu. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Biz kameraman arkadaşım Akcan Öztürk'le beraber bu noktadayız. Fatih'te Balat Mahallesi'nde Çukurbostan Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaydı. Hemen elektrik akımına kapıldığı yerde şu an kapatılmış durumda. Yalın ayak yürürken bir anda elektrik akımına kapılması sonucunda yere yığıldı. Çevredekiler müdahale etti, ancak hastaneye kaldırılmasına rağmen, tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı gördüğünüz üzere. Muhtemelen yağmurdan ıslandığı için ayakkabılarını çıkarıp eline almıştı. Yokuş yukarı gelirken bu kazılan noktada ayağını bastığı anda elektrik akımına kapıldı ve yere yığıldı. Çevredekilerden yardım istedi. İnsanlar ne olduğunu başta anlayamadılar ama elektrik çarpıyor beni dedik. Hemen karşıdan gelen esnaf kollarından tuttuğu anda, onu da esnafla dün görüşme fırsatım olmuştu buraya yayın için geldiğimizde. O da beni de kısa süreli olarak elektrik çarptı, ancak bende bir sağlık problemi yok dedim. Çevredekiler yine müdahalelerini sürdürdü. Ambulansa haber verildi. Saat 6.30 civarında yaşanmıştı. Tabii yağışın en yüksek olduğu, trafiğin yoğun olduğu bir saatti. Uzun süre ambulans gelmeyince yine çevredekiler kendi imkanlarıyla 14 yaşındaki genci hastaneye götürdüler ama maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından BEDAŞ ekipleri gelerek burada çalışmalarını başlattılar. Şimdi güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde hemen şuradan yukarı doğru yürüyor. Elinde ayakkabıları, tabii çok şiddetli bir yağış var. Pantolonunun paçalarını da yukarı doğru çekmiş durumda, ancak ayakları çıplaktı. Belki öyle olmasaydı bir ihtimal akımı tolere edebilir miydi? Tabii bunlar araştırılacak. Ancak burada baktığımız zaman çok derinde olmadığını görüyoruz kabloların. Sadece taşların yukarı kaldırılmasıyla beraber yerin altından, derinden geçmesi gereken bazı kabloların çok daha fazla yüzeye yakın olduğunu görmek mümkün. Tabii yine araştırılacak, bir ihmal var mı? Neden bu akıma kapıldı? Güvenlik kamerası görüntülerini yine izlediğimizde burası normalde bir Arnavut kaldırımı. Ama tam ayak bastığı noktada bir tadilat yapılmış gibi, sonradan eklenme gibi bir durum var. Bir toprak parçası da var yine. O toprak parçasının olduğu yerde hafif de bir su birikintisi var. Tam o su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılıyor 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. Daha önce ne zaman yapıldı burada bu eklenme? Çalışma yapıldı mı, yapılmadı mı? Bunların hepsi araştırılacak elbette. etti. Ama maalesef dünün üzücü haberiydi. Bir can kaybı yaşandı. Çok sayıda mala zarardan dolayı ihbarlar geliyordu belediye ekiplerine, itfaiye ekiplerine. Ancak dün maalesef kayıp haberi de aldık. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Tuğba Südekoğlu.
1: Evet, Elif Yavuz Fatih'ten aktardı kameraman arkadaşımızla birlikte. Hakikaten çok üzücü. 14 yaşında bir çocuk yağmurdan kaçarken bu şekilde ölüme gitti ne yazık ki. Varsa bir ihmal umarız ortaya çıkar ama tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiçbir şey 14 yaşındaki Mahmut'u geri getiremeyecek. Çok çok üzücü. Keşke yaşanmasaydı. İzmir'de daha çok yakın zamanda yaşanmıştı benzer bir durum. İki kişi hayatını kaybetmişti orada da. Şimdi de İstanbul Fatih'te ve bir parkta üstelik. Umarız araştırılır. Bir daha da böylesi acı bir olay, acı bir ölüm yaşanmaz. Şimdi başka bir noktaya döneceğiz. İstanbul'un dört bir yanı etkilendi bu sel felaketinden. Beykoz'da o noktalardan biri. Arkadaşımız Habertürk muhabiri Arzu Kaya da Ümraniye'deydi. Beykoz'a geçti. Arkada ekipler görüyorum Arzu. Nedir oradaki durum? Bir su baskını mı var? Sendeyiz.
3: Tuba Sedekoğlu, Beykoz'un Çamlıbahçe mahallesinde oldukça çarpıcı bir tablo var. Şimdi gördüğünüz gibi ekipler şu anda hasar tespit çalışmalarını yaptıktan sonra su basan binalarda, dairelerde çalışmalarını, temizlik çalışmalarını yürütecek. Tabii burada evlerin özellikle bodrum katlarının oldukça etkilendiğini gördük. Biz de dakikalar önce geldik. Aslında bu yolda özellikle çok fazla su birikintisi olmuş ve sonrasında o su birikintisinin evlere doğru girdiğini biliyoruz. Şöyle evleri hep beraber bir gezip görelim sizlerle birlikte. Şimdi yayından önce buraya girdiğimde mesela içerileri oldukça çamurla doluydu. Vatandaşları da bir yandan tahliye ediyorlar ki rahat bir şekilde temizlik çalışmaları yapılsın diye. Hemen arka tarafta ekipler çalışıyor ama birçok noktada bu şekilde evlerin önce sularının boşaltılması ardından da işte çamurların vesaire temizlenmesi noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde özellikle bodrum katlarda yoğunlaşmış durumda. Ama diğer sokaklara baktığımızda da benzer manzaraları görüyoruz. Oldukça zor durumda buradaki vatandaşlar da. Hemen yakında da zaten muhtarlık var ve muhtar da ekibiyle birlikte sokak sokak geziyor, mahalle mahalle geziyor ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Görüyorsunuz işte şu anda o evlerden bir tanesi. Mahalleliyle konuştuğumuzda da bir anda su bastı ve oldukça etkilendi dedi. Girelim bakalım hep beraber biz de sizinle birlikte bakmış olalım. Şu anda Ahmet Uludağ ile birlikte göstereceğiz. Dediğimiz gibi özellikle zemin katlar çok fazla etkilendi. Su basmadan bağırdım diyor. Görüyoruz işte duyuyoruz biz de evin durumu. Ortada bazıları da işte tek başıma yaşıyorum oldukça zorlandım şeklinde ifadeler söylüyor. Ekipleri çağırdıklarını söylüyorlar bu noktaya. Tabii geceden gündüze tablo biraz daha netleşmiş oluyor ve oldukça kötü görüntüler ekranlara yansıyor. Çünkü vatandaşların çok fazlasıyla mağduriyetinin olduğunu da görüyoruz. Yine o evlerden bir tanesi işte görüyorsunuz zemin katta yani yerler çamur içerisinde. Geçmiş olsun size de. Siz yağmur esnasında evde miydiniz? Bir sormuş olalım size de.
4: Yağmur esnasında evdeydik. Hı hı. Bahçe çok dolmuştu. Biz orayı boşaltalım derken.
3: Bahçeyi boşaltalım derken bir anda içeri girdi herhalde.
4: Evet. Ama bahçeden mi girdi, nereden girdi ben anlamadım yani. Hı hı. Ondan sonra geldim kova filan alayım dedim. Bir baktım.
3: Her bir, anda. Batık,
4: bir anda. Bir anda. Öyle oluyor zaten. Bir anda yükseliyor. O şekilde oldu. Yani ne yapacağımızı şaşırdık.
3: Çok geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Hasarı tabii şu anda bilemiyorsunuz. Nerelerde problem var diyeceğim ama evin her yerinde
4: yok,
3: var.
4: Yok her yerinde galiba. Var. Yani bir yani
3: ya bir kova yerinde. Alayım dediniz o dakikadan itibaren. Bir kovayla suyu tahliye etmeye çalışırken bütün ev
4: evet,
3: bu durumda.
4: Evet. Aynen.
3: Size de çok geçmiş olsun.
4: Çok çamur.
3: Evet çok çamur. Ekipler de şu anda bu noktada Beykoz Belediyesi ekipleri de çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. İşte bu görüntüler bu Çamlıbahçe mahallesinde birçok evde yaşanıyor. Tabii şimdi gündüz olunca tabii hasarın boyutu biraz daha netleşmiş oluyor. Her yer çamur, su, işte yerlerde eşyalar vesaire bakıyoruz. Biraz daha gireyim ben de hani sizinle birlikte gözlemleyeceğim şu anda. işte burada su dolduruyorlar, evin içini yıkamaya çalışacaklar, her yer

0: çamur zaten. Bakıyorum evin diğer odasına. Burada bir mutfak var sanırım. Evet, Ahmet, mutfağa da orada ilerleyelim istersen. İçler acısı bir tablo söz konusu. Yani buralarda artık kullanılmaz vaziyette. Evin her tarafı işte bu şekilde. Çamur içerisinde, balçık içerisinde. Ekipler işte bir yandan suyla, çekpasla içerideki çamuru tahliye etmeye çalışıyorlar. Küçük odaya giriyoruz. Bakıyorum yani hemen her yer aynı işte. Eşyaların tabii ağır, onları çekmeye çalışıyorlar. Onların altlarını boşaltmaya çalışıyorlar. Bir şekilde ekiplere de buradan kolaylıklar dilemiş olalım. Onlar da canla başla mücadele ediyorlar, çalışıyorlar burada. İşte yani gerçekten insanlar canını bu noktada kurtarmış ama işte mal kayıpları söz konusu. Şu anda da işte çalışıyorlar ve bu çalışmaların bu mahalledeki birçok evde bu şekilde yürütüldüğünü biliyoruz. Ekipler zaten yayına başladığımızda da kalabalık bir ekip var burada. Ve tek tek bütün evleri geziyorlar. Hangi evde böyle bir durum söz konusu diye bakıp en azından şu an itibariyle kaba temizliğini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ama birçok evde manzara bu şekilde. Çünkü az evvel ev sahibinin de anlattığı gibi bir anda zaten suyun debisi, yani yağmur çok şiddetliydi. Suyun debisi bir anda yükseldi. Bir yandan da ekiplerin işini zorlaştırmayalım. Böyle hafif hafif dışarı çıkalım. Suyun debisi bir anda yükseldi. İşte bahçeden bahsetti hanımefendi. İşte burada bahçeye yoğun bir şekilde su geldi dedi. Ve sonrasında bahçedeki suyu boşaltmaya çalışırken evin içine suyun dolduğundan bahsetti bize. Evin içindeki suyu da kovalarla tahliye etmeye çalışırken bir anda olan oldu dedi ki zaten görüyorsunuz bütün artık eşyaları falan olabildiğince kendisi dışarı çıkartmış. İşte perdeler, halılar, bu şekilde hepsi dışarıda. Gerçekten üzücü bir tablo. Yani biraz zor bir durum söz konusu. Tekrar geçmiş olsun size de.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun size de. Yani işte zor, üzücü. Bir yandan da şöyle mahalleyi hep beraber gezelim sizlerle birlikte. Dediğimiz gibi burası Beykoz'un Çamlıbahçe Mahallesi ve işte genelde böyle iki katlı yapıların söz konusu olduğu bir yer. Hemen hepsinin en alt katı bu şekilde. Biz de mahalleyi gezmeye devam edeceğiz.
2: Teşekkürler Arzu Kaya. Kolaylıklar sana ve kameraman arkadaşımıza da. Hakikaten çok zor. Can kaybı var. İki can kaybı İstanbul'da. Bir yandan da işte böyle maddi hasar var. 10 binlerce liralık zarar demek bu. O evi temizlemek, beyaz eşyası, elektrik tesisatı, bunların üstesinden gelmek de kolay değil. Bodrum katta oturmasanız da bakın zemin kattan içeri bir anda dalabiliyor. Selin de böyle bir zor yanı var. Hakikaten çok zor. Kolaylıklar herkese. Bugün İstanbullular zor bir günün ardından yine zor bir gün geçirecek gibi görünüyor. Çünkü hasar ortaya çıkmaya başladı. Eyüp Sultan'da da yol çöktü dün. Orada da durum kötüydü. Belki daha da kötüsü olabilirdi. Polis olay yerinde hemen önlem aldı. Bir bakalım oraya da dün neler yaşandı. Sağanak o kadar etkisini gösterdi ki bakın işte yolun hali. Yol çöktü bir anda. Böyle küçücük bir şelale gibi sel suyu oradan öyle aktı. Tabii yolda olanlar vardı o sırada. Eyüp Sultan Bulvarı burası ve yolun çöktüğü bölümde işte tam o kısım polis geldi, yolu kapattı, hemen önlem aldı, kepçeyle müdahale edildi, trafik kilitlendi. Tabii evlerine gitmekte dün pek çok İstanbullu zorlandı. Maslak'tan Beşiktaş'a gitmek için 4 saatini geçirenler duydum. Hakikaten bu bölgede de kilitli trafik devam eder. Tabii şiddetli yağış etkiliydi. Bir yandan da fırtına. Fırtına da ağaçları devirdi, çatılar uçtu, hasar gördü. Sadece bununla sınırlı kalmadı fırtınanın hasarı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri var ki cam kapısı patladı bir anda. Bakın neler yaşandı, izleyelim.
3: Rüzgardan dolayı, kuvvetli rüzgardan dolayı kapı açıldı.
4: Şiddetli rüzgar kapıyı savurdu. Cam tuzla buz oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde ve Gözlükçü'de müşteriler vardı. O sırada şiddetli rüzgarda iş yerinin kapısı açıldı. Vitrine çarpan cam kapı yürekleri ağza getirdi.
3: Çok kuvvetli bir rüzgar var. yağmur da var. O sırada kapı dışarı doğru açılıp yan taraftaki vitrin cama çarptı. Demir kol camı patlattı.
4: Korku dolu anlarda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
2: Tabii yollar göle döndü dedik, çöken yollar var dedik, uçan çatılar var, patlayan kapılar var böyle ama hava ulaşımı da, hava trafiği de durma noktasına geldi dün. Uçaklar İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'na iniş yapamadılar. Bir bakalım neler oldu, o kısma da bakalım. İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan ama şiddetli fırtına engeline takılan uçaklar rotasını tabii değiştirmek durumunda kaldı mecburen. Yurt içi uçuş yapan uçaklar Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'daki havalimanlarına mecburi iniş yaptı. Yurt dışı yönlendirmelerinde ise Türkiye'ye inemeyen uçaklar bu kez Bulgaristan, Yunanistan ve İran'a indi. Ulaştırma Bakanlığı akşam 22 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin ancak normale dönebildiğini, döndüğünü aktardı. Hava trafiği de epey olumsuz etkilendi. Tabii sadece İstanbul'da değil, pek çok kentte etkiliydi sağanak yağış. Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da da etkisini gösterdi. Bazı feribot seferleri iptal edildi. Bakalım oraya da Kocaeli Kandıra'da su baskınları oluştu. Bağırganlı Mahallesi burası. Evlerinde mahsur kalanlar vardı. Bazı sürücüler araçlarıyla ilerleyemedi, yolda kaldı. Akça, Ova ve Seyrek'te de yine yollar kapandı. Ekipler tahliye çalışmalarına başladı. İzmit'te de etkiliydi aşırı sağanak ve caddeler göle döndü. Gebze ve Dilovası'nda da yine su baskınları meydana geldi. D-130 yolu burası. Sürücüler ilerlemekte epey zorlandılar. Sakarya'da da manzara farksızdı ne yazık ki. Karasu'da binaların bodrum katı suya gömüldü. Adapazarı Karasu yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ve ekipler bölgede çalışıyor hala bazı bölgelerde. Bursa'da da hayatı olumsuz etkiledi ve ulaşımı felç etti yağış. İstanbul-Bursa arasında bugün yapılması planlanan karşılıklı 12 sefer iptal edildi. Deniz yolu ulaşımını da vurdu tabii ister istemez. Yalova Armutlu'da da benzer manzaralar vardı. Orada da etkili oldu sağanak ve bazı yollarda yine su birikintileri oluştu. Sürücüler zor ilerledi. Bakın iş makineleri, kepçeler de devreye girdi. Pek çok bölgede o şekilde tahliye çalışmaları yapıldı. Dönelim İstanbul'a yol durumuna. Megakent. Dün sel vurdu Megakent'e. 16 milyonluk şehir. Okullar tatil edildi. Pek çok kişi de bugün evinden çalışıyor olabilir. Kamu kurumları da zaten idari izin. Ve bakın trafiğin durumu işte %38 şu anda. Normalde bu saatlerde kilit olur. Köprüler açık. Ana arterler açık. Anadolu yakası kıpkırmızı olur diye yemyeşil. Yine Avrupa yakasında da bakın Haliç Köprüsü bile açık, Şişli katılımı açık. TEM'de bazı noktalar tıkalı, onu da söyleyelim bu arada. Bakın Esenyurt katılımına Mahmut Bey gişelerden itibaren o kısım tıkalı. Bağcılar'da bazı tıkalı bölgeler var ama şu anda %38. Zaten valilik de uyardı, zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın dedi. Motosikletlere, iki tekerli benzer araçlara da yasak trafik. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Durum bu İstanbul'un trafiğinde. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz gün başlıyor. Devam edelim haberleri paylaşmaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Mahkeme Başkanları ile yemekte bir araya geldi. Yemekte Adalet Bakanı Akın Gürlek de vardı. Bakalım detaylara. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yüksek Mahkeme Başkanları onuruna verildi bu yemek ve yemeğe Erdoğan ve Gürley'in yanı sıra yine Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de katıldı. Ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yine o yemekte yerini aldı. Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Sabah gazetesinden okuyalım fon soruşturmasına dair. MASAK 48 ayrı talep yazısı gönderdi. 29 ülkede fon parasına takip başlığıyla paylaşılmış bu haber. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon krizi kapsamında MASAK'ın yurt dışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini açıkladı. Biliyorsunuz pek çok kişinin yurt dışına bu paraları aktardığı konuşulmuştu. İşte bunun için de harekete geçirilmiş olduğu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bir açıklama var. Bankalarda sıkıntı yok. Fon yine iadelerde bazı hesaplamalar değişmiş. Ve Borsa İstanbul'dan da yine bildirimlerimizi yaptık açıklaması geldi. Bir yandan da biliyorsunuz eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni çıktı. Onu da tekrar bu haberden aktarmış olalım. Hatta sıradaki haberimiz bununla ilgili, bir izleyelim, detaylara bakalım. Soruşturma izni verdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında. Bakalım bir detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni istemişti. Ve o izin çıktı. Savcılığın tespitine göre Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair açık ve yeterli emareler olduğu kaydedildi. Bunun üzerine de Teftiş Başkanlığı ön inceleme yapmak üzere Bakan Mehmet Şimşek tarafından görevlendirildi. Ön inceleme raporuna istinaden de İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi. Ve bakalım piyasalara, güne nasıl başlaması bekleniyor, değerlerine. Her sabah bakıyoruz gün başlıyor da. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile başlayalım tekrar. 12.118 puanla başlaması bekleniyor. Gong sesinin duyulmasına az kaldı. Ondan itibaren alım satım emirleri devreye giriyor. Dolar TL'de durum 49 lira 41 kuruş. Euro TL 55 lira 52 kuruştan işlem görüyor. Ve Euro dolar paritesinde ise son durum 1,12 şeklinde. Faizle devam edelim. Faiz yerini koruyor. %39,7 seviyelerinde faiz oranı. Altının onsuna bakalım. 4133 dolar seviyelerinde altının onsu. Ve gelelim petrole. Brent petrol varil başına hala 100 doların üzerinde, 104 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD ham petrolü ise varil başına 94 dolar civarında. Ve gelelim iç piyasada altına. Gram altın 6572 lira seviyelerinde, çeyrek altın 10747 lira seviyelerinden işlem görüyor. Yarım altında durum 21500 seviyeleri yine ve tam altınsa 42.867 lira şu an itibarıyla diyebiliriz. Şöyle bir piyasalara göz gezdirmiş olduk. Her sabah bakıyoruz biliyorsunuz gün başlıyor da. Devam edelim. Şimdi dün konuşulan bir meseleydi. Bir tartışma. Palamut avına ara verilsin çağrısı gelmişti. Tabii bu tepkiler gördü pek çok kesimden. Esnaf dedi neden vatandaş ucuza balık yemeye devam etsin. Vatandaş zaten halinden memnun. Yeni Şafak gazetesinde de bırakın vatandaş balık yesin başlığını görüyoruz. Sebze ve meyve ucuzlamasın diye ürün arzını kısan ve yine beyaz et fiyatlarındaki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi vatandaşın balığına el uzattı. İstanbul'daki bir üretici birliği balıkçılara fiyatlar düştü ava çıkmayın çağrısı yaptı. Tabii bunun nedeni ekonomik nedenler, masraf fazla ama balık bol olunca, çok balık avlayınca da ucuza gidiyor, karşılamıyor diyordu bazı İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği. Ama tabii bu çağrı da bazı kesimler tarafından skandal bir çağrı olarak yorumlanıyor. Ürün bolluğunu, fiyatları düşürdüğü ve balıkçıların ekonomik kayıp yaşadığını öne süren birlik avcılığa bir süre ara verilmesini istedi. Avı durdurun çağrısı yaptı. Tabii bazıları da Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Tabii esnafın dediğim gibi büyük bir kısmı halinden memnun. Neden? Balık bol olsun, ucuza satsın istiyorlar. Vatandaş zaten halinden memnun. Balık sağlıklı bir protein kaynağı. Her sene balık sezonunda ucuzlasın diye dört gözle bekleriz hepimiz. Bu sene de neyse ki palamut bol ama birden böyle bir çağrı yadırgandı. Herkes soruyor neden? Haklılar. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde, bu çağrı geri çekilecek mi? takip ederiz bu meseleyi. Şimdi bir düzenleme var, bir gramaj durumuyla ilgili. Bir ona bakalım. Restoranların ve internetten satış yapan işletmelerin menülerinde et ürünlerinin gramajının yazması aslında zorunlu. Ama tabii herkes yazmıyor menüye bunu ve güncellemeyenler var. Özellikle internetten verilen siparişlerde bu durum daha fazla. Tüketicilerden gelen şikayetler üzerine

0: üzerine de Ticaret Bakanlığı firmalara uyarı yazısı gönderdi.
1: Bir ürün görseli, çok iştah açan bir fotoğraf. Satın alacağımız tercihi o fotoğraf üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Ama eve gelen üründe o fotoğraftaki et miktarı kadar bir et göremiyoruz. Dolayısıyla neye para verdiğini tüketici bilmek istiyor.
2: Reklamdaki fotoğrafta büyük ama gelen tabak küçük. Şikayetler üzerine et ürünlerinde gramaj kuralına uymayan işletmeler mercek altına alındı.
1: Domates daha büyük ya da ne bileyim marul, diğer sos ilavelerinin fazla olduğu ama et miktarının az olduğuna dair şikayetler var. Bu şikayetler dönerde de mevcut, burgerde de mevcut, İskender'de de. Dolayısıyla bu gelen şikayetler değerlendirildi.
2: İnternetten veya işletmelerden verilen döner, hamburger, İskender ve köfte siparişlerinde et miktarının menülerde belirtilmesi zorunluluğu getirilmişti. Peki uygulamada durum nasıl?
3: Şimdi gelin bu menüyü birlikte inceleyelim. Menüye baktığımızda fiyat bilgisi yazıyor, ürün içeriği ve hatta alerjenler bile yazıyor ama gramaj bilgisi yer almıyor. Yani ben bu ürünü sipariş etmek istediğimde ürünün hangi büyüklükte geleceği bir soru işareti. İşte yapılan yeni düzenlemeyle menülerde gramaj bilgisinin yazması zorunlu.
2: Uzmanlara göre asıl sorun internetten verilen siparişlerdi.
1: Hep fotoğrafa aldanıyoruz veya ürün adına, biraz da orada tüketici yorumlarına bakıyoruz. Herhalde bize iyi bir şeyler gönderirler ama burada tüketici sadece fikir yürütebilmesi adına, fiyat performans karşılaştırması yapabilmesi adına ve özellikle orada fiyatı belirleyen baş faktör et ürünüdür. Ne kadar et kullandın?
2: Kurala uymayan işletmeler hakkında tüketicilerden gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı ilgili federasyonlara yazı gönderdi. İşletmelerden ve sipariş platformlarından gerekli düzenlemeleri ivedilikle tamamlamaları talep edildi. Böylece tüketici sipariş vermeden önce üründe ne kadar et bulunduğunu görebilecek ve farklı ürünleri hem gramaj hem fiyat açısından karşılaştırabilecek.
0: Dolandırıcılar yine rahat durmuyor. Bu kez de güvenli kapora diye bir tuzak uydurdular. Noterlerin adını kullanıyorlar. Araç ve ev satın almak isteyen vatandaşları da Türkiye Noterler Birliği uyardı. Dolandırıcıların noterlerin adını kullanarak sahte bir sistem üzerinden para talep ettiği belirtildi ve Noterler Birliği'nin böyle bir uygulamasının bulunmadığına dikkat çekildi bu uyarıda. Vatandaşlardan da dikkatli olmaları istendi. Aman dikkat diyelim, biz de izleyelim şimdi detayları da haberimizde.
2: Araç ya da taşınmaz almak isteyenleri hedef aldılar. Noterlerin adını kullanarak kapora istediler. Dolandırıcıların yeni tuzağının adı güvenli kapora sistemi. Dolandırıcılar sahte internet siteleri ve satış ilanları üzerinden vatandaşlara ulaşıyor. Ardından kendilerini noter çalışanı olarak tanıtıp satışın yapılması için kapora ödenmesi gerektiğini söylüyor. Parayı ödemezseniz satış gerçekleşmez diyerek vatandaşları tuzağa çekiyorlar. İstedikleri parayı da ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sisteminin bir şartıymış gibi gösteriyorlar. Oysa noterlerde güvenlik kapora ya da teminat kaporası adı altında bir uygulama bulunmuyor. Gerçek güvenli ödeme sisteminde araç satış bedeli işlem tamamlanana kadar havuz hesabında tutuluyor. Yetkililerin bu dolandırıcılık türüne karşı uyarısı net. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, ne noterler ne noterlik çalışanları hiç kimseyi arayıp hiçbir ad altında para istemez dedi. Güvenli kapora sistemi adı altında bir uygulamanın bulunmadığının altını çizen Güler, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi.
0: Ve Dünya Gazetesi'nden bir haber okuyalım şimdi. Gümrük Birliği'nde modernizasyon başladı başlığıyla paylaşılmış. Bakalım şöyle içeriğine. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'deydi ve Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyalog toplantıları ve yine Türkiye-Avrupa İş Zirvesi ekseninde yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Türkiye, Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerinin her iki taraf için de kritik bir kazan kazan ortaklığı olduğunu belirtti Bakan Bolat ve Made in Europe düzenlemesi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinde somut adımlar atıldığını kaydetti. Önemli ve yine getirilen kademeli vize sisteminin vize konusunda yaşanan güçlükleri de bir ölçüde hafiflettiğini, ancak yeterli olmadığını da belirtti Ticaret Bakanı Volat bu Brüksel ziyaretinden bu çıkarımlar geldi. Dünya Gazetesi'nden okumuş olduk bu haberi. Ve devam edelim. Tütün ürünlerinin satışında yaş doğrulaması yapılması gündemde. Bir QR kodlu sistemden bahsediliyordu. Kanun teklifinde ama esnafı ilgilendiren ve bir dizi düzenleme yapılması gereken konular, detaylar da var. Peki düzenlemeye kim ne diyor acaba? İşte haberimizde.
4: Önüne gelen herkese satılıyor sigara.
5: Marketlerde 18 yaş altı alanlara dikkat edilmiyor.
2: Sigara satışı için yaş kontrolü yapılacak. Küçük yaştakilere satışın önüne geçilecek. Restoranlara yeni standartlar getirilecek.
6: Bence güzel bir uygulama. En azından daha az içerler ya da küçükler içmezler.
2: Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme üzerinde çalışıyor. Satış noktalarında yaş doğrulaması yapılması gündemde. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin kod üzerinden yaş kontrolünün yapılması planlanıyor.
7: Yeni bir kod kullanılacak ve bu kodda kişinin yaşı kontrol edilmiş olacak.
8: Belki o zaman belki bir önlem alınabilir. İyi bile olur benim açımdan.
9: İçmek isteyen her türlü içer onu.
2: Kanun teklifinde restoran ve kafelerde sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. İşletmeler, yiyecek içecek servisinin yapılmadığı ayrı bir bölümü sigara içme alanı olarak ayıracak.
10: Sigara bölümü yoksa gelmiyor, dışarı çıkıyor.
11: Galiba bu durumda ya özel bir yer yapacağız ya da insanlara işte biraz daha ileride lütfen içer misin demek zorunda kalacağız.
0: Yapay zeka artık her alanda, bunu sık sık konuşuyoruz ama iyi yanları olduğu kadar tabii suç için de kullanılıyor. İşte burası çok riskli. Bakın İstanbul'dan bir örnek var sırada. Yasa dışı böbrek nakli için İstanbul'a gelen 3 yabancı etik kurulu ikna etmek için yapay zeka kullandı. Ancak etik kurulda bulunan göçmen şube polisini geçemediler, onu atlatamadılar. Binlerce kilometre uzakta başlayan o organ ticaretinin detaylarını şimdi Elif Yavuz'un özel haberinde izleyeceğiz.

0: yapay zeka ile fotoğraflar hazırladılar. Çocukluk arkadaşı süsü verdiler. Uganda'da başlayan organ ticareti oyunu İstanbul'da son buldu. Böbrek alıcısı, verici ve aracı. Bu üç kişi binlerce kilometre öteden Uganda'dan İstanbul'a geldi. Amaçları yasa dışı böbrek nakliydi. Alıcı 37 yaşındaki mühendis Joseph Lubega'ydı. Verici ise 22 yaşındaki tekstil işçisi Joseph Kayanja. İkili çocukluk arkadaşı olduğunu iddia etti.
1: Ugandalı alıcıyla verici ne arkadaş ne akrabaydı. Ancak etik kuruldan geçebilmek için çocukluk arkadaşı süsü verdiler. Vericinin küçük yaşlardan itibaren olan fotoğraflarını alıcının akraba fotoğraflarıyla yapay zekayla bir araya getirdiler.
0: Bu yöntemle birçok fotoğraf karesi oluşturuldu. Alıcı ve vericinin yer aldığı fotoğraflarda kıyafetler ve mekanlar da farklıydı. Hazırlanan dosyayı Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu'na sundular.
1: Organ naklinin yapılabilmesi için onaya sunulan etik kurulun içerisinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı personellerin yanı sıra organ ticaretini önlemek için polis ekipleri de yer alıyor. İşte o ekipler belgelerdeki sahteciliği ve fotoğraflardaki usulsüzlüğü fark etti ve hemen göçmen şubeye haber verdi. Kısa süre içerisinde ise araştırmalar başlatıldı.
0: Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri şüphelilerin bir ay önceden İstanbul'a geldiğini tespit etti. Kaldıkları yerler ve nakil için gittikleri hastane belirlendi. 6700 kilometre ötede başlayan organ ticareti ameliyat öncesi polis ekiplerinin yaptığı operasyonla engellendi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ve bir gazete haberine daha bakacağız. Bu da önemli bebekler konusunda. Milliyet Gazetesi'nden okuyalım. İstanbul'da 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yüksek dozda verildiği öne sürülen ateş düşürücü şurup nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ve adli soruşturma sürüyor bir yandan ama uzmanlar da uyarıyor. Çocuklarda yanlış dozda ve önerilenden sık kullanılan ilaçların karaciğer ve böbrek hasarını hatta yaşamı tehdit eden zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıları var. Uzmanların doz aşımı hayatı tehdit ediyor başlığıyla paylaşılmış. Hakikaten önemli. Özellikle aynı etken maddeli, aynı şurubun belli aralıklarla verilmesi lazım. Eğer dönüşümlü olarak ateş düşürülmesi gerekiyorsa da farklı etken maddeli şurupların verilmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Ve 37 derece ve üzeri de yüksek ateş kabul ediliyor. O konuda da dikkat edilmesi gerekenleri sıralamışlar haberde diyelim ve bu haberi de okuduktan sonra gün başlıyorum. Sonuna geldik bugünlük. Birazdan Sena Alkan Para Gündem'de sizlerle olacak konuklarıyla. Biz de yarın sabah aynı saatte sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle bugünü noktalayalım. Güzel bir gün dilerim.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk'e konuk oluyor. Sosyal medyada yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü nasıl uygulanacak? Aile ve nüfus politikalarında hangi adımlar atılacak? Fon soruşturmasında muhalefetin iddiaları hakkında suç duyurusunda bulundu. Hangi mesajları verecek? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yanıtlıyor. Özel röportaj, bugün saat 10'da Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Maalesef bu yaş iki canımıza mal oldu. Bugün eğitime ara verildi. Valilikten zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yapıldı. Özellikle Anadolu yakasında şiddetli yağış bekliyoruz bugün. Ve yine civar illerde de İstanbul civarındaki iller için de uyarılar var. Habertürk ekipleri sahada. Elif Yavuz ve Arzu Kaya'yı görüyorsunuz. İstanbul'un çeşitli noktalarındalar. Önce bir Elif'e gideceğiz. Çünkü dün 14 yaşında bir çocuğumuz bir parkta Fatih'te maalesef akıma kapıldı ve hayatını kaybetti. O noktada Elif Yavuz var ve son durumu aktaracak bize. Elif, seninle başlayalım, söz sende.
1: Sena Alkan, evet, dün maalesef bir can kaybı haberi paylaşmak durumunda kaldık. Çok sayıda ihbar vardı İstanbul'un çeşitli noktalarından. Özellikle ağaç devrilmesi, istinat duvarı yıkılması, su baskını gibi. Ancak maalesef akşam saatlerinde bir de can kaybı haberi eklendi. Bu kötü haberlerin içerisine 14 yaşındaki Mahmut Işıldak Çukurbostan Parkı'nda yalın ayak yürüyordu maalesef. Elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kameraman arkadaşım Can sayılarıyla birlikte Fatih'teyiz, Balat'tayız. Dünden itibaren yağmur hiç hızını kesmedi aslında. Halen yağış devam ediyor. Ancak hayatını kaybettiği saat 16.30 sıraları İstanbul'da yağışın en etkili olduğu saatlerdi. Oldukça şiddetli bir yağış vardı. Muhtemelen 14 yaşındaki Mahmut da ayakkabıları ıslandığı için ayakkabılarını çıkarıp eline almıştı ve bu yokuştan yukarı doğru çıkıyordu. Tam bu noktada şu an şu kazının olduğu yerde kaldırımdan inip yola ayak bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler yardım etti. İlk etapta onların müdahalesi oldu. Karşıdaki esnaf koşarak geldiğini söyledi. Dün onlarla konuşma fırsatımız da oldu.

Günaydın Para Gündemi'nde değerli izleyicilere hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 15 Ekim günlerden Perşembe bugün. Dünden bu yana İstanbul tarihinde görmediği yağışı yaşıyor. Sağanak dün sabahtan bu yana etkili ve mega kentte hayatı deyim yerinde ise durma noktasına getirdi. Bazı noktalarda vatandaşlar yolun karşısına geçmek için halat germek zorunda kaldı. Kimi mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Arabalar sele kapıldı. İstanbul'un belirli bölgelerinde elektrik yok, doğal gaz yok, telefonlar çekmiyor, şarj bitmiş. Böyle bir durumu yaşıyoruz dünden bu yana ve maalesef

0: tam o olayın yaşandığı saatlerde, dediğim gibi İstanbul'un en yoğun yağışın olduğu saatlerde, trafiğin olduğu saatlerde ambulansa haber verildi ama özür dilerim. Ambulansa haber verildi ama tabii Balat'ta dar sokaklarda olduğu için uzun bir süre ambulans beklemek zorunda kaldı buradakiler. Maalesef daha fazla vakit kaybetmemek için çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla 14 yaşındaki Mahmut Işıldağ'ı araçlarını alıp Bezmialem Hastanesi'ne götürdüler. Ancak yolda da durumunun çok iyi olmadığını söyledi götüren yardımcı olan kişiler. Ve hastaneye kaldırıldığında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. BEDEŞ ekipleri buraya geldi çalışmalarını yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çünkü kameraman arkadaşım da gösteriyor, Alpcan Sayılı da ekranlarınıza yansıtıyor. Kablolar çok derinde değil. Yerin altından geçmesi gereken kablolar bunlar. Ancak üzerinde bulunan bu Arnavut kaldırımlarını kaldırdığınız anda hemen yüzeye çıkan çok derin bir kazı olmadığını görüyorsunuz. Yani yaklaşık bir 30 santimlik, yani bir karış iki karışlık derinlikte. Acaba bu yüzden mi bu elektrik akımı, elektrik kaçağı meydana geldi? Videoyu, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde burası bir bütün olarak yol halinde, ancak tam ayak bastığı noktada bir yükselti var. Yani buraya daha sonradan müdahale edilip tekrar bu parke taşları, kilit taşlarını tekrar eklediklerini tahmin ediyorum. Orada da bir su birikintisi var. Zaten o su birikintisine bastığı anda bir anda yere yığılıyor 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. Çevredekilerin müdahalesi de yetersiz kaldı. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bugün hala burada BEDEŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma halen devam ediyor. Bir ihmal var mı? Neyden kaynaklandı? Çıplak ayaklı, yalın ayaklı, ancak bu akımın olması neyle ilgiliydi? Hepsi incelenecek. Tabii soruşturma halen devam ediyor. Biz de olayın yaşandığı noktadan aktardık diyelim. Sözü size bırakalım Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Fatih'ten aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir de Anadolu yakasına bakacağız. Çünkü bugün özellikle Anadolu yakasında yağışın etkili olması bekleniyor. Dün Avrupa yakasını çok kuvvetli vurdu yağış. Bugün de Anadolu yakasında etkili olacak deniyor. Beykoz'da Arzu Kaya var. Arzu, bir önlem var mı? Tedbir alınmış mı? Evlerin mesela bodrum katlarını su bastı dedin ama o noktalarda boşaltılan yerler var mı? Nasıl hazırlanıyor Anadolu yakası beklenen yağışa?
2: Aslında dün hazırlıksız yakalandılar. Bugün de onun iz düşümünü göstereceğiz size. Biz Beykoz'da Çamlıbahçe mahallesindeyiz. Bir önceki yayında da aktardık. Burada bodrum kat değil, aslında zemin kattaki tüm evler bu halde. Ahmet Uludağ gösteriyor size. Şimdi biz de ev sakinleriyle de konuştuğumuzda, mahalleliyle de konuştuğumuzda bir anda suyun bastığını ve kendilerini tahliye edemediklerini aktarıyorlar bize. Şu anda da bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor ve öncelikle evin içindeki çamurlar boşaltılıyor. Sonrasında işte kabası alındıktan sonra bu şekilde suyla evin içini temizlemeye çalışıyorlar. Bir yandan biz de girelim ve evin son durumunu gösterelim size. Yaklaşık bir yarım saat önce bu eve gelmiştik biz. Geldiğimizde daha kötü bir durumdaydı. Şu anda ekiplerin de çalışması sürüyor. Ve bu noktada çalışmaların devam ettiği yerde aslında suyun ne kadar şiddetli geldiğini de size göstermiş olacağım. Aslında şuradaki noktadan gösterecektim size. Şu anda ekiplerin yıkadığı yer tam şuraya kadar suyun geldiğini görebiliyorsunuz. Oldukça yüksek, diz boyuna kadar gelmiş bir su. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Evin her noktası inanılmaz kötü vaziyette. Şimdi dolap içlerine kadar, bakın dolap içlerine kadar çamurların geldiğini görüyorsunuz. Yani oldukça yüksek bir seviyeye kadar çıkmış sular. İşte görüyorsunuz burada hemen her noktada bu şekilde çamurla, suyla kaplanmış vaziyetteydi. İlk etapta tamam, gösterelim. Ev sahibi de yanımızda bu arada. Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Dün gece neler, yani saat kaçta başladı sizin buradaki?
3: Yani dün gece saat gece değil, akşamüstü başladı. Evet, saat 4.30-5 gibi başladı. Artık ben müdahale edemedim. Baya bir girdi. müdahale edemeyince ben de...
2: Bir anda şeyden mi girdi?
3: Evet, bir anda logarlardan girdi.
2: Evet.
3: Dışarıdan, yani sokaktan girdi.
2: Evet, ya yani bütün evlerde hemen her şekilde bu durumda bir atmosfer söz konusu. Çok büyük kötü. Bir çalışma da devam ediyor. Biz de evleri gezip aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Peki Arzu Kaya Beykoz'da temizlik yapılan evlerden görüntüleri aktarıyor ekranlarınıza. Getiriyoruz. Gizem Türemen Ayazağa'da. Ayazağa'da hakikaten çok büyük hasar var. Aileler

0: Evlerinde mahsur kalmış böyle haneler var, camlardan sesleniyorlar bize dedi Gizem. Gizem'le her zaman bağlantımız sağlıklı değil ama şimdi sağlıklı zannediyorum. Gizem, nedir son durum, izlenimlerini aktar. Oraya ekipler geldi mi, çalışma başladı mı, söz sende.
1: Sena Alkan, bağlantımız niye şu an daha sağlıklı? Çünkü durumun çok ciddi olduğu, araçların üst üste bindiği ve vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı o noktadan uzaklaştık. Ayazan Meydan'a geldik. Meydanda temizlik çalışmaları, tahliye çalışmaları başlamış durumda. Ama şunu ifade edelim, ara sokaklarda ve araçların az önceki yayınlarda gösterdiğimiz üst üste bindiği dere boyu caddesinin ilerisinde daha ekiplerin tahliyesi başlamadı. Çünkü oraya ulaşamadılar. Burası Ayaza Meydan. Çok ciddi etkilendi o selden. Diyoruz ya, son 41 yılın en şiddetli yağışı oldu diye 240 kilograma varan bir yağış düştü Beykoz tarafına, ama Sarıyer'de de 190 kilograma vardı metrekarede yağış miktarı. Şimdi buranın bir özelliği de dere yatağı üzerine kurulmuş bir yer Ayaza. Yani Selma, bir göstersene, bakın çamurun içindeyim. Yani bu balçık dün gece sel oldu, burası taştı ve suyun çekilmiş hali ve çekilmiş halde çamurları ekipler, Selma şu tarafı getirelim, temizlemeye çalışıyorlar, meydanı açmaya çalışıyorlar. Ama durum, ekranlarınıza getiremediğimiz noktalar var, oralarda daha ciddi. Şimdi biraz esnafın olduğu oraya gitmek istiyorum. Esnafın durumunu da göstermek istiyorum. Ayaza, acilen yardım lazım. Evet, temizlik var meydanda ama ara sokaklarda, evleri su basan noktalarda daha tahliye çalışmalarına başlanamadı. Daha da kötüsü, elektrik yok. Elektrik olmadığı için telefonlarını şarj edemiyorlar. İnternet çekmiyor, telefon çekmiyor. Bakın burası dere boyu caddesi Selma. Şu caddenin böyle sonuna doğru gittikçe orada üst üste binmiş araçlar var ve orada ulaşım yok. Haberleşemiyorsunuz. Doğalgaz yok. Altyapıda çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi biraz esnafı getirelim ekranlarınıza. Selin etkisiyle bakın orada bir motor var, yere düşmüş. Araçlar üst üste çıktı. Camlar kırıldı. Bodrum katları sel bastı. Ve hala tam anlamıyla ne durumda olduğu arka sokaklarda bilinmiyor. Bakın bir apartmanın girişi şu anda bu halde. Girmeyeceğim çünkü yan yana devam edelim. Daha kötü yerler var. Bu şu an sadece ilk denk geldiğim yerlerden biri. Ki burası can kaybının da yaşandığı bir yer. Ayaza Dereboyu Caddesi'nde. Bakın su seviyesi esnafın dükkanının bu noktasına kadar gelmiş. İçerisi zaten balçık. Devam edip gösterelim. Hazır interneti sağlıklı yakalamışken meydanda çekiyor ama meydanın ilerisinde caddede, dere yatağının paralelindeki sokaklarda ne elektrik var ne doğalgaz var. Haberleşemiyorlar. Evlerde mahsur kaldılar, çıkamıyorlar. Bir gösterir misin Selma? Çok özür dilerim. Bakın dükkanın, yine bir esnafın dükkanının içerisi balçıkla kaplandı. Evet, şurayı da gösterelim. Aynen Selma, bakın su seviyesinin ne kadar yükseldiği. Yani bel seviyesinin de üzerine çıktığını bu noktada rahat rahat görüyoruz. Ki dün akşam 17 civarı, 17-30 civarı başlamış burada sağanak. Ve akşam saatlerinde çok şiddetlendi. Bir şey yapamadık diyor. Esnaf da bir şey yapamadı. Burada yaşayan mahalle sakinleri de hiçbir şey yapamadı. Evlerin camlarından izlediler o suyun saniyeler içinde yükselişini. Bakın yine ne kadar seviye yüksek ve şunu da ifade edelim. Temizlik ama ekiplerin tahliye çalışmasına acil başlaması lazım. Ayaza'da arka sokaklarda, derenin olduğu paralel sokaklarda acil yardım lazım.
0: Gizem Türemen o noktada birkaç bültendir söylüyor, ara sokakların durumunu aktarıyor ve acilen Ayaza'ya bir ekibin gitmesi ara sokaklar için gerekli mesajını verdi. Bağlantı orada sağlıklı değil. Şimdi biz burada bir ara verelim, devam edeceğiz İstanbul'daki bu sağanak yağış ve sonrasında yaşananları aktarmaya, ama özel röportaj için sözü Ankara'ya bırakacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün konuğu. Nasuh Güngör, söz sizde ve konuğunuzda.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: Ankara'dan merhabalar. Evet, Türkiye İstanbul başta olmak üzere çok sıkıntılı bir gece geçirdi. O gecenin ardından şu anda yardım faaliyetleri, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizim de çok önemli bir konuğumuz var bugün. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Açılışı İstanbul'da yaptım. İki can kaybımız var.
1: Evet.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul üzerinden başlayalım dilerseniz. Buyurun lütfen.
1: Tabii öncelikle afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Dün akşam maalesef çok yoğun, yani gün boyunca yağan yağmurdan etkilenen pek çok vatandaşımız oldu. İstanbul'da teyakkuz halindeydi hem valimiz hem bütün kurumlarımız. Hem devletin tüm kurumları, afetimiz ve ilgilenen bütün kurumlarımız, biz dahil Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gece boyunca süreci çok yakın takip ettik. İki can kaybımız var maalesef, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sabah buraya gelmeden valimizle görüştük. Özellikle Sultan Gazi'de iki ailemizi ve bir engelli vatandaşımızı, etkilenen vatandaşımızı başka bir yere yerleştirdik. Kendi kurumlarımızı tabii çok yakın takip ettik. Huzur evlerimizi, engelli bakım
0: Evet.
1: merkezlerimizi, çocuk evlerimizi. Olumsuz bir durum yok ama tabii ki diğer yandan İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda tarama da başladı. Öğleden sonra tablo çok daha netleşir. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle Sosyal Yardım Fonu'nda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada aynı zamanda da bu kaynaklarımızı aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak. Tabii sahayı çok yakın takip ediyoruz. Çünkü dakika başı da değişebiliyor. Biliyorsunuz hala yağmur devam ediyor çok yoğun bir şekilde. Net tabloyu görmemiz için öğleden sonra da çalışmalar devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok ancak tabii ki büyük bir afet ve büyük bir olumsuzluk oldu. Aslında şuna bakıyoruz. İklim değişikliğinin insan üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. COP'a hazırlık sürecimizde de gerçekten hem davranış şeklimizi hem ürünleri tüketme şeklimizi tekrar hepimiz, bütün dünya tekrar gözetmesi gerekiyor. Tekrardan geçmiş olsun.
0: Evet. Efendim, Türkiye'de tabii gündemde bir taraftan akıyor. Şimdi bu tarama çalışmaları bittiğinde özellikle afetten etkilenen ailelere sosyal yardım aktarılacağını ifade ettiniz. Onu da herhalde
1: Valilik üzerinden.
0: evet valilik üzerinden yapılacak bir çalışma. Bugün içinde tamamlanır mı? Tarama bitebilir dediniz ama
1: Evet,
0: bilmiyorum.
1: vakıflarımız özellikle 38 İstanbul'daki bütün vakıflarımız şu anda sahada teyakkuzda. En etkilenen ilçelerimiz vardı. Dün gece sürekli onlarla irtibat halindeydik. Öğleden sonra tablo daha netleşir. Valimizle de irtibat halindeyiz. İlk aşamadan itibaren hemen gerekli desteği bir an önce sağlamaya başlayacağız. Hem biz hem AFAD hem de ilgili bütün kurumlarımızla durumu çok yakın takip ediyoruz.
0: Evet. Şimdi bir taraftan da Türkiye'nin gündemi var. Tekrar oraya dönelim. Arkadaşlarımız zaten sahadalar. Sıcağı sıcağına bilgiler ve önemli gelişmeler olursa da onlara tekrar dönebiliriz. Efendim, isterseniz çok konuşulan bir konuyu kısaca tekrar sormak istiyorum. Hafta içinde çok konuşuldu ama bu fonlarla ilgili bir takım iddialarla muhatap oldunuz. Bunlara cevap verdiniz ama bunu tekrar sormak istiyorum. Nasıl şekillendi? Sizin tepkiniz vardı. Şu anki durum ne? Bir takım yasal girişimlerde bulunacağınızı söylediniz.
1: Evet.
0: Onlarla ilgili bir bilgi almak istiyorum sizden.
1: Tabii geçtiğimiz hafta aslında maalesef çok olumsuz bir dezenformasyon ve manipülasyona maalesef maruz kaldım. Sadece ben değil aslında Ömer Bolat Ticaret Bakanımız, hükümetimiz genel olarak ve özellikle benim ve ailem üzerinde bir takım vahim iddialar ortaya attılar. Biz de tabii ki tepkimizi çok hızlı bir şekilde ortaya koyduk. İvedi bir şekilde yalanlama yayınladık. Ayrıca da o gün meclis nöbetim vardı ve medyaya, özellikle basına canlı yayında burada varsa bir iddiası ispatı ortaya koysun.
0: Evet.
1: Ben istifa ederim. Eğer yoksa kendisini istifaya davet ettim. Kendisi özür dilemedi. Ben de suç duyurusunda bulundum kendisiyle ilgili. Ve bu süreci özellikle hukuk önünde takip etmeye devam edeceğiz. Amaç tamamen karalamaktı, kara propagandaydı. Biz bu süreci şöyle görüyoruz. Sadece aslında muhalefetin bir şekilde her türlü olaya yapıcı bir muhalefet bakış açısıyla değil, özellikle hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Ve mümkünse bakanları tek tek bu şekilde hedefe oturtarak bir karalama, sistematik bir karalama ve maalesef sürece de olumsuz etkileyen boyutuyla karalamadan bahsetmek istiyorum. Zira aslında biliyorsunuz fon olayları ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu çok netti ve kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecektir dedi.
0: Evet.
1: Ve gerçekten çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Yani devletin bütün kurumları burada en üst düzeyde olayı titizlikle takip ediyor. Meclisimizde biliyorsunuz dün bir komisyon kuruldu. Özellikle ilk ödemelerle ilgili. Ancak diğer yandan bu tür kara propagandalarla özellikle bazı olayların vatandaş nezdinde güven sarsabilecek bir boyuta taşınmak istediğini görüyoruz. Bunu da milletimiz çok net bir şekilde görüyor. Ben kesinlikle böyle bir iftirayı doğru bulmuyorum, asla kabul etmiyorum. Ve bu tür iftiralarla ve karalamalarla hiçbir yere gidilemeyeceğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ve bundan sonraki süreçte de ellerinde hiçbir bilgi, belge olmadan tekrar böyle bir sürece girmemelerini temenni ediyorum açıkçası.
0: Evet.
1: Bundan sonraki süreçte de biz hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Özellikle şahsım, babam da aynı şekilde bu durumdan olumsuz etkilendi. Dolayısıyla burada hukuki sürecinde yakın takipçisi olacağız. Bu tür durumları asla müsamaha göstermememiz lazım da Süleyman Bey. Zira çamur at izi kalsın politikasına artık karnımız tok. Yani bu tür politikalarla hiçbir yere varılmaz, böyle siyaset yapılmaz. Türk milletinin lehine olan, kamuoyunun lehine olan çalışmalara hız vermemiz lazım. Bizim çok yoğun gündemimiz var. 86 milyon vatandaşa hitap ediyorken bir yandan da böyle negatif gündemlerle uğraşmak gerçekten yıpratıcı. Bundan sonraki süreçlerde de hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız.
0: Evet. Şimdi çok önemli bir konu var aslında. Neredeyse hayatımızın her alanı ile ilgili. Ne zaman dijital dünyayı bağlayan ya da onunla bağlantılı bir sıkıntı yaşansa bir gözümüzde bakanlığınızda oluyor. 15 yaş sınırı, yani sosyal medya kullanımına dair bir sınırlama. Ne yapmak istiyorsunuz? Geç mi kalındı? Bundan sonra neler yapılacak?
1: Şimdi biliyorsunuz 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi bizim 6 ay öncesinde Nisan ayında meclisimizde bir torba kanunumuz geçti. Bunun içerisinde de 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. AK Parti grubumuzun teklifleriyle beraber. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sosyal medya aslında son 20 yılda çok gelişti. İnternetle beraber çok hızlı gelişti. Yapay zeka çok hızlı gelişti ve hayatımızın artık her alanında gitgide daha fazla yer aldı. Dijitalleşme, teknoloji, bunların gelişimi elbette kıymetli. Ancak sosyal medya dediğimizin arkasında çok büyük devasa şirketler var. Dikkat ekonomisi üzerinden çok büyük paralar kazanan şirketler var. Çocuklarımızın ne kadar çok ekran üzerinde kalırsa o kadar çok para kazanan şirketler var. Yani milyar dolarlık şirketler var. Amerika'da şu anda büyük davalar var biliyorsunuz. Özellikle intihara sürüklenen aileler Meta'yı ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Şirketler özellikle bağımlılık yapan unsurlarla ilgili aileler tarafından mahkemede suç duyurusunda bulundu, yani hukuk önünde suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla aileler bu şirketleri mahkemeleri önünde hesaplaş taşıdı. Ve uzlaşım çok büyük rakamlarla uzlaşı sağladı. Avustralya 16 yaş altı sosyal medya düzenlemesini hayata geçirdi. Bir yıl uyum süreci verdi firm özellikle bu sosyal medya platformlarına. Dünyada benzer akımlar, benzer çalışmalar var. Şunu söylemek istiyorum. İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa'nın pek çok ülkesi, şu anda bakıyorum Latin Amerika, Filipinler 16 yaşı 18 yaşa yükseltti, Malezya, dünyanın pek çok ülkesi bu konudan muzdarip. Şimdi bu konu neden önemli? Sosyal medya dediğimiz şey bağımlılık oluşturan unsurları var. İlk tasarım aşamasındaki bugün arasında çok yoğun farklar var. Biz nasıl ki çocuklarımızı sokakların tehditlerinden ya da sokaktan koruyorsak, evlerin içindeki bu tehlikelerden de korumak zorundayız.
0: Üstelik çünkü artık haberdar bile olmuyoruz değil mi efendim?
1: Şimdi, tabii çünkü artık tehlike sadece sokakta değil. Bakın doğrudan cebimizdeki telefonlarda, yan odamızda, evimizin içinde. Dolayısıyla

0: Ya burada hem çocuklarımızın psikolojik, fizyolojik, gelişimsel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla hem de onlara daha güvenli bir dijital ortam sunmak amacıyla sosyal medya düzenlemesini hayata geçirdik. Ve şöyle bir düzenleme oldu. 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. Hepsini e-devlet entegrasyonuyla yaptık. Yani aslında herkes e-devlet ile yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Bugün yani bu geçtiğimiz hafta yayınlanan yönetmelikle beraber de nasıl yapılacağı ile ilgili aslında bir güzergahımız oldu. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor yeni hesaplar için.
1: Evet.
0: 31 Mart'a kadar da 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar aslında bir yaş doğrulama sisteminden geçecek.
1: Yani bir
0: Nasıl?
1: uyum süreci bizde de yaşanacak aslında bir tarafıyla, öyle mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: herkes bir şekilde yaş doğrulamadan geçecek. Nasıl olacak bu yaş doğrulama? E-Devlet'e yönlendirileceğiz ve E-Devlet bizlere bir hesap açmak için dijital doğrulama kodu sunacak. Bu dijital doğrulama koduyla da yaş denetimi de hesap açıldıktan sonra da sürmeye devam edecek. Yaş doğrulama koduyla sosyal medya platformuna bağlanılabilecek. Dolayısıyla burada da özellikle 15 yaş altına giremeyecek 15-18 yaş içinde, bu da önemli bir düzenleme, ayrıştırılmış hizmet sunma. Burada da bağımlılık oluşturan
1: Belli filtreler mi oluşturulacak
0: var.
1: onlarla? Evet.
0: Evet, belli
1: Evet.
0: filtreler var. Nedir bu? Çocuklarımızın özellikle ilk aşamadan itibaren güvenli hesap olarak kurulacak. Hesaplar herkese açık olmayacak. Güvenli hesap olacak. Açıldığı andan itibaren canlı yayın olamayacak. Diğer yandan sonsuz kaydırma. Bu da bağımlılık oluşturan bir
1: Evet.
0: unsur biliyorsunuz. Bir yapı. Sürekli sonsuz kaydırma. Çünkü ne kadar çok ekranda kalıyorsanız o kadar zaman kaybediyorsunuz
1: O
0: aslında.
1: kadar da etkiye açık oluyorsunuz tabii bir
0: Bir de
1: tarafıyla. Evet.
0: etkileniyorsunuz. Kısa shortlar. Bunu da sosyal medya platformları çok iyi biliyor. Ne kadar kısa videolar varsa 40 saniyelik videolar daha çok izleniyor. Ve algoritmalar da bu minvalde çalışıyor. Diğer yandan ekran görüntüsü alınamayacak, kişiselleştirilmiş reklam bu çocuklarımızın karşısına çıkamayacak. Çocuklar şiddet içeriklerine erişemeyecek. İzledikleri sürekli başa sarma gibi bir tasarım da var. Onu da önüne geçmiş oluyoruz. Diğer yandan ebeveyn kontrol araçlarını da güçlendiriyoruz. Ebeveyne yönelik de ebeveynler de çocukların özellikle hesaplarına yönelik bazı güvenlik ayarlarıyla ilgili de daha net bir şekilde bilgilendirilecek. Tabii sosyal medyanın çocuklarımızın hem beden algısıyla ilgili olumsuzlukları var. Bazı mevkidaşlarım kendi ülkelerinde çocukların sosyal medyadan etkilendiğini ve 8 yaşa kadar bulimya, anoreksiya ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Zamanla ilgili de biliyorsunuz çok uzun zaman
1: Evet.
0: kalıyorlar. Zamanlarından çalıyor, ruh sağlığından çalıyor, dostluklarından çalıyor ve yalnız kalıyorlar. Bir de şunu özellikle dikkat çekmek isterim. Sosyal medyada bazı şeyleri silebilirsiniz. Ancak hiçbir fotoğrafı silseniz dahi dijital ayak izinin önüne geçemiyorsunuz. Çünkü bu verilerin hepsi depolanıyor. Akran zorbalığına maruz kalabiliyorsunuz. Siber zorbalığa maruz kalabiliyorsunuz. Tehdit gibi durumlara maruz kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında çocuklarımıza daha güvenli bir dijital ortam sunmak istiyoruz ve bu sosyal medya düzenlememizle beraber inşallah Türkiye'ye özgü bir modeli hayata geçirmiş
1: Evet.
0: olacağız.
1: Sorular çok efendim, gündemde çok. Ya bu arada küçük bir şey, böyle izleyici mesajı da geliyor. Konuşmanın girişinde can kayıplarımızı söyledik ama siz devamında çok şükür can kaybımız yok dediniz. Onu bir
0: Yok, iki can
1: iki can kaybımız
0: kaybımız var.
1: var.
0: Evet,
1: Evet,
0: iki can
1: evet.
0: kaybımız var.
1: Evet, Allah rahmet eylesin tekrar.
0: İki can kaybımız var. Yani tek özür diliyorum şayet böyle bir şey dediysem. İki tane can kaybımız var. Bizi şu aşamada Allah başka
1: Başka
0: can
1: can kaybı
0: kaybı
1: vermesin inşallah.
0: vermesin. Tabii çok yoğun taşkınlıklar oldu.
1: Evet.
0: Özellikle Bodrum katlarında. Buna çok dikkat etmek
1: Evet,
0: lazım.
1: maalesef. Evet.
0: Bugün valiliğimizin çok önemli açıklamaları oldu. Mecbur kalmadıkça araç kullanmayın, mecbur
1: Çıkmamak.
0: kalmadıkça çıkmayın. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Zira aslında arama kurtarma ve acil durumlarda afete doğrudan müdahaleye de biliyorsunuz etkileyebilir. 10 bine yakın şu anda personel, farklı kurumlardan personel sadece özellikle itfaiyelerimiz ve ilgili bütün kurumlarımız şu anda sahada Bodrum katlarında varsa bir olumsuzluklar anında müdahale ediyorlar. Çok yoğun bir kurtarma
1: Çalışması devam
0: çalışması
1: ediyor.
0: içerisinde
1: Evet.
0: Allah milletimizi her türlü afetten korusun.
1: Böyle durumlarda hemen akla yaşlı nüfus da geliyor. Oradan da bir sorun var aslında size. Yaşlanan nüfusa yönelik bir yol haritası, yaşlılarımızın

0: yönelik hizmetleriniz, onlara biraz değinebilir misiniz? Çünkü
1: Tabii. Şimdi nüfusumuz yaşlanıyor. Bütün dünyada yaşlanıyor.
0: evet.
1: Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 65 yaş üstü vatandaş sayımız 9,5 milyonu aşmış durumda. Nüfusumuzun %11,1'i 65 yaş üstü. Tek başına yaşayan yaşlı oranımız 1,8 milyon. 65 yaş üstü tek başına
0: Çok
1: yaşayan.
0: yüksek bir rakam
1: Şimdi diğer
0: aslında.
1: yandan biz tabii ki huzur evleri yapıyoruz. Türkiye genelinde 493 huzur evimizde 30 bine yakın yaşlımıza bakıyoruz. Yıl sonuna kadar biz de bakanlık olarak 6 yeni huzur evi daha açacağız. 593 kapasiteli. Diğer yandan Darül Ece biliyorsunuz bizim kültürel mirasımız, kadim mirasımızı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. Amacımız burada bakımı bir yandan kurumsallaşarak devam ettirmek ama aynı zamanda yaşlarımızla ilgili biz yaşlı profil araştırması yaptık ve yaşlı profil araştırmasında şu ortaya çıktı. Yaşlarımızın pek çoğu evinde sosyal çevresinden kopmadan aslında yaşlanmak istiyor. Bizler de onlara bu taleplerine binaen ama aynı zamanda aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyerek onları sosyal çevrelerinden koparmadan gündüzlü yaşlı bakım merkezleri kuruyoruz. Sabah onları evlerinden alıyoruz. Öğlen ikindi vakitlerine kadar sosyal faaliyetler gerçekleştiriyorlar ve ikindi vakti tekrar evlerine bırakıyoruz. Bugüne kadar 47 tane açtık. Yıl sonuna kadar 19 tane daha açacağız ve bu sistemi bütün
0: Talep çok mu
1: Türkiye'ye
0: buna?
1: yaygınlaştıracağız. Yani aileler şunu söylüyor, yaşlarımız, bize böyle bir sistem kurarsanız biz evimizde kalmak isteriz. Huzur evinde yaşlarımızın en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? Aslında günümüzün en büyük sorunu. Yalnızlık. Yalnızlık insanı depresyona sokar, izolasyon ve sosyal yalnızlık kadar zor bir şey yok. Ve yaşlarımızın en muhtaç olduğu şey aslında bir ses, bazen bir telefon, bazen de bir sosyal alan, nasılsın diyebilmek. O yüzden biz bakanlık olarak aslında çalışmalarımızı çok çeşitli yürütüyoruz. Vefa programlarımızla beraber yaşlarımız 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinde çeşitli destekler sunuyoruz. Temizlik, yemek, aşevi desteği sunuyoruz. Diğer yandan evde bakım yardımıyla 107 bin yaşlısına bakan ailelerimize evde bakım yardımıyla 2006 yılından bu yana destek oluyoruz. Evde bakım yardımı Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda 2006 yılında çok öncü ve
0: Evet.
1: önemli bir politika. Evinde yaşlısına, engellisine bakan aylık 15.755 lira olmak üzere her ay düzenli bir destek sunuyoruz. Tabii ki evinde yaşlısına, engellisine bakana biz ne kadar minnet, vefa duysak azdır. Gerçekten önemli bir sorumluluk. Diğer yandan bu çalışmamızı da sürdürüyoruz. Vefa programı kapsamında da 80 yaşına kadar aslında bu tür vatandaşlarımıza evlerinde destek olmaya devam ediyoruz. Amacımız hem gündüzlü bakım merkezlerimizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak, hem yaşlarımızı sosyal çevrelerinden koparmadan
0: Hayattan
1: hayatlarına
0: koparmadan,
1: devam
0: evet.
1: etmek. Aynı zamanda tabii ikinci yaşlılık şuramızı gerçekleştirdik. Günümüz ihtiyaçlarını belirledik. Amacımız yaşlı dostu bir Türkiye inşa etmek. Bu kapsamda da çeşitli çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Nüfus politikaları kurduk biliyorsunuz. Nüfus
0: Evet.
1: politikaları kurulunda da yine yaşlılara yönelik ihtiyaçları belirledik. Bütün kamu kurumlarımızı ortak bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyor. Yaşlanmaya devam edeceğiz. Biz İstediğimiz kadar huzur evi yapmaya devam edebiliriz. Ancak yine talep noktasında insanlarımızın çeşitli kurumsal yapılara yönlendirmek ve evlerinde destek olmak da zorunluluğumuz var artık. Dolayısıyla biz de hem gündüzlü yaşlı kurumlarımızda hem de evde bakım yardımlarımızda, vefa programımızda, Sağlık Bakanlığı'nın evde sağlık desteğiyle beraber bütün kurumlarımız aslında evinde, yerinde destek olmaya yönelik de çalışmaları çeşitlendiriyor. Zira artık buna ihtiyacımız var. Diğer yandan tabii ki yatılı kuruluş kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Özellikle hiç kimsesi olmayan ve tamamen bağımlı olarak yaşlarımızı almaya devam ediyoruz. Dün yine Kayseri'de hava muhalefetinden dolayı katılamadım ama telefonla katıldım. Alzheimer demans biliyorsunuz günümüzün
0: Evet,
1: önemli
0: maalesef.
1: hastalıklarından. İlk Alzheimer demans merkezimizi de İstanbul Darül Acizimizde açmıştık. Dün Kayseri'de özellikle Memduh Başkanımıza selamlarımı iletiyorum Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Ailesinin bir hibesiyle gündüzlü bir Alzheimer demans merkezi açıldı. Bu da çok önemli bir hizmet. Türkiye'de aslında çeşitlendiriyoruz ve nitelikli hale getiriyoruz. Darülaceze Yaşam Merkezimiz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda İstanbul'da biliyorsunuz açtığımız çok önemli bir merkez. Şişli'deki tarihi merkezimiz devam ediyor. Arnavutköy'deki Darülaceze Yaşam Merkezimizde hem kreşimiz de var çocuklara yönelik, hem yaşlarımız da var. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeye yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Tam oraya geçelim. Şimdi yaşlılardan çocuklara geçelim. Bu kreş meselesi de tabii yani her zaman bir büyük problem ama bir yandan da bir sürü faaliyet var bu konuyla ilgili. Neler yapıyoruz kreşlerle ilgili, çocuklarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili, çalışanların hayatını kolaylaştıracak düzeyde?
1: Evet. Geçtiğimiz biliyorsunuz aile yılı olarak ilan ettik Nasuhi Bey. Aile yılıyla beraber ailenin her bir ferdini güçlendiren çalışmalar sürdürdük. Bunlardan bir tanesi de özellikle çocuk dostu, aile dostu bir Türkiye inşa etmek. Bu kapsamda da aile dostu ekosistemin bir parçası olarak da hem kreş seferberliğini bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. Aynı zamanda kamu kurumlarımızın kreş seferberliğini yaygınlaştırıyoruz. 2018 yılında tasarruf genelgesine girmişti. Onu kaldırdık.
0: Kreş yapımı değil mi?
1: Kreş yapımı. Evet. Ve şimdi 30 personel bir kreş istediğinde kamu kurumuna açmak zorunda. Bununla beraber bakanlığımız özellikle bu kreş seferberliğini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Sadece bu sene 349 kamu kreşi açtık. 690 ademlerimizin her birinde bir çocuk oyun evi aynı zamanda var. Amacımız hem aileleri desteklemek, hem çalışan aileleri, çalışmayan ailelerimize de ihtiyaç anında çocuklarını bırakabilecekleri güvenli ortamlar sunmak. 0-6 yaşa yönelik Türkiye'de şu anda yaklaşık 17 milyon çocuğumuz var 0-6 yaşa yönelik. Bunun için de 3 boyutlu çalışma yürütüyoruz. Bir, sosyal hizmet kuruluşlarında kreşleri. İkincisi kamu personeline yönelik kreşler. Üçüncüsü özel kreşlere yönelik de çalışmalar sürdürüyoruz. Hem denetimlerini artırıyoruz.
0: Bunların tamamı denetimi sizde mi? Hani kamuoyunu bilgilendirmek için soruyorum.
1: Şöylesinde tabii olumsuzluklar da yaşadık geçmişte. Malumunuz İBB'de bir kreş skandalıyla karşı karşıya kaldık. Anında müdahale ettik. Gerekli bütün incelemeleri yaptık. Bununla beraber bir standartizasyona geçtik. Yani aslında herkes hem özel sektör hem kamu kurumlarının her birine bir standart getirdik. Yani herkesin kreş anlayışı aynı. İstanbul'daki kreşle Gaziantep'teki kreşin standardı aynı. Şu anda Akreditasyon Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Amacımız çocuklarımıza güvenli kreş ortamları sunmak. Ailelerin güvenle çocuklarını bırakabileceği ortamlar sunmak. Zira çocuklarımız bizim en kıymetlimiz.
0: Evet.
1: Çocuklarımızı bırakırken gözümüz arkada kalmasın. Diğer yandan bakanlık olarak biz 0-3 yaşa yönelik de gündüzlük kreşleri önemsiyoruz. Özellikle çalışan annelerin bir talebiydi bu. Sağlık Bakanlığı'na yönelik de özellikle 24 saat açık olabilecek kreşler sistemini de bu mevzuatımızda başlattık. Bu yönetmeliğimizi hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı şu anda özellikle sağlık personeli biliyorsunuz nöbetleşe çalışabiliyorlar. 7-24 açık olabilecek kreşleri de hayata geçirdik. Biz bu kreş seferberliğini tüm Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. Bu sene bütçemizde yine belediyelere yönelik özellikle tefrişat ve çeşitli destekler kapsamında da bütçemizde kreş desteğimiz olacak.
0: Devam edecek. Şimdi çocuklar, yaşlılar, dijital dünya, hesapların sınırlanması, yaş sınırlanması önemli konular ama bir de şey var. Yani 2025-35'i kapsayan bir aile ve nüfus 10 yılınız var. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz? Aileyi güçlendirmek. Şimdi yaşlanıyoruz dedik ama bu yaşlanıyor meselesinde tabii genç nüfusun artması meselesi de var bir tarafıyla. Bunlarla ilgili politikalarınız nelerdir? Ve bu 10 yılda neleri hedefliyorsunuz?
1: Aslında yaşlanan nüfus şöyle bir mesele. Yaşlanan nüfus doğurganlık hızımızın azalmasından kaynaklı. Bebek sayımız azalıyor. Bütün dünyada böyle. 2.1 aslında nüfusun kendi yenileme oranı. Ve çok uzun süre maalesef nüfus politikası özellikle azalmaya yönelik çeşitli teşviklere doğru gitmişti. 1960 yılına kadar artırmaya yönelik, 1960'tan sonra da azaltmaya yönelik. Şu anda biz tam tersine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Aslında aileyi ve nüfusu destekleyen politikalar. Çünkü biz Türkiye olarak zaten aileye önem veren bir milletiz. Ailesi, annesi, anneye, babaya, çocuğa kıymet veren bir milletiz. Bu, aslında bunu biz medeniyetimizden taşıyoruz. Aile yılını 2024 yılını aile yılı olarak, evet. 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik ve orada iki önemli çalışma başlattık. Bir, her doğan çocuğa bir destek sunmak. İlk çocuğa 5000 liralık tek seferlik bir destek. İki çocuğa 1500 liralık her ay annenin hesabına çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar sunmak. 3 ve sonraki çocuklar için de 5000 liralık annenin hesabına yine yatırdığımız 66 ay boyunca annenin hesabına bu desteği sunuyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda da 1,3 milyon anneye

0: 27,6 milyar liralık kaynak aktardık. 788.573 çocuğa da düzenli destek sunuyoruz. Yani 2 ve sonraki çocuklar için sunduğumuz aylık düzenli desteklerimiz. Diğer yandan nüfus meselesi aslında bizim için bir beka meselesi, bir güvenlik meselesi. O kadar çok savunma sanayi alanına, ülkemizin kalkınmasına yatırım yaptık. Düşünsenize çok yaşlanan bir ülkeye doğru gidiyoruz ve bu alanlarda, bu yatırım yaptığımız alanlarda çalışabilecek belki nüfus bulamayacağız. Dolayısıyla bu alanlar boş kalacak. Okullar boş kalabilir. Geçtiğimiz yıldan bugüne ilkokulda, ilkokul çağındaki çocuk oranımız 200 bin azaldı. Ve bu şekilde gidersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyona yakın nüfusumuz azalacak ilkokul çağında. Bu da şu demek, daha az öğretmen demek. Sosyal güvenlik sistemine daha az katkı demek. Çalışan nüfus bir şekilde sosyal güvenlik sistemine de biliyorsunuz katkı sağlıyor. Ve sağlık sisteminin daha farklı boyutlara taşınması demek.
1: Yükünün artması demek.
0: Yükünün artması demek. Dolayısıyla aslında yaşlanan genç ve dinamik nüfus bizim en güçlü kalemiz. Biz Türkiye olarak yaş ortalamamız 34,9. Avrupa'ya göre 10 yaş genç bir nüfusumuz var. Genç ve dinamik nüfusumuz var. Biz bunu daha da gençleştirebiliriz. Aslında amacımız bir kere bu nüfusun yaşlanmasını, daha doğrusu doğurganlık azalmasını bir şekilde durdurabilmek ve tekrar canlandırabilmek. Tabii canlandırmak kolay değil. Çünkü mesele sadece ekonomik teşviklerden ibaret değil. Burada bütün ekosistemi düşünmek lazım ve zihniyet dönüşümü gerektiriyor bir yandan da. Çünkü uzun zamandır biliyorsunuz şöyle şeyler duymuşsunuzdur. Siz kaç kardeşsiniz bilmiyorum ama.
1: 4 kardeşiz.
0: Ama sonrasında sizin kaç var?
1: 2.
0: 2. Evet. Size sürekli şunu söylemişlerdir. 2 çocuk yeter.
1: Geriye doğru gidiyoruz
0: zaten. Bir çocuk yeter. Varsa 2 çocuk, bir kız bir oğlan olsun. Üçüncüyü gördüğümüzde veya 4 çocuklu bir aile gördüğümüzde hala biz bile sokağa çıktığımızda bir düşünelim. Yani şöyle bir bakıyoruz, ne gerek vardı bu kadar çocuğa diye. Aslında genç ve dinamik nüfus yapısı bizim ülkemizin geleceği. Zira bu çocuklar bizim genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya devam edecek. Dolayısıyla biz de hem bu çalışmaları hızlandırıyoruz, aynı zamanda yaşlanan nüfusumuza yönelik de bazı çalışmalar yürütüyoruz. Evlilik kredisini başlattık geçtiğimiz yıl aile ve gençlik fonuyla ilgili beraber.
1: Bunların etkilerini ölçebiliyor musunuz? Yani mesela evlilik kredisi, bu teşvikler, bütün evet. Bunlar bir hareketlilik oluşturdu
0: var,
1: mu?
0: Var, anlatacağım size. Biz şimdi evlilik kredisini geçtiğimiz yıl başlattık aile ve gençlik fonuyla. Bu aslında Gabar'da, Filyos'taki yeraltı zenginliklerden, madenlerden %20 olan gelirlerin %20'sini doğrudan evlenmek isteyen çiftlerimize, 18-29 yaş arasındaki çiftlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 18-25 yaş aralığına 250 bin, 26-29 yaş aralığındaki evlenmek isteyen çiftlere 200 bin liralık bir kredi desteğimiz. Sıfır faizli, 4 yıllık, 2 yıl geri ödemesiz. Çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl kredi öteleniyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz 222.988 genci bugüne kadar evlendirdik. 1,5 senede 21 milyar 48 milyon lira destek aktardık bu gençlerimize. Destek alan çiftlerin 23.027'sinin 23.545 çocuğu dünyaya geldi. İkiz bebeklerimiz var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 22.563 çiftimizin kredisi bir yıl otomatik olarak ertelendi. Ve 464 çiftimizin de bütün hibesi, bütün kalan kredisi sıfırlandı. Çünkü 2 çocuk sahibi olanlara bu krediyi tamamen hibe edeceğimizi söylemiştik. Bu çiftlerimizden ilk anne olma yaşı Türkiye genelinde şu anda ortalama ilk annelik yaşı 27, ilk baba olma yaşı 29. Bu çiftlerimizde ilk anne olma yaşı 23,5. İlk baba olma yaşı 25. Ve bu çiftlerimize evlenmeden önce biz 2 gün boyunca evlilik öncesi eğitim programı veriyoruz. Evlendikten sonra İşkur'da öncelik tanıyoruz. Şayet işleri yoksa, bir iş arayışı içerisindelerse İşkur'da öncelik tanıyoruz. Yine Murat Kurumbakanımızın başlattığı sosyal konut programlarında bu çiftlerimize yine özel kontenjan ayırdık. Dolayısıyla biz çiftlerimizi sadece evlendirerek değil, evlendikten sonra ilk çocuk sahibi olduğunda kredisini erteliyoruz, doğum yardımı veriyoruz ve ondan sonra da hem iş kur güvencesi hem ailenin güçlendirilmesi, aynı zamanda ihtiyaç anında da bir sosyal konut alanında da uzun vadeli bir destek programı yürütüyoruz. Gençlerimizin ailelerinden gerçekten büyük bir teveccüh var. Evet, rakam devletin verdiği bir rakam. Ancak bu kapsamda gerçekten önemli bir çalışma yürüttüğümüzü vurgulamak istiyorum. Türkiye genelinde pek çok gencimizin nikahlarına şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten büyük şükranlarını, minnetlerini duyuyoruz. Güzel bir proje ve gençlerimizi bu yuva kurmaya teşvik eden bu çalışmaları biz sürdürmeye devam edeceğiz. Diğer yandan neler yaptık? Doğum iznini 24 haftaya çıkardık.
1: Evet, o önemli.
0: Ve OECD ülkelerinin ilk 10 ülkesinin arasına girdik bu kapsamda. 16 haftadan 24 haftaya yükselttik. Süre ile beraber biz OECD ve Avrupa ülkelerinin ortalamasının üzerindeyiz. Diğer yandan memurlarımıza yarı zamanlı çalışma hakkı getirdik. Çocuklar 6 yaşına gelene kadar, tamamlayana kadar. Diğer yandan kreş seferberliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Amacımız aslında burada çok net. Aile dostu ekosistemi bütün yapılarıyla güçlendirmek. Diğer yandan tabii ki televizyon, medya yapımcılarıyla bir araya geliyoruz. Özellikle aile dostu ekosistemi anlatmaya yönelik bunlara ihtiyacımız var. Çünkü baktığımız içeriklerde, televizyonlarda, dizilerde hala tek çocuk görülüyor mesela. Mutlu kalabalık aile ortamı veya mutlu evli çift imajı da neredeyse medyada.
1: O çocuklar da o dizilerin büyük bölümünde zaten ya annenin yanında ya babanın yanında ya da daha perişan bir halde maalesef.
0: Evet. Dolayısıyla bu aslında ben sizin vesilenize de çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle dizi yapımcılarımıza zaman zaman bir araya geliyoruz. Onlara özellikle şu mesajı vermek istiyorum. Gerçekten bizim aileyi güçlendiren içeriklere ihtiyacımız var. İçerinde her aile yani her şey olumsuz olamaz. Şimdi izliyorsunuz bazen gerçekten bu kadar mı çetrefilli hikayeler olabilir?
1: Ya da bu kadar kötü mü her şey?
0: Her şeyin bu kadar kötü yansıtılabilir ve ne izliyorsanız o karşınıza çıkıyor. Tıpkı sosyal medyadaki gibi. Ne izlerseniz biliyorsunuz algoritmalar çalışıyor size bunu. Şimdi siz her şeyi olumsuz bir şekilde konuştuğunuzda bu telefon size 5 dakika içerisinde o konuştuğunuzu karşınıza çıkarıyor. Dolayısıyla siz böyle ne kadar çok mesela nüfus konuştuğunuzda benim karşıma sürekli çoklu aileler çıkıyor. Amerika'da biliyorsunuz sadece biz değil, tüm dünya şu anda aile dostu ekosistemi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. Zira aslında 60'lı yıllara kadar, 60'lı yıllardan sonra yürütülen bu kalabalık olacağız, dünya felakete gidiyor, yeterince insan doyuramayacağız felaket senaryoları nüfus politikalarının aslında çalışmadığını bir kere daha gösteriyor. Biz de nüfus politikaları kurulumuzla, aile dostu ekosistemimizle, aileyi koruyan ve aileyi koruma ve güçlendirme eylem planımızla beraber aynı zamanda aile ve nüfus 10 yılı projeksiyonu kapsamında da bu çalışmalarımı sürdüreceğiz. Zira tek bir yılda bu programları sürdürmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz şu anda bütün bakanlıkların aslında bir sorumluluğu var bu konuda. Bütün kamu kurumlarımızın aile ve nüfus 10 yılını destekleyen çalışmalarımızı yıl boyunca da sürdürmeye, özellikle 10 yıl boyunca 2035 yılına kadar sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Son bir dakikamız ama soracağım çok da soru var ama bugün gündemde zaten özellikle İstanbul'da. Çok kısa lütfen bizim için çok kıymetliler şehit ve gazi ailelerimiz. İsterseniz oradan devam edelim. Onlarla ilgili neler yapıyorsun? Bir taraftan Terörist Türkiye süreci de var.
0: Terörist Türkiye sürecinde biliyorsunuz terör en çok aileleri ailelere zarar verdi. Ocakların içine ateşler düştü. Anaların kucak anneleri evlatsız, evlatları babasız bıraktı, yetim bıraktı. Dolayısıyla aslında terörün en çok bitmesini istediği bölgelere de gidiyoruz Güneydoğu'ya. Bütün Türkiye'de aslında huzurun, barışın hakim olduğu bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Biz de özellikle bu süreç başladığı andan itibaren şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geliyoruz. Şehit ve gazi buluşmalarımızla, şehit yakınları ve gazilerimizle beraber vefa buluşmaları yapıyoruz. Türkiye genelinde bu kapsamda 28 buluşma gerçekleştirdik. Ailelerin taleplerini, hassasiyetlerini dinliyoruz. Ve en çok zaten bu süreçte onlar yaralandı ve bu sürecin bir an önce sonlanmasını istiyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenleri tam ve bu sürece destek veriyorlar. Diğer yandan tabii ki hassasiyetleri var. Bu hassasiyetleri biz hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonda hem de çıkan raporda da bunları içeriğine aldık, derc ettik. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle hem şehit yakınlarımız, gazilerimize yönelik yasal düzenlememizde bazı iyileştirmeler yaptık.
1: Yapıldı, evet.
0: Bundan sonra süreçlerde de her zaman şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sadece sözde değil, gerçekten eylemde. Türkiye genelinde her zaman onların yanındayız, olmayı da sürdüreceğiz ve toplumsal bütünleşmeye yönelik pek çok çalışmanın içerisinde de olmaya devam edeceğiz.
1: Bir iki dakikamız daha var. Arkadaşlardan öyle bir zaman aldım. Ya bir iyilik var platformunuz var bakanlık evet. olarak. İyilik ve gönüllü faaliyetlerinizi, bütün bunları dijital ortama taşıdınız. Kısaca bir de ondan söz eder misiniz? Onu da sormuş
0: Tabii,
1: olayım.
0: Şimdi bizim toplumumuz biliyorsunuz iyiliği görünür

0: Kılmıyor. Biz
1: Evet.
0: genelde işte komşumuza elimizi uzattığımızda bunu kimse duymasın, görmesin. Böyle bir medeniyetten geldik. Her daim ahilik kültürümüz dayanışmayı, kardeşliği her zaman ön plana çıkarmıştır. Ancak geldiğimiz noktada kötülüğün bu kadar görünür olduğu bir ortamda iyilikleri de daha görünür kılmaya ihtiyacımız var. Bizim mayamızda iyilik yapmak var Nasuhi Bey. Dolayısıyla bizler de İyilik Var platformuyla devletin güvenliğinde, E-Devlet'in de entegrasyonuyla beraber iyilik yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu İyilik Var gönüllü platformuna davet ediyoruz. Bu bir nakdi destek değil, tamamen manevi destek. Yeteneğinizi devlet korumasındaki çocuklarımıza, huzur evindeki yaşlarımıza, engellilerimize, şehit yakınları ve gazilerimize ile beraber paylaşın. Onlara belki bir zaman ayırırsınız, belki bir kitap okursunuz. Biz iyilik yaptıkça iyileşen bir milletiz. İyiliği yaymaya ihtiyacımız var.
1: Çok çok güzel bir mesajla bitirdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz
1: Aile ve
0: teşekkür
1: Sosyal
0: ederiz.
1: Hizmetler
0: Tekrardan
1: Bakanı Mahir Özdemir.
0: İstanbul'a da tekrar geçmiş olsun.
1: Evet, çok teşekkürler. Evet, Ankara'dan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş'la yaptığımız yayının sonuna geldik. Söz tekrar İstanbul'da. Bakalım İstanbul'daki gelişmeler ne düzeyde, nerede?

engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı? Buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla da yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız. Bu aynı şekilde diğer kamu görevleriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasını bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu: yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu 1-2 gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak Bodrum ve benzeri yerlerde su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı. Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi Sayın Bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini

esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başlandı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın cumartesi pazarda çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibariyle de hemşerilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz. Ama hiç endişelenmesinler. Devletimiz güçlü. Milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşerimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini, geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız. Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşerilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

kiloyu aşan bir yağış söz konusu. Bakın hemen yan tarafta görüyorsunuz, araç suya gömülmüş durumda, çıkamıyor ve şu anda bizler de zaten kepçe yardımıyla oraya gidebiliyoruz. Şu anda bir kepçenin üzerindeyiz. Çünkü oraya girmemiz şu anda çok sakıncalı. Nerede çukur var onu da şu anda dışarıdaki ekipler de aslında tahmin edemiyorlar. Hemen burada yaşayanlar itfaiyenin yardımıyla aslında kurtarıldılar. Çünkü evleri tamamen sular altında kaldı. Biraz daha ilerleyebilirsek aslında orayı göstereceğiz. Çok tabii sakin ilerliyoruz. Biraz daha yukarı kalkmamız gerekiyor. Çünkü su bizim de üzerimize geldi. Şimdi bakın, bir ev, araç tamamen sulara gömülmüş. Şöyle bahçesine biraz daha yaklaşacağız. Tabii burada kepçeyi kullanan, bize yardımcı olan abimiz de dikkatli davranıyor. Çünkü çukurlar olabilir. Dolayısıyla dikkatli hareket etmek zorundayız. Bakın, suların geldiği nokta, taşkın suları evlerin bahçesine kadar yükselmiş ve tamamen araçlar suya gömülmüş. Yine burada Şile'nin birçok bölgesinde özellikle taşan

0: Derenin yanında Ahmet Korkmaz'dan göstermesini istiyorum. Dere hemen yan tarafımızda, bakın. Manzara tam olarak bu. Dere taşmış ve su bu şekilde içeriye, bahçelere dolmuş. Şimdi burada Humbaba mevkiindeki, özellikle bu Pot Deresi'ne yakın olan bölgedeki bütün evlerin durumu aynı bu şekilde. Sulara gömülmüş bahçeleri, içerisinde kimse yok, çoğu dışarıya çıktı, evlerini boşaltmak zorunda kaldılar. Çünkü dere, buradaki vatandaşların söylediğine göre yükselmeye devam ediyor. Tutunalım, o tarafa doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Şile'nin sadece Humbaba mevkii değil, yine bu dere kenarında, Pot Deresi kenarında, Elmalı bölgesi ve birçok farklı mevkilerde, dere kenarlarındaki yerlerde bu taşkınlar devam ediyor. Bakar mısınız? Şu taraf aslında benim bulunduğum sol taraf yol. Şu anda kepçe oradan gitmeye çalışacak. Yan tarafı dere. Dere yükselmeye devam ediyor. Ve çevredeki evlerde de alarm verildi. Bu alarmdan dolayı da o evler boşaltıldı. Bakın biraz daha ilerlerse dikkatli bir şekilde göstereceğim size. Şile'deki yağmurun, yağışın, sağanağın etkisini görüyorsunuz. Kepçeyle ilerliyoruz. Sular o kadar yükselmiş ki burada yürümek çok zor. Dikkatli bir şekilde kepçe şimdi bizi bulunduğumuz yerden, derenin yanından hemen diğer evlerin bahçelerine doğru. Orada bakın bazı vatandaşlar var yine üst katlarda. Oraya doğru gidebilirsek orada göstereceğiz. Üst katlarda bazı vatandaşlar var. Ahmet Korkmaz, oraları gösterebilir misin? Bakın el sallıyorlar. İnemiyorlar, evden çıkamıyorlar. Şu anda belli bir yere kadar tedbirlerini aldılar. Ama şu anda aşağı inip evden çıkmaları pek de mümkün görünmüyor. Dolayısıyla orada aşağı katları basan sudan dolayı da şu anda burada da bir mahsur kalma durumu da var. Ama ekipler yine teyakkuz halindeler. Özellikle Pot Deresi çevresinde bu durum devam ediyor Şile'de. Şimdi derenin hemen yan tarafında, ki daha önceki yağışlarda da aslında evet bu tarz taşmalar yaşanıyordu. Ama 1985'ten itibaren, yani yaklaşık bir 41 yıldır böyle bir yağış görülmediğini söylüyorlar. Dolayısıyla çok yoğun bir yağış bizler de iyice yükseltti bizi, çünkü diğer yandan da çukurlar var. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Daha da fazla ilerlenemiyor çünkü derenin yolda nerede birleştiği, nerede kaydığı belli değil. Gördüğünüz gibi Şile'de durum bu. Aynı zamanda tabii uyarılar da devam ediyor. Yani Anadolu yakasında yapılan uyarılar devam ediyor. Yağış daha da artabilir. Özellikle dere kenarlarında yaşayanlar, bodrum katta yaşayanlar bugün çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor.
1: Alihan Tok Şile'den aktardı. Hakikaten inanılmaz görüntüler. Evlerin havuzları, araçların neredeyse yarısına gelecek kadar yağış var. Anadolu yakasında bugün yağış da artacak. Meteorolojik veriler onu gösteriyor. Şimdi bir de İrem Şimşek'e gideceğiz. Kağıthane'de İrem Şimşek. O noktada dere taştı, su baskınları yaşandı ve taşan derenin hemen önündesin. İrem, nedir notların, çalışmalarda son durum ne?
2: Sena Alkan, Kağıthane'de taşan derenin etkilerini size aktardık. Şimdi aslında biz daha kritik bir noktaya geldik. Kemerburgaz yolundayız. Özgür Balaban'dan hemen rica ediyorum. Son durumu sizlere gösterelim. Yol tamamen sular altında kalmış durumda. Kemerburgaz yolu şu anda trafiğe tamamen kapatıldı. Sadece ekipler bölgeye geldi. AFAD, itfaiye, jandarma, polis dalgıçları geldi. Aynı zamanda UMKE ekipleri. Çünkü hem bölge, yolun tamamı sular altında kalmış vaziyette, hem de daha ileride Cendere tarafında, Cendere yolu tarafında bir arama kurtarma çalışması sürüyor şu anda. Bu sebeple bu yolu kullanarak hem buradaki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar, hem de buradan geçip mahsur kalan vatandaşları, araçları kurtarmaya çalışıyorlar. Burada mahsur kalan şu anda iki araç var. İki tane araç tam yolun ortasında. Biri servis, biri kamyon olmak üzere. Araçlar burada mahsur kalmış, ki yayından önce de bir vatandaşla sohbet ettik. AFAD ekipleri tarafından kurtarılmış. Dün 15.30'dan beri otobüste mahsur kaldığını anlattı. Saatlerce otobüsün içerisinde, su alan otobüste mahsur kaldılar. Ardından bir fabrikaya sığındıklarını anlattı ki aslında yoldan ekipler geçebilse bile o kadar çok yağış var ki ulaşım çok zor. Bir semtten diğerine geçmek çok zor. Hem vatandaş için hem ekipler.

0: olabildikleri için o sebeple özellikle Ayaza bölgesinde mahsur kalan vatandaşlara müdahale etmekte gittikçe zorlaştı. Ki şu anda işte Ayaza Kemerburgaz yolundayız. Bu semtte durum çok kritik. Hakikaten çok ciddi. Farklı farklı yerlerde mahsur kalan vatandaşlar var. Evleri, iş yerlerini su bastı. Ki çok fazla araç da kullanılamaz hale geldi. Özellikle Ayaza'da şu anda da bugün de kritik durum devam ediyor. Yani İstanbul'da dün çok kuvvetli bir yağış etkisi vardı. Bugün yağış azaldı. Seyrek yer yer devam ediyor. Fakat dün o kadar çok yağmur yağdı ki su baskınlarının etkisi hala devam ediyor. Ekipler sahada aktif olarak yoğun bir çalışma içerisindeler. Suyu tahliye etmeye, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyorlar. Bir yandan da araçlar semt semt, bölge bölge bu tıkanan yerlerde yığılmış vaziyetteler. Elbette bugün de İstanbul için çok kritik bir gün. Riskler hala devam ediyor. O sebeple ya mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak, dışarı çıkanların da önlemler alması gerekiyor Sena Alkan. Biz de önümüzdeki saatlerde size İstanbul'un farklı semtlerinden son durumları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, İrem Şimşek İstanbul'da semt semt durumu aktarmaya devam ediyor. Şimdi maalesef Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuğumuz su birikintisindeki elektrik akımına kapıldı dün ve hayatını kaybetti. Elif Yavuz Fatih'te o noktada bize son durumu aktaracak. Elif, söz sende.
2: Sena Alkan, evet, dün akşam saatlerinde saat 18.30 civarında meydana geldi. Yağışın en kuvvetli olduğu zamanlarda, özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu saatlerde yaşandı. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hemen burada Çukurbostan Parkı'nın yanında özel bir otopark var. Otoparkın çıkışında gördüğünüz üzere meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini de izlediğimizde 14 yaşındaki çocuğun yağmur nedeniyle muhtemelen ayakkabısı ıslandığı için ayakkabısını çıkardıktan sonra yalın ayak bu yokuşu çıkmaya çalıştığı esnada bir anda kaldırımdan yola indiği anda elektrik akımına kapıldı ve çevredekilerin müdahalesi ilk etapta geldi. Ancak o müdahale de yeterli olmadı. Çevre esnafın müdahalesi esnasında onlar da ufak bir çarpıntı yaşadıklarını söylediler. Dün akşam saatlerinde olayın ardından burada görgü tanıklarıyla ve yardımcı olanlarla görüşme imkanım olduğunda onlar da elektrik akımına kapılan çocuğa yardım etmek için yanına koşup elinden tuttukları anda hafif bir şekilde etkilendiklerini ancak bir sağlık problemlerinin olmadığını söyledi. İlk etapta ilk müdahaleyi onlar yaptılar. 112 ekiplerine haber verdiler ancak dün akşam çok şiddetli yağışın olduğu ve trafiğin çok yoğun olduğu bir saatti. Yaklaşık yarım saat boyunca ambulans gelmeyince vatandaşlar kendi imkanlarıyla özel bir araçla 14 yaşındaki Mahmut Işıldağ'ı hastaneye kaldırdılar. Ancak hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Bir ihmal var mı? Bu elektrik akımına neden kapıldı? Bir kaçak var mıydı? Şimdi görüyorsunuz burayı BEDAŞ ekipleri kazdılar. Olay yeri inceleme ekipleri buradan fotoğraflar aldılar. Kabloların hangi kablolar geçiyor? Neler var? Hangi bağlantılar var? Bunlar açığa çıkarıldı. Ancak buradan baktığımızda dahi çok derinde olmadığını görüyoruz. Bu yaklaşık bir karışık 30 santimlik derinlik normal bir derinlik mi? Olması gereken mi? Standart prosedüre uygun mu? Tabii bunlar yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacak ancak maalesef dünden bu yana yağmurla büyük bir sınav veren İstanbul'da can kaybı haberini de almış bulunduk. Saat 18.30 civarında meydana geldi. Akşam saatlerinde de vefat haberi duyuldu. İki kişi hayatını kaybetmişti. Biri 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yalın ayak yürürken maalesef elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Fatih'ten aktardı. 14 yaşındaki bir çocuğumuzu kaybettik. Görüntülerde de ekranlarınıza geldi. O geçtiği, yürüdüğü yerde akıma kapıldığı nokta. Şimdi bugün özellikle Anadolu yakası için uyarı var. Şiddetli yağışın Anadolu yakasını vurması bekleniyor bugün. Dün ağırlıklı Avrupa yakasında etkileydi. Şimdi ise tüm il genelinde ve civar illerde ama Anadolu yakası için uyarılar arttı. Beykoz'da Arzu Kaya. Beykoz'da neredesin Arzu? Lütfen gördüklerini paylaş bizimle.
3: Beykoz'da Çamlıbahçe mahallesindeyiz. Buradaki hasarın boyutunu anlatabilmek için şimdi Ahmet Uludağ ile birlikte bir derenin kenarına geldik. İddia o ki mahallenin anlatımına göre sizlere aktarayım, gün içerisinde konuşma fırsatı bulduk. Bu dereden taşan sular, ki burada zaten bir duvar gözükmüyor, oradan taşan sular bütün mahallenin içine girdi ve mahallenin iç taraflarına doğru da gideceğiz sizinle yayında beraber. Mahallenin içerisinde de büyük bir hasara neden oldu. Öncelikle zaten yerlerde oldukça çamur ve balçık vaziyette, o yüzden dikkatli yürüyelim. Hemen sol tarafı göstermesini rica edeceğim Ahmet'ten. Orada araçların mahsur kaldığını biliyoruz. Suyun çok yükseldiğini bu sokakta özellikle görüyoruz ki yerlerdeki çamurlardan da zaten anlayacaksınız. Oldukça vahim bir tablo söz konusu. Özellikle iki katlı binalar var bu mahallede ve her binanın en alt katı şu anda maalesef hasar almış vaziyette ve ekiplerinde çalışmaları sürüyor bu noktada. Görüyorsunuz işte mahallenin hali bu şekilde, çünkü zemin katlar su aldı ve suyla birlikte de ekiplerin hala burada çalışmaları devam ediyor. İçerideki suyu hala boşaltmaya devam ediyorlar. İşte eşyalar mahallenin ortasında, yataklar mahallenin ortasında ve vatandaşların burada ekiplerle birlikte çalışması sürüyor. Gerçekten büyük bir mağduriyet var. O mağduriyetin boyutunu anlatabilmek için bir tık daha içerilere götüreceğiz sizleri. Çünkü o dereden, az evvel yayında gösterdiğimiz dereden taşan sular mahallenin içindeki duvarların da yıkılmasına sebep oldu. Şimdi mahalleyi beraber geziyoruz. Görüyorsunuz hani tek katlı yapılardan bahsediyoruz ve hemen hepsi hasar almış vaziyette, yani diz boyuna kadar gelen, hatta yayından önce konuştuğumuz bir vatandaş dedi ki benim omzuma kadar geldi bu sular dedi. Çocuklarımı kurtarmaya çalıştım, önceliğim onlar oldu, sonrasında biz de burada işte çalışmalarımıza devam ediyoruz dediler. Şimdi görüyorsunuz ekipler tek tek gezerek mahallede hangi evde hasar var, hasarın boyutu nedir, onu araştırmaya çalışıyorlar. Yerlerde işte halılar, sular tahliye edilmeye çalışıyor evlerin içerisinden. Sonrasında ise sular tahliye edildikten sonra işte çamur temizleniyor, çek paslarla, ardından suyla bir yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Yani kabası alınıyor aslında ilk etapta. Ama özellikle zemin katların oldukça kötü olduğunu söyleyelim. Zaten görüyorsunuz iki katlı binalar ve şimdi en çarpıcı tablolardan bir tanesine geleceğiz sizinle. Ahmet dikkatli in istersen aşağıya. Şimdi o az evvel yayına başladığımız noktadaki dereden o taşan sular geldi, mahallenin içine kadar girdi ve şu anda görüyorsunuz işte, dikkatli çıkacağım ben de şimdi, buradaki duvarı olduğu gibi yıktı. Yani suyun şiddetinin ne kadar büyük olduğunu işte buradan fark edebiliyorsunuz. Buradan taşan sular da işte evlerin içine kadar girdi. Önüne ne varsa aldı, kattı, gitti. Duvarları yıktı, çatıları uçurdu. Gerçekten şu anda Beykoz'da olumsuz bir tablo söz konusu ve vatandaşların da şu anda hasarının tespit edilip sonrasında yapılacak işlemlerde hep beraber karar verilmesi bekleniyor.
1: Peki Arzu Kaya Beykoz'da aktardı, ekranlarınıza getirdik. Anadolu yakasında yağış bekleniyor. Birazdan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle olacak. Detaylıca bakacağız. Bugün için beklenen yağış, beklenen yerler nereler, nerelerde ne risk var, ama bir Adana'ya da gidelim. Çünkü Adana'da da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki son durumu DEHA muhabiri Gülşah Atıcı'dan alacağız. Nedir Adana'da durum Gülşah Atıcı?
4: Evet Sena, yurt genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken Adana'da da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde 3 saat boyunca devam etti. Kameraman arkadaşım Yaşar Can Serintürk sizler için yağış sonrası manzarayı ekrana getirecek. Ama tabii güneşli bir havadan sizi karşılıyoruz. Aslında bir bahar havasını andırıyor şu an Adana, ama tabii sabah saat 4.30 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başlamıştı. Tabii bu gök gürültüsü insanları adeta uykusundan uyandırdı diyebiliriz. 3 saat sürdü. 7.30'a kadar devam etti bu sağanak yağış ve fırtına da etkiliydi. Tabii bu Bu yağış kenti de olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla doldu. Alt geçitler suyla doldu. Ekipler hızlı bir şekilde bu suları tahliye etti ve trafiğin akışını sağladılar. Tabii Adana güneşli diyelim, bir bahar havası diyelim ve sözü buradan yeniden size bırakalım.

0: Peki. Adana'daki durumu gördük. Gülşah Atıcı daha muhabiri Adana'dan aktardı. Orada da 45 dakika içerisinde bir yağış var ama şimdi durum sakin. Gelelim biraz daha Marmara bölgesine ve civara. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel benimle beraber. Hüseyin, dün seninle burada bu saatlerde yine konuştuk. Böylesini hiç görmedik. Bilmiyorum sen gördün mü, ne dersin, ne aktarırsın bugün ve yarın için?
1: Çıplak gözle bu şiddetli bir yağışı. Ben 16-17 yıldır bu işleri yapıyorum. Görmedim ama bu bir klişe sözdür. Hani 30 yıldır burada yaşıyorum. Belki de 31. yıl oldu. Onu bilemeyiz ama tarihi kayıtlara dönmek gerekiyor. 1948-47 yıllarına falan inmemiz gerekiyor ki İstanbul'a 24 saatte 200 milimetre üzerinde yağış düştüğü bir günle karşılaşalım. Yerel olarak bazı ilçelerde bunu yaşamış olabiliriz. Ama dün 15-16 ilçede ağır sağanak vardı ve şimdi şu haritada göstereceğim, hala bir kısmı da sürüyor aslında Sena. Şimdiki durum, bunu meteorolojik olarak çok teknik bir şekilde anlatmak yerine hızlıca insanlara şöyle özetleyeyim. Şöyle saat yönünün tersine dönen geniş bir hava hareketi var üzerimizde. Biz bunu çok hissetmesek de yukarı seviyede. Bu hem Ege'den hem Akdeniz'den, özellikle Akdeniz'deki sıcak rüzgarlarla birleşip kuzeye doğru çıkmaya çalışıyor. Fakat kuzeyden de üzerimize, bizim Ukrayna, Romanya çevresinden şu anda çok güçlü bir soğuk hava iniyor. Yani biz hem su buharını, hem nemli havayı, hem de yukarı seviye soğuğunu Marmara'da yakalıyoruz. Burası bir kesişim noktası gibi. Buna meteorolojide öklüzyon cephe deniyor. Bir kısmı sıcak, bir kısmı soğuk. En riskli hadise. Yani hani pencereyi açarsınız diye çarpar gibi düşünün. Bu da su buharını yerden yukarıya doğru çekiyor. Alçak basınç alanı. Ve batılı kolu güçlendikçe iyice doğuya süpürecek. Yani şu saatlerden itibaren İstanbul'da ciddi bir yağış riski kalmadı. Kuzey yönlerden esen rüzgar ve dünyanın dönüşüyle batıdan doğuya bu sistemi doğuya süpürüyor. Ve Kocaeli, Körfez, Sakarya, Düzce, Bartın, İnebolu, Cide, Kastamonu riskli alanlara giriyor. Orta Karadeniz'de, Sinop'ta da kuvvetli yağacak. Ancak bu şekilde dönerek doğuya doğru ilerleyecek. Bu sırada yine Samsun, Ordu'yu da uyaralım. Karadeniz aslında İstanbul'da bir klimatolojik olarak aldığı yağışlar olarak bir Karadeniz şehri. Biz buraya Marmara bölgesinde İstanbul diyoruz ama yağışların geliş rotası, süresi, oluşum mekanizmaları Karadeniz kıyı hattıyla aynı. Yani bir Karadeniz şehri izlenimi veriyor. Bu yağış önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında biraz daha devam edecek, ancak tekrarlıyorum, şu şekilde dönerek doğuya doğru ilerleyecek. Yani akşam olmadan İstanbul'un Avrupa yakası yağışlı havanın etkisinden bir süre için çıkıyor. Cuma günü öğlen şöyle bir yağabilir. Fakat cumartesi sabah öğlen arası bir 30-40 milimetre daha gelebilir. Dünkü yağışlara göre sayılar ufak gelecek size ama evet. 30-40 milimetre de çok bir yağış, yüksek bir yağıştır aslında. Cumartesi günü öğlen, sabah ve öğlen işi olanlara duyuralım. Pazar günü açıkçası bu yağış epey bir kesiyor. Yani aralık çok uzuyor. 8 saat yağmayacak, 20 dakika yağıp yine atıştırdı geçer hale ve şehri zorlamayacak hale dönüyor. Yani riskli olay alan İstanbul'da aslında şu anda Anadolu yakasında bazı ilçeler. O da dün gecenin yağışları aşırı bir şekilde altyapıyı bindirdiği için yükü. Ya bizim görmediğimiz on binlerce dal kırıldı, yaprak koptu, ağaç devrildi, etti. Bunların çoğu ya akan sularla birlikte bizim o güvendiğimiz altyapılara gidiyor. Yani 8 bin personel var ama yani bu şehir o kadar büyük ve kalabalık ki. Sadece Ümraniye ilçesinde kaç tane sokak vardır? 400 küsur, yani sırf oraya 8 bin kişi gitse Ümraniye'yi hayata kalır ve kaldı ki diğer ilçeler. Yani çok zor bir çalışma veriyor şu an yetkililer bu noktada. Ama iyi haber olarak şu söylenebilir. Artık bu şiddette bir yağış İstanbul'da kalmadı. Rüzgarlı ve soğuk bir hava kaldı. Yani dışarıda yağmurlukla geçirebilirsiniz bundan sonra. Ama hali hazırda gölleşme olmuş olan o alanlar artık tahliye edil. Yani oranın üstüne çok fazla bir yağış gelmeyecek ama tahliye edilmesi sürer. Çünkü tahliyeyi nereye edeceksiniz? Yağmur suyu toplama her yerde yok. Çoğu ilçede yapılıyor. Bu çok büyük bir altyapı, yıllar süren bir altyapı gerektiriyor. Sen de bilirsin Cendere Deresi'ni. Ayamama zamanında da gazeteciydin, onları da hatırlarsın. Cendere Deresi çevresinde çok daha ağır bir bilanço olmadıysa, orada yıllardır titizlikle ve büyük bir emekle her şeye rağmen yapılan altyapı çalışmalarına biz burada atıf yapmalıyız. Onu da geçmiyorum. Tablo çok ağır ama ben demek istiyorum ki o derelerden birkaç tanesi çok daha bizim burada, yani hakikaten kelimeleri kurmakta zorlanacağımız bir tablo çıkartabilirdi bize. Ben normalde böyle şeyleri abartmayı sevmiyorum. Sen benim hiç aşırı bir şey abarttım gördün mü? Ama bu İstanbul için benim de bireysel kariyerimde anlattığım en şiddetli yağıştı. Ve 5 günlük toplam yağış miktarında da hakikaten çok üzücü. Dün gece herkese geçmiş olsun. Yolda kalan yüz binlerce insan vardı. Şunu da anlatayım. 5 günlük toplam yağış haritasında bakın İstanbul'un üzerindeki renkler artık yeşil ve açık yeşil. Yani 10 ila 25-30 milimetreye çıkıyor. Bu da cumartesi. İşte ama Kocaeli'ye bakınca yine 70-80 milimetre şu hat. Yani şurayı görüyorsunuz. Karasu, Kandıra, Sakarya, işte Düzce, Kocaeli, Körfez, Bursa şurada. Ya bu alanda maalesef yine seller yaşayabiliriz.

0: bu gece yarısına
1: İstanbul
0: kadar.
1: Üzerinden risk biraz daha doğuya doğru kayıyor diyorsun. Evet. Kocaeli, Sakarya, Düzce buralarda yaşayan vatandaşları da uyarmak gerekiyor.
0: Körfez dostlara sesleniyorum. Sabah da aktardım. Bu körfez yağışları da meşhurdur. Bakmayın siz yani burası biraz daha sanayileşmiş İstanbul'a göre. Daha geniş yeşil alanları da var. Çeşitli avantajlar yani o suyu yavaşlatacak, suyu emecek. Yani İstanbul'da suyu çatılardan caddeye verince onu kim emecek? Yani daracık daracık kağıthaneyi bilenler bilir ya da yaşamayanlar görmemiş olanlar bilir. Öyle sokaklar var ki hakikaten iki insan yan yana zor yürür. O sokağa siz bir metre su akıyor o sokaktan. Gerçekten çok korkunç bir gündü dün. Ama tekrar bakacak olursak uzun zaman bence bir daha bu şekilde bir yağış görmeyeceğiz. Ve biz bunu unutacağız. Sonra bir gün gelecek. Yine bir sonbahar. Yine bir senle belki de sağlık el verirse bir sel konuşacağız. Yani bu durum tekerrür edebilir demek istiyorum.
1: Buna göre de önlememizi almamız gerekiyor.
0: Yetkililer de bunun farkında zaten. Önlememizi de almamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Özel Habercik Meteoroloji Mühendisi dün gün boyunca yayındaydı. Bugün de öyle olacak ve yarın da bize havanın durumunu aktarmaya devam edecek. Çok teşekkürler Hüseyin. Önemliydi aktardıkları. Şimdi İstanbul'da sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına denizde de olumsuzluklara neden oluyor. Kısırkaya'da gemi karaya oturdu. Bir bakalım o görüntülere. Fırtınaya yakalanan bir gemi Sarıyer açıklarında sürüklendi ve Kısırkaya'da karaya oturdu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kıyı emniyeti ekipleri gönderildi. Dün de Çatalca'da bir gemi karaya oturmuştu hatırlayacaksınız. Şimdi son yılların en büyük afetiyle boğuşuyor İstanbul. Az önce Hüseyin Öztel de aktardı. Ben kendi kişisel kariyerimde böylesini daha önce görmedim ki normalde abartmayı da hiç sevmem dedi. Ama görüntü bu, manzara bu. En çok hasar alan yerlerin başında Ayazağ Mahallesi var. Onlarca evi su bastı, araçlar üst üste bindi. Şimdi Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve Mehmet Selman Bektaş o noktadaydı. Hatta orada vatandaşlara mikrofon uzatıyorlardı, onların durumunu dinliyorlardı. Bir tekrar oraya dönelim ve dinleyelim.
2: Sel nedeniyle Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağ'da yıkım ve zarar çok büyük. Bir can kaybı olduğunu da biliyoruz. Mehmet Selman Bektaş'la beraber Dereboyu Caddesi'nin hemen yan sokağında 200. sokaktayız ve selin getirdiği yıkımı bakın göstermek adına ki en net görüntülerinden biridir. Burası bir binanın girişi ve içeriden hala dışarıya, sokağa doğru su akıyor. Sel gelmeye devam ediyor. Bakın, Selman gel. Bakın burası mutfak. Mutfaktan taşan suyun ve bu yani saatlerdir bu şekilde hiç durmadığını biliyoruz. Bakın buzdolabını görebiliyorum içeride. Selman getirsin ekranlarınıza. Çok ciddi bir hasar var. Bu binada oturanlar içeride mahsur kaldılar. Çıkamıyorlar. Bakın merdiven getirildi. Dışarı çıkmak için biraz da soralım. Çok geçmiş olsun. Efendim ne oldu burada?
3: Ya dünden beri zaten hani çok büyük bir yıkım var. Ayazağ'da İstanbul'un Avrupa yakasına daha çok. Ama burada şu an mesela ben eşimin annesi burada, eşim, çocuğum vesaire burada. Şu an çocuğumu buradan tahliye edemiyorum. Dünden beri onlara ulaşamıyorum. Ben
2: burası apartmanın girişi.
3: Girişi bunun arka tarafında 12 metre yüksekliğinde bir havuz gibi bir yer var. Orası dolduğu için şu an burası tahliye edilemiyor. Yani buradan su şu an itfaiyenin gelip buradan suyu tahliye etmesi lazım ki arka tarafta dere çünkü yön değiştirmiş dün. Yani o afet sürecinde dere yön değiştirdiği için arka taraf tamamen şu an havuz göl. Ve yani orada açık söyleyeyim hani çok şey yapmak gerekmiyor ama inşallah orada birilerine bir şey de olmamıştır. Çünkü o kadar derin bir yer.
2: Ulaşılamıyor mu şu an? Oradan haber alamıyorsun.
3: Evet oradan haber alamıyor.
2: Daire arkadaşlar. Var mı orada?
3: Arka tarafta bir bina var. Daire var. İşte orada kim var ne var şu an bilinmiyor. Bence şu an hızlıca birilerinin müdahale etmesi lazım. Yani şurada apartmanda kimse dışarı çıkamıyor. Arka sokağa kimse ulaşamıyor şu anda yani.
2: Siz kapıyı açmaya çalışıyorsunuz herhalde değil mi?
3: Şu an dünden beri açılamıyor ki. Benim kendi evim karşı tarafta. Kayınvalidem burada oturuyor ama yani eşimle çocuğumu almaya geldim. Ben dün zaten buraya giremedik. Burası yani videolarda vesaire görmüşsünüzdür zaten.
2: İleride bir arabalar, can kaybı bile var yani kaybettik.
3: Yani ben işte bahsetmek istemiyorum öyle şeyleri. Aklıma da getirmek istemiyorum ama yani hani bu kadar bazı şeylerden uzak olmamamız gerekiyor. Yani
2: dere taştığı için mi efendim böyle?
3: Burası zaten tamamen dere. Yeşiltepe'de bir şey yok. Üst tarafta bir şey yok. Burası dere yatağı olduğu için bir de dere yön değiştirdi. İşte köprü patladı vesaire. Dün

0: Pazar kuruldu buraya. Boşu boşuna o kadar... Yani kimse bence biraz daha fazla mücadele etmeleri gerekiyor. Çözüm üretmeleri. Mesela şu an buraya kimse gelmiyor. Tamam, bunun gibi belki birçok yer vardır ama yani buraya bir itfaiyenin birilerinin gelip çözüm üretmesi lazım. İçeride birileri var mı? Affedersin yani. Bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum da.
1: Yani. Görmediğimiz için arama yapamıyorsunuz galiba.
0: Nasıl yapalım yani? Can kaybolacak. Şurada gördünüz, buzdolabını gördünüz, şeyleri gördünüz yani. İçeride insan var mı yok mu? Yani aklıma getirmek istemiyorum. Yani ondan dolayı Allah hepimize yardım etsin yani. Allah hepimize yardım etsin.
1: Çok geçmiş olsun efendim. Bakın binanın kapısı dün geceden beri açılmıyor. Arkada bir havuz alanı gibi bir alan olduğu için orada biriken su binanın içine vurdu. Ve şu anda binanın girişine ne çıkış yapılıyor ne giriş yapılıyor. İçeride alt katlarda durum ne o bilinmiyor. Arama bile yapamıyoruz diyorlar. Burada vatandaşlar kendi imkanlarıyla kapıyı açmaya bir şekilde tahliye etmeye suyu çalışıyorlar ama saatlerdir bir uğraş var. Çok ciddi su geliyor. Bir saniye. Evet, biraz araladılar kapıyı ve suyu tahliye etmek için bir mücadele var. Yukarıda mahsur kalanlar var. Çıkamıyorlar. Bakın şuraya bir gelsene Selma. Ah, sokak canları da elbette etkilendi bu selden, bu felaketten. Bakın bir evin içi. Mehmet Selman Bektaş gösteriyor. Yani duvardaki avizelere çok yaklaşmış olduğunu görüyorum boyutunun. Elektrik mahalleye verilemiyor, doğalgaz verilemiyor, altyapı şu anda çalışmıyor, internet çekmiyor ve neredeyse yani tavana yaklaşmış seviyeyi getirsin Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza. Çok ciddi bir yükseklikten bahsediyoruz. Burası Ayaza Dereboyu Caddesi'nin 200. sokağı olarak geçiyor. Hemen Ayaza Deresi'nin paralelinde, dibinde, hatta alttan kanal geçiyor. Rögar kapakları taşmış durumda. Metrekareye düşen yağmur miktarı 190 kilograma ulaştı Sarıyer'de. Ayazağ'da işte bundan etkileniyor. Bir can kaybı var. Bir kişi hayatını kaybetti. Az ileride karşıdan karşıya geçmeye çalışırken selin neden olduğu şiddet nedeniyle ayağa kaydı. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Kurtarılamadı. Burada hala içeride su çıkan yerler var. Girebiliyor muyuz içeri, bir gösterme şansınız var mı? Ev sahibi burada mı? Selman gel bir bakalım içeriye ne durumda. Evet, bir dairenin içine gireceğiz. Bir binadan içeriye doğru giriş yapıyoruz. Evet, Selin yol açtığı işte manzara. Elektrikler tedbir amacıyla elbette bütün Ayazağ'da kesildi. Bir akıma kapılma durumu olmaması için. Çok geçmiş olsun efendim. Ne oldu, dünden beri mi bu halde? Ne zamandır uğraşıyorsun Salih için?
2: Vallahi gece 11'de işten geldim. O saatten beri uğraşıyoruz işte. Ama arkaya boşalmadığı sürece biz burayı boşaltamıyoruz. Çekiyoruz ama bir işe yaramıyor. Arka olduğu gibi göl. Yukarısı göl, aşağısı göl. Ora bitecek ki buranın tahliyesini de yapabilelim. Başka türlü tahliye yapamıyoruz.
1: Dere mi taştı? Niye bu kadar şiddetli?
3: Ben hastanedeydim. Yolda kaldık. Akşam 7-8 gibi eve geldiğimde böyle bulduk. Ve kiracıyım. Çocuğum okuyor. Hiçbir şey kalmadı. Kalacak yerimiz yok. Ya ben devletten yardım istiyorum. Kendim de rahatsızım. Tedavi görüyorum. Komşum sağ olsun. O bu gece bizi aldı ama bilmiyorum.
1: Sonra... Gece komşunuzda kaldım.
3: Komşumda kaldım. Bilmiyorum bundan sonra ne olur. Çocuğum çok ağlıyor, çok korkuyor. 10 yaşında. Bilmiyorum yani. İlaçlarımız bile hep su altında kaldı.
1: Çok geçmiş olsun. Yani benim sözün bittiği yer...
3: Lazım. Olamıyorum. Bilmiyorum.
1: Bakma şansımız var mı oraya? Selman gel beraber yavaş yavaş yürüyelim. Şu an başka bir odaya geçiyoruz. Tabii her tarafı su basmış halde. Burası balkon gibi kullandığınız bir yer miydi? Basabilir miyim aşağısı?
4: Oraya basın ama aşağı halıyı geçmeyin.
1: Tamam, halıyı geçmeden evet. Burası böyle bahçe gibi evin arkasında olan bir yer. Yani su içinde. Evet Selman, bir şey diyeceğim sana şimdi. Şu solda bir görüntü var. Oradan istiyorsan getir, bakın yan tarafta binadan dışarı su taşıyor diyorum ya, işte bu görüntü. Yani bu bahçelere dolan su nedeniyle

0: evlerin içine birikti ve yağmur yağdıkça, ki hala yağmur durmadı, taşan dereyle beraber o su, o sel evlerin içine, bahçelere, apartmanlara dolmuş durumda. Bodrum katların çoğunda Ayazağa'da benzer bir manzara var. Daha zarar tespit başlayamadı bile, arama çalışmaları başlamadı. Yani Ayazağa'da selin yarattığı yıkımın çok ciddi olduğunu söyleyelim. Metrekareye 190 kilograma yakın bir yağış düştü Sarıyer'de. Dün bu noktada araçlar sürüklendi. İplerle vatandaşlar kaldırımdan kaldırıma çektikleri iplerle ancak karşıdan karşıya geçebildiler. Bakın burası yatak odası, mutfak, salon, oturma odası. Zaten hepsinde manzara aynı Selma. Son olarak da şu odayı getirelim mi ekranlarınıza? Her yerde selin getirdiği yıkım ve balçık. Artık burada geriye kalan şey balçık. Bodrum katlarda mutfak burası. Bodrum katlarda manzara bu. Önce bir tahliye çalışması, ondan sonra da zarar tespit çalışmalarının başlaması gerekiyor acilen.
1: Ayazağa'dan görüntüler ekranlarınızdaydı. Hakikaten inanılmaz görüntüler. Evlerde büyük hasar var ve mağduriyetler de büyük. Dileyelim bir an önce giderilsin bu mağduriyetler, ama bugün de yağış bekleniyor İstanbul ve civar illerde, onu söyleyelim. Biz böylece para gündemin sonuna geldik. Bizden sonra spor bülteninde Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak, ama gün boyunca sağanak yağışa ve risklere ilişkin yayınlar Habertürk ekranlarında devam edecek. Hoşçakalın.

Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında İngiltere temsilcisi

0: Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde Vedat Muriç ile net pozisyonlardan yararlanamayan Sarı Lacivertler sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Manzambi, 31. ve 39. dakikalarda Nicholas Jackson, 40. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Barkley ve 90. dakikada Abraham kaydetti. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 6-0'lık Aston Villa yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı bu maçı unutmalıyız dedi.
1: Bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. 1-2 değişiklik yapacaktık, Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu.
0: Evet, bu akşamın maçlarına bakalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş 2. haftada Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 22.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi mesaisine çıkıyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaslav Černý'nin MR görüntülenmesinde sol uyluk arka adresinde gerilme ve ödem saptandı. Çekyalı kanat oyuncusu Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak. Siyah beyazlı takım bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hrades Kralove'yi de 1-0'lık skorlarla geçti. Kauno Žalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra revanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasındaysa Olympique Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı. Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah beyazlılar 2 defa da topu kendi ağlarında gördü. Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunanistan ekibi Ofi ile karşılaştı. Almanya temsilcisi bu maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Hoffenheim savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. Ozan söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti. Sırp golcü Dušan Vlahović de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıktı. Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun Kökçü etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor. Söz konusu iki oyuncu Hoffenheim maçında Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.
0: Evet, bu önemli mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam iyi başladık ama grubumuz zor dedi.
3: Buonasera a tutti. Bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmak.

0: Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar ediyorum grubumuz zor. Maçlar çok zor. Birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
1: Bu akşam ayrıca UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'da ilk haftada Finlandiya ekibi Kuopion'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Tammelan Stadı'nda Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Bu bilginin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: İyi günler sevgili seyirciler. Habertürk TV'de gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Birazdan canlı yayın noktalarına bağlanacağız arda arda. Çünkü her ne kadar turuncu alarm verilse de gerçekten dünkü yağış bir afete dönüştü İstanbul'da. Ülkemizin batısında aslında Karadeniz'in batısında Ege'de birçok noktada yağış var. Ama İstanbul kadar büyük bir metropol milyonlarca insan yaşıyor içinde. Ne yazık ki çarpık yapılaşma, altyapının yetersizliği, her şey bir araya geldi ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açan bir afet yaşadık. Çok ciddi, çok ürkütücü, çok üzücü görüntüler geldi. Dün akşam İstanbul'un dört bir yanından canlı yayın noktalarına bağlanacağız. Birkaç da veri paylaşalım. Öncelikle 48 ilde 6 kentte uyarılar şimdi. Uyarılar var, okullar tatil edildi, düzelteyim. 84 yılın en şiddetli yağışı olduğunu söyledi İstanbul Valisi yaptığı açıklamada. Sel, taşkın, su baskınları meydana geldi. Lafı uzatmadan bugün itibarıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde durum ne? Hemen size bağlantılarla aktaracağız. Öznur Karşı Çetiner Ayazağ'da, Elif Yavuz Fatih'te, Gizem Türemen Maslak'ta gördüğünüz gibi, İren Şimşek Kağıthane'de, Alihan Tokşile'de, Arzu Kaya'da, Beykoz'da. Hepsinin olduğu noktalarda kimi yerde hala selin durduğunu, sel suyunun durduğunu, kimi yerlerde de yıkımı görüyoruz. Şimdi daha yakından göreceğiz. Önce Ayazağ ile başlayalım. Öznur Karşı Çetiner orada. Orada da bir sıra dışı durum devam ediyor galiba. Bir mağduriyet var. Ne oluyor orada? Gözlemlerini aktarır mısın Öznur?
1: Serap Belet, buradaki ekipler yaklaşık 120 kişilik bir grubu kurtarmaya çalışıyorlar. Maalesef şu anda size göstereceğim bu su birikintisi nedeniyle ne biz ne ekipler o noktaya şu anda geçemiyorlar. 1,5-2 metrelik bir derinlik var. Karşımızda büyük bir kargo şirketi var. Az önce bu şirketteki bazı personeller, dozerler, iş makineleri aracılığıyla şu anda benim bulunduğum noktaya kadar getirilebildiler. 20 saatten fazla şu anda Özcan Öztürk'ün size gösterdiği bu kırmızı binada kaldıklarını söyledi. Buradan kurtarılanlar. Şimdi bu gölü, küçük bir gölü andıran bu su birikintisini açtığınızda Serap Belet, 500 metre ileride bir kurtarma mücadelesi var. Şimdi buraya ekipler, iş makineleri neden ulaşamıyor derseniz, yaklaşık 500 metre ileride dediğim gibi bir köprü var. Köprüyü hemen geçtiğinizde de sanıyorum ismi Pirinççi Deresi. Pirinççi Deresi var köprünün bitiminde. Bu derenin şu an debisi yüksek olduğu için ekipler botlarla orada bekleyen insanları botlara almak istemiyorlar. Çünkü dediğim gibi derenin debisi hala yüksek. Herhangi bir devrilme, sağa sola yönlü bir hareket olduğunda bu sefer şu anda kapalı bir alanda beklemeye devam edenlerin can güvenliği riski çok daha fazla artabilir. İşte bu nedenle başka ihtimalleri şu anda ekipler değerlendiriyor. Nedir o ihtimallerden bir tanesi? Sahil güvenliğin helikopterle belki bir kurtarma ihtimali olabilir. Az önce bunu müzakere ediyordu ekipler. Çünkü söylediğim gibi biraz ilerideki

0: köprü ve köprünün devamındaki deredeki yükseklik nedeniyle şu anda bu kara ekipleri o dereyi aşabilecek durumda değil. Daha riskli olur diyorlar. Eğer burayı geçtiklerinde 500 metre ilerideki o noktadan bahsediyorum şu anda. Bakın bir iş makinesi tekrar gidiyor. Burası Kemerburgaz Caddesi. Hem Ayazağa'ya hem Cendere'ye hem Kağıthane'ye yakın bir nokta.
1: Özcan Öztürk,
0: şöyle sağlı sollu etrafı da bir gösterelim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Başlarken söyledin ama kaç kişi kurtarılmaya çalışılıyor? Dünden beri mahsur mu bu insanlar? Ya ona ilişkin bilgi nedir? Şu anki kurtarma operasyonu ile ilgili onu da aktarır mısın tekrar?
0: Serap Belet, bu sayı şu anda

0: oradaki iş yerlerinde bekleyenler olarak bahsetti.
1: Bağlantıda bir kopukluk oldu Öznur Karslı Çetiner'de. Yani burada şu anda Ayaz Ağa'da bir botlarda da görüyorsunuz ekipleri. İleride 100-120 kişi var dedi. Bağlantı tekrar sağlıklı olursa Öznur'a kulak vereceğiz. 100-120 kişi olduğu tahmin ediliyor. Benim anladığım kadarıyla da Öznur'dan hemen dinleyelim kaldığın yerden Öznur.
0: Evet Serap Belet, biraz ilerideki o set aşılamadığı için şu anda başka ihtimaller değerlendiriliyor. Bakın etrafı bir gösterelim. Kemerburgaz Caddesi'ni bilenler bilir. Bu cadde boyunca daha çok inşaat sektörüne ait açık alanları olan fabrikalar, depolar var. Ve şu anda büyük zayiat olduğunu Özcan Öztürk'ün görüntüleriyle zaten tahmin etmek hiç de zor değil. Tekrar buraya dönelim Özcan. Burası yapay bir göl gibi olmuş şu anda. Bir açık araziymiş. Bakın suyun derinliğini buradan tahmin etmek pek mümkün değil ama etraftaki bütün enkazlar diyeyim. Çünkü yıkılan duvarlar, beton parçaları, inşaat malzemeleri, bölge itibariyle kumun... Kumların, kum türevi malzemelerin depolandığı bir yer bu nokta burası. O yüzden çamurun, balçığın olması da belki buradaki inşaat malzemelerinin etkisiyle de, suyun etkisiyle de bu kadar çok etrafı sarmış durumda. Şöyle bir karşı tarafı gösterelim. Burada yine bahsettiğim gibi sanıyorum inşaat malzemelerinin, küçük su depolarının olduğu bir açık alanmış. Bakın çelik malzemeler de var. Zaten konteynerlardan anlıyorsunuz. Burada hem kalan işçiler, şu anda gördüğünüz bu karşıdaki konteynerlerin içinde ya malzemeler var ya da işçilerin kaldığı yerler de olabilir. Burası da aynı şekilde göl olmuş durumda. Oldukça yüksek derinlik ve karşıda bakın bir kısmı, bir bölümü suyun içinde bekleyen araçlar var, lastikler var. Çünkü bölge dediğim gibi hem yeşil alanın hem açık arazilerin çok da fazla olduğu bir bölge. Biraz daha şuraya doğru ilerleyeyim. Büyük bir kargo şirketinin binası var karşımızda. Az önce oradan iki kişi kepçe yardımıyla bulunduğumuz suyun gerisinin tarafına, yani suyun bu tarafına kadar getirildiler. 20 saatten fazla bir süre, kolay değil ekipler için, bekleyenler için. Bakın sahil güvenliğin botları da burada. Yani aslında biz bu felakette, sel felaketinde şunu da gördük. Deniz araçları karaya indiler. Bekleyenleri, mağdur olanları kurtarabilmek için. 1985'teki selle, afetle kıyaslanıyor. Örnek veriliyor. O tarihten bu yana rekor kırıldı deniliyor. 1985'te metrekareye 199 kilo yağış düşmüş. Bugüne, düne baktığımızda ise neredeyse bunun bir buçuk katını yaşadı İstanbul'da şu anda size gösterdiğimiz caddeler, ilçeler, noktalar. Neredeyse Kağıthane'ye bir günde, yani dün 3 aylık yağış miktarı düştü. 2 tona yakın yağış miktarı düştü. Bakın bir iş makinesi daha geliyor. Üzerinde renklerden anladığım kadarıyla evet baretli personel var ekiplerden. Bakalım arka tarafta kurtarılan birisi var mı? Yoksa bu kargo şirketine kadar mı gidebildiler? Şu anda bu gördüğünüz iş makinaları köprüyü ve suyun ilerideki derenin debisini aşamıyorlar riskli olabileceği düşüncesiyle ve ihtimaliyle. AFAD ekiplerini görüyorsunuz. Evet ve su ciddi bir su var. Özcan bir göster. Suyu bakın. Bu sadece aracın hızıyla su buraya kadar şu anda sürüklendi. Az önce ayaklarımızda herhangi bir ıslaklık yoktu ama bakın iş makinalarının da hızıyla birlikte su buraya kadar geldi. Bir de buna yağışın şiddetlendiğini düşündüğünüzde burası bir anda şu anda bu etrafa yayılan su çok daha geriye anlık olarak gidebiliyor. Bu arada yağış durmuş değil, şiddetini artırdı diyebilirim. Hem Kağıthane'ye, hem Ayaz Ağa'ya, hem Cendere'ye yakın bir nokta burası. Kağıthane Deresi'nin Eyüp Sultan'dan geçen

0: Bekçi Deresi'nin de geçtiği bir nokta burası, Kemerburgaz. Bakın şöyle şurada bir de bir çit yapılmış, betondan ince bir duvar yapılmış. Orayı suyun nasıl yıkıp geçtiğini de bir gösterelim. Bu bantı ortadan nasıl yok etmiş ve ağacı devirmiş. Özcan Öztürk size aktarsın. Bakın bir bent gibi düşünebilirsiniz. İnce de bir duvar olduğu için istinat duvarı gibi de düşünebilirsiniz. İşte bu halde burası da bir başka nokta. Yolun bir kısmı da yerle bir olmuş.
1: Önce oradaki çalışmaları yapan kişilerin, yani görevlilerin, kurtarma ekibinin aktardığı bilgiye göre içeride 100-120 çalışanın mahsur olduğunu söyledin. Dünden beri anlıyorum ben. Dün akşamı, geceyi yani orada geçirdiler. Yani orada hangi şartlarda bulunuyorlar? Havadan da görüntü mutlaka alınmıştır. Buna ilişkin bir bilgi var mı içerideki kişilerin durumuna ilişkin? Bir de hava yoluyla da bir kurtarma olacak mı sence önümüzdeki dakikalarda? Çünkü bir riskli durum var orada şu anda kurtarma için.
0: Evet, ekipler şunu söyledi. Can güvenliği riskleri yok, öncelikle onu söyleyelim. Evet. Bir 500 metre, 1000 metre ilerimizdeler belki. Can güvenliği risklerinin olmadığını, muhafazalı bir alanda beklediklerini... iş makineleri oraya geçemediği için, botla da bu insanları alamayacakları için az önce birkaç ihtimal üzerinde durdular. Sesli bir şekilde konuştukları için ben de şahit oldum. Sahil güvenlik belki helikopterle, havadan bir müdahaleyle 100-120 kişilik grubu oradan çıkarmaya çalışabilir şeklinde konuştular. AFAD'dan sanıyorum takviye ekipler geldi. Şimdi o ihtimal hem buradaki yağışın durumuna, hem bu yolun, tabii, bu su birikintisinin açılıp açılmayacağına göre değişecektir. Burada izlemeye devam ediyoruz. Gelişmeleri aktarıyor olacağız Serap Belet.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Özgür Karslı Çetiner'e. Söylediği de çok önemli. Şimdi şu an için can güvenlikleri yok. O önemli. Su da yavaş yavaş her ne kadar toprak suya dolsa da çekilecektir ama bir yandan da yeniden yağış şiddetlenirse riskler artabilir. Hep de görüyorsunuz değil mi? Derelerin olduğu yerler. Hep dereler. Bu derelerin yerine yapılaşıyoruz. Daha sonra işte bunlar oluyor. Bir Kocaeli'nin Baş İskele ilçesinde de bir aracın kiraz çayına düştü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. Bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Sıcak bir bilgi. Ne yazık ki ekipler bölgede arama çalışması başlattılar. Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan yağış gece boyu etkisini sürdürdü. Orada da birçok ilçede taşkın oldu. Zonguldak'ta yoğun yağış var. Pek çok ilde, çevremizde ve bölgede yağış ne yazık ki taşkınlara yol açtı. Baş İskele ilçesindeki Kiraz Çayı'na bir aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. İstanbul'da da biliyorsunuz dünden bu yana biri çocuk, iki kişi yaşamını yitirmişti. Kocaeli'de de şimdi bir kişi kayıp. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama çalışması başlattı. Aramalar bir araç lastiği görülen noktada yoğunlaştı. Şu anda Kocaeli Kiraz Çayı'na düşen araçtaki kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Yağış umuyorum biraz zaman verir. Bu korkunç görüntülerin, afetin daha da artması, artmamasını diliyoruz. Şu an görece düne göre biraz daha sakin gidiyor. Yağış var ama günün devamı içinde elbette uyarılar devam ediyor. Şimdi can kayıpları olduğunu söyledik. Fatih'te oldu. O can kayıplarından biri, 14 yaşındaki bir çocuk ne yazık ki yaşamını yitirdi. Elif Yavuz şimdi oradan karşımızda. Elif, öncelikle yani bu selden değil, elektrik akımından bir can kaybı. Elektrik daha önce de İzmir'deki örnekteki gibi su birikintisiyle hatalı tesisat, açıkta bırakılan kablolar birleşiyor. Bu aslında bir ihmalin sonucu da olabilir muhtemelen ama şu an için ne görüyorsun? Belli mi neden bu elektrik akımının oluştuğu, 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yerde?
2: Serap Belet, evet, İzmir'deki gibi açıkta kalan bir kablo durumu söz konusu değil. Yer altından geçiyor ancak bir su birikintisi var. Şimdi kameraman arkadaşım Alpcan Sayın'la birlikte olay yerinin olduğu noktaya doğru yaklaşmaya çalışacağız. Şimdi dün yaşanmıştı, daha önceki yayınlarımızda gördünüz. Daha yakındık. Şu anda güvenlik tedbirleri biraz daha artırılmış durumda. Güvenlik şeridi, polis şeridi çekildi.

0: Şu anda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendiren bir başsavcı savcı vekili burada. Öte yandan da güvenlik şeritleri de çekilmiş durumda ve bilirkişiler tarafından da inceleme yapılıyor. Şimdi demek istediğim şu, kameraman arkadaşım Apçan Sarı da ekranlara yansıtabilirse, fırsat olursa eğer, çok yere yakın bir noktada, ya yüzeye yakın bir noktada o kablolar, çok derinde değil. Belki bu yüzden dışarı çıkan, açıkta kalan kabloların yüzeye temas etmesi ve ufak bir su birikintisiyle birleşmesiyle beraber elektrik akımına kapılması mümkün hale geldi. Öte yandan hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak da yalın ayaktı. Şuradaki hemen bir yokuş var. Parkın içerisinden yokuştan yukarı geliyor. Kaldırımdan yola ayak bastığı anda elektrik akımına kapılıyor. Çevredekiler müdahale ediyor. Ancak onların da dokunmasıyla birlikte o akımdan etkilenmeleri de an meselesi oluyor. Çünkü onlar da ufak bir çarpıntı hissettiklerini söylediler. Daha sonra saat 18.30 sıralarında meydana geldiği için yağışın en yoğun olduğu saatlerde, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulansa haber verildi. Ancak yaklaşık 30-40 dakika boyunca ambulans da gelmeyince vatandaşlar kendi imkanlarıyla 14 yaşındaki çocuğu hastaneye götürdüler. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcı burada. Bilir kişiler burada. Biraz önce nereden kaçak var kontrol etmek için kısa süreli bir elektriği aktif hale getirdiler. BEDAŞ ekipleri özel teçhizatlarla bazı kablolara temaslar etti. Hemen sağ tarafta bir trafo var. Trafoyu incelemek üzere trafonun olduğu tarafa indiler. Şu anda da ekiplerin burada inceleme çalışması devam ediyor. O kablolar nereye gidiyor, nereye ait, hangi elektriği sağlıyor, kendi aralarında konuştuklarında enerji kablosu dediklerini duydum. Hani bildiğimiz terimler değil tabii ki bunlar. Uzmanların anlayacağı konular bunlar açıkçası. Ancak enerji kablosu olduğunu ifade etti burada çalışma yürüten ekiplerden birisi. Hangi kabloların açıkta olduğu, hangi kabloların dışarıda olduğuna da bakılıyor öte yandan. Şu anda ancak söylediğim gibi sadece bir karış bir mesafenin altındaydı. Orası kazıldı. Hem bilirkişi heyeti orada incelemelerini gerçekleştiriyor. Hem de savcı burada o incelemeleri yakından takip ediyor. Ancak maalesef dün burada su birikintisine basması nedeniyle 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti Serap Bey. Bugün de Düzce'de defnedilecek.
1: Yani bu maddi kayıplar yerine konuyor ama can kayıpları konamıyor. Elif'e teşekkür ediyorum. Ama burada da işte yeterince derine bu kablolar döşenmiyor sevgili seyirciler. Bir metre derine döşenmesi lazım. Buradan buraya hat çektiniz, bir metre derine döşemek lazım. Yeri geliyor bir karış derine döşenebiliyor. O yüzden de suyla birlikte toprak akınca kablolar açığa çıkabiliyor. Şimdi İrem Şimşek'i gördünüz Kağıthane'de. Kağıthane'de yani sel götürdü, inanılmaz görüntüler vardı orada. İrem bize aktarsın, dinleyelim.
2: Serap Belet, Avrupa yakasında birçok kritik nokta var. Kağıthane'de derenin taşmasıyla çok yoğun bir su birikintisi var orada. Her yeri su basmış durumda, özellikle meydanda. Biz şu anda başka bir kritik noktada Kemerburgaz Caddesi'ndeyiz. Hemen size yoldaki son durumu gösterelim. Özgür Balaban'la ekranlarınıza getirelim. Şu anda ben yolda ilerlemeye çalışıyorum. Fakat gördüğünüz gibi ben yürüdükçe suyun derinliği de gittikçe artıyor. Yol tamamen sular altında kalmış vaziyette. Burası tek taraflı trafiğe kapatıldı. Ekipler geldi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, UMKE, polis, dalgıç ekipleri sahada birçok ekip var şu anda. Fakat suyun tahliye edilme işlemi hem kolay değil hem de burası kritik bir bölge. Hem Kağıthane'de dünden beri ciddi bir durum var. Hem de Ayazağ'da, Ayazağ Mahallesi'nde bakın görüyorsunuz ben yürüdükçe su gerçekten çizmemin üstüne kadar gelecek seviyeye ulaşıyor. Ayazağ çok kritik dedik. Ayazağ'da birçok iş yeri sular altında kaldı. Birçok ev sular altında kaldı. Dolayısıyla bölgeye yardımın ulaşması da şu an zor. Ekipler yoğun bir çalışma sarf ediyor ama birçok yere ekip gitmiş bile değil açıkçası. Bu sebeple mahsur kalan çok sayıda vatandaş var. Biz de yayından önce burada yolda son durumu aktarmak için buraya gelmişken mahsur kalmış bir iki vatandaşla karşılaştık. Yayından hemen önce bir fabrika çalışanıyla konuştuk ki o da dün

0: yüzünden 12'den beri mahsur kaldığını ve kendi çabalarıyla çıktığını aktardı. Yani birçok vatandaş farklı farklı semtlerde mahsur kalmış durumda ama Ayaza, Kağıthane gibi bölgelerde durum çok kritik. Biz de önümüzdeki saatlerde size son durumları aktarmaya devam edeceğiz. Serap Belet, buradan sözü size bırakalım.
1: İrem Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Kağıthane'de durum böyle. Bir diğer nokta Ayaza, çok da uzağa değil Kağıthane'nin. Orada da 34 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeyi denerken kaydı ve başını çarptı ne yazık ki. Gizem Çiremen şimdi yakın bir bölgede. Ayaza'da bu sabah durum nasıl? Bugün durum nasıl Gizem?
2: Serap Belet, İstanbul kötü bir sabah uyandı ama Ayazağa'da durum biraz daha ciddi, biraz daha kritik. Selman Bektaş'la beraber Ayazağa meydandayız. Bulunduğumuz noktaya işte belki de bir kilometre ilerisinde araçların üst üste bindiği çok afet halini gösteren görüntüler de var. Ancak o noktada çok ciddi altyapı sıkıntısı var. Zaten Ayazağa'nın tamamına elektrik verilemiyor. Aynı zamanda doğalgaz çalışmıyor. Telefonlarla ulaşım yok. O nedenle o noktada şu an canlı yayın yapamıyoruz. Çünkü telefon çekmiyor. Ama o hasarın yarattığı boyutu Ayaza meydanda da görebiliyorsunuz. O selin vurduğu şiddetiyle beraber muhtemelen park halinde bir araç diye tahmin ediyorum. Araç tamamen böyle bankların olduğu noktaya kadar çıkmış ve tahliye edilemedi henüz. Şimdi duyuyorum vatandaşlar burada yüzüyordu dün akşam diyorlar. Şöyle biraz yürüyelim. Bir yandan İstanbul Valisi Davut Gül Ayaza'ya geldi. Bu noktada hem çalışmaları yerinden takip ediyor. Temizlik çalışmaları meydanda başladı. Fakat Ayaza deresinin taşmasıyla dere boyu caddesinin sağlı sollu su basan noktalarında hala tahliye çalışmaları yok. Selman gel yürüyelim, evet. Bakın yine yol, pek çok yol kapandı, biliyoruz bunu Ayazağa'da da. Bakın taşan rögarla beraber kapanan bir başka yola şimdi yayında denk geldik. Nereye doğru yürürseniz, kafanızı çevirseniz zaten bir taşan bir rögar, derenin taşmasıyla etkilenen bir ev. Özellikle bodrum katlarında durum çok ciddi. Dün akşam evlerinde kalamayanlar, komşularına gidenler var, geceyi evlerinde geçiremeyenler var. Selman şu anda ekranlarınıza getiriyor. İstanbul Valisi Davut Gül 84 yılın en büyük yağışını aldık diye açıkladı. 261 kilogram yağış düştü İstanbul'da. İki can kaybı var. Biri Ayaza'da, sizin de bahsettiğiniz gibi Dereyolu Caddesi'nde. Konuk evinin önünde ayağını kayarak yere düşen 34 yaşında bir erkek. Başını çarptığı için bilinç kaybı diye tahmin ediliyor. Bir boğulma vakasıyla hayatını yitirdiğini biliyoruz. Burada mahalle sakinlerinden, komşularından aldığımız bilgi. Mehmet Selman Bektaş'ın şu an ekranlarınızda getirdiği görüntü. O derenin sürüklediği odunlar, banklar, işte çeşitli çer çöp malzeme, balçık tamamıyla işte yığılmış vaziyette. Ve Ayazağa Deresi, ya şimdi bulunduğumuz noktayı şöyle özetleyeyim. Eğim haritasına baktığınızda zaten Ayazağa'daki bu yerleşim yerleri su toplama alanları. Yani burada bir imarla alakalı en başından pek çok sorun var ama son 80 yıldan fazladır böyle bir yağış da görmedi İstanbul bir taraftan. Onu da söyleyelim. Mesela Sarıyer'de 190 kilograma varan metrekareye bir yağış aldı ve özellikle derenin etrafındaki sağlı sollu evler, bodrum katların neredeyse tamamı su bastı. Hala elektrik yok. Tabii tedbir amacıyla yok. Bir akıma kapılmaması için. Çünkü dün Fatih'te de gördük. Gel Selman biraz yürüyelim. Fatih'te de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti akıma kapılarak. Benzer bir şey yaşanmasın diye tedbir de alınıyor. Ama hala bu saat olmuş, elektrik verilemiyor. Doğalgaz yok. Telefonlar kapalı. Telefonların evde elektrik olmadığı için şarj edemiyorlar bu bölgede oturanlar. Sabah saatlerinde o arabaların üst üste bindiği noktadaydık. Saatlerce oradan ekranlarınıza görüntüleri taşıdık. O noktada çıkıp ekmek alamıyorum diyenler var. Evim su altında kaldı diyenler var. Hangi aracın? Gösterirseniz. Şöyle bakın, bastığımız yerin nasıl balçık olduğunu da Selman getirsin. Burası da Ayaza meydan yani. Temizlik çalışmalarının çok yoğun yapıldığı noktalardan biri. Arabaların içi. Getirelim.
3: Araba bu.

0: Sizin arabanız mı?
1: Evet.
0: İşte bakın balçık kaplamış durumda. Ayaza meydanda çok da işlek bir meydan burası. Park halindeki bir aracın içi. Başka var mı? Bakın şey, bu arada vatandaş da görüyor, gelin gösterelim diye bizi çağırıyorlar. Burada daha hasar tespit çalışmalarına tam başlanamadı çünkü tahliye çalışmaları devam ediyor. Henüz tahliyelerin başlamadığı noktalar var. Şöyle karşıya geçelim. Yine park halindeki başka bir arabanın içi. Evet Selman, getir istersen. Yani suyun ne kadar dolduğunu nasıl gösterir de tamamını kaplamış.
2: Komple suyun içindeydi. Dün akşam araba komple suyun içindeydi.
0: Sizin aracınız?
2: Evet, bizim aracımız.
0: Dün burada mıydınız?
2: Dün buradaydık. Buramıza kadar suyun içindeydik.
0: Saat kaçta başladı o sel?
2: 6 ile 8 arası, 9 arası komple buralar sel içindeydi. 6 tane arabamız battı, motorlarımız battı, dükkanlarımız battı, pazar tezgahlarımız vardı, onlar da battı.
0: Dere mi taştı? Bir anda mı geldi?
2: Buradan geldi, dereden geldi, oradan geldi. Burası komple göldü. Komple buramıza kadar suyun içindeydik.
0: Biraz ileride, caddenin biraz ilerisi.
2: Dere boyu caddesi, orası da komple patlamış. Dere patlamış orada da. Arabalar üst üste gelmiş, yollar patlamış. Evler komple sel almış. Bu şekilde bir durum.
0: Can kaybını duydunuz mu ileride?
2: Can kaybını duyduk. Bir kişi falan, kayıplar da var. Derenin için arabaların içindeki kişilerle birlikte gitmişler.
3: İnşallah yani.
2: Yani durum vahim. Bizim bu araçlarımız ne olacak? Mallar, dükkanlarımız ne olacak?
0: Esnaf olarak, esnaf da dersin. Esnaf olarak, dükkanların içi de kötü durumda.
2: Evet, dükkanlar gibi patladı. Bu sıradaki dükkanların hepsi patladı. Dün pazar vardı. Hı hı. Pazar tezgahları komple gitti. Mallar ziyan oldu. Böyle bir durumla karşılaştık.
0: Ayaza deresinin sağlı sollu yer alan tüm Ayaza esnaf, dükkanlar su altında kaldı. Yardım bakın bekliyor. Söylüyorlar. Yardım bekliyoruz diyorlar. Bir yandan buraya gelen iş makinalarına ekipleri de getirelim. Çok ciddi bir tahliye çalışması da devam ediyor. Dün akşamdan bu yana ciddi bir seferberlik olduğunu da söyleyelim. 2722 kişi şimdiye kadar tahliye edildi, kurtarıldı. 16 yol kapandı. 14 noktada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Motosiklet yasağı devam ediyor. Bu sel ne yazık ki iki canımızı aldı. Üç yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor. Okullar kapalıydı. Bugün yarın da tatil edildi. Bakın yine bir esnafın dükkanının içi. Bakın gel Selman, gösterelim. Yani hala çalışma, temizlik çalışmaları devam ediyor. Çok geçmiş olsun efendim. Söylenecek söz yok. Yani bakar mısınız Selman, şurayı bir göstersene. Yani buraya kadar gelmiş. Yani çizgiyi görüyorum. Buraya kadar gelen bir selden bahsediyoruz. O kadar şiddetli. Ve inanın Ayaza Deresi'nin çevresindeki tüm dükkanlar, bodrum katların tamamı aynı şekilde, altyapı hala çalışmıyor. Doğalgaz verilmiyor, elektrik verilmiyor. Telefonla ulaşım imkansız. Çeken yer çok az. Ayaza'da durum bu.
4: Gizem Türemen öyle güzel anlattı ki bize durumu, içler acısı. Yani insanlar hakikaten nasıl şimdi bunun, tabii Allah cana vermesin ama bunun ekonomik yükünün altından kalkacaklar. Buraların hijyeni var. Zaten sel suyu, o balçık çok büyük bir mağduriyete yol açmış. Ayaza Deresi taştığı için. Şimdi konuğumla da konuşacağız birazdan bu konuyu da, şehirleşme mevzunu. Alihan Tokta Şile'de, arkası da göl olmuş. Şile'de nasıl yaşandı bu yağış ve felaket Alihan? Bu arada İstanbul Valisi sanıyorum bir açıklama yapıyor. Şile'ye dönmeden bir kulak verelim.
5: Yola çevrilmesi, tabii ki yola çevrilmesinin neticesinde kazayı yaşadık. Allah beterinden saklasın. Yani şunların hepsinin o ya da bu şekilde telafisi var. Vefat eden hemşerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. O içimizi yaktı. Diğerlerine şimdi geldik. Geliş amacımız şu. Hem hemşerilerimize geçmiş olsun diyelim. Hem de bizim arkadaşlar tespitlerini yapıyorlar. İmkanlar ölçüsünde, devletimizin imkanlarıyla zararları, ziyanları karşılamak için geldik. Dolayısıyla da burada geliş amacımız bu.
6: Gördüğünüz manzara tabii oldukça var.
5: Evet, çok çok kötü. Evet, tekrardan geçmiş olsun. Şuna bir bakalım.
7: Fadi Bey'in buraları görmesini istiyorum.
4: Açıklamasını gördünüz. Az önce Ayaza'daydı. Muhtemelen yine yakın bir bölgede yerinde incelemeler yapıyor. Tespitleri yapalım. Bunları telafi etmek için devletimizin imkanlarıyla biz de üzerimize düşeni yapacağız dedi ve durumun çok kötü olduğunu söyledi. Canlı izledik. Hemen sözü Alihan Tok'a bırakalım, Şile'ye.
8: Evet Serap Beret, burada Anadolu yakasında özellikle dün akşam saatlerinde yağış bastırdı ve tabii yer yer sağanak burada etkisini gösteriyor. Hemen yan tarafımızda Pot Deresi var. Bu dere taş

0: çıktı. Potteri'nin çevresinde yine Ahmetli Mahallesi olarak geçiyor burası. Kumbaba mevkii. Burada da şimdi derenin hemen yanındaki evler bakın sular altında kaldı. Evlerin giriş katları tamamen sular altında ve buradaki vatandaşlar gördüğünüz gibi yukarıda mahsur kalmış durumdalar. Çıkmak için şu anda botlar gelecek. Tabii ki burada diğer yandan kepçelerin de ilerlemesi zor. Hemen yan tarafta elektrik de verilmeye devam ediyor. Dolayısıyla tehlikeli. İşte bu evlerde şimdi kurtarılmayı bekliyorlar ve tabii dün akşamdan beri aslında yemek gelmiyor, elektrikleri yok. Dolayısıyla şimdi onlara da yine botlarla yardım götürülecek. Onu da söyleyelim. Burada aynı zamanda işte içeridekilerin akrabaları, arkadaşları bekliyorlar. Efendim kim var içeride şu anda mahsur kalan?
1: Ablam var içeride. Ablam var.
0: Onunla mı konuşuyorsunuz şu an?
1: Şu an evet onunla.
0: Ne diyor efendim?
1: Şu an yardım bekliyor bütün herkesten.
0: Bizi duyuyor musunuz efendim?
2: Evet duyuyoruz.
0: Aşağı inemiyorsunuz.
2: Maalesef inemiyoruz. Mahsur kaldık evde. Hatta üst katta mahsur kaldık. Yiyeceklerimiz aşağıda ıslandı.
0: Evet hasta da var galiba içeride.
1: Evet hasta var içeride. Yaşlı, şeker hastası içeride.
0: Daha önce de Şile'de böyle bir yağmur, böyle bir sağanak, böyle bir taşkın gördünüz mü efendim?
1: Ben görmedim şu ana kadar. Görmedim yani 18 yıldır burada oturuyorum. Böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum.
0: Sizin de arkadaşınız var galiba. Hemen yan tarafta da.
3: Evet benim arkadaşım burada. Babası da felçli. İlaçlarını içemiyor. Böyle bir felaket 38 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim ben Şire'de. Asrın felaketi yaşanıyor burada. Bir sürü böyle mahsur kalan evlerimiz de var Şire'de. Burası çok kötü. 1,5 metre derinliğinde burası. İnsanlar mağdur.
0: Evet gördüğünüz gibi bir yandan da el sallıyorlar. Şimdi onların...
4: Aygül'ün yeni bir ev var orada.
0: Diğer yandan şunu da söylüyorlar aslında. Yani şunu söylüyorlar. Telefonlarının şarjı bitmek üzere iletişim. İletişim kurmakta da güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla şarjları da bitmek üzere. Elektrikleri de yok. Hemen yanda ışıklar yandığı için aslında ekiplerin oraya girmesi de mümkün değil. Çünkü yol ve dere birleşmiş. Aynı zamanda dere akmaya devam ediyor. Pot deresi akmaya devam ediyor. Ve Şile'nin bulunduğumuz bu bölgede özellikle derenin hemen yanında bulunan bu yapılarda gördüğünüz gibi vatandaşlar balkondan böyle el sallamaya ve beklemeye devam ediyorlar. Dün geceden beri oradasınız değil mi? Evet yardım edin diyorlar. Tabii hasta olanlar var. Yaşlı vatandaşlar var, aşağı inemeyen ya da buradan botla bile gelseler aşağı inemeyecek durumda olan vatandaşlar var. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir yardım yapılacak. Aynı zamanda tabii ekiplerin çevredeki o kurtarma çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Arama tarama çalışmaları da devam ediyor. Birçok noktada Şile'nin özellikle bulunduğumuz birçok noktasında benzer bir manzara var. Gördüğünüz gibi evlerin üst katları, alt katlarında tamamen zaten sularla dolmuş. Orada hiçbir şekilde giriş yok ve dere de yükselmeye devam ediyor çevredekilerin söylediğine göre. Şimdi diğer yandan burada tabii Anadolu yakasında yağış artacak beklentisi var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde burada yaşayan, evlerde yaşayan vatandaşlar yardım bekliyorlar. Ahmet Korkmaz da sizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi pencere camlarına çıkmışlar. Burada yardım bekliyorlar. Yakınları da işte bu şekilde onları izliyor, onları bekliyor. Dün geceden beri içerideler. Sanıyorum telefonlarının şarjları da kısıtlı şu anda. Öyle mi efendim? Siz
1: kapandı. Sadece bir şarjla buradan idare etmeye çalışıyoruz onlara. Yardım ulaştırmaya çalışıyoruz ama şu an bir yardım gelmedi henüz daha. Bekliyoruz.
0: Evet, burada geçmiş olsun efendim. Bekleyişleri devam ediyor. Çok önemli, çok kritik. Burası Kumbaba mevki. Şile'de gördüğünüz gibi bu pot derisinin çevresinde durum aynı. Yardım bekliyorlar ve Anadolu yakasında tabii çok şiddetli bir yağış daha bekleniyor. Bu yağışın artması bekleniyor. Vatandaşların da özellikle dere kenarlarında ikamet eden vatandaşların da çok dikkatli olması gerekiyor.
4: Allah yardımda bir an önce gider. Alihan'a teşekkür ediyoruz. O Kumbaba mevki yani Şile'nin İstanbul Şile yolunda da bilir, bilenler bilir. Mandaların normalde olduğu, otlatıldığı, her yağmurda zaten bir metre suyun yükseldiği yerlere evler yapılıyor. Yıllardır yapıldık. Çoğu evlerde işte böyle sel felaketlerinin göbeğinde kalıyor içinde insanlarla. Arzu Kaya'da Beykoz'da bakalım Beykoz'da durum ne?

0: Açıkçası burada kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar yok, ancak maddi hasarın boyutu çok yüksek. Şimdi suları gösterelim. Yağmur bir yağıyor, bir duruyor. Şimdi tekrar yeniden hızını artırdı. Vatandaşların da görüyorsunuz, gerçekten bir evin içinde görebileceğiniz ne varsa şu anda hepsi dışarıda, evlerin içerisinde tahliye çalışmaları sürüyor. Çünkü evleri neredeyse boya kadar gelecek şekilde birçok vatandaşın bu noktada su aldı. Yağmur suyu şiddetli bir şekilde dereden taşan sular işte bu noktada birikip vatandaşların evlerin içine kadar girdi ve şu anda evin içerisindeki tüm eşyalar işte sokağa bu şekilde bırakıldı. Beykoz'da birçok mahallede durum bu şekilde. İnsanların evlerindeki eşyaları tahliye etmesi ve ardından suyu boşaltma, işte içerideki temizlik aşamaları ve sonrasında da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Burada mahalle mahalle geziliyor. Genelde iki katlı evlerden oluşuyor burada mahalledeki evler. İki katlı evlerin hemen hepsinin zemin katında büyük hasar söz konusu. Sadece evlerde değil, iş yerlerinde de aynı şekilde hasarlar var. Şu anda bir tekstil atölyesindeyiz. Yayına girmeden önce de sahibi Kamuran Hanım'la görüştük ve oldukça burası da büyük hasar almış noktalardan bir tanesi. Geçmiş olsun Kamuran Hanım önce.
1: Teşekkür ederim.
0: Yayından önce konuşmuştuk sizinle zaten. Atölyenizde siz bu sele yakalandınız. Evet. Neler yaşadınız o anı bize anlatabilir misiniz? Masaların üstüne çıktık vesaire demiştiniz. Çünkü evet, burada kurtarılmayı beklediniz.
1: Evet, masanın üzerine çıktık. Suyun bu kadar yükseleceğini hiç kimse burada tahmin etmedi. Biraz işleri kurtaralım diye bekledi. Kapıları kapattık. Sonra kapıdan işte yerden su patlayınca bir anda içerisi 1-1,5 metreye kadar su dolunca.
0: 1,5 metre.
1: Evet. Masanın üzerlerine sandalyeleri koydum. Onun üzerine çıktık. O da yeterli kalmayınca merdivenimiz vardı. Merdivenleri açtım. Onun üzerine çıktım. 1-2 saate yakın içeride kaldım.
0: 2 saat.
1: Evet.
0: O 2 saat neler hissettiniz? Korktunuz mu?
1: Tabii ki. Gerçekten çok korktuk. Yani bir anda yükseleceğini o kadar tahmin etmedik. Ama bir anda yükselince evet çok korku dolu anlar yaşadım.
0: Çok hızlı değil mi? Yani?
1: Çok, birden çok hızlı geldi.
0: Peki yani, o sırada çalışıyor muydunuz burada, tekstil atölyesi burası?
1: Yok, bu dün çalışılmıyordu. Burada temizlik işleri yapılıyordu. Boya badana çalışmaları yapılmıştı. Biraz işlerimiz vardı. Bir tane iş arkadaşım vardı. Onunla beraber, o da benim yanımdaydı. Beraberdik burada. O da bana yardımcı olmaya başladı. Bir takım eşyaları kurtarmaya çalıştık biz. O esnada...
0: Bir yandan da şimdi Ahmet suyu gösteriyor değil mi? Buralara geldi. Daha da yükseltti.
1: Daha yüksekti. Alçalmaya başladıktan sonra o iş, çamurlu yerleri bıraktı. Evet, daha yüksekti. Yani göğüs hizamda burada suyun içindeydik. Hani yere dahi inemedim.
0: Siz kendinizi kurtarmak için hemen bu masaların üstüne çıktınız.
1: Şu masaların üzerine sandalyeleri koydum. Onun üzerine çıkarak burada bir 2 saat bekledik.
0: 2 saat beklediniz. Kapıları açamadık dediniz.
1: Kapılar açılmadı. Su basınç yaptı. Ben bir an yere indim. O zaman belimdeydi su seviyesi. Kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar açılmadı. Sonra itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri önce evleri tahliye etti. Onlar evleri tahliye ederken bizim kapıya geldi. Kapı açılmadı. Camın patlayacağını söylediler bize. Camdan uzak durmamız söylendi. Camdan uzak durunca, masanın üzerine çıkınca en kötü dedik. Artık hani su çekilene kadar bekleyeceğim. Masanın üzerine bekledim. Sular çekildikten sonra kapıları açıldı. Sonrasında dışarı çıktık.
0: Çok geçmiş olsun. Çok size de. Yani görüyorsunuz işte o korku dolu anları da mahalleli burada yaşadı. Bir canavliyle dışarı çıkmaya çalıştılar ama suyun boyu söylediği gibi Kamuran Hanım'ın 1,5 metreye kadar gelmiş durumda ve şu anda da işte o 1,5 metrelik suyun geldiği, hasarın boyutunun yüksek olduğu bu mahallede de çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar normal hayatına dönmek için burada biraz zaman harcayacak gibi duruyor.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum Arzu Kaya'ya da, İstanbul'un dört bir yanından arkadaşlarımız. Onlar da çok zor şartlarda dünden bu yana bize bütün durumu tüm netliğiyle aktarmaya çalışıyorlar. Buradan gidelim Zonguldak'a. Zonguldak'ta da sel ve su taşkınları oldu. Deha muhabiri Ali Sencer Arslan da orada. Zonguldak'ta şu an durum nedir Ali Sencer?
3: Evet Serap, yağış son saatlerde etkisini artırdı diyebilirim. Sabah saatlerinde gün kapalı bir havaya başlamıştı kent. Ancak birkaç saat içinde, son 3 saatte Ereğli ilçesine 113 kilogramın üzerinde yağış düştüğü bilgisi elimize ulaştı. Diğer ilçelerde de toplam miktar 100 kilograma yakın durumda, metrekareye düşen yağış miktarında. Dün Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü okulları tatil etme kararı almıştı. Hem okullar hem de üniversite tatil edilmişti. Az önce son dakika gelişmesi olarak da motosikletlerin ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklanmış durumda Zonguldak'ta. Tabii

0: Tabii bunun yanı sıra çok üzücü hadiselerle de karşılaşıyoruz. Hemen hemen kentin her noktasında lokal su baskınlarıyla mücadele ediliyor. Hemen arkamda da görüyorsunuz, burası da Kozlu ilçesiyle merkez ilçeyi bağlayan bir nokta. Ve burada da Logar Taşlı tıkandı ve su yokuşlardan gelen sular ve yukarıdan düşen sular bu noktada birikmiş durumda ve ekipler mücadelesini sürdürüyor. Ereğli ilçesinde de dereler taştı, iş yerlerini su bastı demek mümkün. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor diyerek sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Zonguldak'ta Ali Sencer Aslan'a çok teşekkürler. Umuyoruz daha dingin bir hal alır, yağış iyidir ama bu haliyle elbette değil. Şimdi Doktor Mimar Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen stüdyomuzda konuğum. Biraz üzerine konuşalım elbette. Hoş geldiniz Nihat
2: Bey. Teşekkür ederim Serap Hanım. Hoş bulduk.
1: Şimdi 84 yılın en şiddetli yağışı, elbette afetler vardır. Elbette afetlerin yarattığı zararlar. Ama bunun içinde bizim payımızı da konuşalım ki bir de dünya giderek dengesizleşiyor. Daha büyük bedeller ödemeyelim diye biraz üzerine konuşalım. Şimdi arkadaşlarım dünden bu yana kaydedilen en çarpıcı görüntüleri verecekler. Getirebiliriz ekrana görüntüleri. Üzerine de konuşmaya devam edelim. Siz, görüntüler ekranda. Siz acaba bu sele baktığınızda, felakete baktığınızda, şurada botla kurtarılan, burada da ledimizde de var görüntüler Nihat Bey.
2: Evet.
1: En önemli sorun insan faktörü olarak bizim buna kattığımız, bunu ağırlaştırdığımız en büyük hata nedir?
2: Şimdi tabii bir kere doğanın koyduğu kanunlara karşı geliyoruz. Halbuki doğa diyor ki bak ben bu kanunları koydum, benimle barışık yaşayın.
1: Evet.
2: Benimle kavga etmeye kalkmayın, koyduğum kanunları çiğnemeyin. Tabii biz bu dereleri ıslah ediyoruz diye daralttık, genişletmek yerine daralttık. Dedi ki doğa, ben aşırı yağabilirim, binlerce yıldır yağdım, gene yağmaya devam edeceğim.
1: Tabii.
2: Bu derelerde ben taşabilirim, benim sağıma soluma lütfen bina yapmayın, imara açmayın buraları. Ve bunlar tabii dikkate alınmadı. Şimdi bu olayların yaşanmasının en büyük nedenlerinden bahsetmek olursak, şimdi metrekare Beykoz'da, Sarıyer'de aşırı yağışlar düştü, 270 kilo. Meteoroloji uzmanlarının dediklerine göre bu yağış miktarlarını önümüzdeki süreçlerde daha fazlasını yaşayabiliriz.
1: Doğru.
2: Bunu hep görüyoruz, manzarayı mutat zamanlarda Türkiye'nin değişik yerlerinde de görüyoruz. Tabii
1: evet.
2: Bu sadece İstanbul'da değil, Avrupa'da da olabiliyor, Asya'da da olabiliyor ama bir şeyi artık kanıksamamız lazım, yani unutmayacağız. İklim değişikliğinden kaynaklı afetleri yaşayabiliriz. Bu afetlerin ne olduğunu bildiğimize göre artık gerekli yaşadığımız çevre ve alanları bu afetlere dirençli ve dayanıklı hale getirmekten başka çaremiz
1: yok. Bir kere meteoroloji uzmanları 20-30 yıldır diyorlar, son yıllarda daha da çok bu dengesizlik artacak. Aşırı sıcaklar olduğu gibi aşırı yağış ve seli daha çok yaşayacağız. Yani riskler bir 30 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre daha farklı bugün. Bir de üzerine daha kalabalığız. Daha çok bina var. En çok da İstanbul özelinde. Şimdi evet. Ayaz Ağa Deresi,
2: evet.
1: Kağıthane Deresi, Cendere Yolu. Bu Cendere'de az önce hani Şile'yi konuştuk.
2: Evet.
1: Mandaların otlatıldığı. Zaten sulak arazi.
2: Evet.
1: Derenin yanı, buralara evler yapıldı.
2: Maalesef.
1: Vadi İstanbul alışveriş merkezlerini su bastı.
2: Maalesef.
1: Adı üzerinde vadi, yani vadiye koca bir yerleşim inşa edildi. Bile bile neden? Ya bu çok bilimsel bir gerçek. Bile bile neden?
2: İşte maalesef şehirlerimiz uzun vadeli planlama anlayışından yoksun olduğu için ve değişen dünya koşullarını da gözeten bir yönetim anlayışından uzak olduğumuz için bunlarla karşılaşıyoruz.
1: Yani uzun vadeli planlama yapmıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Hep birkaç yıllık,
2: evet.
1: Bugün için.
2: Yani biz lokal bugünü düşünüyoruz ve lokal bazlı çözümlemeye çalışıyoruz. Ama yani evren böyle bir şey değil ki.
1: Tabii.
2: Yaşadığımız çevre çok daha geniş. Ormanlarıyla, denizleriyle, yaylalarıyla, tepeleriyle, öyle değil mi? Tabii şimdi biz bir de ne yaptık? Dedik ki ya bu yağış miktarı böyle hep güneş gider, ağız gider ama biz şimdi bize düşen sorumluluklar da var vatandaş olarak. Nedir?
1: Evet.
2: Örneğin İstanbul'un bu ormanlık yerlerine, parklara gidiyoruz. Oralarda piknikler yapıyoruz değil mi? Çöplerimizi oraya bırakıyoruz.
1: Sonra
2: poşetlerimizi oraya.
1: Tıkıyor.
2: Mazgallar tıkanıyor. Şimdi tabii çok uzun sürede yağacak olan yağış miktarı çok kısa sürede yağıyor. Ya ne demek 270 kilo?
1: Tabii.
2: Belki 300'leri göreceğiz.
1: Saatler içinde.
2: Ne oluyor? Tabii özellikle ormanlık alanlarda Serap Hanım, bu toprak bunu ememiyor. Ememediği için de yağan su olduğu yüzeyinde ne varsa, nebati dahil çöpte hepsini
1: nereye dönüşüyor?
2: Ben diyor en alçak yere giderim diyor.
1: Tabii.
2: Yani benim o kuru yer...

0: Ben derelerim bir gün canlanır diyor. Yani ben oraları harekete geçiririm diyor. Oraları gidiyor. O derelerden, çevrelerden gelen bir de bizim mahallelerimizde, şehirlerimizde çok güzel yollarımız var. Caddelerimiz var. İstanbul Yeditepe'si ile meşhur. Hep böyle eğimli yerler.
1: Doğru.
0: Bu sokak ve caddelerin hepsi açık bir dere hüviyetinde.
1: Tabii.
0: Çünkü çatılardan, çevreden gelen şey olduğu gibi akarsu gibi nereye gidiyor? En alçak yere doğru gidiyor. Suyun gücü muhteşemdir.
1: İnanılmaz. Şöyle bir karış dersiniz ama
0: tonlarca yükü kaldırabiliyor.
1: Ayazağa'da 34 yaşında gencecik bir erkek ya, ne yazık ki öldü. Muhtemelen geçerim dedi. Lütfen geçmeyin. Şöyle bir karış sel suyuna giren insan anlar. Devirir sizi
0: 15 anını. Santimden sonra su tehlikelidir.
1: Tabii. Çok.
0: 15 santimden
1: şimdi
0: sonra.
1: Bu 2009'da bir sel felaketi yaşadık Silivri'den, evet. Tekirdağ. Evet. Ben arkadaşlarımız gibi sahada muhabirdim. 31 kişi öldü. Tır parkında, servis aracında, evlerinde. O dönem Ayamama Deresi'ni konuşuyorduk. Onun ıslahı ile ilgili bazı adımlar atıldı ve şimdi hep böyle bir Allah korusun daha büyük
0: Giresun'da
1: can kaybı
0: verdi. Dereli'de aynı şeyi yaşadık.
1: Karadeniz'de hep yaşıyoruz, hep zaten dere kenarına evler.
0: Maalesef.
1: Yani
0: maalesef.
1: Bunu da peki diyorsunuz ki bu anlayış değişmeli ama değiştirmek için niye değişmiyor? Yani bir takım mevzuatlarda eksik mi var yoksa uygulamada mı eksik var?
0: Şimdi kanunlar basılı kağıtta kaldığı müddetçe, uygulanır hale gelmedikçe sadece böyle masanın üstünde bir kağıt kalır. Halbuki bizim bunları niye yazıyoruz? Yönetmelikleri niye yazıyoruz? Daha böyle sağlıklı ve güvenli alanlarda yaşayabilmek için denetlemeden maalesef eksiyiz. Yönetimsel eksikliklerimiz var. Yani belediye sadece Serap Hanım kaldırım, yol, işte sosyal medya belediyeciliği değil ki.
1: Tabii.
0: Belediye altyapısıyla, üst yapısıyla o yaşanılır çevreleri muhafaza etmek, gelebilecek tehlikeleri de önceden bilip ona göre şehirlerimizi hazırlamak durumundayız.
1: Mesela Boğaziçi kanunu vardır biliyorsunuz. Boğaziçi'nin yapı aşmasını ele alan.
0: Öngörülünde bina
1: neden
0: almaz.
1: Su yatakları ile ilgili İstanbul'da da buralara böyle bir çivi çakılamaz. Buralara bir şey yapılacaksa şöyle bir kuruldan geçmeli gibi bir yasal düzenleme
0: şimdi
1: yapılmadı ya da
0: yapılmıyor. Esasında böyle bir yasamız, kanunumuz var. Der ki işte benim dere yataklarımın sağına solunda işte çevresel etkilere göre işte 500 metreyle 1 kilometreye kadar yerleşim alanı yasağı vardır. Ama zamanda yapılan işte imar hapları, kaçak yapılaşmalar maalesef buralarda bu sonuçları ortaya çıkarıyor.
1: Ya dediğiniz çok enteresan bu arada. Az önce arkadaşlarımız farklı yerlere bağlandılar. En çok da şu an Vali Davut Gül'ün de ziyaret ettiği bu Ayazağa Deresi'nin kenarı, evet. Gördüğünüz
0: ben bütün,
1: iş yerlerimi su altında, evet. Dedi orada, evet. Bir esnaf, evet. Hepsi patladı dedi. Ayazağa Deresi'nin hemen 3-5 metre yanında yapılar. Mesela bunlar yapıldığında daha sonradan tapu verilen kaçak yapılar mıydı? 500 metre, 1 kilometre yasak
0: var. Birçoğu öyle ama yeni
1: var,
0: yapılanlar da var. Maalesef yeni yapılanlar da var. Halbuki bu yasa işte belediyelerde maalesef imar planları yapılırken çok dikkate alınmıyor. Halbuki birçok kurum ve kuruluştan bunun onayların alınması lazım. Tabii birçok nedenleri var bunun. Ama şu var. Bizim tabii devlet su işlerimiz ciddi anlamda çalışıyor. Bizim derelerin bir taşkın kret kotu vardır. Bir hesaplamalar neticesinde bu yapılır.
1: Evet.
0: Bu kret kotu suyun en fazla yükseleceği yerdir. Der ki bu kret kotundan aşağıda imarlaşma yapmayın, imara açmayın. Hı hı. İşte belirli bir mesafe suyun taşmasını hesap ederek belirli bir mesafeye kadar da diyor bana oraları serbest bırakın. Ben oralardan serbest giderim diyor. Ama maalesef bugün bu çağda bile binaların bodrum katında ki birkaç sene önce bodrum katında selde taşmıştı malumunuz, vatandaşımızı kaybetmiştik.
1: Evet, evet, çok
0: bu nedenle artık afet çeşitleri de çoğaldı. Serap Hanım, yani hep deprem dediğim zaman, dönüşüm dediğimiz zaman şey bina deprem gibi geliyor aklımıza ama.
1: Hepsi.
0: Sel, heyelan, kuraklık, tarım, önümüzdeki günlerde çok daha sık konuşacağız, küresel göç. Salgın hastalıklar, bunlar önümüzdeki günlerde yaşayabileceğimiz şeyler. Evet. Bu nedenle dönüşümü bütüncül plan anlayışıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla bütün ele almamız
1: doğru.
0: Gerekiyor.
1: Otoparkıyla. İşte az önce mesela elektrik tesisatlarının sağlıklı bir derinliğe gömülmesi
0: halbuki
1: dahi.
0: Halbuki onun belli bir derinliği ve koruyucu bir kılıf içinde, evet. Gitmesi lazım.
1: 14 yaşında bir çocuk.
0: Yolda yürüyorsunuz, evet. Bu aşırı yağışlarda, evet. Bir bakıyor. Yani farkında olmazsınız ki bir rokara düşebilirsiniz yani.
1: Tabii suyun içinde.
0: Tabii süreç içinde maalesef rökar temizliklerinin yapılmaması.
1: Evet. Son cümlelerinizi alayım, bir bağlantıya gideceğiz.
0: Benim özellikle bu tip alanlar

0: De şehirlerde bundan sonra yağış miktarlarının daha fazla olacağını hesaplayarak bir kere şehirleşmesi olan yerlerde zemin kaplamalarını su emici malzemeler yapmamız çok doğal.
1: Evet.
0: Su kapanları kurmamız lazım. Ne demek? Suyun daha başladığı yerde belirli etaplarda su kapanları kurmamız lazım. Bu tip yerlerde bir de yeraltı veya üstünde su, yağmur suyu depolama göletleri veya depolarını bizim şehirlerimizde mutlaka yapmamız lazım. Bu çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güzel daha var. Da üzerine konuşacağımız ve konuşmamız gereken bir konu. Doktor Nihat Şen, çok teşekkürler katkınız için. Bir bağlantı var hemen. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. Sıcak açıklamalar var. Serkan Şimşek'ten dinleyelim. Serkan.
2: Serap Bilet kuşkusuz toplantının en sıcak başlıklarından bir tanesi Mekke Savunma İttifakı'ydı. Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye'den Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevzuat hükümler doğrultusunda yürütüleceği ifade edildi. Ve bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi yapılan açıklamada. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin de tamamlanması gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Ancak tabii bu ifadeler, bu açıklamalar kesinlikle Suudi Arabistan'a bir birlik konuşlandırılacağı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orada Husilere karşı yer alacağı anlamına da gelmiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklama olası gidişte ya da sağlanacak farklı yollarla yapılacak askeri kuvvet desteğinde sürecin anayasa doğrultusunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi işletmeciliğinde yürüyeceği ifade ediliyor. Tabii sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslarda Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler, harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir ifadeleri de eklendi. Yani bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanması halinde Suudi Arabistan'a nasıl bir destek sağlanacağı da işte bu kapsamda değerlendirilecek. Mekke Savunma İttifakı açısından bir kez daha şu ifadeyi de hatırlatalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de Dışişleri Bakanlığı'ndan da peş peşe geçtiğimiz haftalarda da yapılan açıklamalarda bu ittifakın bir savunma ittifakı olduğu, ana hedefinin caydırıcılık olduğu ifade edilmişti. Savunma sanayi anlaşmalarına ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. C-130 tedarikinde görüşmelerin devam ettiği, eğitimlerin devam ettiği, yine F-35 tedarik sürecinde de olumlu bir şekilde görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiali'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberinde Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiali'nin sınırdan kaçmaya çalışırken Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığı belirtildi. Ural'ın 2013 yılında Banyas'ta gerçekleştirilen Reyhanlı katliamının başlıca şüphelisi olduğu ifade edildi. 1956'da Antakya'da doğan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde 1982'de Suriye'ye kaçmıştı. Terörist Ural'ın 52 kişinin hayatını kaybettiği bu korkunç bombalı saldırının planlayıcısı olduğu biliniyor. Gün ortasında sıcak gelişmelerle 13'te yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Bir önceki saatte İstanbul'un dört bir yanına bağlandık. Zonguldak'a bağlandık. Oradaki durumu almak için ne yazık ki iki can kaybı ve üzerine de çok ciddi maddi kayıpların yaşandığı bir felaket yaşıyoruz. Ayaz Ağa'ya gideceğiz. Şimdi Gizem Türemen'i göreceksiniz. Ayaz Ağa'da derenin taştığı noktadaydı. Yani daha çukurda olan bir bölgedeydi. Her yer balçıktı ne yazık ki orada ve çok ciddi bir maddi zarar da var. Bir yandan da son 84 yılın en büyük yağışı, en şiddetli yağışı olduğunu söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada görebilecek miyiz Gizem'i? Hazırsa eğer hemen görelim ve kendisinden öğrenelim. Şu anda çünkü dün araçların sürüklendiği çok paylaşılan bir görüntü vardı biliyorsunuz. Bütün araçlar yokuş aşağı sürükleniyordu. Orada mısın Gizem? Oraya yakın bir yerde misin? Nedir orada durum?
1: Serap Bele, tam olarak o noktadayım. Araçların sürüklendiği, insanların iple karşıdan karşıya geçmek için mücadele verdiği ve ne yazık ki bir kişinin hayatını kaybettiği o noktadayım. Mehmet Selman Bektaş şu anki durumu getirsin ekranlarınıza. An itibariyle Ayaz Ağa'da yağmur durdu, su çekilmeye başladı ve geriye kalan manzarada işte bu balçık üst üste binen araçlar. Şöyle yürüyelim Selman'la. Burada önce can kaybı bundan bahsedelim. Burada dün akşam saatlerinde konuk evinin oradan, yani Selman şöyle bir göster karşı taraf istersen. Konuk evinin oradan karşı kaldırıma doğru yürümek için gelen bir erkek 34 yaşında serin de şiddetiyle ayağa kayıyor, yere düşüyor, düştüğü yerde bir boğulma yaşıyor. Ardından müdahale ediyorlar, ambulans çağrılıyor fakat ne yazık ki hayata tutunamadı, yitirdik. Bir can kaybımız Fatih'te, 14 yaşında bir çocuk. Diğer can kaybı da tam olarak bu noktada yaşandı. Ve serin ne kadar etkili olduğu, şiddetli olduğunu da şu anda göstereceğiz. Selman gel o tarafa doğru bir girelim. Orada bir beyefendi var, az önce bizi çağırdı. Gelip dükkanımızda çekin dedi. Gösterir misin suyun da boyutunu? Bakın adım attığım yerde neredeyse çizmeni aşmak üzere ve araçların ne durumda olduğu da işte burada çok net görülüyor. Elimi tut Selman, yavaş yavaş yürüyelim. Bu noktada Ayaz Ağa Deresi taştı. Hem de birkaç farklı noktadan taştı. Ve Ayaz Ağa Deresi'nin sağlı sollu paralelinde bulunan evlere, bodrum katlarına su bastı. Arabalar selde sürüklendi ve çok ciddi bir zincirleme kaza gibi belki de 13-14 araç var. Dakikalar önce İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü bu noktadaydı. Hem yerinde incelediler son durumu, hasar tespit yapmak için. Yani Selman bir gösterir misin, artık çizmeleri neredeyse aşma noktasına gelen bir su seviyesinden bahsediyoruz. Ve araçlar adeta toz olmuş. Evet, ayaklarımın içine su girdi. O kadar şiddetli, o kadar yükselen bir sudan bahsediyoruz ama yolun hala açılmadığını aktaralım. Yol kapalı. Daha kurtarma çalışmalarının Ayaz Ağa'da Kemerburgaz tarafında devam ettiği noktalar var. Ve bakın yani hani artık çizmeleri bile dolduran bir su seviyesi var ki yağışın üzerinden kaç saat geçti? Dakikalar önce durdu bu yağış ve bastığım yer balçık. Yani yürünmüyor bastığınızda.

ayağınız olduğunuz yerde kalıyor. Ve iş yerleri, bodrum kattaki evler su altında kaldı. 190 metrekareye yaklaşan metrekarede bir yağış aldı Sarıyer. Ayazada elbette bundan nasibini aldı. 80 yılı aşkındır böyle bir yağış görmedik diyor Ayazağlılar.

0: kapalıydı şurada. Bir aracın arasından ancak gelebiliyorum. Bakın sabahtan beri kapalı olan o yol hala kapalı. Yaya olarak sadece geçebiliyoruz. Araçların ne hale geldiği, üst üste bindiğini getirelim ekranlarınıza. Burası Dereboyu Caddesi, burası Ayaz Ağa. O insanların, mahalle sakinlerinin el ele tutuşarak halat çektiği ve o iplerle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği, insanların, mahalle sakinlerinin el ele tutuşarak halat çektiği ve o iplerle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı, bir kişinin hayatını kaybettiği ve arabaların sürüklendiği görüntünün çekildiği caddedeyiz. Dün akşam saatlerinden itibaren Ayaz Ağa Deresi'nin taşmasıyla ortaya çıkan manzara bu ve yol hala kapalı. Hala açılması için çalışmalar başlayamadı. Bakın balkonlarda insanlar var. Sabahtan beri mahsur kaldılar, evlerinden çıkamadılar. Araçların kapadığı girişler var. Mahallede tedbir amacıyla elektrik kesildi. Doğalgaz yok, telefonlar şarj edilemiyor. Birbirleriyle haberleşemiyorlar. Bir taraftan ulaşım yok. Ekiplerin bu noktaya geldiğini görüyoruz. Ancak ya bir tahliye çalışmasının başlaması lazım. O tahliyenin yapılması için rogarların açılması lazım. Ayaz Ağa meydanda çok ciddi bir temizlik çalışması yürütülüyor. Ama o meydandan ilerledikçe, bu noktaya geldikçe artık burada durumun ne kadar vahim olduğunu görüyorsunuz. Artık ayağımdaki sudan adım atamıyorum. O kadar ciddi bir su var içinde. Ve nerede bu noktaya kadar ilerleyemiyorduk. Çünkü arabalar kapalıydı. Arabalar, evet Selman getirir misin? Bakın bir evin girişi. Sel o kadar ciddi vurdu ki Ayaz Ağa Dereboyu Caddesi'ni rogarlar taştı. Mehmet Selman Bektaş'ın görüntüleriyle izliyorsunuz. Durumun ne kadar ciddi olduğunu İstanbul Valisi rakamlarla ortaya koydu. 84 yılın en büyük yağışını aldık dedi. 261 kilogram yağış düştü metrekareye dedi. 2 can kaybı var, 3 yaralımız var. Okullar bugün tatildi, yarın da tatil. Kamuda idari izinde yarın devam edecek. 2722 kişi kurtarıldı, tahliye edildi diye açıklandı. Hala 16 yol ulaşıma kapalı. 14 noktada kurtarma çalışması sürüyor. Motosiklet yasağı devam ediyor. Ve şu sokağa bakınca şunu hissediyorum. Ciddi bir afeti yaşamış bir sokak. Ulaşım yok. Çocuklar, aileler daha yeni yeni aşağı sokağa inebiliyorlar. Hala yukarıda bekleyenler var. Bakın Mehmet Selman Bektaş bir göstersin. Sabah saatlerinde bu noktada pencereden bize sesleniyorlardı. Mahsur kaldık, çıkamıyoruz, ekmek alamıyoruz, telefonlarımızın şarjı yok. Kimseye haber veremiyoruz, ulaşım sağlayamıyoruz diyorlardı. Artık yavaş yavaş ekipler bu noktaya ulaşmaya başladı. Ve tahliye için yere bu şekilde bir merdiven, uzayan bir merdiven dikilmiş ki arada tahliye olması açısından. Bakın yine aileler var camlarda. Yardım bekliyorlar, bu yolun açılmasını bekliyorlar. Bu araçların buradan kaldırılmasını bekliyorlar. Çok ciddi üst üste binen araçlar var. Ya Selman şu sokağı bir getirsene. Gerçekten çok enteresan bir görüntü. Burası bir cadde, Dereboyu Caddesi. Sarıyer ilçesine bağlı Ayaz Ağa mahallesindeyiz. Ayaz Ağa meydanının ilerisinde kalan bir cadde. Ama dün etkili olan selin ardından o şiddetli Ayaz Ağa Deresi'nde taşmasıyla o sel öyle bir vurdu ki araçları üst üste bindirdi. Adeta tost yaptı ve hala o yol açılabilmiş değil. Burada hala tahliye çalışmaları başlamadı. Vidanjörler daha bu noktaya ulaşamadı. Burada yaşayanlar kendi imkanlarıyla evlerinden çamuru, balçığı temizlemeye, çıkarmaya çalışıyorlar. Ve elektrik yok. Elektrik olmadığı için evde hiçbir şey kullanamıyorlar. Doğalgaz yok, duş alma imkanları yok. Yani Ayaz Ağa bu selin etkisini çok ciddi hissetti, yaşadı. Hala da yaşamaya devam ediyor. Burada acil olarak artık su tahliyelerinin başlaması, iş makinalarının bu noktaya gelmesi lazım. Mehmet Selman Bektaş'la beraber Ayaz Ağa'dayız. Son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Serap Beret.
1: Gizem Türemen, Mehmet Selman Bektaş zor şartlarda bize oradaki korkunç durumu aktardı. Gerçekten çok fena, ne yazık ki durum. Evet devam ediyoruz. Şimdi Emrah Tekin'le devam ediyoruz. Ayazağa Deresi civarındaki durumu gördük. Hava nasıl olacak peki? Gördüğünüz gibi su gitmiyor da, rögarlar artık dolmuş durumda, toprak suya doymuş durumda. Bir daha yağarsa daha da artabilir bu kötü durum. O nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü

0: Gündü arkadaşımız Emre Aytekin bizi bekliyor. Yanında da bir konuğu var. Bugün ve sonraki günlere ilişkin hava durumuna ilişkin beklentileri alalım sizden Emre.
1: Evet Serap Belet, kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları sonrasında Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Peki bu yağışlar ne kadar sürecek? Hangi bölgelerde riskler devam ediyor? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte tüm bu soruların yanıtını hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik verecek. Efendim öncelikle İstanbul Marmara bölgesi özelinde sormak istiyorum. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak ve yarın nasıl bir hava bekliyor İstanbulluları?
2: İstanbul'da yağış aslında bir süre ara verdi diyebiliriz. Kısa bir sürede olsa yağış ara verdi. Şu an için artık İstanbul'da yağış kesildi. Ancak sistem biraz daha doğu bölgelerde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul özelinde bakarsak yarın da özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağışlar devam edecek. Özellikle yarın kuzey ilçelerinde, Karadeniz'e bakan ilçelerinde yine kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yarın akşam saatlerinde tekrar sistem bir ara veriyor. Ancak İstanbul özelinde baktığımızda cumartesi günü için yine cumartesi günü de İstanbul'da il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İstanbul'da aslında önümüzdeki 4-5 gün boyunca ara ara devam edecek diyebiliriz. Şu an için yağış kesildi ancak özellikle cumartesi günü yine bir gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
1: Peki efendim diğer bölgelerde özellikle Karadeniz bölgesinde hava nasıl? Biraz da onu konuşalım.
2: Şu an için aslında söylediğimiz gibi İstanbul'dan biraz sistem doğuya doğru hareket etti. Şu anda Sakarya, Düzce çevreleriyle Batı Karadeniz'in özellikle Karadeniz'e bakan illerine Zonguldak, Bartın, Kastamonu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor şu an için. Bir de doğu bölgelerimizde de şu anda İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da da kuvvetli yağışlar şu anda devam ediyor. Bu sistem yarın da biraz daha etkisi azalsa bile, zayıflasa bile etkili olmaya devam edecek. Özellikle cumartesi gününde tekrar dikkat çekmek istiyorum. Cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistem Marmara'dan başlayarak yine ülkenin tamamında etkili olacak diyebiliriz. Cumartesi günü özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz bölgesiyle İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yani batı bölgelerin tamamında cumartesi günü için yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
1: Efendim yine Antalya'da da bir sağanak yağış vardı. Hayatı olumsuz etkiledi. Akdeniz'deki son durum nedir acaba?
2: Söylediğiniz gibi Antalya'da da 100 kilograma yaklaşan yağışlar uçtuk. 24 saat içinde yine 100 kilograma yaklaşan yağışlar. Hatta İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da yine 50 kilogramın üzerinde birçok ilde yağış ölçtük. Antalya'da yağışlar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de Antalya'da çok kesilmeyecek. Süreli aralıklarla 2 gün daha devam edecek diyebiliriz. Pazar günü Antalya'da yağış kesiliyor. Pazar gününe kadar yer yer özellikle doğu ilçeleri kuvvetli olmak üzere Antalya'da zaman zaman yine gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz.
1: Peki efendim Doğu Anadolu'daki son durum nedir?
2: Doğu Anadolu'da da yağışlar devam ediyor. Güneyli akışlarla birlikte yarın içinde yine Erzincan'ın hemen doğusundan Hakkari'ye uzanan hat boyunca yarın da yine kuvvetli yağış beklentimiz var Doğu Anadolu bölgesinde. Cumartesi günü içinde kuvvetli lodosla birlikte yine gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz ama cumartesi günü artık Doğu Anadolu'da yağış biraz etkisini azaltacak diyebiliriz.
1: Peki efendim teşekkürler. Efendim bizler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeydik. Burada önemli nokta şuydu. Cumartesi günü yine İstanbul'da gök gürültülü şiddetli bir yağış bekleniyor. Hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'le birlikte yurt genelindeki hava durumunu konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre'ye ve konuğuna. Cumartesi günü için gerçekten ciddi uyarılar var. Ona göre de hazırlık yapmak lazım. Ayazağ'daki durumu gördük az önce Gizem'in olduğu yerde. Dereboyu Caddesi'nde korkunç bir tablo var. Cendere yolu çevresinde, Kağıthane Deresi'nde yani suyun yolunu bulduğu yerlere yerleşiyoruz. Başka ne olacaktı? Özgür Karşı Çetiner'in olduğu yerde işçiler, orada tesisler de var. Dünden beri kurtarılmayı bekleyen 100'den fazla kişi vardı bir saat önceki yayında. Şu an bir gelişme var mı? Nedir durum Öznur?
3: Serap Belet, bulunduğumuz bölgede su biraz çekilmeye başladı. Özcan bir göster o noktayı. Bir çekicinin üzerindeyiz şu anda. Söylediğim gibi ileride durum biraz daha sıkıntılıydı. Şimdi bu çekici vasıtasıyla sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Kemerburgaz yolunun ilerideki noktalarını size göstermeye çalışacağız. Sanıyorum bu araçta orada zor durumda olan birkaç aracı çekecek, kurtaracak. Bakın buralarda yol boyu, Özcan sen de dikkat et lütfen. suyun çekildiğini görüyorsunuz sağlı sollu, ama tahribat yolda, kenarlarda, bariyerlerin önlerinde zaman zaman yer yer su olukları var. Evet, bir yandan böyle yavaş bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bakın, burası bir beton santrali. Biraz daha ilerlediğimizde inşaat depoları var, bir acil sağlık şirketi var, bir kargo şirketi var. Bu noktalarda büyük oranda içeride kalanların kurtarıldığını söylüyor ekipler. Bu mevkide daha çok herhalde araçlar çekilmeyi bekliyor. Şu anda biz de bu çekici vasıtasıyla o araçların olduğu noktaya gitmeye çalışıyoruz. Bakın, bir tır var karşımızda, yolu kesmiş gibi görünüyor. Bakalım önü arkası ne durumda? Bir su birikintisi var herhalde, değil mi?
4: Arkası olduğu gibi yine su.
3: Evet, arkası olduğu gibi yine su. Bu tırın önünde bir tanker gibi biraz da herhalde. Bir beton arabasıymış bu arada. Evet, bulunduğumuz yerden bir 100-200 metre ilerledik mi şu anda? 200-250 metre ilerledik. Kemerburgaz'dayız. Burası dün yaşanan felakette en ağır hasarı, tahribatı alan noktalardan bir tanesiydi. Bakın, sağlı sollu mermer fabrikaları, mermer işletmeleri var, beton santrali var. Şu anda yine böyle bir su birikintisinin olduğu noktayız. İşte bu yüzden Serap Belet, bir önceki yayında söylediğim gibi, bahsettiğim çok daha ileride bir köprü var. Yani bulunduğumuz yerin sol tarafında kalıyor. Özcan, bir dönersen daha anlaşılması için sol tarafa. Bakın, ağaçların eteklerinden geçen bir dere var ve bu derenin üzerinde bentler, köprüler olduğunu söylüyorlar. İşte o noktalarda daha çok bekleyenler olduğunu söylediler. Ama can güvenlikleriyle alakalı bir risk yok dediler. Oraya 1-2 saat önce kepçelerin gitmesi ya da botların gitmesi güvenli değildi. Ama yağmur da şu anda uzun süredir dindi. Yağmur dindiği için yerdeki su da biraz çekilmeye başladı. Buraya kadar gelebildik şu anda üzerine bindiğimiz bu çekiciyle. Bakın, tam karşımdaki suyun derinliği, bu çekilmiş hali dün gece buralarda neredeyse belki de insan boyu kadar su olduğunu söylüyor ekipler. Sabah saatlerine kadar bu seviyeye gelmiş durumda. Şu anda bir kepçe de bize doğru geliyor, suların arasından. Geriye alacağız, geriye almak zorundayız. Evet, bir yol vereceğiz şimdi. Biraz daha ileriye şöyle bir baktığınızda, bakın, beyaz bir aracın bir kısmının, alt kısmının suyun içine gömülü olduğunu görüyorsunuz. Yol boyunca yer yer bazı noktalarda su çekilmiş, bazı yerlerde su hala derinliğini koruyor. Bu şekilde giden kara araçları gidebildiği yere kadar gitmeye çalışıyorlar. Şimdi şu kepçeye yol vereceğiz. Bu çekici yardımıyla bu suyu aşabilirsek belki insanların beklediği, ileride kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktaya gitmeye çalışacağız. Serap Belet, Özcan Öztürk'le birlikte Kemerburgaz'dan aktarmaya devam edeceğiz.
0: Özgür Karslı Çetinler'e çok teşekkür ediyoruz. Kemerburgaz'da durum böyle. Şimdi Sakarya'dan da görüntüler gelecek ekrana. İnanılmaz görüntüler. Orada da Zonguldak'a bağlandık. Orada da ne yazık ki bir kişi aranıyor. Burada bir evin yıkıldığını görüyoruz Sakarya'da. Tam nehir kenarına inşa edilmiş bir ev Sakarya'dan geldi. Ev çok yeni bir bilgi, görüntü bu. Bilmiyorum, hemen arkadaşlarıma da sorayım. Evin içinde birileri var mı yok mu? Buna ilişkin bir bilgi var mı bizde? Şu an belli değil. Umuyoruz insanlar evlerinden çıkmıştır. Çünkü bütün ev suya devriliyor. Olduğu gibi devrilmiş. Bunu Karadeniz'de başka noktalarda da zaman zaman gördük. Korkunç bir görüntü. 84 yılın en şiddetli yağışını yaşıyoruz. Ve bu yağış bir afete dönüştü ne yazık ki. Hepimizi çok üzen görüntüler özellikle yurdumuzun kuzey ve batısındaki birçok şehirden geliyor. İstanbul'a daha çok odaklandık. Çünkü çok ciddi bir yapılaşma ve kalabalık olunca, altyapı yetersizliği eklenince çok büyük mağduriyetler şehrin geneline yayıldı. Ancak batı şehirlerimizde, kuzeyde ve batıda birçok 40'tan fazla ilimizde uyarılar var. Lütfen yaşadığınız yerlerde bu uyarıları, meteorolojilerin, valiliklerin, kaymakamlıkların uyarılarını takip ederek

0: önlemler alın. Bugün için planlarınızı, cumartesi günü de şiddetli yağış geliyor, lütfen gözden geçirin. Su birikintilerinde elektrik akımı olabiliyor, rögar açık olabilir, içine düşebilir. Siz Allah korusun, o nedenle de dikkat etmek lazım. Geçerim diye düşünmeyin, su çok güçlü, gerçekten çok ciddi mağduriyetler, hatta cana zarar geliyor. Kocaeli burası, biraz daha ayrıntılı bilgi geldi. Karasu ve Sapanca ilçelerinde çok yoğun yağış var. Kocaeli, Karasu ve Sapanca ilçelerinde derelerin debileri çok yükseldi. Fevziye Mahallesi'nden geçen bir dere Sapanca'da taştı. Ve burası Fevziye Deresi'nin olduğu yer, Fevziye Mahallesi'ni affedersiniz. Dere kıyısında bulunan bu iki katlı, hatta yani üç katlı diyebiliriz ev, dereye doğru çöktü. Ev daha önce boşaltılmış. Bu bilgiyi de şimdi paylaşayım sizinle. Neyse ki herhalde o yağışın şiddetiyle ve çökme tehdidi ortaya çıkınca alttaki toprak kaymıştır önce. İki katlı evin boşaltıldığı haberini aldık. Çok büyük bir kayıp tabii ki, insanların evlerini kaybetmesi, içlerinde her şeyleriyle birlikte. Ama en azından canlarının, can sağlıkları en önemlisi. Bu da bir teselli tabii bu büyük üzüntünün, bu büyük kaybın ortasında. Evet, Sakarya'da durum böyle. Kocaeli'de bir kişi aracıyla birlikte suya ne yazık ki dereye düştü, o da aranıyor. Buradan Şile'ye gideceğiz şimdi. Alihan Toktaş Şile'de karşımızda. Bir saat önce orada evlerinden çıkamayan, evleri su içinde olduğu için üst katlarda kurtarılmayı bekleyen insanlar vardı. Nedir şu anda durum ve bu, şu an yine orada mısın, başka bir noktada mısın Alihan?
1: Evet, burada şimdi o mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda gördüğünüz gibi o evlere girmeye çalışıyorlar. Tabii şimdi derenin hemen yanı, Pot Deresi'nin hemen yanı, dere taştı. Dolayısıyla balçığı da aslında yanında getirdi ve burada evlerin bahçelerine kadar, aynı zamanda yollarda çöküntüler oluştu. Dolayısıyla ekiplerin çalışmaları çok zor. Bakın hemen karşıda zaten görüyorsunuz, orada pencerede vatandaşlar beklemeye devam ediyorlar. Burada itfaiye ekipleri de güvenli bir şekilde içeriye girmeye çalışıyor. Tabii elektrik de var. Dolayısıyla elektriğin de burada kesilmesi ve aynı zamanda kontrol altına alınması gerekiyor. Elektriği kesmek için de ekipler geldi. Şimdi birazdan çalışmalara da başlayacaklar. Çünkü bazı evlerde hala elektrik akımının olduğu ve dolayısıyla çalışmaların da riskli olduğu söylenmişti. Şimdi bakın, bir itfaiye görevlisi, hemen karşıda bir ev var, orada bir kişi var, bir yaşlı vatandaş. Diğer yerlerde de toplamda bu gördüğümüz 3 evde 9 kişi var. Üst katlara çıktılar ve üst katlarda şu anda kurtarılmayı bekliyorlar. Çünkü alt katları tamamen suya gömülmüş durumda. Bakın şöyle, bu taraftan şöyle gelirsek daha net göstereceğim. İçeriye, yani dereyle yol birleşmiş durumda. Bakın bulunduğumuz yer bir yol, hemen evlerin önünden geçen bir yol, ama Pot Deresi burada birleşmiş durumda taştıktan sonra. Şimdi yağış durdu ama tabii yağış yer yer artmaya devam ediyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde ekipler önlem alıyorlar. Orada da vatandaşlar beklemeye devam ediyor. 9 kişi var, hastalar var içeride. Tabii botlarla dahi kurtarılmaya müsait olmayan hasta vatandaşlarımız var içeride. Dolayısıyla burada şimdi çalışmalar biraz daha tedbirli devam ediyor Şile'de. Bulunduğumuz yerde itfaiye ekipleri geldi. Zaten dün gece saatlerinden itibaren yukarıda mahsur kalmış durumdalar. Elektrikleri yok, yiyecekleri yok ve iletişim de kuramıyorlar. Telefonlarının şarjları da bitti. Bu şekilde olduğu için de ekipler hızlı bir şekilde hareket edip burada çevredeki birçok bölgede, özellikle derenin kenarında bulunan yerlerde hızlı bir şekilde o vatandaşları kurtarmaya çalışıyorlar. Kumbaba mevkii burası. Kumbaba hemen Pot Deresi'nin yanında bulunan bir yer ve dün gece o kadar şiddetli bir yağış vardı ki burada çevredekilerin anlattığına göre, yani 80 yıldan fazla böyle bir yağış hiçbir zaman görmedik. Evet, derede yer yer taşmalar oluyordu bu derenin kenarında, ama dün geceki yağışta tabii gördüğünüz gibi yol birleşti. Bahçeler sular altında kaldı. Vatandaşlar alt kata inemiyorlar. Hemen yan tarafta yollar var. Buraya gelen yollarda yine bazı noktalarda trafiğe kapatıldı. Çünkü çöküntüler var. Dolayısıyla buraya gelmek, araçla girmek de çok da güvenli değil. Ekipler de orada da tedbir almış durumdalar. Dere yer yer yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla tedbiri hızlı bir şekilde alıyor buradaki ekipler. Yani önce elektriği kesecekler. Eğer ki itfaiye ekipleri kepçelerle oraya ulaşamazlarsa, güvenli bir çalışma devam edemezse Zodiac botlar kullanacaklar. Nitekim onlara yemek de ulaştırmaya çalışıyor bir yandan ekipler. Onları oradan, özellikle hasta vatandaşları oradan almaya, kurtarmaya çalışıyorlar. Ama elektriği önce kesecekler. İtfaiye ekipleri burada çalışmalarını yapacak. Bu elektrik sistemlerinin, çünkü hala burada bazı evlerde, özellikle su basan evlerde tehlike oluşturduğu bilgisi var. Dolayısıyla bu bilgiden dolayı da ekipler şimdi tedbirlerini alıyorlar. Bakın Ahmet Korkmaz sizlere bu dereyi gösteriyor. 190 kilogramdan fazla yağış düştü metrekareye. İnanılmaz bir oran tabii. Diğer yandan da özellikle dere yataklarının kenarlarında, yani Çekmeköy'de, Anadolu yakasında, hem Çekmeköy'de hem Şile'de gittiğimiz bölgelerde dere yataklarının çevresinde bu manzaraları görüyoruz. Ne yazık ki. Ne yazık ki dere yataklarının çevresinde bu taşmalar var ve bu yerleşim yerleri de, bahçeler sular altında kalmış durumda. Şimdi orada bir vatandaşa yine ulaşmaya çalışıyor polis ekipleri. Diğer yandan da yakınları da aslında onlardan bir haber almaya çalışıyordu. Yani oraya doğru gidemiyoruz çünkü hem söylediğimiz gibi bir elektrik olduğu söylendi. Diğer yandan da tabii, yani benim bastığım yer şu anda asfalt ama biraz daha ilerlersek büyük ihtimalle bir balçık var. Çünkü kepçe dahi bu yoldan dümdüz ilerleyemiyor. Tedbirli bir şekilde gidiyorlar. Yine itfaiye araçlarının, aslında araçların girmesinin çok zor olduğu bir bölge burası. Pot deresinin hemen yanı ve millerle kaplanmış durumda. Topraklarla, o sürüklenen topraklarla kaplanmış durumda. Ekiplerin de burada çalışmaları çok zor. Bakın önce o içerideki vatandaşa ulaşmaya çalışacaklar. Daha sonra hemen arkadaki yapılara, binalara ulaşmaya çalışacaklar. Özellikle üst kattaki daireler çok önemli. Oraya sığındılar. Alt katları sular basınca üst katta dün geceden beri bekliyorlar. Bekleyişleri devam ediyor. İçeride tabii yemek ihtiyaçları var. Şöyle biraz daha bu tarafa gelirsek göstereceğim aslında. Bakın üst kattalar şu anda. Gördüğünüz gibi üst katta kurtarılmayı bekliyorlar. Hemen karşıda üst kata sığındılar. Dün gece şiddetli bastıran yağışla birlikte ihbarlar yapıldı. Buraya gelmeleri istendi ekiplerin. Tabii ekipler dün geceden beri çalışıyorlar burada. Ama zor, derenin yanı. Dere yer yer debisi yükseliyor. Dolayısıyla çalışmak çok güç. Ekiplerin de burada ciddi anlamda bir çalışması var dün geceden beri. Önce suyun düşmesi beklendi. Daha sonra burada tabii oluşan çöküntülerden dolayı araçlar hangi mesafeye kadar gidebiliyor, nereye kadar gidebiliyor, bunun da çalışmasını yaptılar. Şimdi biraz daha sular çekildi. Yağmur biraz daha Şile'de durduğu için kepçe iş makinesi biraz daha yaklaştı eve. Yani az önce biz kepçenin üzerindeyken çok daha fazla yaklaşamıyorduk. Ama biraz daha yaklaştı ve gördüğünüz gibi önce iplerle, halatlar yardımıyla orada engelleri kaldırıyorlar. Ve daha sonra içeriye girecekler. Oradaki vatandaşı dışarıya çıkarmaya çalışacaklar. Tabii üst katlarda da, diğer yapılarda da bekleyen, toplamda bizim bulunduğumuz bu mevkide 9 kişi var ama başka yerlerde de, yine derenin kenarında bulunan, pot deresinin kenarında bulunan evlerde de benzer ihbarlar var. Ekipler de yine oraya ulaşmaya çalışacaklar. Onları kurtarmaya çalışacaklar. Zor bir geceydi dün. Özellikle Anadolu yakasına bugün içinde uyarı yapıldı. Ama dün Beykoz ve Çekmeköy, Şile'ye rekor seviyede yağışlar yağdı. Bu yağmur, bu şiddetli sağanak işte özellikle dereleri ve çevresinde tabii ki yapıların aslında yapılmaması, imtina edilmesi gereken yerleri sular altında bıraktı. Ve birçok bahçede gördük, araçlar sular altında kalmıştı. Yine evlerin özellikle bodrum ve giriş katları kullanılamaz hale geldi. Burada şimdi çalışmalar devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Üst katlara ulaşmaya çalışıyorlar. Önce elektrik çalışması da yapılacak burada. Ama şimdilik o zemini burada tabii ölçmeye çalışıyorlar. Anadolu yakasının ilerleyen saatlerde de çok dikkatli olması gerekiyor.
0: Evet, Alihan'ın dediği gibi hep dere kenarları, işte Ayazağa Deresi, Kağıthane Deresi, Dereboyu Caddesi, Kocadere, Vadi İstanbul hepsinin adı üzerinde. Evet, 84 yılın en büyük yağışı ama biz bu sonucu, bu yıkımı artırmak için ne yaptık diye üzerine düşünmek lazım.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bu yağışa ilişkin açıklamalar var. Rakamları paylaştı Çiftçi. Yurt genelinde 9.588 ihbar alındığını, bunun 8.815'inin İstanbul'dan geldiğini ve mahsur kalan 2.727 kişinin kurtarıldığını söyledi.
1: Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2.727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız da kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir. İstanbul'da halen 8.597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6.574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk yayına katıldı bugün. İstanbul'daki sağanağın ardından bakanlık olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. İstanbul'a kaynak aktarımı yapacaklarını söyledi.
2: İstanbul'da teyakkuz halindeydi hem valimiz hem bütün kurumlarımız. Hem devletin tüm kurumları, afetimiz ve ilgilenen bütün kurumlarımız biz dahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gece boyunca süreci çok yakın takip ettik. İki can kaybımız var maalesef. Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda taramada başladı. Öğleden sonra tablo çok daha netleşir. Bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle Sosyal Yardım Fonu'nda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada aynı zamanda da bu kaynaklarımızı aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
0: Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot battı. Bir çocuk öldü, iki çocuk da kayıp şu anda. Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve 3 çocuk vardı. Çocuklardan ikisi akıntıya kapıldı. Anne, baba ve bir çocuk adacığa çıkmayı başardı. Ekiplerin müdahalesiyle üçü de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tam bir aile trajedisi. 3 çocuklarıyla botla geçmeye çalışıyorlar Yunanistan'a. 2 çocuk kayıp. Biri de her ne kadar sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılsa da hastanede hayatını kaybetmiş. Diğer kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor Edirne'de. Bursa'dan da şimdi şiddetli yağışın sonuçlarına ilişkin bir haber var. İznik'te dere taştı. Ekili alanları bir mahalleyle sebze halini su bastı. Görüntüleri geliyor ekrana. Havadan görüntüler. Sabah saatlerinde yoğun yağışla birlikte Çakırca deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırca mahallesinde İznik'te onlarca ev su altında kaldı. Çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi bölgeye. Mahalledeki sebze meyve hali de selden etkilendi. Bakın balçık içinde neredeyse su balçağa dönüşmüş burada da. Arabalar suyun içinde kalmışlar. Evlerde mahsur kalanları ekipler tek tek kurtardı ama hala çalışmalar devam ediyor. Tümüyle su çekilmiş değil ve yine hemen derenin etrafında bu görüntüler. Evet, Kağıthane'den bir üzücü bir haber var, bir can kaybı haberi. Bir kağıthanede dere kenarında bir cansız beden bulunmuş. Elif Yavuz telefon hattında.
3: Sarıyer maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sarıyer'den kağıthaneye sürüklendiği belirlenen bir kişinin cansız bedeni Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Sadabat Parkı'nda bulundu. Henüz kimliği belirlenemedi, kime ait olduğu belirlenemedi. Ancak Sarıyer'den kaybolduğu ve kağıthaneye sürüklendiği ifade edildi edindiğimiz kaynaklardan bilgilere göre. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan itibaren aslında farklı noktalarda can kayıpları vardı. Biri Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşında çocuk, bir diğeri de yine Sarıyer'de dengesini kaybederek düşen bir kişi vardı. Bir de kaybolan bir kişi vardı. O kayıp kişi de Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Sadabat Parkı yanında cansız bedenine ulaşıldı. Tabii kim olduğu, kimlik tespit çalışmaları yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. Bu şekilde İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Serap Belet.
0: Çok üzücü, teşekkür ediyorum Elif. Bizim az önceki yayınımızda da Gizem Türemen canlı yayın yaparken orada bir esnaf bir kişinin aracıyla sürüklendiğini gördüğünü söylemişti suya. Allah korusun, umuyorum bu can kayıpları artmaz. Sonuçlarını dünkü yağışın bugün daha net görüyoruz. Sakarya'da sağanak yağış afeti getirdi ve bakın ev nasıl yıkılıyor. Dere kenarındaki bir villa böyle suya devrildi. Sakarya'nın Kocaeli, Karasu ve Sapanca ilçelerinde sağanak yağış derelerin debisini yükseltti. Sapanca ilçesinde Fevziye Mahallesi'nden geçen dere taştı. Dere kıyısında bulunan iki ev. Dereye de bu arada sıfır inşa edilmişler. Dere kıyısında iki katlı bir ev, düzeltiyorum. Dereye doğru çöktü. Esnek ev boşaltılmış. Bu yağış ve ortaya çıkan durum üzerine insanlar çıkarılmışlar evlerinden. Gültepe'ye gidelim şimdi. Orada da istinat duvarı çöktü. Toprak da bir suya doydu, ağırlaştı. Bir başka noktada da dün yine çökme olmuştu. İrem Şimşek bu çökmenin olduğu yerden karşımızda. Nerede çöktü duvar İrem?
4: Serap Belet, Gültepe mahallesinde Dere Sokak'ta bu sabah saat 9 sıralarında bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Şöyle hemen kenara çekilmek istiyorum. Özgür Balaban ekranlarınıza getirecek. Şöyle hemen ileride gördüğünüz istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü sabah saatlerinde. Tabii yıkıntı, moloz, şöyle hemen kapıyı açıp da göstereyim. Molozlar, taş, kum hepsi diğer apartmanın bahçesine kadar düştü. Tam olarak yani bütün yıkıntı aşağıya kadar düşmüş vaziyette şu anda. Tabii apartman sakinlerinin de çokça korkutan bir gelişme oldu bu. Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandılar. Tabii ardından belediyeye haber verdiler. Belediye ekipleri geldi, mühendisler geldi. Olayın neden gerçekleştiğini, nasıl olduğunu araştırdılar. Tabii yoğun, dünden beri, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gördüğümüz yoğun yağış sebebiyle burada toprağın ıslanması sebeplerden bir tanesi. Aslında bina çok eski değil. Depremden sonra yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmış ki bu zamana kadar yağmur sebebiyle herhangi bir sıkıntı da yaşamamışlar. Fakat dün inanılmaz bir yağmur vardı İstanbul'da. Gerçekten birçok semtte bu tarz istinat duvarı çökmesi veya su baskınları gördük. Burada da yine Gültepe Mahallesi'nde çok yokuşlu bir mahalle. Burası da keza Dere Sokak'ta aynı şekilde. Bu binanın da istinat duvarı bu sebepten çöktü. Tabii şu an Özgür Balaban'ın ekranlarınıza getirdiği o alt kısım, yani bütün molozların yığıldığı kısım, aynı zamanda çocukların normalde oyun oynadığı bir kısımmış. Buradaki apartmanda oturanların aktardığına göre, yani normalde burada bir çocuk olsa, çocuklar oyun oynadığı sırada bu istinat duvarı çökse gerçekten korkunç bir ihtimal gerçekleşebilirdi. Tabii şimdi yanımda bu istinat duvarı çöken apartmanda oturan Şenol Bey var. Hemen ona da o anları soralım. Şenol Bey, nasıl gerçekleşti? Sabah saatlerinde oldu. Siz nasıl fark ettiniz istinat duvarı çöktüğü an? Ne oldu?
5: Sabah 9-9.30 sularıydı. Büyük bir sese uyandık. dışarıya baktım göremedim. Arka bahçe tarafından baktım. İstimlak duvarı çökmüş. Bizim demirde zaten görüldüğü gibi. Yağmurdan dolayı çökmüş. Hemen baktık bir can kaybı var mı diye, herhangi bir şey var mı diye. Allah'tan yok. O yüzden biraz iyiyiz yani. Yani can kaybı olmadığı için.
4: Yani normalde burada binada bir sorun yaşanmıyor herhangi bir yağmur sonrası, ama bugün ilk defa oluyor.
5: Evet, doğrudur. Aynen. Hiçbir sorunumuz olmadı daha önce. Bu yağmurlar çok yağdığı için muhtemelen ondan kaynaklandı diye düşünüyorum.
4: Peki yani son kez şunu da bir tekrar gösterelim Özgür Balaban. Aslında bu istinat duvarının çöktüğü yerde yan tarafta küçük bir tuğlaların olduğu yer görüyorsun. Aslında orasında da hala ufak bir tehlike var yani. Biraz apartman sakinlerini de endişelendiren. O yüzden buraya dair bir önlem alınması talebi var. Çünkü istinat duvarı beklenmedik bir şekilde. Bina çok eski olmamasına rağmen yoğun yağış sebebiyle yıkıldı. Bütün molozlar aşağı döküldü. Neyse ki hiç kimse yoktu o sırada apartmanın arka bahçesinde. Fakat yine de burada zarara uğramış bir yapı var ki Şenol Bey'in kaldığı katta tam istinat duvarının yıkıldığı o arka tarafta kalan birinci kat. Orada da gerçekten de apartman sakinleri için çok korkunç dakikalar yaşanmış ki iki gündür gerçekten İstanbul'da ya birçok yerde hem su baskınları oluyor. Dün de yine farklı bir yerde bir okulun istinat duvarı çökmüştü. Tabii bir yandan da yoğun yağmurlar sebebiyle toprak yumuşuyor. Bu da özellikle böyle bölgelerde bir sıkıntı yaratabiliyor. Tekrardan son kez bir gösterelim. İstanbul Gültepe Mahallesi'nde Dere Sokak'ta bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Tabii yoğun yağış sona erdi artık. İstanbul'da kuvvetli bir yağış yok dünkü gibi. Ama hala riskler devam ediyor. Toprak yumuşamış vaziyette. Ekipler ağaçların yıkılma, devrilme ihtimaline karşı, aynı zamanda böyle toprak yerlerde kayma olabilme ihtimaline karşın uyarıyor. Biz de tekrardan bu uyarıyı tekrar etmiş olalım. Gültepe Mahallesi'ndeki son durumu sizlere aktardık. Söz sizde Serap Belet.
0: İrem Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Gültepe'de durum böyle. Şimdi başka noktalardan kaydedilen görüntüler gelecek ekrana. Örneğin bir iş yerinin cam kapısı nasıl patladı, izleyelim.
6: Rüzgardan dolayı, kuvvetli rüzgardan dolayı kapı açıldı.
7: Şiddetli rüzgar kapıyı savurdu. Cam tuzla buz oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde ve Gözlükçü'de müşteriler vardı. O sırada şiddetli rüzgarda iş yerinin kapısı açıldı. Vitrine çarpan cam kapı yürekleri ağza getirdi.
6: Çok kuvvetli bir rüzgar var. Yağmur da var. O sırada kapı dışarı doğru açılıp yan taraftaki vitrin cama çarptı. Demir kol camı patlattı.
7: Korku dolu anlarda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
0: Ve sağanak yağış sadece İstanbul'u değil elbette Marmara bölgesinin, Doğu Karadeniz'in birçok şehrini de vurdu. Yalova'da sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu. Görüntüleri de şimdi geliyor. Yalova Armutlu yolunun geçtiği bölge burası. Sağanak yağış nedeniyle toprak yumuşadı ve yola doğru kaydı. Helen anında kaydedilmiş. Yolun tek şeridi ulaşımı kapandı. Eski bu toprak kaymasının maddi zarar ve yolu kapaması dışında başka bir zararı yok. Herhangi bir kişiye zarar vermemiş Eylem burada Yalova Armutlu'da.

0: Zonguldak'a bağlandık İzmir'e. İzmir'deki görüntüleri izlediniz. Sakarya Devri'nin nasıl devrildiğini gördük. Burada da Yalova'da bir toprak kayması meydana geldi. Çok yoğun bir yağış var ülkemizin batısında, Marmara'da, Ege ve Doğu Karadeniz'de. Şimdi Beykoz'a gidelim. İstanbul Beykoz'da da yine yağış çok büyük bir hasar verdi. Arzu Kaya bize oradaki durumu hemen aktaracak.
1: Evet, biz Beykoz'da mahalle mahalle geziyoruz. Bir önceki yayınlarımızda da su baskını olan evlere gitmiştik. Şu anda bir seradayız. Buradaki durum da oldukça vahim görünüyor. Komple bir seranın mahvolduğunu görüyoruz ama nedenini de şöyle anlatalım isterseniz Ahmet Uludağ ile birlikte. Hemen arka tarafa döndüğümüzde bir dere var. Yine dere kenarı yapılaşmalarında olduğu üzere yine burada dün akşam saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bu dere taşıyor. Normalde hemen Sero'nun etrafında kapalı tabii brandalar var biliyorsunuz, şimdi Ahmet Uludağ gösteriyor. İşte bunlar buradakiler brandalar yırtıldığı için de suyun şiddetiyle yırtılmasıyla birlikte de hemen buradaki Sero'nun mahvolduğunu adeta görebiliyoruz. Çok büyük bir sera. Yerlerde şu anda balçık ve çamur, yürümekte de bir tık zorlanıyoruz. Gerçekten buradaki çiçeklerin tamamen mahvolduğunu görüyoruz. İşte suyun şiddetiyle birlikte hemen şöyle arka tarafa da bakacak olursak tabloyu çok daha net görmüş olacaksınız. Oldukça geniş ve büyük bir seradan bahsediyoruz. Normalde hep burada çiçekler vardı. Artık işte çiçekleri görüyorsunuz böyle yerlere düşmüş vaziyette. Suyun şiddetiyle birlikte gelince tabii yerlerde olduğu gibi çamur vaziyette ve gerçekten hasarın bu noktada büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi sera sahibi de yanımızda, bir soracağız burada neler yaşadı mahalleli, sera sahibinin başından neler geçti. Geçmiş olsun efendim.
2: Teşekkürler.
1: Yani oldukça güzel bir alandı burası. Sizin, evet, yıllardır emek verdiğiniz bir nokta. Neler yaşandı dün akşamdan itibaren burada?
2: Dün akşam, dünden bu yana kuvvetli yağdığından dolayı, dere ıslahı olmadığından dolayı biz belediyeye haber verdiğimiz halde Beykoz Belediyesi'ne gelip ağaçları kesmediler. İSKİ ıslah etmedi dereyi. O yüzden
1: öncesinde söylüyordunuz herhalde, siz anladın.
2: Söyledik, belediyeye haber verdik. Özel mülk diye giremiyoruz diyorlar. Ama inşaat olduğuna görüp özel mülkü gayet rahat yıkabiliyorlar.
1: Şimdi şöyle, dün burada saat kaç sularında bu sağanak yağış başladı Beykoz'da, sizin bu bulunduğunuz muhitte?
2: Beş gibi.
1: Beş gibi başladı. Siz burada mıydınız? Evet. Serada mıydınız o sırada?
2: Buradaydım. Hatta çalışıyorduk serada. Yine düzenleme yapıyorduk.
1: Evet.
2: Baktım dere yükseliyor. Yani şimdi
1: derenin yükselmesi bir anda mı oldu? Nasıl oldu?
2: Olmadı. Yavaş yavaş. Yani aşağı yukarı 7-8 gibi seraya girmeye başladı. Pardon, 6'da seraya girmeye başladı biz de.
1: Siz burada çalışıyordunuz. Tabii hemen arkada dere var. Az evvel gösterdik biz de. Evet. Oradaki su yükselip bir anda mı şeyler yırtıldı, bu seranın brandaları?
2: Yok, bir anda değil. Oradan girdi doldura doldura en sonunda
1: ağırlık yaptı.
2: Almadı. İçerisi patlattı. Aldı. Bütün malı da aldı gitti.
1: Bütün oradaki
2: buraları tamamen.
1: Her yerde şu an bastığımız her yerde, şu an bu çamur olan her yerde çiçekler.
2: Tamamen çiçek. Adım atamıyordu içeride. Maalesef böyle oldu.
1: Şimdi hasarın boyutunu da anlamak için hasar tespit çalışması yapılabildi mi? Tabii şu anda akut hali arama kurtarma çalışmaları da bazı noktalarda sürüyor.
2: Gelmediler, haber verdik. Gelecekler, itfaiye gelecek. Belediyeden bilmiyorum, gelirler mi?
1: Yani zaten yakınlarınızla da konuştuğumuzda yayından önce olay videolarını göstermişlerdi bize. Oldukça burada su altında kalmıştı her yer. Tabii siz hani burada hani evlerde olduğu gibi bir tahliye çalışması burada gerçekleştirilemiyor. Su artık girdi seraya.
2: En sonunda patlatıyor bir yerden. Çıkıyor.
1: Patlattı. Hep bütün çiçekler devrildi, evet, ve siz çıkmak zorunda kaldınız.
2: Evet.
1: O dakikalardan beri de burada bekliyorsunuz.
2: Bekliyoruz.
1: Yardım bekliyorsunuz.
2: Şey yapamıyoruz. Temizlemeye kalksak cumartesi yine yağış var diyorlar. Onun için bekliyoruz.
1: Evet, yani temizlemeye kalksanız burası çok temizlenecek gibi değil. Çok geçmiş olsun öncelikle. Evet, yardım bekleniyor. Evet. Birçok noktada vatandaşların yardım beklentisini de söyledik size. Gördüğünüz gibi burası da oldukça riskli bir alan. Bir yandan da çamur artık bataklık gibi olmuş durumda.
0: Evet.
1: Oradaki arka taraftaki hemen derenin patlamasıyla birlikte burada da durumu göstermiş olduk Serap Belediye.
3: Arzu Kaya, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. Balçık içinde çalışıyor arkadaşlarımız. Şimdi dün akşam tam da böyle İstanbul'da kıyametin koptuğu saatlerde şarkıcı Murat Boz'un paylaşımı da çok konuşuldu. Çünkü bugün de gördük ki Ayaz Ağa'da bir stüdyodaydılar. Ve mahsur kalmışlardı. Demet Özdemir, Murat Boz.
4: Birazdan su bir duyalım hatta sesi. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İktidar Yayısı'ndan yardım talep ediyoruz.
5: Evet, evet. Gelin beni takip edin. Oktan kimde?
6: Bende.
4: İçeriği tamamen su basmış durumda. Şu an mahsur kaldık ve gördüğünüz gibi su içerisindeyiz. Görüyorsunuz. Arkadaşlarımız, çoğunluğu erkek arkadaşlarımız.
3: Şimdi bütün set ekibiyle bir aradalar. Ayaz Ağa Deresi'nin etrafı zaten hem iki can kaybının olduğu hem de en büyük yıkımın olduğu yer. Saat 19.30 sularında bu çağrıyı yaptılar, bize yardım edin diye. Tahliye edilme saati, buradan da ses vereceğiz. Sabah 4 gibi zodyaklarla, yani şişme botlarla kurtarıldılar. Bir duyalım. Evet, sesi duyamıyoruz ama görüntüler böyle. Yani dalgıç ekipler gitti bölgeye. Elbette sadece Murat Boz, Demet Özdemir ve set ekibi değil. O bölgede yaşayan pek çok kişi gece boyunca kurtarılmayı bekledi. Ve araçlarla ulaşmak mümkün değildi. Dalgıçlar ve işte şişme botlarla ilerlendi o bölgedeki insanlara. Ve 2000'den fazla insan kurtarıldı. İstanbul'daki bu çeşitli alanlarda mahsur kalanlar arasında gerçekten. Hala bu arada Ayaz Ağa bölgesinde kurtarılmayı bekleyen çalışanlar var. Öznur'a bağlanmıştık. 100'den fazla çalışanın Ayaz Ağa Deresi'nin devamında, iş yerlerinde kurtarılmaya çalışıldığını biliyoruz. Şimdi Reyhanlı'daki terör saldırısıyla ilgili bir gelişme var. Serkan Şimşek'e gidelim. Faillerden biri daha yakalandı. Aktarır mısın Serkan?
7: Serap Belet, o gelişmeyi Suriye Haber Ajansı Sana duyurdu. Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığı belirtildi. Hatırlanacaktır, terörist Mihraç Ural Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin maalesef yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor. 1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti ve Ural aslında eşi de eski Esad rejiminin akrabası olan, yani Esad ailesiyle akraba olan Malak Fedel üzerinden dönemin devlet başkanı Hafız Esed'in kardeşi de Cemil Esed'le yine yakın ilişkiler kurduğu ve edindiği imtiyazlar sayesinde de Suriye'de varlıklı bir haline gelmişti. Ardından işte o terörist 2013 yılında Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin maalesef yaşamını yitirdiği bombalı saldırıda da sanıklar arasında yer almıştı. Çok kısa bir süre önce hatırlanacaktır, Ural'ın yardımcısı Cemal Trablusi de yine 4 Ekim'de Suriye'de İçişleri Bakanlığı tarafından yakalandığı açıklanmıştı. İşte Reyhanlı saldırısının bir sanığı daha yakalandı. Suriye Haber Ajansı Sana'nın duyurduğu Reyhanlı saldırısının teröristlerinden Mihraç Ural Suriye'de kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.
3: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da can kaybı 3'e yükseldi. Kocaeli'de bir kişi aranıyor. Bütün sıcak gelişmeleri de saat başında Ayşe Süberker'den öğreneceksiniz Haber Hattı'nda. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 15 Ekim Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Türkiye ama özelinde İstanbul dün kabus gibi bir gün yaşadı. Bugün itibariyle de, aslında bu saat itibariyle de hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yağışların devam edeceği de söyleniyor ama muhabirlerimiz İstanbul'un her köşesinde Elif Yavuz, Fatih'ten Gizem Türemen, Ayaza, Öznur Karsı, Çetiner, Cendereyolu, Arzu Kaya, Beykoz ve Alihan Top Şile'deki noktalarda bizleri bekliyorlar. Elif Yavuz'la bir başlayalım. Son durumu aktarsın bize.
1: Ayşe Süberker, dünden bu yana İstanbul yoğun yağışla, şiddetli yağışla mücadele ediyor. Maalesef tabii hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çok noktada mahsur kalanlar oldu. Bazı evlerin isnat duvarları yıkıldı ama maalesef acı haberler gelmeye başladı. Dünden bu yana bugün 3 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk, 3 kişi toplamda hayatını kaybetti. 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastıktan sonra maalesef hayatını kaybetmişti. Dakikalar önce de yine Eyüp Sultan'da Sadabat Parkı'nda bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Yine Sarıyer'de de bir kişinin suya bastıktan sonra yere düşme sonucunda kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Dünden bu yana şiddetli yağış nedeniyle, İstanbul'u etkileyen yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Biz şu an kameraman arkadaşım Atcan Sayılı ile birlikte Fatih'te İsmail Ağa Camii'nin önündeyiz. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın cenaze töreni olacak saat 14.30'da. Sevdikleri ve yakınlarının katılımıyla cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılması bekleniyor. 14 yaşındaki genç çocuk dün etkili olan yağış sırasında ayakkabısının ıslanması neticesinde ayakkabılarını çıkarıp eline almıştı. Ve Çukurbostan Parkı'nın olduğu yerde bir yokuş var, bir otopark yokuşu var. O otoparkın kaldırımından yürüdüğü esnada, yola adım attığı anda ayağı bir su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapıldı ve maalesef hayatını kaybetti. Önce çevredekiler yardım etti. İlk müdahaleyi onlar gerçekleştirdi. Daha sonra hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki genç çocuk aslında ailesiyle beraber buraya geldiği ifade ediliyor. O bölgedeki otoparka geldiği, yanında annesinin olduğu söyleniyor. Ancak tabii maalesef 14 yaşındaki genç de hayatını kaybetti. 5 ay önce hafız olduğu ortaya çıktı. 5 ay önce babasını kaybetti. Yakın zamanda da hafız olduğu ortaya çıktı. Bugün de saat 14.30'da düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilecek. Memleketi Düzce'ye götürüleceği ifade ediliyor. Biz de kameraman arkadaşım Alpcan Sayılır'la birlikte cenaze törenini takip edeceğiz. Ancak İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Biri 14 yaşındaki Mahmut Işıldak. 2 kişinin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi. İkisinin de erkek bedeni olduğu, erkek cansız beden olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 45-50 yaşlarında bulunan Eyüp Sultan Sadabat Parkı'nda bulunan kişinin 45-50 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak üzerinde herhangi bir kimlik henüz bulunamadı. İlerleyen saatlerde de kimlik tespit çalışmaları yapılacak. Bu konuya ilişkin olarak da, elektrik çarpmasına ilişkin olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bilirkişi heyetleri tarafından da incelemeler yapıldı. Ayşe Süberker.
0: Pekala Fatih.

0: Alihan Tok'un ses bağlantısında şimdi bir sıkıntı var. O da Şile'deki son durumu bizlere aktarıyor. Gölete dönmüş bir noktayı görüyorsunuz. Şimdi bir Gizem Türemen'e gidelim. Can kaybı da 4 de çıktı maalesef. Ayaz Ağa'da son durum ne? Gizem Türemen, seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, Ayaz Ağa'da...

Yağışın ardından birkaç noktadan taştı ve dere kenarındaki evler, dere boyu caddesi sel aldı. Ve şu anda vatandaşlar, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla tıkanan rögarları açmak için çalışma yürütüyorlar. Burası neresi diye soracak olursanız, dün akşam sosyal medya ve haberlere düşen, el ele tutuşarak iplerle karşıdan karşıya geçmeye çalışılan, araçların üst üste bindiği ve sürüklendiği, daha da kötüsü, bir can kaybının yaşandığı yer burası, Dereboyu Caddesi. Şu saat oldu, hala tam anlamıyla su çekilmiş değil. Tahliye çalışmaları ekipler tarafından bu noktada henüz başlamadı. Vatandaşlar, mahalle sakinleri, bakın ellerine kürek aldılar. Mazgalları tıkayan o çer çöpü, balçığı temizlemeye, tahliye etmeye çalışıyorlar an itibariyle. Bir taraftan itfaiye aracı geldi. Evlerdeki su tahliyelerinin başlamasını bekliyoruz. Vatandaşlar bu noktada dün gece saatlerinde mahsur kaldıklarını da söylediler. Çıkamadıklarını söylediler. Bölgede hala elektrik yok. Doğal gaz yok. Telefon sinyalleri yeni yeni gelmeye başladı. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü bu noktaya geldi. Hasar tespit çalışmalarına katıldı. Yerinde gözlemledi. Şimdi üst üste binen toz dolan araçları getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi bagajı beyefendi açınca öncelikle buraya doğru yürümek istedim. Bu araçların hepsi park halinde değildi. Aracın içinde olanlar da vardır. Sürüklenenlerle bugün denk geldik. Korku dolu anları anlattılar. Birkaç yerden taşan Ayazağa Deresi'nin suyunun bu noktaya, bu caddeye geldiğini söylediler. Bakın su seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu da zaten cama gelen bu izden anlayabiliyorsunuz. Ve elbette sanki bir zincirleme kaza olmuş gibi sel önüne kattığını aldı götürdü. Üst üste bindi araçlar. Şimdi o araçları da getirelim ekranlarınıza. Bakın dün gece yaşanan selin etkisiyle, şiddetiyle dere boyu caddesindeki araçların son hali bu şekilde. Ve hazır uzaklaşmamışken Selman, bir de yurdu gösterelim. Bir konuk evi var. Bir konuk evi var hemen arkamda. 34 yaşında bir erkek. Daha henüz kimliği açıklanmadı resmi makamlarca. Dün bu noktada hayatını kaybetti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Ayağa kaydı. Başını vurdu. Bir bilinç kaybı yaşadı. Mahalle sakinlerinin söylediğine göre bir boğulma vakasıyla da karşı karşıya kaldılar. Ambulans geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ve üzerinden kaç saat geçti? Ne durumda? Bakın getirelim ekranlarınıza. Dereboyu Caddesi hala ulaşıma kapalı. Hala çift yönlü olarak geçiş yok. Araçların nasıl üst üste bindiğini, bastığım yerin ne kadar balçık olduğunu artık belki de söylememe gerek yok. Görüyorsunuz, o kadar şiddetli bir yağıştan bahsediyoruz ki bu bölgede sağlı sollu pek çok evi, bodrum katını su bastı. Şimdi yan tarafından yayalar için şöyle küçücük bir yer iterek böyle açtılar. Sabah saatlerinde buraya da giremiyorduk. Çok ciddi bir su seviyesi vardı. Bakın geçelim, bu noktadan göstermeye devam edelim. Adeta üst üste çıkmış araçları görüyorsunuz. 13-14 tane araç var. İnternete düşen, haberlerde verdiğimiz dün o sürüklenen araçlar bunlar. Ve artık suyun çekilmeye başlamasıyla geriye kalan manzarayı Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor. Ve hala evlerinde mahsur kalan kişiler var. Kemerburgaz tarafında özellikle kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalar var. Burada da pek çok evi, bodrum katı su bastı ve vatandaşlar, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla o çamurları tahliye etmeye çalışıyor. Bakın yemek götürülüyor bir yandan. Onu görüyorum. Su dağıtıldı. İkram araçları yeni yeni gelmeye başladı. Ve tahliye çalışmaları daha evlerde başlamadı. Yani ekiplerin, belediye ekiplerinin gelip vidanjörle suyu çekme çalışması henüz başlamadı. O tahliyelerin başlaması lazım. Şu merdiven zaten çok şey anlatıyor. Karşı binada mahsur kalanlar buraya geçebilmek için merdiven koydular. Daha yeni yeni su çekiliyor. Beyefendiyi getirsene Selman ekranlarınıza, bakın. Yani evlerinden çıkanlar işte bu manzaraya, bu balçığa, bu su birikintisine basmak zorunda kalıyorlar. Sarı yerde kilogram... son 84 yılın en şiddetli yağışı, 190 kilograma yakın metrekareye Sarıyer'de yağış düştü. 260 kilograma varan yağışlar olduğunu açıkladı İstanbul Valisi Davut Gül. Bakın yürüdüğüm bu yol çok ciddi bir afetin yaşandığını da gösteriyor. Selin

0: şiddetiyle kaldırım taşları söküldü. Betonlar, taşlar, balçıklar, geriye kalan manzara bu. Evlere elbette su bastı diyoruz ya, belki bir iki kare getirebiliriz. Selman, şöyle gösterebilir misin? Bakın, burası bir binanın girişi. Elbette şu an kimse yok. Buraya sabah saatlerinde 6'dan beri buradayız. Geldiğimizde bazı vatandaşlarla, mahalle sakinleriyle karşılaştık. Evlerinde kalamadıklarını söylüyorlar. Giriş katlarda ve bodrum katlarda yaşayanlar komşularında geceyi geçirmek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Bir yandan evlerde hala elektrik yok, telefonlar şarj edilemiyor. İletişimde zorluk çekiliyor. Yani çok ciddi, hem yardımın gelmesi lazım, hem bu balçığın temizlenmesi lazım, suyun tahliye edilmesi lazım. Sokağın hangi kısmına gitsek ya bir esnaf ya bir ev sahibi ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya. Bakın, yine hala kaç saat oldu o yağışın üzerinden, su seviyesinin yüksek olduğunu, evin içerisindeki koltukların adeta ters döndüğünü, devrildiğini görüyoruz. Bu da şiddetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Pencerenin önündeki demirliklere gelen o çer çöpten anlayabiliyorsunuz ne kadar şiddetli bir suyun geldiğini. Ev sahibi misiniz efendim siz? Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl oldu? Bir anda mı geldi?
1: Bir anda oldu.
0: Dere taştığı için mi?
1: Yani dereden geldi zaten. O taraftaki dereden doğru binanın arasından olduğu gibi bu tarafa. Arabalar oraya üst üste binince de zaten bu iki evin arasında sürekli su döndü durdu, döndü durdu. Yani ne eve girebildik ne bir şey yapabildik.
0: Siz geceyi nerede geçirdiniz?
1: Komşumuzda geçirdik. O da zar zor. Aradık, itfaiyeyi aradık, 112'yi aradık, her yeri aradık. Geliyor, bekleyin, geliyor. Sonra gaz kutuları parçalandı, buradan gitti.
0: Doğal
1: gazlar, evet, gazlar sürekli çıkmaya başladı. İlk taşı aradık, onlar ulaşamadı. Gazı kapatamadılar. Yani zor ya, çok zor. Her şeyimiz gitti yani.
2: Ne söylesem?
1: Her şeyimiz gitti.
0: Çok geçmiş olsun efendim.
1: Teşekkürler.
0: Çok geçmiş olsun. Doğalgaz ve elektriğin tedbir amaçlı hala mahallede kesik olduğunu, ayazağına hala elektrik ve doğalgazın verilemediğini de hatırlatarak son sözü ve stüdyoya bırakalım.
3: Pekala, kolay gelsin Gizem Türemen de Ayazağ'daki son durumu aktardı. Şimdi bir Sakarya'ya gidelim. Nejat Kırbulut bizi bekliyor çünkü bugün sel riskinin olduğu yerlerden biri de Sakarya. Nejat, seni arabanın içinde görüyorum. Neler aktaracaksın?
4: Evet, ne yazık ki biz de sel suyuna kapıldık ve aracımız tamamıyla suyla doldu ve aracımız istop etti. Buradan ilerleyemiyoruz. Araç yarısına kadar suyla doldu. Ne yazık ki hemen tabii 112 ekiplerine haber verdik. Jandarma hemen dönüş yaptı, itfaiye dönüş yaptı ve şu an itibariyle onlar geldi. Arka tarafta çalışmayı yürütüyorlar. Aracımızı bulunduğumuz noktadan çıkarmaya çalışacaklar ama şunu söyleyelim. Yaklaşık 50-60 santimlik bir su var burada ve aracın içi tamamıyla sel suyuyla doldu. Şöyle görebilecek miyiz bakalım? Şöyle bir dön Mehmet. Şöyle bir dön.
5: Siz haber yapmaya mı geçiyordunuz buradan?
4: Şu an canlı yayındayız. Evet, hemen ileride Karanlıkdere köyünde bir köy evinin yıkıldığı haberi gelmişti. Oraya doğru ilerliyordu, Karanlıkdere köyüne doğru. Ama şu an burada bu sel suyunun içinde kaldık. İtfaiye ekipleri hemen geldi, yardımımıza koştular. Onlar şimdi aracımızı bağlıyorlar.
5: Boşta mı?
4: Boşta. Aracımız boşta mı diye soruyorlar. Hemen aracımız da tabii bağlandıktan sonra çekilecek. Tamam, araç şu an boşta.
5: Ama o sen sağ tarafın çökmüş.
4: Evet. Şöyle dönelim, şöyle dönelim Mehmet. Şöyle dönelim. Bakın, aracın içerisindeyiz. İtfaiye ekipleri önce bizi bağlamaya çalıştılar. Ama şimdi iterek çıkarmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi aracımız tamamıyla suyla kaplandı. Dün geceden beri burada Karasu bölgesinde büyük bir, yoğun bir su baskını vardı. Direksiyon bende, evet. Şimdi itfaiye ekipleri sağ olsunlar geldiler. Onlar da bizi iterek bulunduğumuz noktadan çıkarmaya çalışıyorlar. İtfaiye aracı ve kepçe geldi. O kepçeye bağlamaya çalıştılar. Evet. Şimdi kepçe arkadan çıkıp bizi daha sağlıklı bir alana çekmeye çalışacaklar. Sağ olsunlar, burada hemen geldiler. Onlar dün geceden beri burada yoğun bir mesafe

0: parayı harcıyorlar.
1: Abi direkt yola doğru.
0: Sele böyle mi? Böyle mi dönelim? Diğer tarafa doğru dönüyoruz. Evet. Onlar dün geceden itibaren yoğun bir mesai harcıyorlar. Köyleri su basmıştı. O köylere müdahale etmeye gittiler. Bugün de günün ilk ışıklarıyla birlikte yağmur aralıksız devam etti. Ve şu an itibariyle de yolda kalan vatandaşlara müdahale ediyorlar. İşte onlardan biri de biziz. Hemen ileride AFAD var. AFAD da bölgeye geldi botlarıyla birlikte. Çünkü burada ilerlemek mümkün değil. Karanlık dereye giden yol tamamıyla kapanmış durumda. Bölgede de biz araba içindeyiz. Şöyle görelim, bakın arabanın içini yarısına kadar suyla doldu. Hemen sol tarafta bot var, bot ilerliyor. Tamam, minibüsün arkasına kadar bizi çıkaracaklar. Hemen yan tarafta bulunan kepçeyle bizi önce çektiler. Şimdi iterek, araca zarar vermemek için iterek çıkarıyor ekipler bizi. Yan tarafımızda yine yolda kalan araçlar var.
1: Minibüsün arkasına aldık.
0: Minibüsün arkasına. Ha, tamam, tamam, oraya doğru ilerleyelim. Şimdi evet, Karanlık Dere tabelasının olduğu bölgeden dönüş yapıyoruz şimdi. İlerliyoruz. Ve yolda kalan diğer araçlarla birlikte ekipler bizi kenara çekmiş olacaklar. İlerideki minibüsün olduğu bölgeye doğru bizi bu bölgeden çıkaracaklar. Ama aracımız tamamıyla suya gömüldü ne yazık ki.
1: Abi minibüsün arkasına geç.
0: Tamam, minibüsün arkasına doğru ilerliyoruz. Şu an kısa sürede ekipler geldi. İşte bir araç daha, yolda kalan bir araç. Tek tek bu araçlar şimdi buradan çıkarılacaklar. Ama şunu söyleyelim, araçlar mahvoldu, tamamen suya gömüldü. Ve buraya kadar bizi getirdiler. Evet.
1: Tamam mı?
0: Mehmet şöyle al. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim canım.
0: Sağ olun. Mehmet. İtfaiye ekipleri, Sakarya itfaiye ekipleri yanımıza geldiler. Onlar bizi bulunduğumuz yerden çıkardılar. Önce bir kepçeye bağladılar. Şöyle gelebilir misin Mehmet? Gelebilirsen şöyle yardımcı olayım sana. Şöyle gel bakalım. Evet. Araç tamamen suyla kaplandı. Bizim gibi burada onlarca araç bu durumda. Gel Mehmet, biraz ilerlemeye çalışalım. Tamam, İtfaiye abi, ekiplerinin çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hakkınızı helal edin, kolay gelsin size de, sağ olun. Evet, ekipler işte bağladılar, iple çektiler bizi. Hemen ileride yine kalan araçlar var. O araçları da kurtarmaya çalışıyorlar. Ama evet, arabadan sular, su boşalmaya devam ediyor. Şu an itibariyle oldukça fazla etkilendik biz de. Ve bölgede yine bakın araçlar gelmeye devam ediyorlar. Şu anda şöyle ilerleyelim. Dikkat et suya. Evet, gel geri, gel geri. Gel geri. Evet, gel geri. Aracımız kaldı burada. Kaldı burada. Evet. Vatandaşlardan buraya, evet.
2: Sakarya'da akıllı adam.
0: Dubak olmamış.
2: Yok. Oraya da dubak olsun, oraya da olsun. Millet birbirine girecek, evet, burada. Evet. Şu arabalar da buradan çektiniz ya. Kiminse buradan çekin buradan.
0: Evet. Gördüğünüz gibi vatandaşlar tepkili. İşte araçlar geliyor bir bir. Şu an itibariyle bulunduğumuz noktada bizim aracımızda hasar aldı. Motor kısmından su girdi çünkü. Buraya kadar itfaiye ekipleri tarafından getirildik. İşte bir tır da buradan dönüş yapmaya çalışıyor. İtfaiye ekipleri de vatandaşlara yardımcı olmak için mücadele veriyorlar. Mehmet şöyle gelelim. Biraz da ilerleyelim. Onlarca araç burada mahsur kaldı. Bu bulunduğumuz noktada. İşte o araçların plakaları da buraya. Düşen araçların plakaları burada. Dün gece saatlerinde yağmur yoğun bir şekilde yağmıştı. Sakarya'da, Karasu'da, tabii sadece Karasu değil, Karanlıkdere'de, Sapanca'da birçok noktada sıkıntılar yaşandı. Hemen buradan Karanlıkdere'ye gidiyor. Bu Karanlıkdere'de de aslında bir evin çöktüğü yönünde bilgi vardı. Biz de oraya ilerlemeye çalıştık. Ancak ne yazık ki yolda kaldık ve şu anda da bölgede araçlarını bu alana sokmamak için mücadele veren, orada tabii uyarıldılar. Vatandaşlar şimdi geri dönüyor o noktadan. Oraya girmemeleri konusunda uyarıldı. Sapanca'da, Kocaeli, Karasu, Sakarya'nın birçok ilçesinde, köylerinde bu görüntüyü yaşıyoruz. Ne yazık ki dün geceden itibaren başlayan yağmurla birlikte.
3: Necat, beni duyabiliyor musun?
0: Şunu söyleyelim. Yağmur az önce devam ediyordu. Aralıksız yağışlar devam etti.
3: Şu an ve duymuyor Necat bizi ama hani canlı yayında da hep birlikte şahit olduk. Arabaları yolda kaldı. İtfaiyenin yardımıyla çekildiler. Kullanılamayacak halde bir köydeki bir evin çökmesi üzerine o bölgeye intikal ederlerken kendileri de suyun ortasında kaldı. Şimdi İstanbul'da etkili olan bu yağış hem can aldı malumunuz hem de büyük büyük bir hasara neden oldu. O selin geniş anının görüntüsü şimdi gelecek ekranlarınıza. Hep birlikte gelin bir bakarım. Sarıyer selin vurduğu ilçelerden biri. O selin yamaçtan geliş anının görüntüsü de ortaya çıktı işte bu şekilde. Bir evin çatısından doğru tonlarca su aktı bölgedeki. Toprak da kaydı, korku dolu anlar yaşandı. Aslında en sembolik belki görüntülerden biri düne dair can kayıpları var. Çok ciddi maddi hasar var ama Sarıyer bu anlamda ekranlarınızda görüyorsunuz. Selin en şiddetli belki vurduğu ilçelerden biri. O selin yamaçtan geliş anının görüntüsü de bu şekilde bir evin çatısından doğru tonlarca su aktı. Bölgedeki toprak da kaydı. İnsanlar tabii dehşete de düştü. Şimdi İstanbul'da dün geceyi en zor geçiren ilçelerden biri de Kağıthane'ydi. Bugün de bir can kaybı haberi geldi maalesef Kağıthane'den. Şimdi o noktaya bir dönelim. İrem Şimşek bize son durumu aktaracak. Seni dinleyelim.
4: Ayşe Süberker, maalesef sizin de belirttiğiniz gibi bir kötü haber daha geldi. Dünden beri İstanbul'da sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Geçtiğimiz saate Kağıthane Deresi'nde Sadabat Parkı'nda bir cansız beden bulundu. Biz de tam o noktadayız. Özgür Balaban ekranlarınıza getiriyor. Bu cansız bedenin 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Fakat cesedin henüz kimliği belirlenmedi. Şu anda olay yerinde olay yeri inceleme ekipleri, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Sarıyer'den Kağıthane'ye sürüklendiği belirlendi cansız bedenin. Dünden beri yoğun sağanak yağış sebebiyle çok büyük su baskınları ve dolayısıyla her yerde su akıntıları var. Özellikle bulunduğumuz bölgede ki sabah saatlerinde de ekranlarınıza getirmiştik. Kağıthane Deresi'nde debi yükseldiği için yani muazzam bir akıntı vardı. Bu cansız beden de Sarıyer'den Kağıthane'ye sürüklendi ve Sadabat Parkı'nda derenin üstünde bulunan küçük bir üst geçit var. Bir köprü gibi. Onun ayağına kıyıya vurdu beden. Bu şekilde bulundu ki Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sultan'da Sadabat Parkı'nda bulundu bu beden. 3 can sayısı hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı zamanda kayıp şahıs sayısı da artık an itibariyle 4 oldu. Tespit edilen cansız bedenin dünden beri yine kayıp olarak ihbar edilenlerden biri olduğu tespit edildi. Fakat kimliği henüz tespit edilemedi. Yoğun yağış dün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Birçok bölgede mahsur kalanlar oldu. Hayatını 3 kişi kaybetti. Biri bugün geçtiğimiz saatte Kağıthane'de bulundu. Bir diğeri dün akşam Balat Mahallesi'nde hayatını kaybeden 14 yaşındaki canımız maalesef bir su birikintisine bastığı anda elektrik akıntısına kapılması sebebiyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden bir diğeri Sarıyer'de şu anda en kritik, ciddi durumda olan noktalardan biri olan Ayazağa mahallesinde yine dengesini kaybedip bir suya düşmesi ve boğulması sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz saatte de tekrar edelim, Kağıthane ilçesinde merkez mahallesinde bulunan Sadabat Parkı'nda

0: kıyıya bir cansız bedenin vurmasıyla birlikte artık hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 3'e yükseldi. Kayıp şahıs sayısı ise an itibariyle 4 oldu. Tabii selin etkisi hala devam ediyor. Mahsur kalan vatandaşlar var. Onları kurtarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Kayıpların bulunması için de aynı zamanda çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde de biz de son gelişmeleri aktaracağız Ayşe Süperker.
1: Pekala, Kağıthane'de durum böyle. Peki Cendere yolu çevresinde durum ne? Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları da sürüyor. O noktada da bizi Öznur Karsı Çetiner bekliyor. Neler aktaracaksın Öznur?
2: Ayşe Süperker, Keberburgaz'da selin en çok etkili olduğu noktalardan bir tanesiydi. Burada yer yer suyun çekildiği yerler var, ara sokaklar var. Bulunduğumuz nokta öyle bir yer, dere ve üzerinden köprü geçiyor. Bakın dün yaşanan afette selin suyun o hızı köprünün korkuluklarını nasıl yıkıp geçtiğini kameraman arkadaşım Özcan Öztürk şimdi size aktarıyor. Şöyle bir tali bir köprü diyebiliriz. Özcan, suya doğru şöyle bir yaklaşalım. Bakın dereden akan, bu şiddetle akan suyun ve metrelerce yükselen suyun, bakın köprünün altını nasıl kapattığını ağaçlarla, otlarla, toprakla adeta bir bent oluşturmuş ve suyun işte buradan bu duvara çarpması nedeniyle diyeyim, o şekilde anlatayım ve burada yükselen taşan su köprüyü aşarak işte bu koldan devam ediyor. Burası Kağıthane Deresi. Tabii dün çok çok daha yüksekti suyun yüksekliği. Şu anda yağış dindi ama hala suyun renginden, bulanıklığından, dün nasıl bir mücadele verildiğini, yaşanan olayın, tahribatın ne kadar ciddi olduğunu görmek mümkün. Tabii şu an burada konuttan çok iş yerlerinin olduğu bir nokta burası. Örneğin bir hurda alım merkezi var. Az ileride inşaat depoları var. Gıda lojistik firmaları var. Mesela şöyle bir yeri göstereceğim size. Dün nasıl bir şey yaşandığını burada, nasıl dakikalar yaşandığını anlatmak adına. Biraz ileride bir fabrika var. İçinde kadınların da olduğu bir grup dün. Orada mahsur kalıyorlar. İşte bu dereden botlar eşliğinde alınıyorlar. Alındıktan sonra da kepçelere koyuluyor bu insanlar. Orman yolundan tepedeki helikopter pistine çıkarılıyorlar kepçeler eşliğinde ve o helikopter pistinden de insanlar yakınları tarafından saatler sonra araçlarla gelinip alınıyorlar. İşte Kemerburgaz'da dün yaşanan ciddi dakikalardı, ciddi saatlerdi. O noktalardan birisi aslında burası, köprünün olduğu nokta. Sabah saatlerinde buraya kepçeler, botlar girememişti. Ciddi bir su yüksekliği vardı. Çünkü botlar su sığ olunca botların zemini yere değiyor, kaydıramıyorsunuz. Ciddi bir derinlik gerekiyordu. O noktada buraya ulaşamadılar. Daha sonra su çekilmeye başladıkça bu bölgede yani kurtarılamayan kişi şu anda benim bulunduğum alanda yok diyebilirim ama yolun ilerisi ne durumda onu bilemiyoruz. Belli bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Bakın bir kepçe burada kalmış. Köprünün üzerinde çünkü çok suyun tahribatı çok fazlaymış dün akşam saatlerinde. Belki görüntüler de girmiştir. Şu an bizim bulunduğumuz yerin dün akşam saatlerinde ne halde olduğunu o görüntüler çok net anlatıyor. Burada o anları, o saatleri yaşayan insanlar paylaştılar bizimle. İki görüntü olacak. Şu an o ana yola bir çıkalım, Kemerburgaz Caddesi'ne. Bakın. Dün akşam saatlerinde şu anda tabii su çekildiği için herhangi bir su birikintisi, gölleşme yok. Ama dün akşam saatlerinde suyun yüksekliğinin nerelere vardığını eğer ekrandaysa şu an görüntü göreceksiniz. İçinde araçlarda olan insanlar şu an bulunduğumuz bu caddede yaşandı. Metrelerce insan boyunu aşan bir su yüksekliği olduğunu söylüyorlar. Hatta görüntüdeki araç da şu an önümüzde bulunan araç sanıyorum. Bir küçük bir su tankeri. Bu araç

0: İşte şu an görüntüde gördüğünüz su tankeri bu şekilde burada kalmış bir şekilde. Bakın, devam ettiğinizde buraya kadar yürüyebiliyorum ama devam ettiğimde yüksekliği, derinliği ne kadar olduğunu bilmediğim bir su birikintisi daha var. Yani Kemerburgaz'da yer yer bazı noktalarda su tamamen çekildi. Bazı noktalarda bakın normal bir araçla geçebileceğiniz su yüksekliği yok. Burayı aştığınızda ileride belki çok daha yüksek bir su var. O noktalara tabii ulaşamıyoruz. Bu araçlarda iş makineleri, tırlar çekilmeyi bekliyorlar. Az önce birkaç araç çekilebildi suyun olmadığı yerlerde. Dolayısıyla Kemerburgaz'da çok ciddi bir tehlike atlattı. Ciddi bir afet yaşandı. Şu anda ara sokaklarına girebildiğimiz noktalarda görmeye çalışıyoruz. Tahribat büyük. Tabii iş yerleri, çalışanlar, iş yerleri sahipleri, buraya ulaşabilenler gelip o tahribatı görmeye çalışıyorlar. Tutanak tutturmaya çalışıyorlar. Zararlarını görmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki bu hareketlilik dediğim gibi devam ediyor. Daha çok insanlar buradaki hasarları görmeye geliyorlar şu anda.
1: Pekala, kolay gelsin Öznur Karslı. Çetiner aktardı Cendere yolundan. Şimdi Anadolu yakasına bir gidelim, oradaki son duruma bir bakalım. Bu akşam saatlerinde çünkü Anadolu yakasının kuzeyi içinde uyarılar var. Alihan Tok bizi şimdi bir noktada bekliyor. Arkada bir göl gibi bir şey görüyorum. Neler aktaracaksın?
2: Ayşe Süberker, burası Şile, Kumbaba mevki. Şimdi ekipler burada hazırlıklarını yaptılar. Burada mahsur kalan vatandaşlar vardı. Pot Deresi'nin hemen yan tarafında bulunan noktada villalarda, buradaki villalarda mahsur kalan vatandaşlar var. Şimdi derenin hemen kenarında bu yapıları görüyoruz. Bu yapıların bahçeleri şu anda suyla kaplanmış, tamamen suyla kaplanmış. Çok dikkatli bir şekilde biz de ilerliyoruz. Tabii baktığınız gibi aslında burası bir yol ama dere taşmış. Ve hemen yan tarafta binalar tamamen suya gömülmüş durumda. Dolayısıyla ekiplerin buradaki çalışmaları da devam ediyor. Araçlar burada kaldılar. Yine vatandaşlar var evlerin üst katlarında. Üst katlarına çıktılar gece saatlerinden beri. Aslında orada bekliyorlar. Şimdi o vatandaşları kurtarmaya çalışıyor ekipler burada. Önce tabii itfaiye ekipleri, şöyle biraz daha gidersek itfaiye ekipleri önce burada elektrik sistemini kestiler. Tamamen elektrik sistemi kesildi. Daha sonra şöyle yavaş yavaş yaklaşacağım. Tabii dereyle de birleştiği için öncelikle burada, yani güvenli olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü ekipler burada önce nereye kadar battığını kontrol ettiler. Şöyle belimize kadar su geliyor. Hemen yan tarafı gösterebiliriz. Bakın burada araçların mahsur kaldığını, aynı zamanda içeride kalan vatandaşların bodrum katları, evlerinin bodrum katları da yine sulara gömülmüş durumda. Yani ben şu anda kapının tam yanında duruyorum. Bakın bir giriş kapısı, bir evin, Şile'deki bir evin giriş kapısı. Ama gördüğünüz gibi neredeyse belime kadar sularla kaplanmış. Hemen yanımızda Pot Deresi akıyor ama dere sanki yolla birleşmiş durumda. Dolayısıyla ekiplerin buradaki çalışmaları da, şimdi yağmur biraz durdu, durduğu için de çalışmalar biraz daha kolay ilerleyecektir. Dolayısıyla ekipler onu beklediler. Bakın bir evin girişi, bir villanın girişi, hemen girişinde bir araç park etmiş. Suların hangi seviyeye geldiğini burada net bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda diğer yanda bulunan diğer evlerde, yani burada sıralı bir şekilde derenin kenarında, Pot Deresi'nin kenarında evler var. Diğer evlerde aynı durumda ekipler buraya gelecekler ve o üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmaya çalışacaklar. Ama burada o yaşanan sağanaktan sonra yaşanan suyun seviyesini net bir şekilde görüyoruz. Şimdi birazdan Zodiac botlarla ekipler buraya gelip, özellikle içeride yaşlı vatandaşlar da var, onları da buradan kurtarmaya çalışacaklar. Dediğimiz gibi Şile'de, özellikle Kumbaba mevkiinde durum maalesef bu şekilde.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Alihan Tok'a da. Şimdi bir Arzu Kaya'ya gidelim. Çünkü Beykoz bugün dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğu yönünde uyarıyor uzmanlar. Sen neler aktaracaksın Arzu?
3: Ayşe Süperker, Beykoz'un birçok mahallesinde durum oldukça kötü. Birkaç yayın öncesinde birçok mahalle gezdiğimizde gerçekten içler acısı bir tablo var. Şu anda da biz 66 yılından bu yana faaliyet gösteren bir seradayız. Aslında seradaydık. Şu an itibariyle görüyorsunuz o yoğun yağışın ardından sera artık kullanılmaz hale geldi. Yıllarca süren bir emek, sevgiyle büyütülen

0: Çiçekler gördüğünüz üzere hepsi yerle bir oldu ve yerlerde artık balçıkla sıvanmış vaziyette, çamurlu oldukça. Şimdi Ahmet Uludağ'dan rica edeceğim. Hemen arka tarafımızda bizim bir dere bulunuyor. İşte hani özellikle konuştuğumuz şey, derelerin taşması, yoğun yağışla birlikte taşmalar yaşandı ve şu anda işte seranın bulunan bu işte muşambaları, brandaları yüksek suyun şiddetiyle birlikte seraların brandasını burada parçalıyor. Parçalıktan sonra o yoğun su, sel bu noktaya, taşkın su taşınıyor ve artık buradaki seradaki tüm çiçekleri, tüm emeği adeta yerle bir ediyor. Şu anda da görüyorsunuz sera gerçekten kötü bir vaziyette. Seranın sahibiyle de bir önceki yayında konuşmuştuk. Biraz dikkatli geçelim çünkü görüyorsunuz yerler çamur ve yürümekte de zorlanıyorsunuz. Burada sera artık kullanılmaz vaziyette. Sadece sera değil, birçok binanın bodrum katında da gerçekten oldukça kötü durumlarla karşı karşıya kaldık biz. Evlerin içerisinde sular birikti, tahliye çalışmaları sürüyor. Bir yandan Beykoz genelinde de bir hasar tespit çalışması sürüyor. Biz de Beykoz genelinden durum aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Beykoz'daki son durumda bu. Şimdi konuşacağız. Bu felaket, bu afet, afet diyebilir miyiz? Soracağım. Afet yönetim uzmanı Ogün Şimşek konuğum. Merhabalar, hoş geldiniz Ogün Bey.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Yayına girdiğim dakikadan beri bizimle birliktesiniz. Tüm muhabirlerimizin bulunduğu noktalardan yaptığı canlı yayınları da bizatihi seyrettiniz. Sizi de beklettik ama siz şöyle bir tabloya baktığınız zaman kritik ilçelerden işte muhabirler son durumu aktardı. Tam olarak ne görüyoruz biz?
2: Şimdi tabii ki afet teknolojisi açısından düşünecek olursa sel felaketi aslında deprem gibi ani bir felaket değil. Evet, bu bir felaket mi? Evet, çünkü felaketin tanımında toplumsal yaşayışı etkileyen, can ve mal kaybına neden olan diye bir paragrafımız var. Dolayısıyla bunların hepsi gerçekleşti. Ama burada tabii ki olayı üçe ayırmak lazım. Birincisi kamunun alması gereken önlemler. İkincisi belediyelerin alması gereken önlemler. Üçüncüsü de şahsi olarak acaba biz bu türlü afetlerle karşılaştığımız zaman gerekli önlemleri ve hareket, doğru ve güvenli hareketleri yapabiliyor muyuz? Bunları ayrı ayrı konuşmamız lazım. Öncelikle sel felaketi dediğimiz aslında olayın başlangıcına da dönecek olursak, bu yaklaşık 10 gündür uyarı veren bir sistem. Evet. Dolayısıyla 10 gündür bu yağışın olabileceği, yüksek olabileceği, ki 2 gün kala sarı alarm ve turuncu alarma geçen bir sistem var. Dolayısıyla bu sistem içerisinde kurumlar, kuruluşlar ve kişiler doğru hareketler içerisine girilmeli.
1: Yani şimdi şunu soracağım hocam, iletişimsel bir problem oluyor. Siz de söylüyorsunuz. Yani dün hatta bu saatlerde de işte ara ara yağış kuvvetleniyor, sonra duruyor vesaire. Hani mesai saatlerini kısaltma gibi bir laf geçti bir ara ama bu hayata geçmedi. Halbuki belki insanlar hani daha erken işlerini terk edebilselerdi bu gördüğümüz zararın belki yarısını görecektik. Yani burada bir şey var, bir iletişim problemi var. Yani herkes rezil oldu dün.
2: Aslında şöyle bir şeyden söz etmek lazım. Biz afet sonrası koordinasyonu AFAD sağladığı için arama, kurtarma ve müdahalede organize bir ülke olduk. Bunu depremlerde ve selde görüyoruz. Yalnız bu olaylar öncesinde önlem alabilme açısından önlemle ilgili kimler sorumlu, burada organize olamıyoruz. Çünkü AFAD örneğin sel olduğu andan itibaren sahaya iniyor. Evet. Gayet de başarılı hareketler yapıyor. Ama bu felaket başlamadan önce acaba AFAD'ın yerel belediyelere ya da halka müdahale yetkisi var mı? Şimdi bakın, bu sistematiği yeniden değiştirmemiz lazım gibi geliyor. Çünkü bu sistematiği değiştirmezsek önlem alma konusunda son derece geç kalmaya başladık. 10 gündür bu türlü bir yağış ve bu kütleyle gelebilecek bir yağıştan söz edilirken mutlaka bazı önlemler alınmalıydı. Son gün dahi, yani dün dahi alınması gereken önlemler öğlenleyin okulların tatil edilmesi, mesainin kamuda erken bitirilmesi ve en azından trafikten servislerin çekilmesini sağlamak.

0: Tabii.
1: Evlilik. Şimdi kişiler boyutuna gelecek olursak, belediyeyi en son konuşmak istiyorum. Kişilere gelecek olursak, kişiler bu uyarılarla ilgili, ben sokaktayım devamlı olarak görüyorum, insanların kıyafet ve önlem olarak en ufak bir tavır değişikliğine girdiğini görmüyorum. Yani turuncu alarm artık ceplerinize gelmiş. Bir gün önce yarın çok yüksek yağış bekleniyor deniyor. Bakıyorum bayanların çoğu günlük ayakkabılarıyla, hiç kıyafetleri bu yağışa uygun değil. Yani dolayısıyla burada da yetkililerin doğru uyarı yapması. Çünkü bakın
0: Yani
1: biz
0: herkesin
1: bunları
0: cep telefonuna
1: devamlı...
0: da turuncu alarm gelmemiş olabilir bu arada.
1: Doğrudur, gelmemiş olabilir ama şunu gözlemlememiz lazım. Şimdi biz bunları bu konunun sektörün içerisinde olduğumuz için sayabiliyoruz. İnanın Kasım ayından Şubat ayına kadar bir yılda yaklaşık 13 kere çok büyük kar geliyor alarmı olur.
0: Evet.
1: İnsanlar birincide, ikincide, üçüncüde hiçbir şeyle karşılaşmaz. Ama 13.'ünde yağdığı zaman deriz ki niye biz bunu önlem alamadık? Dolayısıyla bu etkinin, yani haber verenlerinin etkisinin, ciddiyetinin ve oranının çok doğru anlaşılması lazım.
0: Evet.
1: Bir kere bu vurguyu doğru yapmamız lazım. Nedir o? Yani alınması gereken şeyleri aslında toplumun belli kesimlerine, işte basını kullanarak, interneti kullanarak doğru şekilde vermemiz lazım. Şiddeti doğru anlatırsak, şiddetli geldiği zaman insanlar bunlara önlem alabilirler.
0: Evet. Bilmiyorum bu tarihe geçecek bir durum oldu mu İstanbullu için, ama şimdi biz aslında sonuçta bir sonuca bakıyoruz, değil mi? Ve
1: Evet.
0: bu nasıl yönetildi? Yani insanlar tabii ki yetkililer ellerinden geleni yaptılar. İşte vatandaşın da belki hani sorumluluğu vardı, ama vatandaş da ne yapsın yani? İnsanlar çalışıyor. Gidip patronla ben çok yağmur yağacakmış çıkıyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Dolayısıyla işte ne diyoruz? Cendere Vadisi diyoruz, Kağıthane Deresi, hep bir dere diyoruz yani, Ayazağa Deresi diyoruz. İşte Sakarya'da muhabirimiz mahsur kaldı arabanın içinde. O da karanlık deredeki bir köyde yıkılan eve, yani dere dere
1: Evet.
0: dere. Aslında bu bize birçok şey de söylüyor, değil mi? Bundan sonra ne yapılabilir?
1: Şöyle söyleyelim. Biz bunları neden konuşuyoruz ki? Belediyeyi en sona saklamamın da asıl sebebi şuydu. Şimdi Ayazağa demin bir görüntü gösteriyorsunuz. Ayazağa Seyrantepe tarafından bir su kütlesi kopmuş geliyor.
0: Evet.
1: Devamlı olarak yayınladınız. Onu gördüğünüzde acaba bundan yaklaşık bir ay önce Nepal'de olan o buzul kütlesinin çözülmesiyle gelen sele benzer bir görüntü müydü?
0: Evet.
1: Evet. Demek ki bu dünyanın her yerinde olduğu zaman alınan önlemlerle doğru orantılı gelişen bir olay. Şimdi özellikle Ayazağa bölgesi İstanbul'da birçok derenin doğal olarak birleştiği bir nokta. Yani buraya Sarıyer tarafından, bu Ayazağa'nın kuzey tarafından, güney tarafından birçok irili ufaklı dere eskiden buraya bağlanıyordu. Ama biz bu dereleri yön değiştirerek buralara evler yaptık. Ama yağış geldiği zaman o kendi yolunu bildiği için
0: Tabii.
1: yine Ayazağa'ya yüklendi. Ve buradaki en önemli olaylardan biri, biz bu bölgelerde bu türlü AVM'leri, bu türlü büyük binaları, bu türlü nakliye ve lojistik firmalarını nasıl barındırıyoruz? Çünkü Ayazağa'nın diğer bir özelliği deniz koduyla yaklaşık aynı olmasıdır. Yukarıdan, yani Ayazağa'dan, Dörtlevent'ten, Çeliktepe'den, Gültepe'den gelen bütün su
0: Oluyor.
1: Ayazağa'ya doğru iner. Dolayısıyla burada bir dere islahı yapıldı. Kağıthane tarafında yapılan kanal daha geniş olduğu için orada herhangi bir hasar yok. Ama Ayazağa'da kanal son derece yer darlığından dolayı dar yapıldığı için su taştı.
0: Evet.
1: İkincisi, bakın kanalların geçişlerine dikkat edin. Bizde Mimar Sinan'ın yapmış olduğu köprülere dikkat edelim. Köprüler hep bombelidir. Ama bizim Ayazağa'da yapmış olduğumuz o geçişlerin hepsi dümdüz. Dolayısıyla bir ağaç ve tahta birikintisi geçişi engellemeye başladığı anda su yollara dönüyor.
0: Evet.
1: Ve bu eğimi mutlaka buraları boşaltıp, buraları insansızlaştırıp, burayı doğaya terk etmemiz ve ıslah etmemiz, bu bölgeleri. Daha önemli bir olayı söylemeye gayret edeyim. Bir gün önce, yani Salı akşamı İstanbul'da aynı bölgede

0: Galatasaray-Barcelona maçı oynandı ve 50 bin insan bu bölgeye geldi.
1: Ya.
0: Olay hemen bu yerin hemen altında. Peki ya maç dağılışında veya maç esnasında bu türlü bir olay yaşansaydı oradan 50 bin insanı nasıl dışarıya tahliye edecektik? Şimdi bu türlü olayları düşünürken doğru planlama yapmamız lazım. Statları doğru yerlerde yapmamız lazım. Yolları doğru şekilde yapmamız
1: Hocam
0: lazım.
1: şimdi ama
0: Ve
1: mevcut durum bu.
0: yer
1: Ne
0: yataklarını
1: olacak şimdi?
0: uzak
1: Yani
0: durmamız
1: o
0: lazım.
1: bahsettiğiniz bölge işte orada da böyle havalı yerler var. Yani öyle. Rehabilite mi edilecek oralar yoksa bu bir emsal tesis? Gerçi İstanbul'da yer de kalmadı artık tam olarak. Bilemiyorum. Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii ki oradaki firmaların kendilerine ait tapulu yerleri var, bu lojistik firmaların. Onlar isterlerse kendi yerlerini değiştirecekler. Ama kamu buna bir zorunlulukla siz buradan çıkın, biz
1: Diyemez.
0: burada neyse arsa hakkı vereceğiz diyebilir mi, diyemez mi? İşte bunlar kamunun almış olduğu tedbirlerle ilgili şeyler. Yalnız burada bir şeye dikkat etmek lazım. Halk da bu türlü olaylarla karşılaşmamak için devlete yardım etmesi lazım. Çünkü hukuki süreçlerin uzaması, örneğin siz burada herhangi bir değişiklik yapmak için mahkeme açın, karşı mahkemeler yaklaşık 3 sene, 4 sene sürüyor.
1: Evet.
0: Eğer biz bir 84 sene daha beklemeyeceksek bu benzeri olaylarla karşılaşmak için yapmamız gereken el birliğiyle bu olayların yaşanmaması için gerekli teknik önlemleri almamız lazım. Bizim
1: Evet.
0: kurtuluşumuz bu olaylara dünyada nasıl yaklaşılıyorsa bizde de aynı
1: Evet.
0: standartlarla yaklaşılması. Bunlar bizim mevzuatlarımızda var ama uygulamamızda yok.
1: Hep mevzuattan zaten bahsediyoruz. Hani bunun için bilinç gerekiyor ama işte biz Kartalkaya'yı da yaşadık yani. Şimdi o
0: Evet.
1: bir bilinç doğurdu maalesef, çok acı oldu ama insanlar şimdi bir takım şeylere dikkat ediyor. Yani bizim hep böyle felaketleri yaşayıp sonra işte işimize geliyorsa bu bilince eriyoruz. Ya da
0: Ayşe Hanım, isterseniz bir
1: son,
0: son söz
1: bu arada
0: olarak bir
1: 4
0: şey daha
1: dakikan
0: eklemek
1: bir
0: isterim.
1: iki sorum daha olacak. Buyurun kısaca alayım onu.
0: Şöyle bir şey, bakın bir hafta önce Maltepe'de bir evin
1: Evet.
0: yıkılışıyla ilgili bir olay yaşadık
1: Evet,
0: biz. Bu
1: 5
0: selin
1: vatandaş öldü.
0: arkasından, evet, bu selin arkasından, bu selin yıprattığı ve zemini yumuşattığı bazı evlerde, bu kötü binalarda da aynı istenmeyen olaylar gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Daha hemen acil olarak bu
1: Ben de
0: konulara bir el uzatmamız lazım.
1: tam onu söyleyecektim. Bu bina zeminlerindeki şimdi yapısal riskler de gündeme gelecektir. Şimdi çok ciddi, ben uzmanı değilim elbette ama hani düşününce
0: Estağfurullah.
1: yani bir su doldu işte belli yerlerde istinat duvarları çöktü vesaire. Cuma akşamı da yine çok ciddi yağış bekleniyor. Dolayısıyla hani bundan sonra o hasar gördüğü düşünülen binalara da ayrıca bakılması gerekiyor anlamına gelir mi? Ne bileyim, elektrik ve tesisat tehlikeleri de elbette var. Kurumsal sorumluluğa zaten biraz önce değinmiştik. Alayım yorumlarınızı.
0: Şimdi tabii ki söylemiş olduğunuz şeyler bir bütün. Dolayısıyla ilk başta konuşmuş olduğumuz proaktif önleyici önlemler bunların içerisinde. Evet, 1954 yılından beri İstanbul değişik
1: Hocam bu
0: şehirlerden
1: arada
0: göç
1: bir
0: alıyor.
1: canlı
0: Ve
1: yayında veriyoruz. Bu Şile'de mahsur kalan bir hastada botla kurtuluyor. Umarız en kısa zamanda hastaneye yetişir. Buyurun.
0: şimdi bu konularda 1954'ten beri dediğimiz gibi İstanbul çarpık bir şekilde şehirleşiyor ve göç alıyor. Bu sorunlar yaklaşık 80 yıllık. Bu sorunları belki bir günde, 2 günde çözemeyiz. Ama belli bir yerden başlayarak, mesela başlanması gereken yer bence Ayazağa gibi bölgeler. Çünkü bu gibi bölgelerde zarar olmaya başladığı andan itibaren çözüme başlayacaksak en fazla bu olayda hasar alan bölgelerden
1: Evet,
0: başlamamız
1: tabii.
0: lazım. Neleri yanlış yaptığımız, neleri doğru yapmamız gerekir ve alınması gereken kentsel plan dahilinde. Yani hangi planı yaptık biz buraya? Ayrıca firmaların ve büyük lojistik firmaların mutlaka kendilerine ait acil durum plan uygulamaları var. Bunlar yasal zorunluluk. İşte şu anda yapmamız gereken şu. Bizim kağıt üstünde hesapladıklarımızla gerçekleşenler arasındaki fark nedir? Yapamadıklarımızı neden yapamadık? Yaptıklarımızda tamam olan, hazırlıklarımız tamam olan şeyler nelerdir?
1: Evet.
0: Yani durum değerlendirmeyi eğer doğru yapmazsak benzer olayları yaşamaya devam ederiz.
1: Dolayısıyla özellikle mesela Ayazağa gibi bir bölgede bu felaketin işte ne diyeyim?

enkaz kaldırıldıktan sonra insanlar biraz toparlandıktan sonra rehabilite edilmesi gereken bölgelerin başında geldiğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum beklediğiniz, sonra da görüşlerinizi paylaştığınız için o gün Şimşek, sağ olunuz. Evet, değerlendirdik böyle. İlk dilimi şimdi tamamlıyoruz. İkinci dilimde muhabirlerimiz yine bölgelerden bize son durumu aktaracak. Bu sefer de işin sigorta kısmını konuşacağız. Bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

İstanbul'da yağış felaketi hangi gerçekleri ortaya çıkardı? Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde CHP neden aday çıkarmaktan vazgeçti? Sınırları genişleyen savaşlar dünyayı felakete mi sürüklüyor? Kübra Nur Uslu soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin ve meteoroloji uzmanı Ahmet Köse yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı. Bu akşam 21'de Habertürk'te.

Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu dilime. İstanbul'da sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına gemileri de etkiledi. Kısırkaya'da ham

0: petrol tankeri karaya oturdu. 2 Eylül'de drone saldırısına uğrayan ve römorkör refakatinde bekleyen Liberya bayraklı Banda gemisi fırtına nedeniyle sürüklendi. Ham petrol tankeri Sarıyer Kısırkaya'da karaya oturdu. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye gönderildi. Nene Hatun acil durum müdahale gemisi de bölgeye intikal etti. Gemide bulunan 6 Türk personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evet, durum bu. Şimdi gelin bir Beykoz'a gidelim. Habertürk ekibinden Arzu Kaya karşımızda, yanında da Hüseyin Öztel var. Ben sözü her ikisine bırakmak istiyorum. Buyursunlar.
1: Evet, şimdi oldukça merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi dünkü gördüğümüz yağışı bundan sonraki günlerde görecek miyiz? İstanbul'da bizi ne bekliyor? Özellikle Anadolu yakasındayız biz şu anda. Beykoz'dayız. Beykoz ve Anadolu yakası genelinde bizi neler bekliyor? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi dün gerçekten bir afeti yaşadık biz. Bundan sonra yani bugün ve yarın, hafta sonu ya da önümüzdeki hafta için İstanbul özelinde, Anadolu yakasında bizi neler bekliyor?
2: İstanbul çevresindeki yağışın şu saat itibariyle tahmini olarak toplam bu yağışlı sistemdeki %80 kısmının geride kaldığını söyleyebiliriz. %75, %80 kısmının geride kaldığını söyleyebiliriz. Ancak bu gece yarısından sonra cuma gün içerisinde ve cuma gecesinden cumartesinin öğlenine kadar olan dönemde yağmur yine İstanbul üzerinde. Fakat söylediğiniz gibi Anadolu yakası ve kuzey ilçelerde bu sefer ve orta kuvvette ve yer yer zayıf olmak üzere. Yani milimetre cinsinden söyleyelim, metrekareye düşen. Dün düşen yağışın tahmini olarak 6'da 1 ya da 5'te 1'i daha var düşmeyen. Dolayısıyla bu miktar artık şehrin bazı noktalarında gölleşme olduğu için oralara ağır gelebilir tekrar. Fakat bizim bulunduğumuz bu alan gibi derelerin olduğu bu alanlarda tekrar bir taşkın yaratmaz, üretmez. Yağmurlu bir İstanbul havasından söz eder hale dönüştük. Risk büyük oranda geçti. Yani yeni yağış ve sel riski geçti. Ancak bu yağışlar işte cuma, özellikle dedim ya, cuma gecesinden cumartesi bazı ilçelerde yeniden oradaki toprağın suya doyması, kanalizasyon ve sistemlerinin ağır yük altında kalması sebebi yeniden gölleşmeye dönebilir. Yine arabaların lastiklerini bir kısmı sular altında kalabilir. Cuma gecesinden cumartesi sabahına en çok riskli alan aslında bizim bulunduğumuz Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy yine. Bu sefer Boğaziçi çevresinde de, yani Beşiktaş hattında da kuvvetli bir cuma gecesi yağışı görebiliriz. Ama tekrarlıyorum, %80'i neredeyse geride kaldı. O yağış gerçekleşse dahi yeni bir ciddi durum İstanbul'da görmeyi beklemiyoruz. İstanbul'da zamanında akmış ama son yıllarda kurumuş dereler geri dönmeye başladı. Buradaki konuştuğumuz kişiler de bakın şu an buradan su akıyor. Yani uzun süre buradan su akmamış. Öyle bir yağışlı gün 24 saat geçirdik ki Elmalı Barajı doldu. Yani bir baraj doldu. O orta büyüklükte ve küçük büyüklükte bir baraj sayılır gerçi. Terkos'ta Ömerli kadar değil ama yine de düşen yağışın aynı yerlerden de geçmesi, aynı rotadan bir barajı dahi doldurdu. Yani siz bunu mahallelerde düşünün. Şu an bulunduğumuz yer yağışı tolere edebilecek ağaçlara ve emici zemine sahip.
1: Ki ona rağmen arkamızdaki sera derenin taşmasının etkisiyle zaten yıkıldı ve bakın, sular altında kaldı.
2: Aynen öyle. Şu otların yatan yerini, yattıkları mevkiyi gösterebilirsem bak oraya su çıkmış demektir. Görüyor musunuz? Bu su oradan oraya neredeyse bir metre yükselmiş, yani bir buçuk metre yükselmiş, yırtmış çevreleri. Hani bu Beykoz'un ağaçlıklı ve topraklı zemininde bunu yapabilmiş. Yani bunun şehir içindeki etkisi Gültepe'de, Kağıthane'de bambaşka. Çok ciddi bir gün atlattı İstanbul bu anlamda. Ama dediğim gibi risk artık Doğu Marmara, Kocaeli, Sakarya, Kandıra, Karasu. Bu gece Kocaeli Belediyesi de zaten gerekli valilikle açıklamaları yaptı. Vatandaşlarımız da umarız yetkililerin açıklamalarına dikkate alır. Zemin katlarda otomobil bulundurmamak, kendimizi bulundurmamak. Yarın rüzgar fırtınası var. Ağaç diplerinden mümkünse kıymetli eşyalarımızı almak ya da kırılabilecek böyle cam çerçeve bakıma ihtiyacı, bunları tamir etmekte de yarar var. Hani bazı görüntüler var, cam patladı şeklinde. Yani çocuklar yaralanmasın etmesin. Kocaeli, Sakarya, Kandıra, Karasu riskli alan. İstanbul'daki önemli ölçüde yağış azaldı ama sürüyor. Pazar gününün sabah saatlerinden itibaren güneşin açmasını bekliyoruz. Gelecek haftanın büyük bölümü güneşli. İstanbul'da, Bursa'da, Sakarya büyük bölümü. Ama salı günü yine böyle kısa bir yağmur geçirebiliriz. Şimdi tabiri caizse bizim sütten ağzımız yandı. Bundan sonraki her yağışta bu mu olacak? Bundan sonra böyle bir risk beklemiyoruz. Tekrarlıyorum. Ama yağmur da tamamen bitmedi. Özellikle cuma gecesinden cumartesi sabahına yerel olarak bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bunlar yetkilileri müdahale edemeyeceği boyutta olmayacaktır. Dün İstanbul'un yarısında 100 milimetrenin üstünde yağış düştü. Bunu biz en son tarihi kayıtlara bakmak gerekti, biliyor musunuz? Yani yakın 2000'li yıllarda böyle bir şey yok. 1900'lü yılların ortasında.

0: Kalarına inmeniz lazım ki bu şiddette bir yağış düşen vaka bulabilin. Özetle tarihi bir, meteorolojik açıdan da bir...
1: Biz bunu neden yaşadık?
0: Ya bu bir alçak basıncın etkisi. Bu meteorolojik olarak teknik açıklamasını yaptığımız bir konu. Günlerdir de takip edebilmemiz bu sebebe dayalı. Yani uyarıyı vermemiz. Ya sıcak denizler, sonbahar rüzgarları, yukarıdan kuzeyden inen bir soğuk hava ve Akdeniz'deki sıcaklıkların, hani deniz suyu sıcaklıklarının bu su buharını bol bol zengin seviyelerde atmosfere bırakması. Ya bu bizim kıyı ilçelerimizin, şehirlerimizin maalesef gelecekte de başındaki

0: diye bir film vardı, belki hatırlarsınız. Kara parçası arıyor işte. Bazı Endonezya, Bangladeş, hatta Amerika'nın güney kıyıları su altında kalabilir 2020'de. Sağanak yağış sonucunda modellemeler yapılıyor. Türkiye'de biz hangi yağışın hangi şehirde etkili olacağını bu El Niño konusuna bağlamıyoruz. Ama büyük meteorolojik basınç sistemlerinin yerini değiştirecek veya şiddetini artıracak mühimmatta bir sıcaklık bu. Okyanus El Niño konusu. Onu zamanı gelince ancak KSK yani dava dava göreceğiz. Şimdiki başımızdaki bu geçirdiğimiz hakikaten benim de anlattığım en şiddetli İstanbul açısından yağışlı bir gündü. 24 saatte böyle bir yağışın düştüğü Kastamonu Bozkurt'ta yüzlerce canımız hayatını kaybetmiş. Belki hatırlarsınız yani. Bu boyutta aşağı yukarı buna yakın bir yağıştı. Derelerdeki bu yatakların yani 1,5 metre yükselmesi oldukça normal. Hatta daha da fazla olabilirdi. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani hazırlıkların bazı noktalarda gerçekten işe yaradığını da görüyoruz. Altyapı diyoruz ama iki gecede yapılacak şey değil, siz de biliyorsunuz. Bunların belki 20 yıl, 40 yıl, 60 yıl öncesinden bazı yerleşkelerin planı yapılmalı ki bu hale dön. Yani o yüzden olduktan sonra üstüne suçlamak çok kolay. Biz kimseyi suçlamıyoruz ama şu konuda hem kendimize hem de vatandaşlara şu söylenebilir. Meteorolojik uyarılar hakikaten daha değerli, daha kıymetli hale geliyor bu çağda. 100 milimetre gibi bir yağış, 80 kilometre gibi bir rüzgar, 44 derece gibi bir sıcaklık, yarım metre gibi bir kar söylenmiyor. Yani bunların hepsini aşırı ciddiye almamız lazım. Yani yola adımını atacaksanız hava durumuna bakmadan atmamanız lazım. Ben kendim bu işlerle uğraştığım sırada da kendim için de, bireysel ailem için de bunu, her vatandaş da kendi ailesi için bunu yapmalı diyoruz. Meteorolojik uyarıları biz de elimizden geldiği kadar aktarıyoruz ama eksik kalmışız demek ki. Biz de kendimizi bu alanlarda geliştirmeliyiz.
1: Son bir uyarı yapmak istersek önümüzdeki günler için neler söyleriz?
0: Bizim Batı Karadeniz, Bartın, Cide, İnebolu kısmı risk altında. Cumartesiye kadar burada sel riski var. Akdeniz'de Antalya, Mersin arasında bizim çok yoğunlaştık Marmara'ya ama güney kıyılarımız da kuvvetli yağış altında. Mersin, Akdeniz, Anamur bu gece ve yarın biraz kuvvetli yağış altında. Doğu Karadeniz'de bir risk yok. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da risk yok. Ama rüzgar fırtınası bir risktir. Bu gece de Kuzey Ege'de, Marmara'da çok kuvvetli rüzgar var. Yani buna da dikkat edelim, hazırlıklı olalım. Tekrar ağaç devrilmeleri gibi hadiseler yaşanabilir.
1: Yağmurla ilgili büyük oranda endişelerimiz kayboldu ama rüzgara dikkat etmemiz lazım.
0: Bu gece için öyle. Sonra yağmur aralıklı sürüyor ama sel boyutunda bir yağış şimdilik görünmüyor. Eğer değişim olursa biz de hızlıca reaksiyon veririz ama şu anda bir risk görmüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hüseyin Özel'i de dinledik. Büyük oranda yağmurun şiddetinin azaldığını söyleyelim. Ancak risk ve fırtına noktasındaki uyarılar da sürüyor.
2: Pekala, teşekkürler Arzu Kaya ve Hüseyin Öster. Şimdi Şile'ye bir kez daha gidelim. Oradaki son durumu alacağız. Ama Kağıthane'de İrem Şimşek bizi bekliyor. Gizem Türemen'de Ayaz Ağa'da bizi bekliyor. Alihan'la bir başlayalım. Nedir orada son durum?
3: Evet Ayşe Süberker, ekipler burada botla o bahsettiğimiz, bir önceki yayınlarda bahsettiğimiz mahsur kalan vatandaşlara ulaştılar. Bakın burada içeridelerdi efendim. Çok geçmiş olsun. Şöyle sizlere de soralım. Geçmiş olsun. İçeride kalmıştınız.
4: Evet, şimdi Allah razı olsun geldiler. Kurtardılar bize.
3: Nasıldı efendim? Büyük bir felaket tabii Şile'de.
4: Abi ne demek ya? Ne
5: hiç anlayamadık. Aniden geldi. Aniden geldi. Bir gümleme bahçe duvarımız yıkıldı. Arkadaki olan biten su bahçemize doldu.
3: Kaç saattir içeride mahsursunuz efendim?
5: Yani dün 3'ten beri mahsuruz.
3: Şimdi ekipler kurtardı.
4: Evet, Allah razı olsun.
3: Tabii aşağı inmek de zordu efendim.
4: Tabii.
5: Üst katta kaldık. Yani 20 saattir üst kattayız. Aşağı hiç inemedik. Gece 10.30-11 gibi birden sokak kapısından, verandadan içeri doldu sular. Zor kaçtık. Yaşlı annem var. Zor çıkarttım onu merdivenlerden.
4: Allah razı.
3: Efendim çok geçmiş olsun.
4: Sağ ol, Allah razı olsun.
3: Evet, şimdi ekipler diğer yandan, şimdi bir yandan tabii içeride hasta vatandaşlar da var, yaşlı vatandaşlar var. Onlara öncelik olarak onlar kurtarılıyor burada Şile'de kum baba mevkinde. Bakın ekipler yeniden botlarla gidiyorlar. Tek tek orada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyorlar. O botlar şu yukarıda, hemen Ahmet Korkmaz sizlere göstersin. Bakın saatlerdir yukarıda mahsur kalan vatandaşlar var. Onlara ulaşmaya çalışıyor. Sahil güvenlik ekipleri buraya geldiler. Tabii ilk aşamada burada sular çok daha yüksekteydi. Aynı zamanda yandaki pot deresinin debisi de çok yüksekti. Dolayısıyla çalışmalar güçlükle devam etti. Ama şimdi yağmur dindi. Aynı zamanda ekiplerin çalışması da daha güvenli hale geldi. Çünkü önce elektrik sistemleri de devre dışı bırakıldı. Dolayısıyla Şile ve çevresinde

0: Şimdi kurtarma çalışmaları başladı. Bu gördüğümüz sıralı 3 yapıda, 3 binada toplamda 9 kişi var. Ekipler işte onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Öncelikle en baştaki binaya gitti ekipler. Oradaki çalışmalarda 3 kişi kurtarıldı. Bunun üzerine tekrar diğer binalarda da çalışmalar devam ediyor. 6 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Şile'de özellikle bu bahsettiğimiz Kumbaba mevki ve çevresinde teyakkuz halinde ekipler. Önceki gün başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle burada cadde ve sokaklar adeta göle döndü ki hemen görüyorsunuz zaten dereyle yol birleşmiş durumda. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerinin su bastı ve burada yağışın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için aynı zamanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Karamandere, Korucuköy, Geredeli, Gökmaşlı, Üvezli ve Übeyli mahallelerine ulaşımı sağlayan yollar devam eden yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için hem itfaiye ekipleri hem de sahil güvenlik ekipleri Zodyak botlarla çalışmalarına devam ediyorlar. Burada ekipler de tabii bir yandan o kapanan yolları da açmaya çalışıyor. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Çok kritik tabii, söylenenler çok kritik. Burada öncelikli olarak ilk dere yatağının hemen kenarında bulunan evlerin giriş katları suyla doldu. Araçlar burada mahsur kaldı. Ekipleri beklediler. Daha sonra ekipler buraya geldi ama ciddi anlamda çöküntüler vardı ve iş makinalarıyla buraya önce girilmeye çalışıldı ve güvenlik zemini sağlandıktan sonra botlarla içeriye giriyorlar. Şimdi tek tek yukarıdan da yine gördüğünüz gibi üst katta şimdi vatandaşlar bekliyor. Onları kurtaracak. Burada Şile'de sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Şile'nin birçok bölgesinde şimdi 190 kilogramdan fazla yağış düştü metrekareye. Çok kritik ve son 80 yılın belki de en şiddetli yağışı ki buradaki vatandaşlarla da konuştuğumuzda daha önce hiç böyle bir yağış görmediklerini ifade ediyorlar. Dereler taştı, yollar kapandı ve özellikle Şile'nin kırsal bölgelerinde bu çalışmalar devam ediyor. Çünkü kırsal bölgelerinde yağışın şiddeti çok daha sert bir şekilde etkisini gösterdi. Derenin kenarlarındaki bölgelerde. Şimdi ben orada bir vatandaş daha görüyorum. Onu da kurtarma çalışmaları devam edecek. Ekipler burada az önce yine botla bir diğer eve girdiler. Çalışmalar sürüyor Şile'de. Söylediğimiz gibi sahil güvenlik ekipleri botlarla o vatandaşları kurtarmaya çalışıyorlar.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Şile'deki kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alihan Tokta bizlere aktardı son durumu. Şimdi İrem Şimşek karşımda. Onunla da son durumu Kağıthane'den alacağız. Seni dinleyelim İrem.
2: Ayşe Süberker, İstanbul dünden beri büyük bir sağanak yağışın etkisi altında, maalesef can kaybımız da 3'e yükseldi. Geçtiğimiz saatlerde Kağıthane Sadabat Parkı'nda bir cansız beden bulundu. Biz de tam da o bedenin bulunduğu alandayız. Özgür Balaban hemen ekranlarınıza getirsin. Şu anda Kağıthane Deresi'ni görüyorsunuz. Bu dere dünden beri sağanak yağışın etkisiyle çok yükselmişti. Derenin debisinin yükselmesiyle tabii akıntı çok kuvvetlenmişti aslında. O yüzden biz de sabah saatlerinde buradan yayın yaparken ekranlarınıza getirmiştik. Birçok ağaç, tüp, lastik gibi çok fazla nesne dereyle birlikte akıyordu. Fakat geçtiğimiz saatlerde burada bir erkek cesedi, cansız bedeni bulundu. Sarı yerden akıntıyla geldiği tespit edildi. Kimliği henüz tespit edilemedi fakat 45-50 yaşlarında olduğu söylendi ki yayından önce de buraya polis ekipleriyle birlikte gelenler oldu. Muhtemelen bir kayıp aradığı bir yakını olanların cansız bedenin acaba bir yakınına mı ait sorgusuyla tespit etmeye gelmişti ki yayından dakikalar önce de burada adli tıp ekipleri, polis ekipleri naaşı cenaze arabasına bindirip koyup adli tıpa götürdüler. Tam burada bir saat önce ekipler burada bulunan caminin imamının, bize aktarılana göre imamının ihbarıyla cansız bedeni tespit ettiler. Ekipler hemen ardından olay yerine geldi. Tabii biz buradan aktarmıştık. Kağıthane İstanbul'da dünden beri sağanak yağıştan, selden en çok etkilenen bölgelerden biri. Biri Sarıyer Ayazağa tarafı.

0: Diğeri de Kağıthane demiştik. Kağıthane Deresi özellikle yükselmesiyle birlikte hem burası hem de şu tarafta bulunan, hemen Özgür Balaban'la ekranınıza getirelim, Sadabat Camii'nin bulunduğu alan sular altında kalmıştı. Ki 1-2 saat öncesine kadar hala sular altındaydı. Şimdi bir miktar sular azalmış durumda. Fakat yine tekrardan ekranlarınıza getirelim. Bir erkek cesedi bulundu. Geçtiğimiz saatlerde Kağıthane'de maalesef can kaybı 3'e yükseldi. Hala aranan insanlar var. 4 kişi kayıp ihbarı verildi 4 kişi hakkında. 3 kişi hayatını kaybetti. Önümüzdeki saatlerde bu kişilerin durumuna dair de veya farklı semtlerde yaşanan son gelişmelere dair aktarımlarımızı yapacağız. Size sahadan aktarmaya devam edeceğiz. Söz sizde.
1: Pekala, kolay gelsin. İrem Şimşek de Kağıthane'den aktardı. Gizem Türemen'e gelin bir gidelim. O da bizi Ayazağa'da bekliyor. Üst üste binmiş araçların önünde. Durum nedir? Bu enkaz bir anlamda kaldırma çalışmaları sürüyor mu? Başladı mı? Başlayacak mı? Vatandaşlar ne yapıyor? Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, senin en çok etkilediği noktalardan biri olan Ayazağ'da henüz tahliye çalışması, en azından evlerde ve bu enkazın, bu araçların kaldırılmasına ilişkin bir çalışma henüz başlamadı. Başlayacağını umuyoruz. Çünkü bu noktaya gelmeden meydan var Ayazağ'da. O meydanda bir temizlik çalışmaları başladı, onu gördük ama henüz bu aşamada bir çalışma başlamadı ve başlaması lazım. Çünkü hala buraya elektrik ve doğalgaz verilemiyor. Ve selin ne kadar etkili olduğunu üst üste binen araçlardan da çok net anlıyoruz ki buranın da yukarıdan mahalle sakinlerinin çektiği videolarla araçların nasıl sürüklendiğini gördük. Aslında bu noktanın başka bir acı tarafı daha var. Burada ne yazık ki bir can kaybı var. Dün akşam saatlerinde bir kişi hayatını kaybetti. Yanında bir mahalle sakini var. O kişiyi gördüğünü, çıkardığını anlattı yayın öncesi. Bir ona mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim, neye şahit oldunuz? Nerede gördünüz?
3: Burada dikiliyordum ben. Şurada yukarıda bir tane beyefendi birisi boğuluyor diye bağırdı. Biz bağırdığında 2-3 arkadaş koştuk. Şu üniversite yurdunun bahçesine düşmüştü beyefendi. 35-36 yaşlarında. Sopayla falan çekmeye çalıştık çünkü elektrik akımı var dediler. Çok da yakında müdahale edemedik. Kurtardığımızda zaten çok sağlıklı görünmüyordu durumu, kötüydü. 112 ekiplerine haber verdi.
2: Ulaştığınızda hayatını kaybetmiş.
3: Büyük ihtimal kaybetmişti. Yani biz kalp masajı falan yaptık ama herhangi bir şey karşılık vermedi bize, tepki vermedi.
2: Eşi gelmiş sonra.
3: Eşi geldi 5 dakika sonra. En son telefonda konuştuğunda eve geliyorum demiş. Ama eve gidemedi. Oradan yürümemesi gerekiyordu. Çok karanlıktı burası çünkü. 112 ekipleri aldı. Müdahale yaptılar ama kurtaramadılar. Arkadaş sağ olun.
2: Çok geçmiş olsun. Orayı da göstermek istiyorum. Bakın burada bir yurt var. O yurdun hemen önüne doğru gidelim. Selin çok yüksek seviyelere kadar çıktığı bir nokta burası. Çünkü Ayazağ Deresi birkaç noktadan taştı. O sağanakla beraber taşan dere elbette derenin etrafındaki yollara, ara sokaklara doldu. Evleri su bastı. Arabalar sürüklendi. Ve an işte Selma'nın gösterdiği sarı bina bir yurt. O yurdun hemen önünde bir boşluk var. Sel o kadar şiddetli geldi ve su o kadar çok yükseldi ki o boşluğu yol zannetti diye tahmin ediyor kurtaran kişi de. Çünkü yukarıdan bağırmışlar orada biri boğuluyor diye. Yayın öncesi de konuşma fırsatı yakaladım beyefendiyle. Biz aldığımızda vücudu artık şişmeye başlamıştı dedi. Ayağa kaydığı için. Bakın şu boşluktan bahsediyoruz. O kadar yüksekti ki su seviyesi. Zaten duvar oradaki izlerden de belli oluyor. Boşluğa basıp ayağa kaydı. Başını vurdu ve bir boğulma gerçekleştiği yönünde gelen bilgiler henüz resmi olarak isim soyismi açıklanmadı. Burada mahalle sakinlerinden öğrendik. Eşi öğretmen ve bir de kızı vardı. Maalesef 3 can kaybı var. Bu selde en acı olan nokta bu. Tabii maddi zararlar bir şekilde karşılanır. Ama can kayıplarının yeri doldurulamaz. Bu anlamda çok acı. Burası ya adeta böyle zincirleme bir kaza yeri gibi. Yani bu araçlar 1 ton, 1,5 ton, 2 tonluk araçlar. Düşünün ki o kadar şiddetli gelen bir sel ki araçların üst üste binmesi ve bu hale gelmesine neden oluyor. Ve henüz burada bir enkaz kaldırma, bu araçların kaldırılmasına yönelik bir işlem de daha başlamadı. Onu da geçtim. Evlerin içerisinde dolan suyun tahliyesi için de henüz daha bir çalışma. En azından Dereboyu Caddesi'ndeki evler için söyleyeyim başlıyorum.

0: Alamadı. Çünkü hala kurtarma çalışmaları devam ediyor Sarıyer'de, Kemerburgaz tarafında. Yani muhtemelen önce kurtarma çalışmaları bitecek, ardından da bir tahliye enkaz kaldırma başlayacak ama buranın ciddi anlamda müdahale ihtiyacı var.
1: Pekala, Kağıthane'deki son durum böyleydi. Gizem Türemen aktardı. Şimdi sağanak yağış sadece İstanbul'u değil Marmara bölgesinin diğer kentlerini de vurdu. Yalova'da sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu. Görüntüler Yalova Armutlu yolunun geçtiği bölgeden sağanak yağış nedeniyle toprak yumuşadı ve yola doğru kaydı. Heyelan anı da kameraya yansıdı. Yolun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kocaeli'nin Baş İskele ilçesinde ise bir aracın bir araç kiraz çayına uçtu ve sürücüsü kayboldu. Ekipler bölgede arama çalışması yapıyor. Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan yağış gece boyu etkisini sürdürdü. Birçok ilçede taşkın oldu. Yollar suyla kaplandı. Baş İskele ilçesindeki kiraz çayına bir aracın düştü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve iş makineleri sevk edildi. Kayıp kişinin Mustafa Gedikli olduğu öğrenildi. Tarlada yağış başlayınca aracına giden Gedikli'nin sele kapıldığı tespit edildi. Aracı sele kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Ekipler kayıp Mustafa Gedikli bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış Bursa'da da etkisini gösteriyor. İznik'te dere taştı, ekili alanları bir mahalleyle sebze haline su bastı. Sabah saatlerinde yoğun yağışla birlikte Çakırca Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibinin yanı sıra iş makineleri de sevk edildi. Mahalledeki sebze meyve hali de selden etkilendi. İtfaiye ekipleri evlerde mahsur kalanları tek tek kurtardı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
2: Pisi pisi gel.
1: Evet, durum bu. Şimdilik 3 can kaybı var ama çok sayıda ev, iş yeri, araç da bu selden etkilendi. Konuşacağız. Konuğum Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz haber hattına.
3: Ayşe Hanım hoş bulduk, teşekkürler.
1: Evet, durum bu. Can kayıplarımız var, hani hiçbir şey onun ötesinde değil ama siz bugünkü tabloya baktığınız zaman hem İstanbul hem de işte çevre illerden de bahsettik. Nasıl bir hasar, kayıp görüyorsunuz maddi olarak? Onu bir sorayım ve ondan sonra da herhalde fırsatları varsa insanların, eğer bizi dinleyebiliyorlarsa, çünkü evlerine de giremiyor birçok insan. Hani bu sigorta mevzuda herhalde herkesin de aklındadır. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerine dair bilgilerinize başvurmak istedim. Buyursunlar.
3: Teşekkürler. Öncelikle ben bütün afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Dediğiniz gibi görüntüler de gerçekten çok üzücü ve vahim. Özellikle can kayıpları yerine gelmiyor ama maddi kayıpların telafisi mümkün ama bunların da faturaları ağır oluyor. Hani bu konuda da biz hep sigorta sektörü olarak bu riskleri sigortaya devrederek bu konuda herkesin kafasının rahat olabileceğini olabildiğince vurguluyoruz. Bu sigorta kültürünün artması bu maddi kayıpların telafisi ve tekrar hayatın kaldığı yerden devam açısından kritik önemde. Bu konuda tabii hali hazırda kolay çok yeni olduğu için ihbarları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama ilk etapta ne kadar ihbar geldi diye bakarsak şu ana kadar 2500 üzerinde farklı devlet kuruluşlarına gelen bir hasar ihbarı var. 1200 üzerinde su baskını var. 15 heyelan, 47 tane mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 tane de çatı uçması. Sigorta sektörüne gelen ihbarlar da bizim biliyorsunuz bir veri merkezimiz var, Sigorta Bilgi Merkezi. Oradan alabildiğimiz bilgiler çerçevesinde de bunlar tabii değişecektir. 808 tane konut, 280 iş yeri, 76 araç şu ana kadar ihbarı yapılmış gözüküyor. Hı hı. Bunlar ilk bilgiler. Bu rakamların tamamı doğrudan sigortalı hasarıp olmadığı konusunda ayrıca değerlendirmek lazım. Çünkü tüm hasarlar sigorta

0: olmayabiliyor ya
1: Evet.
0: da kapsamında olmayabiliyor. Bu konuda da bilinçlendirmek toplumu çok değerli ve önemli
1: Şimdi
0: tabii.
1: onu soracağım.
0: Sizlerin sayesinde.
1: Çünkü anladığım kadarıyla ev ve iş yerleri konusunda sel ve su baskını teminatı da olması gerekiyor anladığım kadarıyla, değil mi? Hem işin o kısmı
0: Aynen.
1: var. Acaba kaç insan hani teminat yaptırmıştır ama sel ve su baskınlarını bunu kapsam içine almışlar mıdır? Almadılarsa ne olacak mesela? Çünkü hani bahsettiğimizde şu anda da ekrana getiriyoruz. Hani hem bu meskenleri etkileyen bir şey hem de araçları, araç konusunda da ayrı bir nüans var galiba. Neler söylersiniz?
0: Teşekkürler. Özellikle gerçekten bu teminatların kapsamını iyi belirlemek lazım. Öncelikle bu hasarları üç kategori içinde ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Yani iş yerlerindeki kapsamı işte depodaki stoktan tutun da eğer kapsam dahilindeyse oradaki makine, ekipman veyahut da iş durması gibi yani bir takım ekonomik etkileri de kapsayan teminatlar söz konusu klişelerde. Eğer alınmışsa bu teminatlar, konutlarda da işte ev eşyası mesela teminat dahilindeyse ev eşyaları, beyaz eşyalar, ondan sonra ev kiracı ve ev sahibi açısından da bunlar değişkenlik gösteriyor. Binanın mütevim cüzü olan işte parke, dolabı gibi şeylerde bina teminatı içerisinde yer alabiliyor. Dolayısıyla aslında burada en önemli aslında bu teminatlar mesela bu çerçevede bence çok sizin basın olarak etkiniz de çok değerli. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Biraz sesiniz kesilerek geliyor. Acaba bir arkadaşlarıma rica etsem bir yeniden deneme şansımız olabilir mi? Çünkü önemli, yani yüz binlerce insanı merak ediyor. Şimdi insanlar seyredebiliyor mu? İşte mesela kağıthaneden bu görüntüler geliyor. Şu an itibariyle oraya tabii müdahale edemiyorlar. Edilememesi de doğal belki. Çünkü diğer yandan da hem arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor İstanbul'un belli bölgelerinde. Hasar tespitler yapılacak ama ev ve iş yeri sahipleri herhalde önce ilgili kurumların gelmesi, burada itfaiye mi oluyor tam olarak orayı bilemiyorum ama bir hasar tespit çalışması yapacaklar. Ardından da bunu sigorta şirketlerine iletecekler eğer sigortaları tabii varsa. Şimdi o çok önemli Özgür Bey. Biraz önce de konuşuyorduk aslında, bu sigorta kültürü zaman zaman bize gereksiz gelir, zaman zaman pahalı olduğunu da düşünürüz ama işte böyle bir felaketle karşılaştığımız zaman da başvurulacak yer orası. İnsanlar şimdi bunun bir süresi var mı? En az 5 gün içinde mi, 10 gün içinde mi ne sigorta şirketlerine başvurmaları gerekiyor? Bu hasar tespiti kimler yapacak? Nasıl ilerliyor? Biraz anlatır mısınız?
0: Ve sağlıklı olanı bir ay içerisinde bu hasarların ihbarının yapılması. Bütün şirketlerin şu anda zaten çok alert vaziyette
1: Tabii.
0: ve bütün sosyal medya hesaplarından ve farklı iletişim mecralarından bu konuyu sigortalılarına paylaştılar. 7/24 hasar ihbar hatlarını tekrar hatırlatmak için. Dolayısıyla bunları takip ediyor olmalarını tavsiye ediyoruz. Ben tekrar hani teminat kapsamına döneyim. Burada dediğim gibi özellikle neyin kapsam içerisinde olduğunu mutlak surette sorgulamalarını poliçe alırken artık Türkiye yani dünyanın aslında değişen iklim riskleri dikkate alındığında ki bu konuyu COP31'de de bir ay civarından sonra Kasım ayında Antalya'da ev sahibi yapacağımız toplantılarda da tartışacağız. Ülke devlet başkanlarının nezdinde bu da çok kritik önemde. Dolayısıyla bu çerçevede değişen riskleri mutlaka artık kapsam içerisinde olup olmadığını kontrol edilmesi çok değerli. Cüzi prim farkları çıkıyor burada. Yani primini tasarruf edeceğim bile teminatlardan feragat etmemelerini, özellikle doğal afet risklerinin mutlaka poliçelerin içerisinde olduğunu ve özellikle de ne kadar bir limit çerçevesinde aslına bakarsanız buradaki en önemli kısım muafiyet olup olmadığı sıfır muafiyet bir poliçe almak miktarda primi yukarı çekebilir ama makul ölçüde bir yani kabul edilebilir değerlerde atıyorum 40-50 bin liralık bir muafiyetle belki çok daha uygun primleri alabiliyorlarsa da özellikle yukarıya doğru olan rakamlarda sigortaya bu riski devretmeleri konusunda mutlak surette biz tavsiye ediyoruz. Lütfen hani primden tasarruf

0: tasarruf etmeniz makul seviyelerde şu anda gerçekten.
1: Ama şunu
0: Özellikle
1: soracağım
0: mal
1: Özgür Bey, makul
0: sigortalarının.
1: ama şöyle bir şey, sigorta şirketleri bunu çok iyi elbette biliyorlardır. Çünkü detaylı bir şekilde her şeye hakimler. Şimdi mesela bu bahsettiğimiz bölgeler, işte Kağıthane, işte Ayaza civarı falan. Şimdi bir vatandaş bu felaket olmadan önce bile gitse bir sigorta şirketine, ben evimi işte suya, sel ve su baskınına karşı teminat altına almak istiyorum dese, sigorta şirketi de diyecek ki ya kardeşim siz dere yatağında bir yerde oturuyorsunuz. Dolayısıyla bunun maliyeti de bu olacak diyecek. Belki insanlar bir anlamda biraz da o yüzden geri durmaya çalışıyorlar. Çünkü işin mali boyutu da bir hayli fazla.
0: Ayşe Hanım şöyle, sizin bakış açınız ya da söylediğiniz realite de çok şey ama Türkiye'de bu şeyler, risklerin fiyatlaması Avrupa'daki örneklere göre çok daha uygun. Yani riskin
1: Öyle mi?
0: olduğu bölgeyle olmadığı bölge arasındaki farklar hakikaten değecek rakamlar değil ama bu olaylar gerçekleştikçe, bu veriler istatistiklerin içine girdikçe bu rakamlarda farklılaşmaya başlayacaklar. Çünkü Avrupa'daki veya gelişmiş ülkelerdeki sigortalanma oranları çok yüksek olduğu için bunlar fiyatlamaların ve primlerin baktığınızda toplam bir şeyin varlığın araba olsun ya da konut olsun varlığın toplam değeri içerisinde %1-2 geçmeyecek boyutlarda primlerden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla elde ettiğimiz varlıkların artık yeniden yerine konması bu günümüz koşullarında hakikaten herkesi zorlayacak boyutta. Zamanda edindiğimiz mal varlıklarını korumak açısından sigorta çok iyi bir risk devir enstrümanı. Dolayısıyla bunun altını tekrar çizmek isterim. Kasko tarafına gelmek
1: Evet,
0: istiyorum.
1: kısaca orayı
0: Araçlarda
1: da
0: konu
1: alalım. Evet.
0: trafikle kasko maalesef birbirine karışıyor. Trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası aracınızla ilgili, yani kendi aracınızla ilgili hasarları maalesef kapsamıyor. Dolayısıyla kasko yaptırmaları ve bu kaskonun da mutlaka sel su baskını teminatını içermediğini kontrol etmelerini hararetle öneriyoruz. Bu çerçevede çoğu sigortanın bu çerçevede teminatı olduğunu öngörüyoruz. Ama olmayan sigorta poliçelerinde olabileceğini ben tekrar burada belirtmek isterim. Dediğim gibi burada maalesef prim oranını biraz daha düşürmek adına bu tarzda farklı poliçelere evrilmiş olabilir ama genel geçer poliçelerin çoğunda bu.
1: Evet, bir de sanırım bir takım detaylar var araçların suda kaldıktan sonra
0: Düzeltmek istiyorum. Sigorta
1: çalıştırılmadığı.
0: şirketlerine.
1: Değil mi? Motorun
0: Orada
1: suyu.
0: kritik. Bir de fotoğraflama çok önemli. Belgeleme. Aynen.
1: Belgeleyin
0: İki tane konu.
1: diyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, iki tane kritik konu var. Araçlar mutlaka bir eksper veya teknik ekip gelmeden çalıştırmamalarını öneriyoruz. Çok iyi hatırlattınız bu konuyu. İkincisi de oluşan hasarları mutlaka belgeleyin, fotoğraflayın, kayıt altına alın. Yaptığınız ödemelerin de faturalarını lütfen belgelerini bir tarafta tutun sigorta tarafından tazmin edilmesini talep edinceye kadar. Bunu da özellikle altını çizmek istiyoruz ki kaybı uğramasınlar.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Bir veriye göre de Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 34,7 milyon araç var. Bunların sadece 9,7 milyonu kasko güvencesinde. Yani 25 milyonluk kısım bu güvence içinde değil. Umarız çoğunluk buralardan çıkmaz. Sağ olun Özgür Obalı, aktardıklarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Evet, şimdi Emre Karaca'ya bir döneceğiz. Mehmet Uçum gazetecilerle bir araya geldi. Açıklamalar yaptı. Öne çıkan başlıkları bize Emre anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemdeki konu başlıklarına ilişkin olarak soruları yanıtladı. Şimdi öncelikle tabii bu soruların arasında önemli bir cümlesi vardı. Seçim tarihinin netleştiğini neredeyse ifade etti. Farklı bir değerlendirme yapmak mümkündür dedi. Ancak 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan'da olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda ifadesini kullandı. Şüphesiz ki 28. dönem yasama faaliyetleri için bundan sonraki süreçte 18 ayında kaldığını ifade etmiş oldu. Yani aslında anlattığı konuların bütünlüğüne bakacak olursak da 18 aylık bir dönemde yapılabileceklere parantez açtığının altını çizebiliriz. Tabii terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar da Uçum'un gündemindeydi. Bu konuda bilindiği gibi Milli Güvenlik Güvenlik Kurulu kararı bekleniyor. Bu kararın gelmesiyle birlikte de

0: 10 Ağustos tarihinde mecliste onaylanan süreç yasasının da işlerlik kazanması ve yürürlüğe girmesi, aktif olarak yürürlükte olması mümkün olabilecek. Uçum bu konuya ilişkin olarak da yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilebileceğini ifade etti. Bu konuda bir öngörüsü olduğunu söyledi. MGK kararının yıl bitmeden ilan edilmesi kuvvetle muhtemel dedi. Tabii bu kurulun kararı ilan edildikten sonra ve bu yasa resmi gazetede yayınlanmasının ardından da yasa çerçevesinde atılacak adımların da 2027'nin ilk yarısında hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Şimdi DEM Parti cephesinden de aslında tam bu noktada bir eleştiri vardı. Geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan bir eleştiri, MGK'nın bir vesayet organı olduğuna yönelik olarak ve yasanın MGK kararına bağlanmasının bu çerçevede değerlendirildiklerine ilişkin bir yorumda bulunulmuştu. MGK vesayet eleştirisine yönelik olarak da Uçum yanıt verdi. 1982 Anayasası'nın oluştuğu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu'nun da o zaman kurulmasına işaret ve referans veriyor. 1982 yılındaki vesayet organı olarak Milli Güvenlik Kurulu'yla bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun farkının farkında değiller dedi. 82'deki Milli Güvenlik Kurulu vesayet olarak Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında seçilmiş iradeye hiza veren, ona tavsiye veren bir kurumdu dedi. Ancak şu anki Milli Güvenlik Kurulu'nun daha sivil bir yapıya sahip olduğunu ifade etti ve önemli bir noktaya da işaret etti. O da Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi. Bilindiği gibi 2014 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşiyor, halk tarafından seçiliyor. Bu anlamda halkın seçtiği bir irade vesayet olabilir bir eleştirisinde bulundu DEM Partili yetkililerin yaptığı yorumlara. Tabii yeni anayasa konusundaki bir çerçeve çizdiğini de ifade edelim. Yeni anayasa hep gündemde, yıllardır aslında Uçum'un da beyanlarında gördüğümüz bir konu başlığıydı. Bu konuya ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim tarihinde meclis açılışında yaptığı konuşmaya referans verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihteki konuşmasında oldukça fazla yer ayırmıştı. Bu tarihten itibaren, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim konuşmasında elde ettiğim izlenim, yeni anayasanın jenerikten çıkacağı, somut konuların tartışıldığı bir zemine oturacağı dedi. 1 Ekim itibaren yapım süreci başlamıştır yeni anayasanın ifadesini kullandı. Siyasi mecrada yeni anayasa konusu artık genel değerlendirmelerden de öte içerik kazanarak tartışılmaya devam edecek ifadesini kullandı. Yani 1 Ekim'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yaptığı konuşmaya burada referans vermiş oldu. Tabii çok konuşulan bir başka konu da infaz kanunu düzenlemesi. Bu konuda adımlar atılacak mı? Aslında 28. yasama döneminin yaklaşık olarak 18 ay kaldığını ifade etmişti Uçum. Bu süreç içerisinde, yani meclisin bu çalışma süresi içerisinde, zarfında da bu konuda adımlar atılabileceğini işaret etti. İnfaz düzenlemesi yapılabilir dedi. Terör örgütleri, uyuşturucu suçları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların infaz düzenlemesi içerisinde olmaması gerektiğinin de altını çizmiş oldu. Mehmet Uçum'un yaptığı açıklamalar, satır başları bu şekildeydi. İfade ettiğimiz gibi özellikle terörsüz Türkiye sürecinin istikametinde gittiğini de altını çizdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte kendi yorumu bu şekildeydi ve yıl bitmeden de o beklenen MGK kararının çıkabileceğini, 2027'nin ilk yarısından itibaren de yasanın yürürlükte ve devrede olabileceğine de işaret etti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca da bize aktardı bu gazetecilerle yaptığı sohbetin detaylarını. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silivri'de devam eden yargılamalara dair adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve son olarak sessizleştirme politikaları uygulanıyor dedi. Fon soruşturmasını da takip ettiklerini söyledi.
2: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz. Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim. Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız. Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Hem meclis zemininde hem diğer zeminlerde bu konuda mücadeleyi arkadaşlarımız sonuna kadar sürdürüyorlar, sürdürmeye de devam edeceğiz.
1: Anayasa Mahkemesi Anahtar Parti'nin 2024 yılı mali hesaplarını kabul etmeyerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Anahtar Parti'nin 2024 yılına ait kesin hesapları incelendi. Partinin bağış ve gelir hesaplarında tutarsızlık olduğu belirlendi. Borç kayıtlarında da tutarsızlık tespit edildi. Yüksek Mahkeme kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle Anahtar Parti'nin kesin hesaplarının kabul edilemez olduğuna hükmetti. Savcılık suç duyurusunun ardından sorumlular hakkında inceleme yapabilecek. Yüksek Mahkeme 25 parti hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. İsrail bir zirvede daha protesto edildi. Bakü'deki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog konuşması başladığı anlarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Benzer görüntüler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da kaydedilmiş. İsrail Başbakanı Netanyahu konuşurken 70'i aşkın ülkenin temsilcileri salonu terk etmişti. Suriye Haber Ajansı SANA, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sanığı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyalı'nın Suriye'de yakalandığını duyurdu. Ural'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
3: Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye'den yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda gözaltına alındı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Ural'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığı belirtildi. Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin yaşamını yitirdiği, 2013'teki bombalı saldırının sanığı ve 2013'te Suriye'nin sahil bölgesindeki Banyas ve Beyda köylerindeki katliamların baş sorumlusu Mihraç Ural'ı gözaltına aldı. 1956'da Antakya'da doğan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde 1982'de Suriye'ye kaçmıştı. Kendisine bağlı milislerle Lazkiye'nin Kesep ve Basit bölgelerinde hakimiyet kuran Ural'ın adı 3 Mayıs 2013'te Suriye'nin Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişinin öldürüldüğü katliamda geçmişti. Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda da rol oynamıştı. Olayı soruşturan Adana Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde terörist Mihraç Ural'ın saldırıyı Devrik Esad rejiminin istihbaratıyla planladığı tespit edilmişti.
1: Bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk oldu. Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde Vedat Muriç'le net pozisyonlardan yararlanamayan sarı lacivertler sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Manzabi, 31. ve 39. dakikalarda Nicholas Jackson, 40. dakikada penaltıdan ve 72. dakikada Ross Barkley ve 90. dakikada Abraham kaydetti. Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 6'ya yükseltti, Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Evet, bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu maçı unutmalıyız dedi.

0: Bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. 1-2 değişiklik yapacaktık, Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi, mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha, bir 5-10 dakika daha geçsin, ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu. Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu.
1: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci haftada bu akşam Almanya ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano basın toplantısında konuştu. İtalyan teknik adam, iyi başladık ama grubumuz zor dedi.
2: Buonasera a tutti. Bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne ama tekrar ediyorum, grubumuz zor. Maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
1: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'sa ilk haftada Finlandiya ekibi Kuopio'yla deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Tam Meylan Stadı'nda Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
3: İçak kat etti Aral, verdi pasını, bir şut topağlara gidiyor. Trabzonspor öne geçiyor, dakika 4, Ernest Muçi golü atıyor.
4: Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi mesaisi başlıyor. Bordo Mavili temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kuopio'yla deplasmanda karşılaşacak. Tammalen stadında 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev yapacak. Trabzonspor teknik direktörlük görevine getirdiği Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de yükselen bir grafik yakaladı. Reis yönetiminde Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi bu maçı da kazanırsa üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılacak. Alman teknik adamla ilk Avrupa Kupası maçına çıkacak Karadeniz ekibi galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzom Berok takımını sahasında 1-0 yenen Bordo Mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 beraberlik yaşayarak galibiyeti elde edemedi. Trabzonspor'da Vayvu ve Cabral kırmızı kart cezaları, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Temsilcimizde Stefan Savic ve Mustafa Eskihillaç da sakatlıkları nedeniyle bu maçta riske edilmeyecek. Süper Lig'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle oynayamayan Mendy ve Bouchari Avrupa Kupası maçlarında kadroda yer bulabilecek. Karadeniz ekibinde kart cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Malinovski'nin yerine Melih Kabasakal UEFA listesine eklenmişti. Kuopion, Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynuyor. 8 bin kişilik Tammalen stadının zemini ise suni çimden oluşuyor.
1: Bu haberin ardından bültenimizi noktalayalım. Temsilcilerimize bu akşam oynayacakları karşılaşmalarda başarılar dileyelim. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Maalesef sağanağın selin can kayıplarına yol açtığı İstanbul'da alarm hali söz konusu. Önümüzdeki 2 gün boyunca da bu şiddet

0: Yağışın artık etkili olması bekleniyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği selde 4 kişi de kayıp. Bir yandan da başta özellikle yollar olmak üzere selin ardında bıraktığı hasar giderilmeye çalışılıyor. Habertürk ekipleri de görüyorsunuz sahada özellikle selin en çok etkilediği noktalardalar. Yayına hazırlar. Hızlıca başlayalım. Önce Ankara'ya gideceğiz. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sanığı terörist Mihraç Ural Suriye'de yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından bir açıklama var. Nedir o açıklama Serkan?
1: Dilek Gül, aslında terörist Mihraç Ural'ın yakalandığına dair gelişmeyi Suriye Haber Ajansı sana geçtiğimiz saatlerde duyurulmuştu. İşte o terörist Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgiler kapsamında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik takibin yıllarca sürdüğü belirtildi. Aslında 4 isim vardı oldukça öne çıkan ve bu bombalı saldırıda da sanık pozisyonunda yer alan bu 4 isim 2018'den bu yana yapılan takip sonucunda tamamı yakalanmış oldu. İşte son sanıkta saldırının en kritik isimlerinden biri olan terörist Mihraç Ural da Suriye istihbaratıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması sonucunda yakalandı ve Türkiye'ye getirildi. Mihraç Ural Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından kaçak yaşıyordu aslında ve sürekli de gizlendiği ifade ediliyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye istihbaratı da Ural'ın peşindeydi. İki ülke servisi arasında edinilen istihbaratların paylaşıldığı, yine Ural'ın da yakalanması için de en uygun anın beklendiği ifade edildi. Son dönemde de Mihraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı yönünde de istihbari bilgiye ulaşıldı. İşte bu kapsamda söz konusu bilgiler çerçevesinde Ural dün gece Suriye sınırını geçmeye çalışırken yakalandı ve bir kez daha ifade edelim, Türkiye'ye getirildi. Böylece 53 kişinin hayatını kaybettiği Hatay Reyhanlı'da 2013'te yapılan bombalı saldırıda 4 isimde sanık pozisyonunda yer alan 4 teröriste yakalanmış oldu. Onlara ilişkin bilgiler de var elimizde. Hemen o zaman çizelgesi şeklinde hatırlatma yapalım. 2018 yılında Yusuf Nazik Laskiye'de yakalanmıştı. Saldırının organizatörlerinden biriydi Yusuf Nazik ve ön sorgusunda Suriye istihbaratından aldığı talimatlarla Türkiye'de eylem arayışına girdiğini ifade etmişti. Yine 2025 yılında geçtiğimiz yıl Muhammed Dip Koralı yine Suriye'de ele geçirilmişti. Bu da saldırıdan sonra Suriye'ye giden isimlerden bir tanesiydi. Tıpkı bugün yakalanan Mihraç Ural gibi. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra saldırının planlayıcıları arasında yer alan Muhammed Dip Koralı da yine MIT'in başarılı operasyonu sonucunda yakalanmıştı. Üçüncü isimse Temir Dükkancı oldu. O da 2025'te yakalanan bir diğer isim olarak ön plana çıktı. Kendisi de yine Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda sanık pozisyonunda yer alıyordu. Ve saldırının en kritik ve sonuncu ismi de Mihraç Ural'da yine Suriye sınırından geçmeye çalışırken Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye İstihbaratı'nın ortak operasyonuyla yakalandı.
0: Serkan çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Reyhanlı saldırısının failleri yakalandı. Türkiye'ye getirildi. Detayları da Serkan Şimşek aktardı. Yeni bir gelişme var. Altta son dakika olarak görüyorsunuz. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziyal Gültekin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayrıntılar için Emre Karaca telefon attığımızda Emre.
2: Evet, Direktör Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin karıştığı araba kazasıyla birlikte, araç kazasıyla birlikte hayatını kaybetti. Şimdi ilk olarak AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu bu trafik kazası sonucunda Gültekin'in vefat ettiğini açıklamıştı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme bir trafik kazasında 3 aracın birbirine girmesi sonucunda yaralılar da var. Bununla birlikte de az önce ifade ettiğim gibi Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin de vefat etmiş durumda yaşanan bu kazanın sonrasında. Tabii AK Parti cephesinden de konuya ilişkin olarak açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Hocal ilk açıklamayı yapan isimdi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili'nin Dündar Ziya Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini, üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin olarak yaptığı, yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yine geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Gültekin'in ailesine, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz ifadesini kullandı. Ve saniyeler önce de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Konya'ya ilişkin olarak yine sabır ve başsağlığı dileklerini iletmiş oldu. Dediğimiz gibi kendisi Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak için Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Ancak otobanda yaşanan trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiği de resmi olarak açıklanmış oldu.
0: Evet, Üsküdar Başkan Vekili hayatını kaybetti. Detayları da Emre Karaca aktardı. Trafik kazasının detaylarını aldık. Şimdi Selin can kaybına yol açtığı noktalardan birine, Sarıyer'e bağlı Ayaza'ya gideceğiz. Gizem Türemen arkasındaki hasarı ve daha fazlasını anlatacak bize. Ve elbette son durumda.

0: ...de Sel'in can kaybına yol açtığı Dereboy Caddesi'ndeyiz. Mehmet Selman Bektaş afet sonrası geriye kalan manzarayı ve mücadeleyi ekranlarınıza getiriyor. Burası dün akşam yukarıdan mahalle sakinlerinin apartmanlardan üst katlardan çektiği görüntülerdi. Sürüklenen araçlarla bildiğimiz bir noktaydı. O araçlarda bakın hemen ileride orayı da getireceğiz ekranlarınıza. Çünkü bu cadde Dereboy Caddesi dün akşamdan bu yana kapalı, çift yönlü olarak trafiğe hala da açılmış değil. Ve buradaki hem suyun tahliyesi için hem de enkazın kaldırılması için henüz bir çalışma başlatılamadı. Bakın bir kız çocuğu geçiyor merdivenle karşıya doğru. Bu da şunu gösteriyor. Çok ciddi bir sel vardı. Evleri su bastı, arabaları sürükledi. Önüne ne kattığını aldı götürdü ve geriye gerçekten afet sonrası içler acısı bir durum kaldı. Bu noktada İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları var. Bu mahalle değil yani Ayazağan mahallesinin tamamına, Ayazağan tamamına hem doğalgaz verilemiyor hem elektrik verilemiyor. Telefon sinyalleri, internet bugün öğleden sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. İstanbul Valisi ile İl Emniyet Müdürü bugün bu noktadaydı. Bu çalışmaları yerinde takip ettiler ve merak edilen soruları da elbette İstanbul Valisi Davut Gül yanıtladı. Pazartesine kadar bu enkazın enkazdaki tespitin, hasar tespitlerinin yapılması ardından da nasıl giderileceğine dair somut bir açıklamanın da paylaşılması hedefleniyor dedi. Şimdi size o araçların üst üste bindiği noktayı getireceğiz. Fakat burası can kaybı açısından da önemli bir nokta. 34 yaşında bir vatandaş, bir erkek dün akşam saatlerinde eşiyle telefonda konuşuyor. Hemen ileride göstereceğim o noktayı da. 5 dakikaya eve geliyorum diyor fakat sel öyle bir geliyor ki boşluğa basıyor. Sel kapladığı için, suyla dolduğu için boşluğa basıyor. Kafasını vuruyor ve boğulma vakasıyla karşı karşıya kalıyor. Çevredeki mahalle sakinleri bu noktadan görmüşler yukarıdan bağıranlar olmuş orada bir adam boğuluyor diye hemen müdahale etmeye çalışmışlar çıkarmışlar hatta inemedik de suya sopalarla ulaşmaya çalıştık bedene çünkü elektrik akımından korktuk dediler fakat ne yazık ki ambulans da geldi müdahale de etti ama kurtarılamadı sadece Ayazağa'da bu noktada bir kişi hayatını kaybetti ve ya yani 1,5-2 tonluk arabaları getiriyor Mehmet Selman Bektaş ekranlarınıza ne kadar ciddi yani üst üste binmiş tost olmuş alıp sürüklemiş sel önüne kattığını ağaçlar dallar çer çöp. Bunların hepsi Ayazağa Deresi'nin o sağanak yağışta taşmasıyla ve bir anda gelmesiyle oldu ve bu araç sahipleriyle konuştuk. Dediler ki bu araçların hepsi yolun ta en sonundaydı. Buraya kadar sel nedeniyle sürüklendiler ve hala kaldırılması için bir çalışma başlatılamadı, yürütülemedi. Çünkü Kemerburgaz, Cendere tarafında daha kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bakın nasıl o selin etkisiyle üst üste bindiklerini gösterelim. 3 can kaybı var, 4 kayıp hala aranıyor. Bir taraftan kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah 6'da bu noktaya geldiğimizde buradaki su dizimize kadar geliyordu. Bu çekilmiş hali. Neyse ki Ayazağa'da su durdu. Düzeltiyorum. Yağmur durdu. Geriye ne kaldı? İşte bu enkazı kaldı. Bakın bazı arabaların kapısı açık. İçerideki boyutu da gösterebilir miyiz efendim? İçerideki zararı da getirelim ekranlarınıza. Pek çok evde burada böyle. Yani özellikle zemin kat ve bodrum katları su doldu. Ve hala tahliye çalışmaları başlamayan evler var. Dün geceyi komşusunun yakınlarının evinde geçirenler var. Ve şu kız yurdunu da göstermek istiyorum. Burası bir konuk evi. Dün can kaybının yaşandığı nokta burası. Çünkü suyun seviyesi Selman göstersin o kadar çok yükseldi ki burası komple böyle dere gibiydi ve burada yürüyen vatandaş ayağının bastığı yerin boşluk olduğunu bilmeden basıyor, düşüyor ve ne yazık ki hayatını kaybediyor. Çok acı, çok üzücü. İstanbul zor bir güne uyandı. Ayazağlılar için çok daha zor. Çünkü daha tahliye başlamadı. Bırakın zarar tespit çalışmalarını. Tahliye çalışmaları başlamadı. Hala kurtarma çalışmaları sürüyor. Çok fazla ihbar var. Ya 46 bin ekipten bahsediliyor. Sahada personel görevde ama daha tahliye başlamayan yerler var. Ya yarın da yağış uyarısı var. Zor bir gün. Yarın da zor olacak. Takip edeceğiz. Sahada olacağız. Aktaracağız Dilek.
1: Güzel, sağ olasın. Hem Mehmet Selman Bektaş'a hem sana teşekkür ederiz bu yayından dolayı. Evet, 46 bin ekip sahada dedi. Ama henüz tahliyeler başlamadı birçok noktada.

0: İstanbul'un sadece elbette merkezi değil, dünden itibaren gösteriyoruz. Uzak ilçeleri de sağanağın yol açtığı su baskınlarıyla boğuşuyor maalesef. Karadeniz kıyısındaki Şile'de hala mahsur kalanları kurtarma çalışması vardı en son. Alihan Tok o bölgede, Şile'de bizi bekliyor. Alihan, hem çalışmalar nasıl, hem de sabah yayınlarını izledim. Yani kepçenin üstündeydim ve çok zor durumdaydı ortam. Oldukça zor koşullar görünüyordu. Şu an nasıl? Sahayı senden dinleyelim.
1: Evet Dilekgül, burada aslında şöyle bir avantaj var. Yağmur şiddetini biraz daha azalttı. Dolayısıyla ekipler çalışmalarını daha rahat bir şekilde yapabildiler. Şimdi biz Şile'deyiz, Kumbaba mevkiinde. Evet, taşkın suları burada birçok bölgeyi etkisi altına aldı ama sebep çok ortak. Yani gördüğünüz gibi dere kenarları. Şimdi bu bahsettiğimiz Pot Deresi, Şile'de bulunan Pot Deresi'nin çevresinde bulunan evler, villalar, buraların giriş katlarına su bastı ve ekipler işte o arama kurtarma çalışmalarını da aslında bitirdiler. Saatlerce evlerinin üst katında vatandaşlar mahsur kaldılar. Tabii ki şimdi baktığımız zaman böyle yolu görüyoruz. Yol dereyle tamamen bitişik hale gelmiş ve öncelikle ekipler buraya geldiler. Elektrik sistemlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldılar. Elektrik sistemi belli bir noktada ulaşamamışlardı. Dolayısıyla içeride vatandaşlar mahsur kalmıştı. Daha sonraki süreçte elektrik kesildikten sonra itfaiye ekipleri ve aynı zamanda sahil güvenlik ekipleri gelip buradaki vatandaşları kurtardı. Ama durum bu. Evlerine tekrar giremiyorlar. Dere yan tarafta akmaya devam ediyor ve yağmur da yer yer şiddetini arttırınca şimdi buradaki olumsuz durum devam ediyor. Şile ilçesinde 6 mahalleye ulaşımı sağlayan yollarda yine tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İstanbul'da dün başlayan ve bu saatlere kadar da yer yer şiddetini arttırarak devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü gördüğünüz gibi. Ve alt geçitler, evler, iş yerleri su bastı. Özellikle dere kenarlarındaki yerlerden bahsediyoruz. Burada Karamandere, Korucuköy, Geredeli, Gökmaşlı, Üvezli ve Übeyli mahallelerine ulaşımı sağlayan yollar olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe de kapatıldı. Bölgede mahsur kalan vatandaşlar vardı. Onlar kurtarıldı tabii ki ama saatlerce dün geceden beri içeride elektriksiz, susuz ve aynı zamanda yemek de beklediler. Ekipler de onlara yardımcı oldu. Ama ilk aşamada onlara ulaşmak yine çok zordu. Çünkü hemen yan tarafımızda akan o Pot Deresi yer yer yüksekliği, debisi arttığı için ekiplerin burada hareket kabiliyetini çok kısıtladı. Dolayısıyla biraz daha yağışların durmasını beklediler. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren biraz daha şiddetini azalttı. Özellikle Şile'de, ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Çünkü hala özellikle dere kenarlarında taşkın riski var. Burada yaşayan vatandaşlar, bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar, bugün yine Çekmeköy'deydik, birçok bölgede Anadolu yakasında. Burada bir dere yatağı ya da eğimli bölgede yaşayan vatandaşların, bodrum katta yaşayan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Ekiplerin çünkü müdahalesi bazen o bölgelerde gecikebiliyor. Dolayısıyla burada da bu arkamızda bulunan evlerde, yani Pot Deresi'nin çevresinde bulunan evlerde vatandaşlar saatlerce mahsur kaldılar. Bakın zaten araçları da bu evin bahçesine gömülmüş durumda, sulara gömülmüş durumda. Suyun seviyesi hemen bulunduğumuz bu yola kadar geliyor. Burası bir yol, bu şekilde devam eden bir yol. Ahmetli Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallede hemen Pot Deresi'nin yan tarafında Kumbaba mevki olarak geçiyor burası. Ve daha önce buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda tabii ki yağışlarda bu derenin taştığını, 2 metre 3 metre taştığını söylüyorlar. Yani su akıp bir şekilde yolunu buluyor. Ama şimdi işte 80 yılın en yüksek, en şiddetli yağışını yaşadı İstanbul. Dolayısıyla burada hiç beklenmedik yani. Burada yaşayan vatandaşlar da aslında böyle bir felaketi beklemiyorlardı. Şimdi bu suların çekilmesini bekliyorlar. Ekiplerle de konuştuk. Tabii ki suların çekilmesiyle beraber vatandaşlar işte kurtarabildikleri eşyalarını kurtaracaklar. İçeri girecekler, evlerini tekrar tanzim edecekler. Ama söylediğimiz gibi burada durum bu şekilde. Dere yatakları ve çevresinde ne yazık ki evlerin bodrum katları ve bahçeleri suyla dolmuş durumda.
0: Öyle, dere yatakları ve çevresi dedin Alihan. Önemli, suyla doldu. Sel böyle bir duruma yol açtı. Şile'deydi Alihan. Başka bir noktaya gidelim şimdi. Kentte selin yine en çok

0: etkilediği ilçelerin başında da Kağıthane geliyor. Orada da İrem Şimşek bekliyor bizi. İrem, sen de sabah saatlerinden itibaren o bölgelerdesin. Neler anlatacaksın ve tabii şu anda çalışmalar ne durumda?
1: Dilekgül, İstanbul'da Kağıthane ilçesi, özellikle Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla birlikte dün akşamdan itibaren çok ciddi, kritik bir durumda. Geçtiğimiz saatlerde de maalesef Kağıthane Deresi'nde bulunan üst geçitte bir erkeğin cansız bedeni kıyıya vurdu. Ekipler olay yerine geldi. Biz de size hemen o bölgeyi gösterelim Özgür Balaban'la birlikte. Tam şu köşede, köprünün altında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Fakat kimliği henüz tespit edilemedi. Cansız bedenin Sarıyer'den Kağıthane'ye sürüklendiği tespit edildi. Çünkü dün akşamdan beri çok yoğun bir yağış var, sel var ve akıntı çok kuvvetli. Kağıthane Deresi de taşmıştı debisinin çok yükselmesinden dolayı. Bu sebeple akıntı ile birlikte birçok şeyi de beraberinde götürdü. Yani biz sabah burada yayın yaparken de ekranlarınıza getirdik. Yani ağaçtan tutun tüpler, eşyalar, her şey derenin üstünde akıp gidiyordu ki şu an bir nebze daha temiz görünüyor sabah saatlerine kıyasla Kağıthane Deresi. Şu an biz Sadabat mevkiindeyiz. Geçtiğimiz saatlerde burada bir erkeğin cansız bedeni bulundu ve maalesef dünden beri 3 canımızı kaybetmiş olduk. Aynı zamanda 4 kişi de hala kayıp aranıyor. Hayatını kaybedenler arasında henüz kimliği tespit edilememiş erkeğin yanında dün akşam saatlerinde Balat Mahallesi'nde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybedenlerden birisi. O da bir su birikintisine basıp elektrik akımına kapılması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda İstanbul'un bir diğer kritik noktası Ayazağa'da yine dengesini kaybedip suya düşmesi ve boğulması sebebiyle bir diğer vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Maalesef geçtiğimiz saatlerde de yine tekrar altını çizelim, Kağıthane Deresi'nden bu köprünün alt kısmına, ayağına bir cansız bedenin kıyıya vurmasıyla birlikte can kaybı sayısı 3'e yükseldi. Tabii kayıplar var, kayıplarımız var. Bir yandan da hala bulunamamış vatandaşlarımız var. 4 kişi hakkında kayıp ihbarı bulunuyor ki İstanbul'un farklı bölgelerinde hala kritik durum devam ediyor. Şu an yağmurun dünden çok daha az devam ettiğini, ki bir süredir de yağmıyor özellikle Kağıthane bölgesinde. Bu sebeple şiddetli bir sağanak yağış yok. Evet, ama yağmurun etkisi hala devam ediyor. Tekrar altını çizelim, 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi hala kayıp ve farklı semtlerde, evlerinde, iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Bu sebeple ekipler sahada yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz de önümüzdeki saatlerde size bölgelerdeki son durumları aktarmaya devam edeceğiz Dilekgül.
0: İrem, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Kağıthane Deresi de taştı. Durum bu şekilde. 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişiyi, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii dünden beri ne konuşuyoruz? Bir selle karşı karşıyayız ama niye, niçin bunları yaşıyoruz sorusu var. Bu işin uzmanıyla konuşacağız HT360'da. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi, afet yönetim uzmanı Profesör Doktor Şerif Barış konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş
0: merhabalar.
2: İyi yayınlar.
0: 1 metrekareye 200 kilogramdan fazla yer yer değişkenlik gösterdiği için tam rakam vermiyorum. Yağmurdan bahsediyor, yağıştan bahsediyoruz. Ama bu İstanbul'da yaşanan seli, dünkü yağışların son 84 yılın en yüksek rakamı olarak açıklamak yetiyor mu? Böyle deyince gerçekten afetin boyutu daha mı makulleştiriliyor? Bunu merak ediyorum. Yani en şiddetlisi olmakla açıklayabilir miyiz bu durumu?
2: Açıklayamayız. Çünkü sonuçta yağmur ve sel doğa kaynaklı bir olay. Hı hı. Bu doğa kaynaklı olayları afete dönüştüren insanların yanlış tercihleri. Siz derenin yatağına, taşkın alanına bina yaparsanız, orayı toprakla doldurup parklarla örerseniz doğa kendi mecrasında akmak zorunda. Dolayısıyla oralar selle

0: yıkımla ve ölümle maalesef sonuçlanır. Dolayısıyla doğa olaylarını afete dönüştüren insanoğlunun yaptığı tercihler, yanlış tercihler, yanlış kararlar maalesef bunu afete dönüştürüyor.
1: Şimdi kaç yerin arkadaşlar son durumunu aktardı. Hepsi de böyle sel yataklarındaki çarpık yapılaşma. Dere yataklarındaki, affedersiniz. Biz İstanbul'da kentsel dönüşümü konuşuyoruz, deprem hazırlığını konuşuyoruz ama bir de böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Hep bunu böyle sanki Karadeniz'de yaşarmışız gibi düşünüyoruz. Ama işte İstanbul'un göbeği dediğimiz yerler bunlar. Eskisiyle yenisiyle ciddi bir sınav verdik aslında dünden beri. İşte yeni yapılan yerleşim yerlerinde de gördük bu sorunları. Dolayısıyla bu çarpık yapılaşma sorunu kısa vadede nasıl çözülecek? Nasıl önüne geçeceğiz?
0: Bu bir kere çarpık yapılaşmadan çok çarpık şehirleşmeye dönmüş durumda. Ve maalesef biz bazı şeyleri kaçırıyoruz. Biz sel olunca sadece seli konuşuyoruz. Deprem olunca depremi konuşuyoruz. Dünya bunu bıraktı. Birleşmiş Milletler çoklu afet tehlikeleri diye bir tanıma geçti. Ve olayları çoklu tehlike olarak değerlendirdi. Bu şu demek, bir olay tek başına afet değil. Onun yan ikincil afetleri de var. Hmm. İşte selde evet yağmur ama onun yanında elektrik kesintisinden tutun, sağlık sorunlarına kadar, ulaşımdan tutun, iletişime kadar, hayatın ekonomik alanından tutun, birçok faktörü bizim göz önünde bulundurmamız lazım. Zaten bizler, birazdan da Miktat Hoca'nın da bir tanımı olacak, afetlerde beklenilmeyen oluyor zaten. Dolayısıyla siz planlarınızı iyi yapmanız lazım. Şimdi bana gösterdiğiniz şu anki bu şu haritaya bakarsanız, bu İBB'nin, İstanbul Planlama Ajansı'nın çevre düzeni planında çok yoğun yerleşimlerde riskin olduğu, sel riskinin olduğu binaların yerlerini gösteriyor. Bugün şu an yoğun selin bastığı yerler çok yüksek riskli olan bölgeler olarak belirlenmiş. Bu İstanbul'un 2050'ye kadar olan bir planıdır. Arka planda çok büyük bir ekip İstanbul'un farklı afet tehlikelerine karşı planlamayı yapıyor ve bu yıl sonunda bu bakanlığa teslim edilerek bu planın devreye alınması istenecek.
1: Nasıl bir plandan bahsediyoruz?
0: Bu yani 100 bin, 1/100 bin ölçekli afet riski olan alanların tanımlanması ve bununla ilgili yeni projeler geliştirilerek oraların risklerinin azaltılacağı, hatta o bölgelerde sadece sel değil çoklu risk kavramını gündeme getirerek alınması gereken önlemleri, işte bir yer sel baskını varsa, deprem riski yüksekse oraya yapılaşma yapılmamasına kadar gidecek bir karardan bahsediliyor.
1: Peki olanlar ne olacak? Şu
0: elbette
1: biz...
0: bakın iyileştirme dediğimiz, ıslah dediğimiz bir takım yöntemler var. Hatırlayın, hiç uzağa gitmeyin. Üsküdar iskelesi çok daha önce denizle birleşiyordu. İki kere tadilat yapıldı. Yanlış tadilat sorunu çözmedi. Ama en son yapılan tadilatta iskeleye boylu boyunca çok geniş mazgallarla, derin kuyularla ve aralıkları geniş mazgallar takılarak Üsküdar iskelesinin sel basma ve suyla birleşme, boğazla birleşme problemi ortadan kalktı. Bakın Bergama'ya giderseniz, Bergama tarih kentin olduğu yer çok büyük yamaçtır. Oradan akan sular şehri bastığı için tarihte çok geniş kanallar, derin aralıklı, geniş aralıklı mazgallarla 1 metre genişliğine cadde boydan boya mazgalla kaplanmıştır. Yine Tokyo'yu alın. Tokyo kenti özellikle tayfun dönemlerinde çok aşırı yağış alır. Dolayısıyla güncel teknolojileri, sel sularını yer altına alacak, büyük kanallarla, büyük depolarla yer altından taşıyacak bizim mekanizmalara gitmemiz lazım. Şu an derelerin etrafında, bakın, hızlı sel bariyerleriyle o sel sularının binalara gelmesi engellenebilir. Kum torbalarıyla bu önlemler alınabilir. Bunlar portatiftir. Çok rahatlıkla sökülüp takılır.
1: Maliyetli mi?
0: Hayır, hayır, hayır. Kesin, bakın, biz büyük bir maliyetten dünyada bir insan hayatından daha değerli hiçbir şey yok.
1: Şüphesiz öyle hocam ama birçok şeyde geç kaldığımız için şunu merak ediyorum. Ya bunlar için çok mu büyük paralar ödenmeli?
0: Hayır,
1: çok mu büyük projeler çizilmeli?
0: Hayır.
1: Çok ciddi insan kaynağı mı söz konusu?
0: Hayır.
1: O yüzden soruyorum bunun maliyeti
0: mi diye. Hayır, çok basittir bunlar. Bu sel bariyerleri dediğimiz iki ayaklı metal veya plastik boruların içine konan, alüminyumu da var, metali de var, plastiği de var. Hatta şişebilenleri var. Hadi bu kadar.

0: kadar diyelim elektronik veya teknoloji kullanmayacaksınız. Basit kum torbalarıyla bile sel basan binalar, sel basan yerleşimlerin suyun oraya girmesi engellenebilir. Çok basittir, çok kolaydır ama tabii biraz insan gücü gerektirir. Ve bu bir bilinç meselesidir. Bakın bizler hep olay olunca konuşuyoruz.
1: Maalesef.
0: Halbuki bizler afet yönetimi, afetler, tehlikeleri biliyoruz. O riskleri azaltacak risk azaltma çalışmaları, bu tür önlemler ve tabii ki temel afet bilinci dediğimiz. İşte dünya hep şunu öğretir. Bir sel suyu varsa asla girmeyeceksin. Yaya olarak da girmeyeceksin, araçla da girmeyeceksin. Geri dönüp çıkacaksın. Oraya girmeyeceksin. Alır sürükler götürür seni. Artı bilmediğiniz başka ayağınıza çöp bir şeye batabilir. Veya salgın hastalıklar, kontamine olmuş sular, kirli sular size tehlike yaratabilir. Ekonomik kayıplara yarar. Bunların hepsi azaltılabilir. Ama en önemlisi can kayıplarını biz önleyebiliriz. Ama maalesef bakın televizyonlar bakın en iyi eğitim aracıdır. Sizlerden istediğimiz basit küçük bilgilerle, spot bilgilerle insanları uyarmak. Dizi filmleri,
1: Kamu
0: popüler
1: yayıncılığı.
0: kesinlikle çok basit. İşte sel suyuna girmeyeceksiniz. Bu kadar basit. 18 santim yani bilek hizasında hızlı akan bir su insanı, diz hizasında su bir otomobili, bel hizasında su bir kamyon ve otobüsü sürükler ve götürür.
1: Şunu merak ediyorum. Şimdi ben Sarıyer'de yaşıyorum bu
0: Evet.
1: arada. Dolayısıyla hani yakından dünden beri görüyoruz biz de etrafımızda olanı biteni. Şöyle bir kağıthane etrafını düşününce hem bir yandan yeni binaların yükseldiği bir yer orası.
0: Evet.
1: Dereyatağı'ndan bahsediyorum
0: Çok iyi biliyorum.
1: özellikle. Hem yeni binaların yükseldiği hem de böyle ben tekli tekli apartmanları da görüyorum. İşte yerinde dönüşümün de yapıldığı bir alan orası. Dolayısıyla yerinde dönüşümün, kentsel dönüşümün bu alanlarda yapılabilmesi ne kadar mümkün? Bunu merak ediyorum.
0: Yapılmaması gerekiyor. Az evvel size söylediğim bu çevre düzeni planında biz çoklu tehlikeleri tek bir harita üzerinde coğrafya bilgi sistemleriyle üst üste oturduğumuzda oranın sel, heyelan, deprem ve çeşitli tehlikelerini aynı anda göreceğiniz için oraların yapılaşma yerine yeşil alan veya işte rekreasyon alanı gibi veya boş tutularak spor alanları gibi faydalı hizmetlerin oraya yerleşmesi, oraya konması lazım. Bu yüzden ben az evvel ismini sürekli zikrediyorum. Çevre düzeni planları çok önemlidir. Bunlar belediyeler tarafından hazırlanır, bakanlık tarafından onaylanır. Dolayısıyla bu planların hayata geçip bu planlara göre şehirleşmenin yapılması çok tehlikeli görülen yerlerin de öncelikli olarak oralardan başlayarak önce tehlike analizi yapılması lazım. Yani mevcut bölgenizde sizi etkileyecek tehlikeleri belirleyip o tehlikelere uygun risk azaltma çalışmalarını yapmanız lazım. Bu bölgeden bölgeye, şehirden şehire, ilçeden ilçeye ve mahalleden mahalleye değişir. Her mahallenin tehlikesi farklıdır. Onun için bunları bir bilim aklı kullanarak bu planlamaları yaparsak ve mesleki olarak mutlaka biz işbirliği yapmak zorundayız. Depremse sadece yer bilimcilerin konusu değildir. İnşaatçıdan tutun şehir plancılarına, ulaşım mühendislerinden tutun meteoroloji mühendislerine kadar birçok alanı ilgilendiren konulardır. O yüzden biz öncelikle çoklu tehlikeye göre modern, bütünleşik bir plan yapmamız lazım. Az evvel söylediğiniz o kağıthanedeki iş yerlerinin size söyleyeyim ben. Toplanma alanları o derenin yanındaki yeşil alanlardır. Bakın büyük bir depremde ve sel olduğunda insanlar gündüz vakti orada o depremden korunmak için oraya çıkacak insanlar selde hayatlarını kaybederler. Basit bir toplanma alanının bile belirli bir tehlike analizi yapılarak, çevresel risk analizi yapılarak karar verilmesi gerekir. Yani ben burayı diktim, burası yeşil alan, burası benim toplanma alanım dememeniz lazım.
1: Yani aslında buna doğal afet diyoruz şüphesiz
0: Hayır,
1: öyle
0: doğa
1: ama
0: kaynaklı afet. Ben doğal afet lafını
1: şimdi
0: Birleşmiş Milletler de kullanmıyor.
1: tam da onu soracaktım. Yani biz buna doğal afet diyoruz. Hani halk dilinde vatandaş böyle söylüyor. Hatta ben dünden beri sosyal medyada yazılanları da konuşuyorum, bakıyorum şöyle bir ne söyleniyor diye. Aslında çok basit tedbirlerle, önlemlerle bu can kayıpları yaşanmayabilirdi.
0: Kesinlikle.
1: İstanbul şu manzarayı görmeyebilirdi, öyle değil mi?
0: Ya şu manzarayı görebilirsiniz. Bu manzara insan hayatına kastedecek seviyeye

0: gelmezdi. Örneğin burada tabii şöyle bir şey de var. Şimdi biz talihsiz bir dönemde geldi bu yağışlar. Çünkü yapraklar mazgalları tıkıyor. Ama
1: evet,
0: özellikle belki dikkat çekmemiz gereken sigara izmaritinden tutun da çevreye çeşitli mazgalları tıkayacak atıkların atılmamasından başlıyor.
1: Dün bir vatandaş ben gördüm böyle mazgallardaki o
0: evet,
1: yaprakları açmaya çalışıyordu.
0: O mazgalların da belli aralıklarla değil belki çok tehlikeli caddelerde sürekli olarak işte Üsküdar İskelesi'nin önündeki gibi Bergama ilçesindeki o cadde boyunca geniş derin kuyularla üzeri geniş aralıklı mazgallarla mutlaka kapatılması ama kağıthane gibi taşkın olan derelerin etrafına sel bariyerleri konularak meteorolojinin alarmı, AKOM'un alarmı verildiği anda onlar hızlıca gerek oradaki işverenler, çalışanlar tarafından, gerek belediye görevlileri tarafından çok rahatlıkla takılabilirdi.
1: Şimdi onu soracağım. Biz bu kadar şey yaşıyoruz dünden beri. Yani işte görüntüler inanılmaz görünüyor gerçekten. Dolayısıyla sorum şu. Biz bu hasarı nasıl anlattınız en başından beri? Ama şöyle bir yıllık bir süreye yaysanız biz bu hasarı nasıl önleyebilirdik? Ve bu işi kim önleyecek? Kim yapacak? Yani kim üstlenecek? Muhatabımız kim? Yani dünden beri mesela yayınlarımızda arkadaşlarımız diyor ki işte Dilek Gül şu an şuradayız. Burada esnaf acilen tahliye bekliyor. İşte durum kötü. Aynı zamanda elektrik sıkıntısı var. Dolayısıyla bir yandan da durumu anlatmaya çalıştı arkadaşlarımız yayından. Kime sesleneceğiz?
0: Şimdi bakın Birleşmiş Milletler bunun cevabını çok net vermiş. Bir afette yapılması gereken çalışmaların sorumluları merkez hükümet. Yani Cumhurbaşkanlığı ve şu an bizi idare eden hükümet. İki, yerel yönetimler. Yani büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediye. Üç, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, şirketler. Dört, aileler ve vatandaşlar. Hatta 13'ünde biliyorsunuz 13 Ekim dünya afet risklerinin azaltılması günüydü. Dayanıklılık, dirençlik evden başlar diye Birleşmiş Milletler'in bir sloganı var.
1: Ben bunu yeni duyuyorum mesela hocam. Evden başlar diyor.
0: Kişiden başlar. Kişiden. Afete hazırlık kişiden, afete hazırlık evden başlar. Demin söylediğim olay, her uyarıya karşın vatandaş hiçbir tedbir almadan yola çıkıyorsa, sel sularına giriyorsa, bakın biz orada çok fazla devlet istediği önlem alsın, yeterince hiçbir bir şey etki alamayız. O yüzden herkesin görevi ve sorumluluğu var. Bizim kişi olarak, aile olarak bilincimizi artıracağız, kapasitemizi artıracağız. Sonra mahalle olarak, ilçe, il ve ülke olarak böyle bir zincir reaksiyon halinde gitmemiz gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim, bu tür çalışmalar, eylemler, seferberlikler Birleşmiş Milletler 10'ar yıllık dönemlerden 2005-2015'te 15 yıla geçti. Bizim de bir afet eğitim seferberliği, bilinç seferberliğini en az 10 yıl veya 15 yıl süreli mutlaka bir kampanya olarak sürdürmemiz lazım. Yani afet hazırlık ve afet eğitimleri, temel afet bilinci ne derseniz deyin bir yıllık çalışmayla olmaz.
1: Olmaz.
0: Bu en az 10-15 yıl olması lazım. Dünya bunu böyle yapıyor. Türkiye olarak biz buna imza atmışız. Türkiye hem Hyogo Japonya'da hem Sendai çerçeve anlaşmalarını imza koyan ülkelerden biri. Orada 10'ar 15'er yıllık planlamalar var, eğitimler var, erken uyarı sistemleri var. Bizlerin de vatandaşın bilincini artırmak için, kamunun, belediyenin bilincini artırmak için ve afetlerin zararını azaltmak için böyle bir eğitim, tatbikat ve bilinç seferberliğine girmemiz gerekiyor.
1: Aileden başlayacağız, okullara gideceğiz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: STK'lar bunda aracı olacak ve böyle bir sistem, böyle bir dalga yaratılacak aslında.
0: Aslında şöyle, 2025 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı müfredatın içerisine sadece ilkokulda olanı bütün diğer sınıflara yaymaya kalktı. Ama burada şimdi bizim gibi özellikle dünyayı bilen, dünyada birçok afetlerle karşı karşıya kalmış, oralardan edinilmiş deneyimlerin bu eğitimlerin içine, bu tatbikatların içine mutlaka bilgi olarak aktarılması lazım. Şimdi siz göstermelik bir tatbikat yaptığınız sürece istediğiniz kadar eğitim verin.
1: Evet.
0: Tatbikat yanlışsa, tatbikat ciddi yapılmıyorsa, tatbikat doğru yapılmıyorsa ondan verim alamazsınız. O yüzden uygulamalı eğitim ve bu eğitimi de böyle işte çok sayfalar dolusu slide, hı-hı, video, hı-hı, gibi değil. Kısa, öz, hayat kurtaran, herkesin evinde yapabileceği, işte az evvel söylediğimiz gibi. Sizin evinizi sel bastıysa doğa kanunu o evi bir kere daha sel basar. Hı-hı. O yüzden bir sonraki uyarıda siz o kum torbanızı ya da sel barı yerini koyarak en azından suyun apartmanınıza, evinizin içine girmesini engellersiniz.
1: Aslında şöyle bir şey, deprem çantası hazırlayan bir toplumuz, öyle değil mi? Bunun
0: hayır,
1: önemini anlatıyoruz.
0: Onda da maalesef %30. Biz afet çantası diyoruz, deprem çantası demiyoruz. Sebebi de o çantayı her afet için kullanmanız lazım.
1: Evet, aslında böyle bir hazırlıktan bahsediyorsunuz,
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Şunu merak ediyorum, çünkü yine böyle konuşulan, çizilen ve tartışılan bir mesele bu. İklim krizi meselesi güncellendi. Her ne kadar Trump buna inanmıyorum vesaire gibi açıklamalar yapsa da dünya lideri olarak söylüyorum bunu. İşte yaşıyoruz, görüyoruz, karşımızda duruyor. Buna aşırı diyen, yani aşırı olduğu için aslında bu tabloyla karşılaştık diyen kişiler de var. Yorumlar da söz konusu. Dolayısıyla buna aşırı desek de bu gibi yağışlar iklim değişikliğiyle İstanbul'un ya da Türkiye'nin ya da dünyanın yeni normali haline geliyor ya da gelecek diyebilir miyiz? Yoksa işte 84 yılda bir bunu yaşadık mı demeliyiz?
0: Merak ama bunlar ettim, tekrar edecek. Ve şu an küresel ısınma ya da iklim krizi, ne derseniz deyin. Meteoroloji Ajansı dünyada sıcaklıkların nasıl seyrettiğini, El Nino gibi zaman zaman bu tür anormal hava olaylarının olduğunu biliyor, söylüyor. Dolayısıyla bizler, hani meteorolojinin ana konusu ama burada bizim temel konumuz bu işte. Siz Japonya'da tayfun sezonunda çok aşırı yağışlar olur. Yine Tokyo dünyanın en kalabalık kentlerinden biridir. Orada da iklim krizi var ama belediye, ama vatandaş, ama yönetimler gerekli önlemleri almışlar. Sünger parklarla, büyük yeraltı depolarıyla aşırı yağan yağışı hemen yer altına alarak sel oluşumunu engelliyorlar. Yani iklim krizi ne kadar hani inanılmaz şekilde artarsa artsın, siz teknolojiyi kullanarak, bilimi kullanarak bu şekilde önlem alabilirsiniz. Olay bizim problemi doğru tanımlamamız ve bu doğru tanımlamayı hep birlikte yapmamızla alakalı. Yani hükümet, belediye önlemini alacak. Elbette vatandaş da buna destek olacak. Kurumlar, şirketler destek olacak. Kendi üzerine düşen sorumlulukları da yapmak durumundalar. Yani uyarı varsa o uyarıya uygun hareket etmek, aracını kendi çıkarmak yerine toplu taşımayı kullanmak gibi, kendi evindeki işte afet çantası dediğimiz çantayı yapmak gibi, düzenli tatbikat katılarak, düzenli yapılan tatbikatlara ortak olarak, gelen resmi kurum bildirilerini, uyarılarını dikkate alarak davranmak biraz da vatandaşlık görevi olmalı. Demin söylediğim bilinç bu aslında.
1: Aslında şehirlerimizi, yani kentlerimizi bir anlamda bu yeni iklim şartlarına bu şekilde hazırlamış olabiliriz.
0: Olmak zorundayız. Evet. Doğada yaşamak zorundaysanız doğanın kurallarına saygılı, doğanın kurallarına uyumlu yaşamı oluşturmaktır. Yoksa doğa cezayı kesiyor zaten. Ve biz bu acıları maalesef hep doğayla bilek güreşi yapmaya kalktığımız için yaşıyoruz. Ve bunun bedelini ölenler hayatlarıyla, ama ekonomik zararlarla, bunu çocuklarımız ileride ödeyecekler. Bakın, bizler değil sadece, çocuklarımız ödemeye devam edecek. Maalesef. Çünkü afetin zararını imece usulü Türk hükümeti karşılayacak. Dolayısıyla afetin nerede olduğu önemli değil. Nerede afet olursa olsun biz onu ödeyeceğimiz vergilerle, aldığımız kredilerle karşılayacağız, iyileştireceğiz. Doğru bir yaşam ortamı sağlayacağız ve bunu hep beraber ödeyeceğiz. Bizim ödeyeceğimiz bedelleri, çocuklarımızın ödeyeceği bedelleri azaltmak için herkesin, her ferdin afetle ilgili bir planı, aile afet planı, kurumların acil durum planları yeterli değil, şirketlerin acil durum planları değil. Mutlaka onu çoklu afet tehlikesine karşı bir üst modele taşıyacak afet ve acil durum planına dönüştürmeleri, eğitimlerin ve tatbikatların da çok ciddi ve düzgün yapılması lazım.
1: Bir şey merak ediyorum hocam. Şimdi biz bu görüntüleri izleyince çok fazla gazeteci olarak tabii depreme, afete, sele tanıklık ettik. Hem sahada hem işte ekranımızdan anlatmaya çalışıyoruz. Siz bu görüntüleri görünce ne düşündünüz?
0: Ya bu görüntüler bana hiç yabancı gelmediğini bir kere söyleyeyim öncelikle. Çünkü ben sadece burada değil, Japonya'da da mesela çok büyük afetlerde oradaydım. sahadaydım. Dolayısıyla bunlar bize yabancı değil. Yine Ayamama Deresi taştığında 30 vatandaşımız hayatını kaybettiğinde alınan önlemlerle oranın nasıl iyileştirildiğini

0: Bildiğini biliyoruz. Üsküdar'ı biliyoruz. Aynı şekilde Esenler, İstanbul Otogarı'na dikkat edin. Daha önce bakarsanız evet, arşivlere sık sık orada sel baskını nedeniyle bazı otobüs şoförlerinin hayati tehlike atlattığını evet, biliyoruz. Ama yapılan çalışmalarla İSKİ'nin, itfaiyenin, AKOM'un yaptığı çalışmalarla oralardaki sorunun çözüldüğünü de biliyoruz. Sorunu çözmek mümkün. Yeter ki öncelikli olarak bu sorunu devlet, belediye, vatandaş el birliğiyle ortaya koymamız lazım. İki gündür yoğun şekilde gerek valilik, gerek bakanlık, gerek İBB inanılmaz bir çaba gösteriyor. Öyle. Uyumuyorlar. Öyle. Ben biliyorum.
1: Şimdi sizin başka bir yerine yetişmeniz lazım biliyorum ama bu da son sorum olsun. Çünkü dünden beri de konuşulan bir başlık bu. Bu altyapı meselesi daha da mı görünür oldu bu selle beraber?
0: Şimdi siz vahşi şehirleşme diye ben bir tanım yaptım özellikle bir önceki kanalda. Bir şehir 18 milyon, 16 milyon insandan oluşunca altyapıyı ona göre yapmanız lazım. Ama bu çok kolay bir şey değil. Hı hı. Çünkü şehrin işte 5 yıllık, 10 yıllık planlarında bu kadar nüfusun artış göstereceği planlanmış mıydı? Dolayısıyla siz mevcut gelen yüke göre, yağışın miktarına göre altyapıyı planlamanız lazım. Altyapı 5 milyona, altyapı 10 milyona göre planlandıysa siz o altyapıları zamanla en öncelikli yerlerden başlayarak iyileştirmeniz, genişletmeniz ve geliştirmeniz gerekir. Tokyo'nun da su depoları, sel depoları bir günde olmadı. Evet. Yaşanan afetlerden alınan derslerle uygun çözümler üretilmesi lazım. Burada da dediğim gibi belediyeymiş, bakanlıkmış ayrım olmadan el birliğiyle çözülmesi gereken problemler. Afetin bir siyaseti, afetin dini, afetin hiçbir tabii böyle sosyal ayrımı olmaz. Olmamalı da.
1: Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Şerif Barış. Bütün aklımda olan soruları size yönelttik. Böyle sayenizde biraz durumu anladık. Çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok mersi. Bu arada Üsküdar Belediye Başkan Vekili bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdar'lı hemşerilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun dedi bu sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan efendim. Şimdi şiddetli sağanağın vurduğu kentlerden biri de Sakarya oldu. Özellikle 4 ilçe adeta afeti yaşadı diyebiliriz. Dereler yatağından taştı. Evleri, tarım arazilerini, yolları su bastı. Dere yatağındaki 2 katlı ev yıkıldı, suya kapıldı. Görüntüleri bir izleyelim.
2: Mahalle, tarlalar falan gitti.
3: Ne mahalle ne tarla kaldı. Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Mahsur kalanlar zor kurtarıldı. Sakarya işte böyle sele teslim oldu. Şiddetli sağanak gece etkisini artırdı. Sabaha kadar bardaktan boşalırcasına yağdı. Sapanca, Kocaeli, Karasu ve Kaynarca ilçeleri adeta afeti yaşadı. Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Park halindeki araçlar sürüklendi, kaldırım taşları yerinden söküldü, ağaçlar devrildi.
4: Yağışın fazla olması tabii ki taşkına neden oldu. Şu anda bir can kaybımız yok. 28 kişiyi de kurtardık.
3: Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde suya gömüldü. Evin daha önceden boşaltılmış olması faciayı önledi. Akyazı ilçesinde de Kanlıçay Deresi kenarındaki prefabrik ve ahşap ev sele kapıldı. Karasu ilçesinde 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü. Karasu Deresi taştı, evler, tarlalar su altında kaldı.

0: Kocaeli'de evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yollar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Maalesef bazı yerlerde de patlaklar var ama kısa zamanda çözeriz inşallah. Allah yardımcımız olsun.
2: Şimdi meteorolojinin turuncu uyarı verdiği kentlerden biri de Kocaeli oldu. Orada da görüntü çok farklı değildi. Hatta orada aracıyla sele kapılıp dereye sürüklenen bir kişi aranıyor.
0: Dere taştı, yollar göle döndü. Sağanak Kocaeli'de felakete yol açtı. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyu etkili oldu. Bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda kaldı. Başiskele ilçesinde çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Bazı fabrikalar da su altında kaldı.
3: Gece öyle telaştan çıktık, uyku sesini kaçtık. Öyle gidemeyiz. Araba da kaldı içeride, araba da alamadı.
4: Diz boyunuza geliyor mu su?
3: Geçiyor.
0: İlçede bir alt geçitte suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasındaki köprüde derenin taşması sonucu çöktü. Ekipler çalışma başlattı. Ovacık mahallesinde ise Mustafa Gedikli aracıyla birlikte sere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Dere yasına bir baraka gibi bir yapısı vardı. Orada kalmış sana Reşit akşam. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evden çıkmak istemiş. Aracını alırken dere yatağı suya vurup araçlarla beraber götürüyor kendisi.
6: Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Fakat kendisiyle ilgili henüz şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerden denize kadar aramalarına devam ediyorlar.
0: Araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Ancak Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı olan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor. Gebze'de de Mudarlı Köyü'nde dere taştı. Aracıyla sele kapılan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü bir ağaca tutunarak kurtulmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla sürücüyü kurtardı. Sağanak heyelana da yol açtı. Kandıra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D605 karayolu Akçakese mevkisi ulaşıma kapandı. Karamürsel'de de bazı evleri su bastı. Ekipler çalışma başlattı. Kent genelinde okullar cuma günü de tatil edildi.
7: Burada da künk tıkanmış. Böyle yoldan akıyor. Orayı koparttı tamamen.
2: Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki gerilimi daha da tırmandıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Tüm bombaların anası olarak adlandırılan bombanın İran'a karşı kullanılması gündemde. Kazma Dağı'nın bu bombayla vurulması ve saklandığı iddia edilen nükleer materyalin yok edilmesi planlanıyor.
0: ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, İran'a yeni saldırı planları hazırladı. Amerikan basınına konuşan bakanlık kaynaklarına göre, İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılarda tüm bombaların anası olarak adlandırılan bomba da kullanılabilir. Haber Amerikan CNN kanalında yer aldı. Pentagon yetkililerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenleme ihtimaline karşı planlar hazırlandı. İran'ın nükleer tesisleri ve enerji altyapısını hedef alabilecek saldırılarda ABD'nin elindeki en büyük konvansiyonel bombanın da kullanılması gündemde. Tüm bombaların anası olarak bilinen bombanın İran'daki Kazma Dağı'nda kullanılabileceği kaydedildi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer materyallerini Kazma Dağı'nın altında açtığı tünellere sakladığını düşünüyor.
8: We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but
0: ABD'li kaynaklar bombanın Kazma Dağı'nda işe yarayacağına şüpheyle yaklaşıyor. Sığınak delici özelliği bulunmayan bombanın dağın altındaki tünellere nüfuz edemeyeceği düşünülüyor. Geniş alanlarda yıkıma yol açması için tasarlanan bombayı Trump'ın gösteriş amaçlı kullanabileceği, bunu zafer gibi sunabileceği belirtiliyor. 9850 kilogram ağırlığındaki tüm bombaların anası adı verilen bomba 2003'te geliştirildi. Şimdiye kadar sadece 15 adet üretilen bomba ilk kez Trump'ın ilk başkanlık döneminde kullanılmıştı. 2017'de atılan bombayla Afganistan'daki Deaş tünelleri imha edilmişti. Devasa bomba, askeri kargo uçaklarıyla taşınabiliyor ve paraşüt kullanılarak atılabiliyor.
2: Taksitle alışverişle ilgili yeni bir karar var. Yönetmelik değişikliği söz konusu. Ticaret Bakanlığı'nın taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Uygulamaya ilişkin somut adımlar bakanlığın alacağı kararlarla belli olacak.
4: Konut satışları dışındaki ürün ve hizmetlerin satışında taksitlendirme olayı olmayacak.
0: Taksitli alışverişle ilgili yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı'na taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Yönetmelik değişikliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı düzenleme kapsamındaki mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerine yönelik karar alabilecek. Bu satışlara yönelik ek sınırlamalar da uygulanabilecek.
4: Sadece kasada ödeme yaparken ki taksitlendirme değil, bankalar bazen bunu da taksitlendirelim diyebiliyorlar. Bunlar da artık bu sınırlandırmanın içerisine girdi.
0: Örneğin televizyon fiyatına göre 4 ya da 9 ay, mobilya 9 ay, tablet 6 ay taksitle alınabiliyordu. Artık beyaz eşya, mobilya, elektronik cihazlar, havayolu taşımacılığı, seyahat ve konaklama için ayrı ayrı belirlenen özel taksit sürelerinin tamamı yürürlükten kalktı. Ürünün fiyatına göre değişen taksit kademeleri de sona erdi. Konut satışları için ayrı bir sınır çizildi. Konut satışları söz konusu düzenlemenin kapsamı dışında tutuldu. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, bütün ürün ve hizmetlerde yeni bir taksit sınırının uygulanmaya başladığı anlamına geliyor. Yönetmelik değişikliğiyle tüm ürünleri kapsayan ortak bir taksit sayısı belirlenmedi.
4: Eğer Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmaz ise tüketici artık bundan sonra tüm alışverişlerinde tek çekim dediğimiz peşin ödemeyle karşı karşıya kalacak, taksitlendirme yapma olayları ortadan kalkmış olacak.
0: Ticaret Bakanlığı'nın düzenleme kapsamında alacağı kararların kamuoyuna nasıl açıklanacağı da belirlendi. Taksit süreleri ve ilave sınırlamaları ilişkin kararlar bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Ayrıca alınan kararlar ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek. Böylece uygulamanın ayrıntıları bakanlığın yapacağı duyurular üzerinden öğrenilebilecek.
2: Ben Dilek Gül noktalıyorum HT360'ı. Birazdan manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 16, Bursa yağmurlu 16 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 17, Kayseri yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 25 derece.
1: İstanbul'da yağış felaketi hangi gerçekleri ortaya çıkardı? Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde CHP neden aday çıkarmaktan vazgeçti? Sınırları genişleyen savaşlar dünyayı felakete mi sürüklüyor? Kübra Nur Uslu soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin ve meteoroloji uzmanı Ahmet Köse yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 21'de Habertürk'te.

0: Bak adam canını kurtarmak için ikinci kanasını maymaya çalışıyor. Bak.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Aşırı yağışla gelen büyük bir doğal afetin tam ortasındayız. Evet, çok yağmur yağdı ama yıllara yayılmış ihmaller tabloyu biraz daha ağırlaştırdı. Öyle görünüyor. 14 yaşındaki Mahmut yağmur suyunun vurduğu altyapıdan sızan elektriğin kurbanı oldu. Evet, metrekareye 284 kilogram yağış düştü. Evet, bu yağış son 84 yılın en büyük yağışıydı. Ama sokaklar nasıl arabaların bir nevi havuzu haline geldi. Yüzlerce araç suya kapılıp sürüklendi, hep birlikte izledik. Dere yatağına yapılan plansız gecekonduları bırakın, planlı olduğu düşünülen evlerin, işletmelerin, hatta tesisleri bile su bastığına şahit olduk. İstanbul'un en çok İmarla sanayi tesisi, konut ve ticaret alanı yapılan ve derelerden nasıl afete bu yerlerin aslında

0: aslında teslim olduğunu da görmüş olduk. Neden? Çünkü su akıp yatağını bulamadı. Yüzlerce insan evlerinde mahsur kaldı. Binlerce acil yardım çağrısı geldi. Arama kurtarma tespit çalışmaları hala sürüyor ve yarın içinde bir risk uyarısı var. Su baskını, yıldırım, heyelan riski var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden afet yönetimi konusunda uzman bir isim Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle beraber olacak. Bu konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Muhabir arkadaşlarımızı da gördük. Bir genel bir çerçeve çizdik. Gizem Türemen Ayazağa'da biraz önce bahsettiğim arabaların üst üste yığıldığı, geceden itibaren çok dehşetli görüntülerin ortaya çıktığı noktada, Ali Antok Şile'de mahsur kalan insanların olduğu bölgede, Beykoz'da seraları su bastı, sadece evleri değil insanların üretim yaptığı yerleri de. İrem Şimşek Kağıthane, malum Cendere Deresi hocam biliyorsunuz. Özdur Karslı Çetiner de onun, o derenin başka bir noktasında. Nejat Kırbulut da Sakarya'da çok çarpıcı görüntülerin olduğu yerde. Önce bir müsaadenizle hocam Gizem'e bir gidelim. Ne olduğunu bize bir anlatsın. Ondan sonra sırayla sizden değerlendirme alacağız. Gizem. Evet Gizem, anladığım kadarıyla internet bağlantısından dolayı ses biraz geç gidiyor ama Gizem şu anda duydu beni. Evet Gizem başlayacak, devam edelim bir.
1: Zülfikar Ali Aydın, sesim geliyor mu?
0: Devam.
1: Bulunduğumuz nokta Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağ mahallesi. Selin en çok etkilendiği noktalardan biri. Önce dün gece burada yaşananların ardından geriye kalan manzarayı bir getirsin ekranlarınıza Mehmet Selman Bektaş. Dün gece Ayazağ afeti yaşadı. Selin en şiddetli olduğu, en şiddetli yaşandığı noktalardan biri. Burası bir kişinin hayatını kaybettiği, iplerle birbirine tutunarak insanların karşıya geçmeye çalıştığı ve o arabaların adeta sürüklendiği, o görüntülerin çekildiği yer, dere boyu caddesi ve saatlerdir yağmur yağmamasına rağmen daha yeni yeni çekiliyor su. Araçlar üst üste çıkmış durumda. Çok ciddi afetin yaşandığı noktalardan biri. Bir kişi burada hayatını kaybetti. 34 yaşında, dün eşiyle telefonda konuştu. 5 dakikaya eve geliyorum dedi. Tam şu noktada, yurdun olduğu noktada o kadar yükselmişti ki su. Ayağını bastığı yeri göremedi ve düştü. Kafasını vurdu. Boğulma vakasıyla karşı karşıya kaldı ve ne yazık ki kurtarılamadı. Şimdi oraya yürüyeceğiz, göstereceğiz ama bir mahalle sakini var yanımda. Efendim siz de beraber yürüyelim isterseniz. Nasıl oldu bir dinleyelim, çünkü Ayazağ Deresi taştı. Bu dere boyu caddesi komple böyle üst üste binen arabaları görüyoruz. Bir anda mı geldi sel?
2: Ablacığım tamamen bir anda geldi. Hiç ortada yoktu bu konu. Yani bir anda gözümüzü açtık kapadık. Abim alacaktır kayda. Bu araba bir anda bu elektrik direğine vurdu. Bir anda buraya bir barikat oluşturdu. Hiç bu tarafa su geçemedi oradan. Bildiğimiz yani adeta bir tsunami etkisiyle geldi. Benim aracım da orada zaten. Abimiz de çekecektir.
1: Hangisi sizin aracın?
2: Karşımızdaki araç benim aracım. Bu şekil kaldı. Bu araç sabah dikti. Tamamen dikti. Su çekildikçe yavaşça bu indi aşağı doğru. Biraz daha toparladı diyelim. Yoksa tamamen dikti. Su atmak üzereydi adeta.
1: Bu araçlar çok daha ileride. Yolun başında diyorlardı. Serbiler sürüklendiğini söylüyorlar. Gördünüz mü gece? Nerede oturuyorsunuz?
2: Ben tam olarak bu binada oturuyorum. Bu araba yaklaşık 300 metre yukarıdan sürüklenerek geldi suyun etkisiyle birlikte. Şu araç. Zaten Hüseyin abim de bilecektir ki oranın mahalle sakinleri bu arabalar hep. Bir anda geldiler. Şu araç yeni bir araç. Yani çok fazla zayiatımız var. Nasıl olacak bilmiyoruz.
1: Yüzerek çıktım dediniz yani, bana.
0: Bu ev benim evim. Biliyor mu
2: yaklaşık
0: acaba?
2: Bel boyutundaydı. Aşağı inmek zorunda kaldığımda yüzmek zorunda kaldım.
1: Çok özür diliyorum, dinleyeceğim. Zülfikar Ali Aydın duyuyorum.
0: Hocam hemen Gizem'den bir virgül rica edelim. Distopya filmleri olur ya böyle. Görüntüler de öyle.
3: Evet,
0: meteorolojik açıdan, afet yönetimi açısından bir kısa bir değerlendirmeyle başlayalım ya, hocam buyurun.
3: Adı üstünde burası Cendere, dere ve burada bina yapmışız ve girişler neredeyse sıfır giriş, 1-2 merdiven. Hı hı. Şimdi normalde burada bina yapılmaz, bina yapılsa da su basmanını

0: en az 100 yılda yağacak yağışa göre yüksek yaparsın. Girişini, camları filan.
1: Evet.
0: Şimdi burada su basman kavramı Türkiye'de suyla alakası yok.
1: Yani neyle alakası var hocam?
0: Bordo taşını bağlamışlar. Ha. Bordo taşından 1 santim 20 metre. Dağda yeterli. Da tepede de öyle, derede de böyle. Hı hı. Zaten ilk düzeltilmesi gereken kavram bu. Su basmanını Amerika'da olduğu gibi bir temel taşkın su seviyesine bağlamak lazım. Bu genellikle modern

0: yıldır. Şimdi biz İstanbul'u 500 yıllık yağışa göre tasarlasak hiç bu yağışlar bize bir problem yaratmaz. 500'ü vazgeçtim, 100'e göre yapsaydık yine bir problem yaşamazdık.
1: Ne kadarlık yaptık hocam?
0: Hiçbir şey.
1: Bir nesillik yaptık mı size göre? Yani sizin uzman olduğunuz için söylüyorum.
0: Yani İstanbul'daki bu şehirleşmedeki bozulma Balkan Savaşı'ndan sonra başladı. Göçmenlerle. Evet. Yasak kalktı, şey kalktı, o vize kalktı. 1940'lardan, 50'lerden sonra da büyük bir kentleşme, bu oy şeyi, imarafları vesaire. Bu da İstanbul tamamen obez, yönetilemez. Bir
1: döndürülemez mi hocam?
0: Çok zor. İstanbul'u boşaltmak gerekiyor. Yani İstanbul şu anda büyük bir risk havuzu. Öyle büyük ki milli güvenlik problemi olmuş durumda.
1: Evet, depremle birlikte değerlendirildiğinde bu söylediğiniz şeyi çok konuşuyoruz. Gizem bir cümlelerini bitirsin hocam. Görüntüler canlı olarak ekranlarımıza geliyor. Hocam, gerçekten üst üste yığılmış arabalar
0: sürüklenmiş. Hocam 30 santim bu arabaları taşır.
1: 30 santim.
0: Bir karış insanı götürür. 30 santim bunları taşır. 60 santim kamyonetleri taşır. Evet. Hiç denemeyin içine girip de bunu. Böyle bu.
1: Evet. Peki Gizem, devam edelim, bitirelim sonra.
2: Zülfikar Aydın, çok kısa biraz daha bahsedeyim istiyorum. Ayazağa Mahallesi'nde dün akşamdan itibaren elektrik yok, doğalgaz yok, telefonlar hala zar zor çekiyor. Demin yayına girerken yaşadığımız aksilikten de anlaşılacaktır. Pek çok evin bodrum katını su bastı. Biz arabaların sürüklenmesinden bahsediyoruz ama insanlar dün gece evlerinde geçiremediler geceyi, komşularında kaldılar. Bakın buradan karşı tarafa geçmek için buraya merdiven koydular ki suyun altında kalmamak adına. Yani bu gerçekten afeti yaşayan Dereboyu Caddesi bir nokta ve eğim haritasına baktık buranın. Yerleşim alanlarının tamamı aslında su toplama alanı. Evet, yıllardır böyle bir yağış görmedik ama burada oturan mahalle sakinleri, burası Dereboyu Caddesi isminden de anlaşılacağı üzerine, bunun geleceği belliydi diyorlar.
1: Peki Gizem, çok teşekkürler. Biraz daha görüntüleri ekranda kalabilir muhabir, kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Biraz daha versin. Hocam buyurun. Hocam, su aktı, yatağını bulamadı. Ne buldu belli
0: hocam,
1: oluyor.
0: Gizem Hanım'ın söylediği gibi trajik komik bir durum. Dereboyu Caddesi diye bir şey yok. Büyükdere Caddesi yok, vadi bilmem ne. Böyle bir şey yok bilimde yani. Böyle şehir planlamacılara sorsanız. Dünyada böyle Dereboyu Caddesi, dereli sulu. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir Dereboyu Caddesi olmaz. Ya dere cadde, ikisi birden olmuyor yani. Bir de burada şimdi yardım ediyoruz ya bu insanlara. Şu anda bu insanların en büyük şey derdi hijyen problemi var. Bu su çok pis su. İçinde kanalizasyon da karışmış, her şey var. Bunlara çamaşır suyu dağıtmak gerekiyor. Çamaşır suyuyla dezenfekte etmeleri gerekiyor. Ve bu evlere su girdiyse bu uzun zaman kusacaktır bu suyu.
1: Hastalığı astım, da içeride tutar.
0: Tabii astım şey yapacak. Şimdi Kanada'ya baktığınız zaman bunlar böyle bir kova dağıtırlar, selden sonra bir kova verirler. Hem su taşımak için kova, hem içinde de çamaşır suyu, dezenfektasyon, paspas vardır.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de böyle bir yardım malzemesi de kabul ettiremedim kimseye. Yani bunları şu anda en önemli şey su. Bu arabaların, işte ölenlerin çoğu, o emici amca da öyle ölmüş galiba, suya girerek, girmekle.
1: Düşüp kafayı vuran var.
0: Suya girilmez hocam. Var. Hele atasözü var, Türk atasözü. Dibi görülmeyen suya girme der. Dibi görülmeyen suya girme. Bu Amerika'nın meteoroloji şeyde de broşürünü de aynısını yazarlar. Bu kadar temel bir bilgidir. Yalnız Zülfikar Bey, bu selden korunmayı biz çocuklara hiç öğretmiyoruz. Ortaokul, ilkokul hiçbir yerde yok.
1: Temel bilgi yok.
0: Yok. Yani selden korunmanız rica alınır. Yarın yola çıkmayın. De rica ediyorum da ben ne yapacağımı bilmiyor. Çocuklar bilmiyor. Ben şimdi oturup çocuk kitabı yazmaya başladım. Bırak, vazgeçtim büyüklerden. Çocuklara ulaştırabilirsin.
1: Çocuklara ulaştırayım diyorsunuz.
0: Evet. Hocam temel bilgi yok. Fırtına, yani yıldırım nasıl korunur? Hiç. Sıfır yani. Yani bilgilendirme, eğitim konusunda çok zayıfız.
1: Muhtemelen büyükler de bir hafta içinde burayı temizleyeceğiz.
0: Unutacağız.
1: Ondan sonra unutacağız. Öyle.
0: Ama bir dahaki, ayamama yatırıyor musunuz? 9 kişi.
1: Ben oradaydım hocam. Yani muhabir olarak takip ettim.
0: Ben sonra oraya bilirkişi olarak gittim. O şeye baktım, o atölyeye falan. Biz orada bilirkişiye var gitmişken aynı yerde, yan tarafta yine derede bina yapılıyordu.
1: Şimdi ne var hocam aynı yerde bahsettiğinizde?
0: Daha gitmedim sonlama ama daha da risk. Bir riski durdurup geri çevireceğimize riski sürekli arttırıyoruz. En büyük Türkiye problemi bu. Hele İstanbul yönetilemez, başarılı edemez bir risk havuzuna dönüştü. Ve bunu biz kriz yönetimi...

0: de Arap'ı kurtarmayla baş edemeyeceğimizi de anlamamız lazım.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey yok yani. Siz
1: kriz risk... yönetimiyle olmaz sadece.
0: Olmaz yani, evet. Risk yönetilebilir, tolere edilebilir seviyede olacak ki kriz yönetimine buna baş edesin. O seviyeye inmiş değiliz biz.
1: Evet.
0: Bakın şimdi deprem olmaz, olsa Allah korusun daha kötü bir durumda olacaktık. Arama kurtarmacılar da bundan zarar görecekti. Ulaşım daha da zor olacaktı. Bakın bugün bile öyle bir tatbikat bu yani aslında.
1: Evet, öyle bir ihtimal hiç yokmuş gibi yaşıyoruz hocam zaten. Ya ama şu görüntü gerçekten İstanbul açısından çok büyük alarm veriyor.
0: Ama bütün yollar otopark. Belediye otopark parası alıyor. Ya otopark yapmıyorsun. Yollara otopark yapıyorsun. Yani hocam kentsel dönüşümü de doğru kullanamadık. Yani
1: arabanın geçtiği yerde park için araç var ve park yeri var ve oradan para kazanılıyor. O da doğru, evet.
0: Ya hocam Japonya'da bir araba alacağınız zaman otopark yeri göstermek zorundasınız. Gösteremezsiniz, araba alamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani bu nasıl
1: ama
0: bir şey?
1: İstanbul
0: bu?
1: Obez oldu tespitiniz önemli.
0: Kesin obez.
1: Geri dönüşü hocam, olmayan bir obezlik olması daha ürkütücü.
0: İstanbul'da tabii bir çöküş yaşanıyor.
1: Evet.
0: Yani solunum yolları, o bütün solunum, dolaşım sistemleri çökmüş durumda. Peki. O yüzden İstanbul'da botoks falan yaparak bunu çözeceğimizi sanıyorsak çok aldanıyoruz. Bu riski bizim küçültmemiz lazım. Bütün yumurtaları bir sepete koyduk. İstanbul gibi Türkiye'nin değişiklerinde yeni bir cazibe merkezleri kurmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa bu çöküyor ya hocam.
1: Hocam çok özür dilerim. Alihan Tok Şile'de bizi bekliyor. Orada da mahsur kalanlar vardı. Günün bir kısa özetini alalım. Gizem'e teşekkür edelim. Kiminle devam ediyoruz arkadaşlar? Evet, o zaman Alihan hazırlanana kadar biz devam edelim.
0: Bunun
1: sigortası,
0: sigorta karşılıyor mu bunları, selleri?
1: Araçlar için mi söylüyorsunuz, evet. Evler için mi söylüyorsunuz?
0: Araçlar için
1: sigortanın deprem, kapsamına göre ama ne kadarlık yaptırdığınıza bağlı herhalde.
0: Sel sigortası var mı? Bilmiyorum.
1: Bu araçlar için mi diyorsunuz?
0: Yani hepsi yani araçlar için. Şimdi evet. Hocam bu metrekareye burada 216-61 kilogram dönüyor Beykoz evet. için. Ama burada ölen yok.
1: Beykoz'da ölen yok, evet doğru.
0: Ya, yani çok yağdı öldük değil. 50 kilogram yağın yerlerde, Fatih'te, Ayaza'da öldü insanlar.
1: Hocam onu soracağım.
0: Bu arada ilişki yok yani. Şu kadar yağdı, bu kadar yağdı deyip durmayın. Yere bakın.
1: Evet çok ya, ben şerhimi düştüm hocam. Yani gazeteci olarak da şerhimi düştüm. Evet. Çünkü 281 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Düşmüş olabilir ama sonuçta yağmurdan ölmedi o çocuk.
0: Evet.
1: Elektrik akımına kapılarak öldü.
0: Eğitimsizlik işte.
1: İzmir'de de aynısını yaşadık.
0: Evet.
1: 14 yaşındaki çocuk da aynı sebeple elektrik sebebiyle hayatını kaybetti. Evet. Orada da problem ne? Onu belki bir konuşmak lazım. Yani kurumlar o elektrik sistemini ve kanalizasyon sistemini yaparken birlikte çalışmıyorlardı. İzmir'deki örnek öyleydi. Burada ne olabilir?
0: Şimdi hocam en büyük problem standart operasyon prosedürleri kurumlarda yok. Yani bir kurumsallaşma yok.
1: Evet.
0: Mesela beni diyelim ki bir kurum şoför gönderip aldırıyor beni. Şoförün eline bu nereden alınacak, nereye götürülecek falan böyle bir şey yok. Şoför bana soruyor nereye gideceğiz diye. Ben git Boğaz'a gezelim diyorum. Şimdi bu standart operasyon prosedürü mantığı hiçbir yerde yok. Yani biz şimdi plan yapıyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye Afet Müdahalet Planı var. Ama mesela böyle bir sel oldu duyduğu zaman bu elektrik şirketlerinin standart operasyon prosedürü olacak.
1: Olması lazım.
0: Duyulduğu zaman şu kadar yağdı sel anında elektriğin kesmesi lazım. Çünkü bu uzatma kabloları vesaire yerlerde her tarafta burada dolaşırken suyun içinde insanlar o anda aklına gelmiyor.
1: Peki. Alihan'ı da bir görelim hemen hızlıca. Alihan'ın da çok fazla yayın yaptığı için gün içinde cihazının şarjı bitmek üzere. Alihan dakikalarında ne anlatacaksın bize? Evet dinliyoruz.
2: Evet bizler şu anda Ağva'dayız. Tabii özellikle dere kenarlarında yani Şile'de Pot Deresi, Ağva'da Yeşilçay Deresi olarak biliniyor. Aynı zamanda Göksu Deresi, bu derelerin kenarlarında hep aynı manzaraları görüyoruz Şile'de. Karadeniz'e bağlanan nehirler, dereler kenarlarında yapılan yapıların çevresinde durum aynı bu. Şimdi burada hemen karşıda görüyorsunuz bir ATV var. Bu ATV ile beraber bakın ATV'den bir vatandaş oradaki arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor. Diğer yandan ben gördüm böyle yiyecek götürüyor getiriyor. Çünkü durum bu. Yani içeriye geçişler yok. Dışarıya çıkamıyor bazı vatandaşlar. Şimdi biraz daha ilerleyerek göstereceğim sizlere aslında. Vidanjörlerle buradaki suyu aslında tahliye etmeye çalıştılar gün boyunca. Tahliyeler sadece burada değil Şile merkezde, Ağva'nın çeşitli köylerinde yine trafiğe kapalı bölgelerde de devam etti ama trafik ekiplerinin orada kapattığı bölgelerde özellikle çöküntüler olduğu için ekiplerin çalışması da çok güçtü. Bakın gördüğünüz gibi yine...

0: Bir ATV'nin üzerindeki vatandaşı görüyoruz. Arkadaşlarıyla telefonda görüşüyor. Biz konuştuk. Yukarıda kalan vatandaşlar var. Yukarıya yemek götürüyorlar. Çünkü aşağı inmeleri ve aynı zamanda evleri de su içerisinde. Şöyle biraz daha geleceğiz içeriye göstermek için sizlere. Evleri de su içinde böyle bileklere kadar. Bu tabii çekilmiş su. Gün içerisinde çok daha fazlaydı. Şile'de ve Ava'da yağış. Burada hani hep diyoruz işte bir rekor yağışı var 1985'te. Aslında Şile'den bahsediyoruz. Yaklaşık 199 kilogramlık bir yağış düştü o dönem. Ve buna benzer bir manzara aynısı yaşandı. Gördüğünüz gibi araçların güçlükle ilerlediği. Tabii şimdi bu sular çekildi. Çekildiği için biraz daha ekipler çalışmalarını kolay ilerletiyorlar ama hep dere kenarlarında bu benzer manzaralar var.
1: Ali Antok, çok teşekkürler. Hocam, görüntü analiziyle devam edelim ama bir de bir görüntü var. Ali Antok'u aldığımızda verelim. Heyelan görüntüsü Ayazağ tarafında, hemen bu noktaya yine verebiliriz. Manzaranın bize söylediği uyarıları var. Nedir onlar?
2: Heyelan, sel, bunlar kardeş. Bunlar genellikle. Şimdi hocam, Şile gibi deniz kıyındaki bir yerin su altında kalması inanılmaz bir şey yani. Yani o kadar suyu denize ulaştıramamak. Evet. Yani bu büyük bir mühendislik var. Yani bunu istesen yapamazsın. Yani bunu nasıl önünü kesmişmişiz? Nasıl bu su denize ulaşamıyor? Bazen Beşiktaş falan gibi böyle yerlerde de oluyor.
1: Evet, can kaybımız Üsküdar'da 5'e ulaştı hocam. Can kaybımızın sayısı 5 insanımızı kaybettik.
2: Allah rahmet
1: eylesin. Şu görüntü de biraz önce bahsettiğiniz görüntü. 5 3 ölü vardı hocam. Arkadaşlar düzeltelim, eğer 5 kayıp mı var şu anda, yoksa 3 ölü 5 kaybımız var. 5 de ayrı kaybımız var. Yani aranan insan sayısı, onu düzeltelim yanlış anlaşılmasın. Buyurun hocam.
2: Şimdi hocam, bu akan şuradaki beyaz binanın olmaması gereken bir yerde bu. Derenin ağzını, derenin içini, derenin taşkın yatağına bina yapılmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Biraz tabii millet anlamayacak ama çatılardaki çatılara düşen yağmur, yağmurla beraber sokaklara, caddelere verilmez. Dünyada bunlar böyle. Dünya, Türkiye bunun farkında değil.
1: Çatıdaki su, birikmiş suyu
2: tabii verilmez. İşte İstanbul İmar Kanunu Yönetmeliği'nin 40. maddesi der ki, sarnıçlara depolanır ya da yağmur suyu şebekesine verilir. Herkes o yadayı uyguluyor. Yağmur suyu şebekesi dediği yola veriyor. Şimdi yola yağıyor. Çatıya yağıyor. Yollarda da mazgal yok. Arnavut kaldırımlarını büyük bir hizmet yaparak, belediyecilik örneği, asfalt yaptık. Su geçirimsiz, daha da geçirimsiz hale getirdik. Bütün sokaklar dere gibi akmaya başlıyor yağmurda.
1: Evet.
2: Ve gidiyor, o çukur yerde toplanıyor.
1: Su geçirimsiz aslında çok önemli bir ifade. Ben bakıp anladığım kadarıyla söylüyorum. Eğer yaptığınız, kurduğunuz şebeke su geçirimsizse işiniz çok zor.
2: Akışa geçiyor. Yağış bir anda akışa geçiyor.
1: Bu yaşadığımız şey.
2: Tabii bir anda akışa geçiyor ve anında alt geçitleri, çukurları, bodrumları, bu dere yatağındaki binaları su altında bırakıyor. Yani hocam, aynı Atatürk'ün dediği gibi, hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa vardır. Selde de böyle. Selde de adam gidiyor, su nerede birikiyor? Ki alt geçitte, oraya pompa koyuyor. Öyle değil. Suyu düştüğü yerde toplayacaksın. Hocam, acayip bir zihniyet problemi var. Eski şeyleri tekrarlayarak farklı bir şeye varacağımızı sanıyoruz. Su basman kavramı yok. Bakın, bu İSKİ'nin şartları vardı eskiden. Derelere eskiden 100 metre yaklaşma şeyi vardı. Onu 2013 devrimine derelere 10 metreye indirdiler. Derenin bundan haberi yok. Dere bazen taşıyor yani yatağında. Aslında taşkın lafı da çok yanlış.
1: Ya, haberi yok derken biraz...
2: Haberi yok yani. Ne
1: diyeyim? Alarak söylüyorsunuz. Ya, onu dinlemez çünkü ona göre hazırlık yapmanız lazım.
2: Ya hocam, dere yataklarına bina yapılmaz. Evet. Bunu yaparsanız buraya şeyle karşılaşırsınız. Tabii eskiden insanlar kendi evini yapardı, yaptırırlar. Şimdi yapsatçılık çıktıktan sonra adam yapıp satıyor, orayı kullanmıyor. Kendisi orada oturmuyor. Ya bu hocam, şu binanın
1: oraya nasıl ruhsat almış? Verelim arkadaşlar, şu kısayı verelim. Bunu yeterince verdik zaten.
2: Ya o bina orada nasıl ruhsat almış? Yani bu derenin içine girerseniz, dere sağa sola dönerken sizi ezer yani. Bu başka bir şey. Yani ben şey söylemiyorum, bu animizm yapmaktan nefret ediyorum. Hani dere unutmaz, intikam al. O laflar, dere insan değil. İnsan gibi davranmaz. O derenin o havzası vardır. O havzayı, suyu taşıyacak. Buna bir alan lazım. O alan zaten bellidir, çakıldır çoğu zaman. Şimdi hocam, gelişmiş bir ülkede, ben şimdi Amerika'da bir ders aldım. Sel yatakları yönetimi diye. Bu derste dere yatağı, taşkın yatağı, taşkın

0: Çevre bölgesi, üç bölge vardır. Bu iki bölgeye hiçbir şey yaptırmazlar. Taşkın tehlike bölgesine de 100 yıllık, 200 yılda yağacak yağmura göre su basma seviyesini yüksek yaparlar. Eğer siz onu biraz daha yüksek yaparsanız sigortadan az para verirsiniz. Ama aşağı yaparsanız ya da tam böyle şeyinde sigorta priminiz yüksek olur. Yani şimdi hocam bu kavramlar nerede Türkiye'de?
1: Şimdi şu görüntü başa döndüğünde hocam, iki katlı Sapanca'daki ev değil mi? Arkadaşlar lokasyonları yazalım demiştim, mümkünse yazalım lütfen. Bu Sapanca'daki iki katlı evin, Fevziye Mahallesi'ndeki iki katlı evin çöküşü. Su basmanı dediniz ya hocam.
0: Bu herhalde dere burası ya da eski kuru bir dere. Şimdi buradan gelip dönerken böyle alttan toprağı alıyor, aşındırıyor orayı. Derenin zaten hemen kıyısına yapmışız binayı. Temelin altından götürünce malzemeyi.
1: Manzaralı olsun diye zaten derenin kenarına
0: Zaten biz
1: yapılıyor.
0: hocam suya girmek için ölüyoruz yani. Suya nazır olsun. Lebi derya su. Biraz sudan. Şimdi derler ya, eskiden medeniyetler suyun kenarında yapılmış. Bunu çok yanlış, eksik anlatıyorlar. Suya yakın yapılır, suyun kenarında değil. Suyun içinde değil yani. Onu da yanlış anlamışız. Şimdi hocam bu işte böyle altından temeli götürüyor şeyi, malzemeyi. Derenin kıyında.
1: Zaten öncesinde sizin dediğiniz gibi altından götürdüğü için evi boşaltmışlar. Neyse ki ölen yok hocam
0: Ha,
1: orada.
0: ben haberim yoktu ama tahmin ediyorum yani o şekilde. Şimdi hocam bu yerel imar iskan planlarını belki biz Ankara'ya almamız gerekiyor. Çünkü yerelde yöneticilere çok büyük baskı var. Siyasi baskı, akraba baskısı. Bu
1: Siyasetin finansmanı meselesi var.
0: ya var, evet
1: Ona
0: zaten
1: hizmet
0: bu,
1: eder hale getirilmesi var. Bir
0: evet
1: sürü şey
0: yani
1: var hocam.
0: evet zaten bu son hep bu şeyler, operasyonlar da oradan biraz bu kentsel dönüşümde büyük para kaybetti şeyde, belediyeler gelir
1: Ya
0: dönmeleri.
1: aslında çok belki konuya bir parantez açtınız. Önemli hocam. Şöyle belediyeler kaldırılsın. Bütün bu işler
0: Yok, belediye kaldı.
1: Ankara'ya
0: İmar
1: devredilsin.
0: iskan şeyi,
1: İmar
0: belediyenin
1: iskan
0: yükü
1: işleri
0: hocam
1: devredilsin.
0: karşı koyamıyorlar.
1: Ruhsat
0: Ya
1: işi çünkü hepsi.
0: tarla, tabii tarlaları imara açıyor, satıyor, sonra İstanbul'a giriyorlar. Ya bugün işte Hatay'daki olay yani dere, Aras Deresi, şey olmuştan birinci sınıf tarım alanları. Karşı koyulmamıyor hocam. Çok büyük baskı altında kalıyor yerel politikacılar. Bu büyük bir reform lazım hocam şeyde. Bir kere bu su basman kavramının içine su koymamız lazım. Bordun taşı da olmuyor bu iş. Ondan sonra bu dere yataklarının zonlarını belirlemek gerekiyor. Su Yönetim Genel Müdürlüğü'nün Marmara Taşkın Yönetim Planı gibi böyle bütün yönetim ve taşkın yönetim planları var. Tek tek arazide 3 sene dolaşıp her havzayı ölçerekten nerede ne problem var hepsi var ve bu hep internette var. Ya yani hangi dere taşacak? Neredeki menfez küçük belli.
1: Hocam bir virgül koyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuşuyor.
2: Duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz. Bugün bir üzüntü verici haberi de maalesef Düzce'den aldık. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim

cennet mekanını inşallah cennet eylesin. Aziz kardeşlerim, Türkiye Maarif Vakfımızın 10. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyanın farklı bölgelerinden programa iştirak eden sevgili misafirlerimize ve gençlerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılının ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 10 yıllık süre zarfında vakfımız bünyesinde görev alan, sorumluluk üstlenen, Türkiye'nin eğitim vizyonunu dünya ile buluşturan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Halihazırda Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında Türkiye'nin birikimini insanlığın hizmetine sunmak için kimi zaman risk alarak, kimi zaman ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalarak, kimi zaman sıla hasreti çekerek gece gündüz çalışan her bir kardeşimi bugün bir kez daha şükranla bağrıma basıyorum. Yine burada az önce hepsi birbirinden özel ezgilerle yüreklerimize hitap eden evlatlarımızın hepsinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Az evvel tanıtım filmini hep beraber izledik. Vakfımızın hangi yollardan geçerek bugünlere geldiğini yeniden hatırladık. Allah'a hamdolsun. 10 sene önce büyük hedeflerle yola revan olan Türkiye Maarif Vakfımız bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya genelindeki 611 kurumda 75 bini aşkın öğrenciye kaliteli ve nitelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz 10 yılda elde edilen bu başarı hepimiz için iftihar vesilesidir. Ancak bizim için mesele sadece rakamlarla sınırlı değildir. Bizim esas başarımız bu rakamların arkasındaki insan hikayeleridir. Bizim için asıl olan Maarif Vakfı okullarında öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Asıl olan bize emanet edilen yavruların erdemli, nitelikli, vizyon ve misyon sahibi bireyler olarak kendi ülkelerinin geleceğine yaptıkları katkılardır. Bunun için biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz. Maarif Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor. Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Okullarıyla, yurtlarıyla, üniversiteleriyle, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin maarif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırıyor. Bugün maarif sıralarında eğitim alan gençlerimizin inşallah çok yakın bir zamanda kendi ülkelerine her alanda başarıyla hizmet edeceklerine, kendi memleketlerinin geleceğini şekillendireceklerine

Yerine yürekten inanıyorum. Bu yönüyle 10. yıl programının geleceği inşa eden 10 yıl başlığıyla tertiplenmesini çok isabetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Maarif Vakfımızın 10 yılda ulaştığı bu seviye, iktidarlarımız süresince eğitim alanında imza attığımız tarihi devrimin de yansımasıdır. Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik. Eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladık. Kurumsal kapasitemizi kat be kat artırdık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların meyvesini de hamdolsun toplamayı başardık. İşte en son PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik ve okuma alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Yüksek öğretimde aynı şekilde Türk üniversitelerine yönelik ilgi her sene katlanarak arttı. Bundan 10 sene önce 48 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 380 bine yaklaştı. Sizlerin görev yaptığı ülkelerde Türkiye mezunu doktorlarla, siyasetçilerle, iş adamı, bürokrat, öğretmen, sanatçı, akademisyenlerle karşılaşmak artık sıradan hale geldi. Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye'yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Kuşkusuz çok daha gurur verici olan bu vizyonun Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla dünyanın farklı köşelerine taşınmasıdır. Bakınız, bugün bir yandan okul öncesinden yüksek öğretime 24 milyonu aşkın öğrenciye nitelikli eğitim veriyor. Diğer yandan uluslararası eğitimde inşa ettiğimiz güçlü kapasiteyi Maarif Vakfı gibi kurumlarımızla dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu, açık söylüyorum, 25 yıl önce hayal dahi edilemeyen bir başarıdır. Bunun ne manaya geldiğini Maarif Vakfımızı hedef alanlar bilmeyebilir. Ama bizler ve sizler bu vizyonun neye tekabül ettiğini gayet iyi biliyoruz. Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece

Diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, burada şunu da vurgulamakta fayda olduğuna inanıyorum. Gerek Türkiye Maarif Vakfı, gerekse Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki faaliyetlerimizin hiçbirinde tek taraflı yaklaşım içinde değiliz. Aksine her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Her zaman söylüyorum. Bakın biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Bir dönem 24 milyon kilometre kareyi bulan bir alanda hüküm sürdük. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'ten fazla ülke var. Ecdadımız insanların diline, kültürüne, adetlerine karışmadığı için bunlar kendi kimliklerini korumuşlardır. Fakat batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır. Bugün kendi geçmişlerine bakmadan bize çoğulculuktan, bize farklılıklara saygı göstermekten dem vuran ülkelerin yönettiği bölgelerde yüzlerce yerel dil kayboldu, kültürel izler yok edildi, toplumsal hafıza silindi, yerel halk arasında asırlarca yaşayan adetler müzelik ögeler haline geldi. Görev yaptığınız ülkelerde inanıyorum ki birçoğunuz bunu gördünüz. Ama biz Rum suresi 22. ayetinde buyurulduğu üzere renklerin ve dillerin farklı olmasını Cenab-ı Allah'ın yaratmasındaki sonsuz kudretin bir tecellisi olarak kabul ederiz. Dolayısıyla kimsenin diliyle, kültürüyle, derisinin rengiyle, etnik kökeni, meşrebi, mezhebiyle ilgilenmeyiz. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez, hiç kimseye kem gözle bakmayız. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Maarif okullarında ev sahibi ülkelerin eğitim mevzuatını, müfredatını ve kültürel özelliklerini dikkate alıyoruz. Türkçeyi de başka dillerin yerine geçen değil, insanlara yeni kapılar açan, yeni ufuklar kazandıran bir vasıta olarak görüyoruz. Bizi biz yapan, bizi farklı kılan, bizi başkalarından ayıran bu yaklaşımımızı inşallah sonuna kadar koruyacağız. Kıymetli misafirler, bundan 10 sene önce Türkiye Maarif Vakfımızın kuruluşunda ülkemizin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefimiz başat bir rol oynadı. FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının yol açtığı sorunların en az hasarla atlatılması da vakfımızın görev ve sorumlulukları arasındaydı. Biliyorsunuz FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları

kendi yapılanmasını geliştirmek, örgüte eleman devşirmek, ekonomik imkanlar elde etmek ve uluslararası nüfuz kazanmak amacıyla kullandı. Üstelik bu ihanet şebekesi bütün bunları güya Türkiye adına hareket ediyormuş izlenimi uyandırarak yapmaya çalıştı. Türkiye'den beslendiler. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'yle topyekün mücadeleye hız verdik. Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. Ve Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çabaları sayesinde 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık. Türkiye Maarif Vakfımız FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının devralınmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Bu okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve eğitimlerinin kesintiye uğramaması için azami hassasiyet gösterdik. Ortak gayretlerimiz neticesinde çok kısa sürede çok ciddi mesafe aldık. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Örgüt içi menfaat çatışmalarının tetiklediği yeni itiraflarla birlikte yabancı dostlarımız da bu takiyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız. Tabii burada şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu noktaya gelinmesinde Türkiye Maarif Vakfımızın gurbeti sılaya çeviren, ulaştıkları her noktaya memleket havası götüren fedakar mensuplarının, yani sizlerin emeği çok daha büyüktür. Zor zamanda yük aldınız, engeller karşısında pes etmediniz, bahanelerin arkasına saklanmadan cesaretle elinizi taşın altına koydunuz. Hem aziz milletimizin hem de evlatlarını bize emanet eden ailelerimizin güvenini boşa çıkarmadınız. Sizlerin şahsında Amman'dan Prizren'e, Karakas'tan Kinşasa'ya, Lahor'dan Jakarta'ya, dünyanın farklı köşelerinde aşkla çalışan Maarif ailesinin tüm fertlerini yürekten tebrik ediyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, o bayrağın temsil ettiği dostluk, kardeşlik, dayanışma ve sevgi mesajlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Unutmayın, bu kutlu yolculuk henüz yeni başladı. İnşallah çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Sizlerden sadece

0: tarihiyle değil, hedefleriyle de büyük bir milletin üyeleri olduğunuzu aklınızdan çıkarmadan, bulunduğunuz ülkelerde Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Sizlere güveniyor, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılı bir kez daha hayırlara vesile olsun diyor. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Vakfımızın gösterdiği ülkelerin bu faaliyetlerle daha zengin hale gelmesini, devlet ve hükümet başkanlarına, eğitim kurumlarına, ortak çalışmalarımıza yaptıkları katkılardan ötürü aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Birazdan marif ödüllerini takdim edeceğimiz öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Külliyesi'nde konuştu. Özellikle İstanbul'daki afetle ilgili olarak sahada tüm koordinasyonun sağlandığını, kurumların koordinasyon halinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Elbette gündeminde eğitim konusunda yaptığı açıklamalar da vardı. Fetullahçı terör örgütünün eğitim sistemi dahil sisteme verdiği zararlardan bahsetti ve emperyalizme hizmet eden bir yapı olduğunu ifade etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde sömürgecilik ayıbı yoktur dedi. Bu da konuşmasında öne çıkan önemli başlıklardan bir tanesiydi. Ağırlıklı olarak eğitim konusunda Maarif Vakfı'nın 10. yılı vesilesiyle yaptığı konuşmada eğitimde fırsat eşitliği konusunda attıkları adımları ifade etti.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarında aktardık. Hemen devam edelim. Manşet devam ediyor. İstanbul'daki afetin ayrıntılarıyla derelerden vuruldu demiştik. Hocamla birlikte Miktat Kadıoğlu, Profesör Miktat Kadıoğlu ile birlikte devam ediyoruz. İstanbul'un afet kaynağı dereler hocam. Kağıthane Deresi, Ayaz Ağa, Sarıyer'de, Ayamama Deresi, Nakkaş Deresi, bu selde, bu baskınlarda öne çıkan yerler nasıl görünüyor size? Çünkü ticaret merkezi yapmışız, konut yapmışız üzerine ve hepsini su basmış ve ciddi zararlar var ve can kayıpları var. Ve
3: hepsi de geçikonlu değil yani. Bir de çok lüks olanları da var.
2: Evet.
3: Şimdi bu dere boyları aynı zamanda alüvyon. Evet. Yani şeyin zemin çok zayıf olan bir yerler. Deprem de bekliyoruz. Bu deprem de bunların bütün demir donatısını çürütüyor. Hem kötü zeminde hem de bu suyun altına kalaraktan bütün direncini kaybediyor bu binalar. Yani bunun da böyle ikinci bir dalga etkisi olacak. Bu gördüğümüz dereleri Cumhurbaşkanımız millet parçası olarak ilan etse, etrafı 50 metre, hadi 100 diyeyim de hadi 50'ye insinler. Müthiş bir şey olur İstanbul için. Yani burası dünyanın her tarafında dereler rekreasyon alanıdır. Millet orada hava alır, nefes alır. Sel geldiği zaman da kimseye zarar vermez. Çok müthiş bir şey olur yani, bir devrim olur böyle. Ve bu binalar yani bence depreme çok daha dayanıksız hale geldi.
2: Siz ona soracaktım hocam hemen hızlıca. Şimdi sanayi tesisi de yapmışız Ayaza'ya. Çok lüks alışveriş merkezi de yapmışız. Konut da yapmışız.
3: Evet.
2: Ve bunların hepsi çok yakın zamanda oldu. Özellikle şu bölgede. İşte heyelan görüntüsü de buralarda ortaya çıktı. Kağıthane Deresi ayrı tabii ama siz diyorsunuz ki ayrıca dere yatağında olması bina ömrünü de daha hızlı kısaltıyor.
3: Bu... Yani su altına kalınca bütün çürüyor donatı beton içinde.
2: Evet.
3: Bir de zaten zemin çürük orada. Çünkü orası alüvyon. Dolma toprak yani. Malzeme, o çamur gördüğünüz çamurlar orada çamur alüvyonla o bölge duruyor. Evet. Yani oraya zaten zemin olarak bina yapılmaz. Bir de su altında kaldığı için de ayrıca problem. Burada mutlaka yani kontrol edilse bunların çoğu bodrum katlarında. Bunlar su altında kala kala.
2: Evet.
3: Demir de kalmamıştır bunlarda. Yani

0: Burada kentsel dönüşüm yapılırsa bu arkadaşlara, vatandaşlara başka bir yerden yer verilip burayı rekreasyon alanı olarak iletilirse müthiş bir hizmet olur. Yani çok büyük bir devrim olur bu. Ve
1: Evet.
0: doğrusu da bu yani bilimsel anlamda.
1: Başka türlü geri dönüşü yok o obezlikten diyorsunuz.
0: Zaten İstanbul'un hocam yani bu Osmanlı'da buraya giriş şeydi, vizeliydi. Balkan Savaşı'ndan sonra bunlar bozuldu. Sonra bu Cumhuriyet'te çok partili dönemde oy hesabıyla biraz daha bozuldu. Yani
1: Evet.
0: bütün yumurtaları bir sepete koymak, 5 kişiden bir İstanbul'da yaşıyor olması. Bu zaten hocam şöyle bakın. Türkiye'de şehirlerde olmayan bir kavram var. Kapasite nüfusu.
1: Ne
0: Hangi
1: demek
0: şehrin
1: hocam?
0: kapasitesi nedir? Kaç kişi besler? Ne kadar yolları araç taşır? Bunu hesaplamıyoruz. Sen de gel, sen de gel, büyüyor. Yani İstanbul'da hocam yolların taşıyacağı kapasiteden fazla araç var. Yani istediğiniz gidin trafik ışıklarını yapay zekalı falan yapın. Yani bu botokslar, pansuman bir işe yaramaz. Yani bu
1: Evet.
0: İstanbul'un bir kapasite nüfusunun hesaplanması. Şimdi hocam diyelim ki Mithat Kadıoğlu'nu şey yaptınız. Tam yetkili kadı, İstanbul kadısı.
1: Evet.
0: Bilim insanlarını toplar.
1: Sizin de yapabileceğiniz çok bir şey yokmuş gibi
0: Ama tam yetki
1: anlatıyorsunuz hocam.
0: vereceğiniz. Bilim insanlarını toplarım ben. İstanbul'un kapasite nüfusu nedir? Yolları, suyu, ne kadarlık bir nüfusu besler burada?
1: Evet.
0: Sonra gerisini de hocam Anadolu'da değişik cazibe merkezleri, iş yerleri vesaire sanayi dağıtaraktan. Bugün Almanya'ya bakın. Bütün otomobil fabrikaları her biri bir ayrı şehirdedir. Ve 1 milyondan büyük şehir yoktur.
1: Evet.
0: Şimdi biz ayağımıza sıkıyoruz bunu
1: Peki
0: İstanbul'u
1: hocam.
0: obez haline getirip.
1: Kağıthane'yi, Beykoz'u ve Sarıyer'i havadan görüyorsunuz. Şuradaki şu görüntü gerçekten çok çarpıcı. Hemen hareketli kameradan rica edelim. Gerçekten çok çarpıcı
0: Bu
1: görüntüler. Bunu
0: da
1: da
0: çok
1: söyleyeyim.
0: enteresan. Şimdi bakın suyun oradan gittiği yeri görüyor
1: Bitiriyoruz
0: musunuz?
1: hocam. Süremiz bitiyor ama son
0: Su
1: cümle
0: gitmiyor,
1: lütfen.
0: geri taşıyor, geri tepiyor, geçemiyor oradan.
1: Evet.
0: Ya burası Sarıyer neresi burası Sarıyer'in? Ya bu da denizin kıyı. Allah
1: Evet.
0: bilir
1: Hocam
0: kıyındadır.
1: sanayi tesislerinin olduğu yerler de var.
0: Ya bu
1: Yani
0: kadar
1: bu
0: düz yer var mı
1: evet.
0: yukarılarda? Bu kadar
1: Beykoz'a
0: düz
1: 284 kilo yağmış ama
0: bir şey yok.
1: bir şey
0: Burada
1: burada var. Evet.
0: bu işte hocam burası düz. Allah bilir dere yatağıdır burası.
1: Evet. Peki son cümleyi de almış olduk hocamızdan. İstanbul'u su bastı. Dünden bu yana bu konuyu konuşuyoruz. 14 yaşında bir çocuk yağmur yağdı diye sokakta elektrik çarpmasına bağlı kaybettik. Bir başkası suda sürüklendi. Cesedi ertesi gün bulundu. Yani ders çıkaracak bir başka afet yaşadık ama muhtemelen yaşadıklarımızı da kısa sürede unutacağız. Önümüzdeki su baskınlarına bakacağız. Öyle görünüyor. İşin aslı 20 milyonluk bir kentte, bu kentte yaşadıklarımızın arkasında uzun yıllara yayılmış kötü kararlar olduğunu biliyoruz. Yanlış imar planları, plansız altyapı, dere yatağına konut izliyorsunuz. Yapılmayan denetimler, göz yumulan, görmezden gelinen ihmaller ve ben yaptım olduğu mantığı. Şehircilik adına yapılmış, saymakla bitmeyecek iyi şeyler de var tabii ama sonuçta kötü işlerin daha fazla olduğunu, kötü kararların daha fazla olduğunu bugün yaşayarak görüyoruz. Umarız ders çıkarırız, bir daha yaşanmaz. Öyle diyelim ve ilgili bütün tedbirler alınır. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece.

İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.

0: Selam, herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün 15 Ekim günlerden Perşembe. Saatlerimiz de 18'e geliyor. Ben Semiha Şahin. Bu akşam İstanbul'un üzerine çöken o kara bulutların ardında bıraktığı ağır bir tabloyla karşınızdayız. Mega kent İstanbul son yılların en zor sınavlarından birini veriyor. Dün başlayan ve sokakları, caddeleri göle çeviren o şiddetli yağış bugün de aralıklarla devam etti. Bir anda yükselen sular, sürüklenen araçlar, suyla dolan evler ve iş yerleri ve maalesef 3 kişi de yaşamını yitirdi. 5 kişiden hala haber alınamıyor. İstanbul şimdi hem yaralarını sarmaya hem de yeni bir yağışa hazırlanıyor. Bitti derken yenisi geliyor. Yarın için uyarı var. Yeni yağışlı hava mega kente girecek. Bugün neler yaşandı? Selin ardında bıraktığı hasar ne? Ve şu anda dışarıda durum nasıl? Ve tabii yarın sonrası. Habertürk ekipleri arkadaşlarım da mega kentin selden en çok etkilenen noktalarında yayına hazırlar. Haydi başlayalım.
1: Bak, adam canını kurtarmak için ikinci kata tırmanmaya çalışıyor. Bak.
0: Efendim şimdi bitti derken yenisi geliyor ve aslında tehlike devam ediyor. İstanbul'da şu dakikalarda acaba neler yaşanıyor? Cadde cadde, sokak sokak sizlere göstereceğiz. Habertürk ekipleri de en yoğun noktalarda yayına hazırlar. İrem Şimşek, Kağıthane'de Gizem Türemen, Ayazağa'da bekliyor. Öznur Karslı, Çetiner, Sarıyer.

0: Şener'de, Alihan Tok Şile'de ve Arzu Kaya'da Beykoz'da. Şimdi önce bir İrem'e gidelim. İrem Şimşek aktarsın kağıthaneye ilişkin durum nedir, yağış var mı yok mu? İrem, notların için sendeyiz.
1: Semiha Şahin, dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul yoğun bir sağanak yağışın etkisi altına girdi. Kelimenin tam anlamıyla bir felaketi yaşadık diyebiliriz. Tabii bugün yağmur etkisini azalttı. Saatlerdir yoğun bir yağış görmüyoruz. Fakat artık dünün bilançosu yavaş yavaş ortaya çıktı. Maalesef kayıplarımız var. 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi hala kayıp. Valigül açıklama yaptı. Yaralıların taburcu edildiğini söyledi. 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin bulunduğu noktadayız tam şu an. Özgür Balaban'la birlikte ekranlarınıza getirelim. Burası Sadabat Parkı, Kağıthane Deresi'nin hemen üstünde bir köprü var. Küçük bir üst geçit gibi aslında yayaların kullandığı. Burada geçtiğimiz saatlerde Sarıyer'den gelen akıntı ile birlikte sürüklenen bir cansız beden derenin akıntıyla getirmesiyle birlikte köprünün ayağına takıldı. Hemen burada cansız bedeni bulan vatandaş ekipleri polislere haber verdi. Ekipler olay yerine geldi ve cansız beden buradan çıkarıldı. Adli tıp olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tabii kimliği tespit edilememişti bu kişinin, fakat geçtiğimiz dakikalarda o da tespit edildi. Maalesef bulunan cansız bedenin 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu açıklandı. Ahmet Usta'nın ailesi dün Sarıyer'de polis merkezine ihbarda bulunmuştu kayıp olduğuna dair. Tabii İstanbul'da etkilenen birçok bölge var. En çok etkilenen bölgeler Sarıyer, Ayazağ tarafı, Ayazağ Mahallesi ve Kağıthane. Kağıthane dün akşamdan beri muazzam bir su taşkını ile mücadele ediyordu. Burada gördüğünüz dere debisinin yükselmesi sebebiyle burada bulunan meydanın tamamını sular altında bırakmıştı. Hatta hemen Özgür Balaban'dan rica edeyim, gösterelim. Şurada tarihi Sadabat Camisi var. Bu cami 300 yıllık tarihi bir cami. Yarısı sular altında kalmıştı. Yani dizi de geçen artık boyda bir sudan bahsediyoruz. Tabii şimdi ekipler o suyu tahliye etmeye çalışıyor ama tabii ki de zarar çok büyük. Yani hem maddi hem de manevi zararı çok büyük dün gece, dün gün boyu yaşanan yağmur. Dediğim gibi tekrar söyleyelim, altını çizelim. İstanbul Valisi Davut Gül de açıklama yaptı. 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp ve yaralı olan 7 kişi taburcu edildi. Tabii şu an hala ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor. Biz de hani şu an Kağıthane bölgesinde yaşananları size aktarıyoruz ama İstanbul'un birçok yerinde, Şile'de, Beykoz'da, Sarıyer'de ve Kağıthane'de ve birçok semtte çalışmalar sürüyor. Çünkü evleri, iş yerlerini, yolları su bastı. Birçok yerde mahsur kalanlar var. Biz 3 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz şu anda. Henüz kayıpların akıbeti belli değil. Onların bulunması için de çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde de yağmur etkili olacak. Ve o sebeple valiliğin uyarısı devam ediyor. Hala toprağın yumuşaması sebebiyle dışarı çıkarken dikkat etmemiz gerekiyor. O sebeple önümüzdeki günlerde yine dikkatli olmakta fayda var. Biz size sahadan son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Semiha Şahin.
0: Teşekkür ediyoruz İrem. İrem Şimşek aktardı Kağıthane'den. Şimdi bir diğer noktaya gidelim. Gizem. Gizem Türemen de bizi Ayazağ'da bekliyor. Bakalım oraya ilişkin son durum ne? Gizem, şu an yağmur yok değil mi? Ne kadar zamandır yağmıyor ve durum nedir?
2: Semiha Şahin, yaklaşık 3,5 saattir yağmur yağmıyor. Fakat o kadar çok dün yağdı ve Ayazağ Deresi taştı ki etkileri çok ciddi hissediliyor. Şu an bulunduğumuz nokta neresi? Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağ Mahallesi'nde Dereyolu Caddesi üzerinde, düzeltiyorum, Dereboyu Caddesi üzerindeyiz. Ve burada selin etkisiyle sürüklenen araçların artık burada kaldırılması, tahliyesine ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Çamurun içine saplandığı için kaldırmak güçlükle tabii gerçekleşiyor. Mehmet Selman Bektaş o anları getiriyor ekranlarınıza. Dün gece saat

saatlerinde o kadar etkili oldu ki o yağış. Ayazağa deresi taştı. Derenin sağında solunda ne varsa önüne kattığını, ki arabalar dahil olmak üzere, aldı götürdü o sel. Ve sabah saatlerinde artık şu manzara vardı. Araçlar üst üste binmiş, adeta kule olmuş, tost olmuş, ezilmiş, yan dönmüş. Böyle bir manzaraya uyandı Ayazağlılar. Ve şu anda da o araçların tahliyesi için vinçler getirildi. Tek tek vincin üzerine konulacak ve buradan taşınacak. Şunu söyleyelim, daha buradaki evlerde tahliye çalışmalarına, suyun

0: istemiyor. Çalışmalara daha başlanmadı. Çünkü hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalar var. 2000'den fazla su baskını oldu. 2000'den fazla kişi kurtarıldı, tahliye edildi. 13-14 farklı noktada hala aramaların devam ettiği yerler var. Heyelanlar oldu yine ondan fazla noktada. Bakın aracı vincin üzerine koymakta ekipler güçlük çekiyor. Çünkü neden? Çünkü yer balçık, vinç yere sabitlenmiyor. Bazen kayışıktan ötürü zemin sağlam değil, araçlar kayıyor dediler. Ve şu anda da güçlük çekildiğini zaten görüyoruz. Burası o sağanaktan en çok etkilenen noktalardan biri. Henüz vince yerleştirilemedi ama gelin size ne etki kaldığını, geriye kalan, tahliye edilmeyi bekleyen diğer araçları gösterelim. Dereboyu Caddesi'nde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar üst üste bindi. Adeta yani su, sel öyle bir aldı götürdü ki bu noktada bir can kaybı var. Nerede yaşandı? Konuk evinin hemen önünde. Burası bir kız yurdu. Bunun önünden geçen 34 yaşında bir erkek eşiyle telefonda konuşuyor mahalle sakinlerinin anlattığına göre. 5 dakikaya eve geliyorum diyor eşine. Fakat ne oluyor? O kadar çok su bastı. O kadar yükseldi ki burada su seviyesi. Bastığı yerin su olduğunu fark etmiyor. Arada boşluk var. Ayağı kayıyor, düşüyor. Kafasını çarpıyor ve boğularak hayatını kaybediyor. Ve maalesef ki can kaybının içe çıktığını biliyoruz. Bu noktada şimdi araçları gördükçe ne kadar ciddi olduğunu, zararın, selin şiddetinin, yaşanan buradaki afetin daha iyi anlayacaksınız. Camlar zaten o selin şiddetiyle, sürüklenmeyle patlamış halde. Araçlar bakın üst üste binmiş. Ya düşünün ki 1,5-2 tonluk araçların ne hale geldiği. Üst üste binen, burada onlarca araç var, 20'den fazla araç vardır ve hala tahliye çalışmaları, su tahliyesi için çalışmalar başlayamadı. Bir de şu noktadan göstermek istiyorum ki durumun vehametini, Ayaz Ağa'nın nasıl etkilendiğini, daha doğrusu dere yatağındaki evlerin o şiddetli yağışla ne hale geldiğini, araçların ne hale geldiğini göstermek adına buradaki insanların merak ettiği tek bir soru var. Zararımız karşılanacak mı? Ne zaman karşılanacak? Bugün İstanbul Valisi ile İl Emniyet Müdürü bu noktadaydı. Hasar tespit çalışmalarına katıldı ve şunu açıkladılar. Pazartesi gününe kadar tüm zararların tespit edilmesi ve nasıl karşılanacağının somut bir şekilde açıklanması hedefleniyor. Bu nedenle artık gözlerimiz önce kurtarma çalışmalarında, ardından tahliye çalışmalarında, sonra zarar tespit başlayacak.
1: Gizem çok sağ ol, kolay gelsin. Gizem Türemen de Ayaz Ağa'dan aktardı. Önce Kağıthane'ye baktık, sonra Ayaz Ağa'ya. İstanbul'da kalmaya devam edeceğiz elbette. Farklı noktalara gideceğiz ama işte bakın hem Kağıthane hem Ayaz Ağa daraltılan dere yataklarının, betonlaşmanın da aslında bu manzaraları görmeye sebep olduğunu biliyoruz, izliyoruz bir taraftan da. Haydi şimdi Öznur'a gidelim. Öznur karşısı Çetin Erde bizi Sarıyer'de bekliyor. Öznur sana da kolay gelsin. Gizem de aktardı, İrem de yaklaşık 3-3,5 saattir zaten yağış yok dedi ama kalan manzara ne, durum ne orada?
2: Evet Semiha, şu anda ben iki arkadaşımın yani İrem ve Gizem'in bulunduğu yerin tam ortasındayım. Kemerburgaz Caddesi'ndeyim. Gizem Ayaz Ağa'da, İrem yerimizde Kağıthane'de. Bu arada kalan cadde ise Kemerburgaz Caddesi. İşte burası dün afeti tıpkı Ayaz Ağa gibi, Kağıthane gibi en son noktada yaşayan lokasyonlardan bir tanesiydi. Şu anda ayağımız yere basıyor ama dün insan boyu kadar su vardı burada Semiha. Ve bakın örnek bir tırı göstereceğim. Bu şekilde kala kalmış ve içerisindeki sürücü bir şekilde kendisini kurtarmış. Aracı bu halde bırakıp can havliyle tabii ki kaçmış. Bakın tırın ön ve arkasına, dorse tarafına bakın. Yol boyunca bu şekilde tırları, araçları, tankerleri görmek mümkün. Esnafın dükkanlarına şöyle bir bakın. Tabii buradaki işletmelerin tamamı sigortalı mı? Sigortasız olanlar da olabilir. Oradaki kayıplar, maddi kayıplar ne olacak? Tabii bunların hepsi tespitlerden sonra belli olacak. Bu yol boyu sabah burada bölge bölge göllenmeler, sular vardı. Bu saate geldik ve su çekildi. Peki ara sokaklarda, Kemerburgaz'da neler oldu? Bir köprü vardı ki dünden beri burada, bugün kimi konuşuyor?

0: Üstak bu köprünün olduğu yeri, burayı söylüyor. Burada dün çok büyük bir mücadele verilmiş. Bakın, eski bir köprüyü göstereceğiz. Altından Kağıthane Deresi geçiyor. Yani bu derenin bir kolu Ayazağ'da, bir kolu Kağıthane'de, bir kolu şu an benim bulunduğum Kemerburgaz'da. Özcan Öztürk'le birlikte şöyle bir ilerlemeye çalışalım. Bir yandan etraftaki tahribatı gösterelim Özcan. Burası sanıyorum bir mermer işletmesi. Böyle yol boyunca beton fabrikası var. Mermer, inşaat malzemelerinin olduğu depolar var. Tabii inşaat malzemeleri derken kum gibi, strafor gibi açık alanlarda saklanan malzemelerdi bunlar. Dolayısıyla ne kadar paketlerin içerisinde de olsa benim gördüğüm kadarıyla bu tip depolarda zayiat çok büyük. Bakın şimdi dereyi göstereceğim size. Kemerburgaz'dan geçen kolu burası Semiha. Az önce Gizem Ayazağ'dan göstermişti. Burası da Kemerburgaz'dan geçtiği nokta. Bakın sağlı sollu fabrikaların, işletmelerin olduğu iki karşılıklı mesafeyi aradan dere ayırıyor. Eski bir, tabii çok eski bir dere. Buradan geçerek Kağıthane'ye, oradan Haliç'e uzanıyor. Bakın önüne ne kattıysa, belki şu anda bu gördüğünüz enkaz, moloz, toz, toprak Ayazağ'dan, belki daha da gerisinden geliyor. İşte dün suyun burada metrelerce, 4-5 metreyi geçtiği söyleniyor. Bakın o anlarda suyun bu kadar tepe noktaya ulaştığı anlarda köprünün altını bakın nasıl toprakla, enkazla engellediği için, bir bent oluşturduğu için su buradan taşma yapıyor. Köprünün şu mavi korkuluklarını yıkıp geçiyor, eziyor adeta ve tabii buradan taşarak da hemen ön taraftaki derenin ön koluna uzanıyor. Etrafta burada da zayiat çok. Şunu da söyleyelim. Burada bir fabrika var biraz ileride Özcan, gösterebilirsek. Dün içeride kadınların da olduğu bir grup mahsur kalıyorlar. Derede sanıyorum biraz daha ileriden bot yardımıyla o kadınları kurtarıyorlar. Sonra kepçeye koyuyorlar. Kepçede orman yoluna kepçe dalıyor. Ve şurada biz buradan şu an tabii net göremeyeceğiz ama ormanın zirvesinde bir özel şirkete ait bir helikopter pisti var. İnsanları oraya mecburen bırakmak zorunda kalıyorlar ve saatler sonra da oradan ailelerinin vasıtasıyla gelinip alınıyorlar. Burada dediğim gibi küçük küçük böyle işletmeler, hurda alım merkezleri, ev çok yok, konut yok ama daha çok iş yerleri. Dediğim gibi hasar da zayiat da oldukça büyük Semiha.
1: Peki Öznur, çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer'den aktardı Öznur da. Tabii milyonların merak ettiği, acaba en kötüsü geride kaldı mı yoksa kapıda mı? Bunu da birazdan konuğumuza soracağız. Bir son dakika notu da var. Bunun için bir Ankara'ya gidelim. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu. Detayları bize Habertürk editörü Mahir Kılıç aktaracak. Mahir, nedir detaylar? Kürsel Tekin evet. Bekliyor muydu bu sonucu acaba?
2: Semiha Şahin aslında Mehmet Ali Yüksel'in ismi uzun süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz aylarda da ataması yapıldı, belirtilmişti. Fakat resmi olarak duyurulmadı. O resmi duyuruyu az önce parti sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdi. Ve açıklamasında MYK tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir ifadesini kullandı. Sarı açıklamasında Gürsel Tekin'e bugüne kadarki emekleri için teşekkür ederken Mehmet Ali Yüksel'e de hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Gürsel Tekin mahkemenin tedbir kararının kaldırılmasından sonra görev süresi dolmuştu aslında, ancak doğrudan da bir atama yapılmadı. Bu konu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Bolu kampında Kemal Kılıçdaroğlu sorulmuştu. Bizler sorularımızı yöneltmiştik. Kılıçdaroğlu daha önce MYK'da zaten karar aldıydı ancak isim açıklamamıştı. O isim dünkü toplantılarda bir kez daha netleşti diyebiliriz. MYK ve parti meclis toplantıları peş peşe yapıldı aslında. Bunun dün duyurulmasını bekliyorduk. Fakat bir gün gecikmeli açıklama geldi. Bir kez daha ifade edelim. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu. Daha önce Kağıthane ilçe başkanlığı yaptığını belirtelim. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi. Kurultay'a da İstanbul'da Mehmet Ali Yüksel'le gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yineleyelim.

0: Müslüm Sarı az önce açıkladı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı daha önce de MYK'da alınan karara göre Mehmet Ali Yüksel oldu Semiha Şahin.
1: Peki. Mahir çok teşekkür ediyoruz. Mahir detayları aktardı. CHP İstanbul İl Başkanı Ali Yüksel oldu, görevlendirildi. Detayları da dinledik. Şimdi tekrar dönelim İstanbul'a. Son 84 yılın yağış rekoru kırıldı deniyor. Evet, İstanbul'da çok farklı noktalarda su baskınları meydana geldi. Göller, yollar göle döndü adeta. Araçlar sürüklendi, insanlar mahsur kaldı ve maalesef 3 insanımızı kaybettik. Şimdi bunu konuşuyoruz bir taraftan, gösteriyoruz durum ne, ne yaşadık ve bugüne dair notlar neler, arkadaşlarımız da aktarıyorlar. Şimdi yaşadığımız İstanbul'da acaba bir taraftan da bir doğa olayı mı, yoksa bu çarpık kentleşme sonucu bu doğa olayı felakete mi dönüşüyor? Bu sorular da kenarda dursun. Soracağız. Konuğumuz da olacak birazdan. Şimdi Alihan'a gidelim. O da Şile'de bizi bekliyor. Alihan Tok. Orada var mı ya şu anda? O arkan çok fena Alihan.
2: Evet Semiha Şahin, şimdi yağış durdu evet ama sabah saatinden itibaren burada ciddi bir mücadele var. Şile'de Ava'da, biz şimdi Ava merkezdeyiz, Özçiçek sokaktayız. Sokağın halini görüyorsunuz, bakın hala su tahliye edilmiş değil tam anlamıyla. Hemen tam karşıda ekiplerin de çalışmaları devam ediyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Diğer yandan burada özellikle su basılan yerlerde, biliyorsunuz Fatih'te ne yazık ki 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. İşte burada da elektrikleri kesiyorlar, devreleri kapatıyorlar ki su tahliye edilen yerlerde ekipler güvenli bir şekilde çalışmalarına devam etsinler. Ama çok önemli, yani şu evlerin durumuna bakar mısınız? Zaten girişlerde çıkışlarda kapatılmış, yani hala bileklerimize kadar su var. Zaten evlerin giriş katları artık tamamen kullanılamaz halde, özellikle içerisindeki eşyalar. Şimdi buralar... Şimdi Yeşilçay Deresi'nin kenarları, özellikle Kocadere, Yeşilçay Deresi'nin kenarı, Potdere, yani dere kenarları. Dere kenarlarında bugün Şile'de, Anadolu yakasında nereye gitsek, nerede bir taşkın varsa bir derenin de hemen yanında olduğunu görüyoruz. Yani bir dere kenarındaki evlerin özellikle bu çok sert yağışlarda, sağanaklarda maalesef bu manzaralarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Aynı zamanda buranın tabii Şile'nin ve Ava'nın köyleri de var. O köylerde de ciddi bir tahliye çalışması yapıldı bugün gün boyunca. Ahmet Korkmaz sizlere gösteriyor, bakın. Sanki bir derenin içinde hareket ediyoruz. Burası Özçiçek Sokak, Ava Merkez. Vatandaşlar üst katlardalar. Üst katlarda zaten... Alt katlarda yaşayanlar üst katlara gittiler ve gün boyu da kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar vardı. Mahsur kalan vatandaşlar vardı. İşte onlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Buradaki elektrik sistemini de bir şekilde kapatacaklar. Yani büyük bir kısmı kapatıldı ama çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bizler de burada biraz daha dikkatli hareket ediyoruz. Ama söylediğimiz gibi dere yataklarının çevresindeki bu durum devam ediyor. Şile'de 6 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı. Ve bunun yanı sıra akşam saatlerinde yine sizin de söylediğiniz gibi bitti derken yeniden başlayabilir. Dolayısıyla tedbirler var. Bu tedbirlere yönelik de burada ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Elektrikleri kapatıyorlar. Bazı alt geçişleri yine sular bastı. Ekipler, dikkat edersen abi şu arka tarafına biraz daha dikkat edelim. Çünkü şimdi biz bastığımız yeri tam anlamıyla da göremiyoruz. Bazı yerlerde çukurlar var. Ekiplerin burada... Şöyle hemen bu tarafa doğru çıkayım. Ekiplerin çalışması yolun karşı tarafında devam ediyor. Ama Şile'nin birçok bölgesi böyle. Yani o mahalleler, özellikle merkezden uzak olan mahallelerde durum bu. Üst katlarda mahsur kalmışlardı. Kurtarılmayı beklediler. Tabii burada sahil güvenlik ekipleri de Zodyak botlarla onları kurtardı, itfaiye ekipleri. Yoğun bir çalışma vardı. Ama dikkat etmekte fayda var. Çünkü bitti derken yarın yeniden bir sağanak bekleniyor.
1: Aynen öyle Alihan Tok. Bitmedi. Bir de yarına bakacağız. Hatta cumartesi içinde durum belki değişmez. Alihan da Şile ve Ava'dan aktardı. Şimdi Arzu'ya gidelim. Arzu Kaya'da Beykoz'da bizi bekliyor. Bakalım o neler gösterecek, aktaracak. Arkan çamur içinde Arzu.
3: Semiha Şahin, bir üzücü haber de aslında İstanbul Beykoz'dan geldi. Çünkü hemen arkamda Ahmet Ulu'dan size göstermiş olduğu okul inşaatı, burası Firuz Bey İlköğretim Okulu'nun inşaatı 3 katlı olarak yapılması planlanıyordu. Maalesef

0: Maalesef orada bir can kaybı yaşandı bugün. Kimdi vefat eden burada selden sonra? Okulun güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Yani inşaatın güvenlik görevlisi daha doğrusu. Şimdi güvenlik gerekçesiyle de çok fazla içeriye girmemize izin vermiyorlar. Çünkü oradaki tehlike hala devam ediyor. Görüyorsunuz itfaiye ekiplerinin çalışması bu noktada sürüyor. Görüyorsunuz işte borularla içerideki suyun tahliye edilmesi noktasında çalışmalar hala sürüyor. Yalnız bu vefat olayı nasıl yaşandı? Görgü tanıklarının iddiasına göre burası dediğimiz gibi okulun inşaatı toplamda 3 katlı ama en alt katında, kot katında yani zemin altında bir konferans salonu olduğu belirtildi ve yine iddiaya göre o konferans salonunda 8-10 metre yüksekliğinde bir su birikintisi oluştu. Yani oldukça yüksek bir su birikintisinden bahsediyorum. İnşaat halinde olduğu için de oradaki işte merdiven boşluklarından aşağısı görülmeyecek şekilde o sudan kaynaklı farkın anlaşılmayacağı şekilde maalesef ki güvenlik görevlisi orada tahliye çalışmalarını sürdürürken merdiven boşluğundan iddiaya göre en aşağıya düşüyor ve maalesef ki hayatını kaybediyor. Olaya ilişkinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Görevli savcı, Cumhuriyet Savcısı olay yerine inceleme yaptı ve aynı zamanda inşaatın sorumluları hakkında da gözaltı kararı verildi. Maalesef ki selden sonra yaşanan üzücü bir kayıp da Beykoz'da meydana geldi.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya da son durumu aktardı, gösterdi Beykoz'dan. Şimdi selin sebepleri, önümüzdeki saatler, milyonlarca insanın ne yapması gerektiği, bütün bunları konuşalım. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizimle birlikte. Adil Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Teşekkürler Semih Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Geçmiş olsun İstanbul, geçmiş olsun Türkiye diyelim öncelikli olarak. Evet.
1: Şimdi bu sıradan bir sağanak mıydı yoksa hani meteorolojik olağanüstü bir olayla mı karşı karşıyayız? Bunu soracağım ama önce elbette milyonların merak ettiği en kötüsü geride kaldı mı yoksa daha fazlası mı acaba kapıda?
2: Yani en kötüsü geride kaldı diyemiyoruz şu anda. Evet, yine yağışlar geliyor. İstanbul için en kötüsü yok öyle bir şey. Yani arkada plandan gelen yağışlar var. Ama dünkü kadar kuvvetli değil. Hmm. İstanbul'dan ziyade daha çok Marmara'nın doğusunda yine az önce Şile'den dediğimiz vardı. Şile ve biraz daha doğusunda cumartesi akşamı çok kuvvetli yağışlar var. Buralardaki riskler cumartesi akşamı çok yüksek, yeni gelecek olan sistemle birlikte. Tabii ki
1: cumartesi yanına, Şile için mi uyarınız?
2: Aslında şöyle, yani yarın akşam var, cumartesi de aktaralım ama ben size önce sorduğunuz için o yüzden öyle söyledim. Cumartesi öncesi ama yağışlar devam ediyor. Öncelikle gün gün şöyle bir sıra yaparsak kısaca bu sistem gitti artık. Biraz daha Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e doğru kaymış vaziyette. İstanbul'da etkisini kaybetti. Fırtına vardı. Fırtına da artık önümüzdeki saatler içinde etkisini kaybedecek. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz bu akşam yine o yüksek yağışların etkisi altında, orada riskler mevcut durumda. Bu sistem bu geceden itibaren biraz daha kuzeye kayarak Karadeniz üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor ama daha kuzeyde bulunan bir yüksek basıncın oluşturduğu yeni bir yapı var. Karadeniz üzerinde oluşturacak bunu ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile birlikte İstanbul'da da yine tekrar etkisini gösterecek ama bu yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil öncelikle gün içerisinde. Ama öğleden sonraki akşam saatlerine doğru yeni İstanbul havaalanı, yani Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir ve o hattan kuzeybatıya doğru, yani Kırklar eline uzanan yol boyunca, yani Pınarhisar'ı da koyabiliriz biz hep Pınarhisar. Bu bölgelerde çok kuvvetli yağış var. Yarın akşam saatleri ve gece saatleri için bu yağış oralarda etkili olacak. İstanbul'da da yine kuzey kesimlerde bu yağışın biraz daha etkisini göreceğiz ama büyük kadar değil. Bu sistem cumartesi günü sabah saatlerinde yine yağış İstanbul'da devam ediyor. Çok kuvvetli olmasa da ama cumartesi akşam saatleri yine Ege üzerinden sokulan bir sistem. Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşarak ve yine Karadeniz'den kuzeyli akışlarla gelerek İstanbul'un Anadolu yakasında ve Anadolu yakasıyla birlikte doğusunda, yani az önce Şile dedim ya size, cumartesi akşam pazar günü sabah saatleri Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz. Tabii bu gelen yağışlı sistem gün içerisinde de özellikle Ege'de iç kesimlerde, Uşak, Kütahya, Afyon, Eskişehir civarında kuvvetli yağışlar

0: yapacak.
1: Peki.
0: Yani şunu
1: şimdi hocam,
0: Marmara'nın cuması biz çok yok.
1: Buyurun. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Anadolu yakası ve İstanbul'un doğusu değil mi? Buralar daha fazla yağış alacak.
0: Evet, evet,
1: peki,
0: evet,
1: yarın evet. içinde ciddi bir uyarı var. Yarın da İstanbul'un kuzeyi mi dediniz? O ilçeleri bir sayabilir miyiz?
0: Evet, evet, kuzey ve kuzeybatısı, yani İstanbul'un kuzeyi evet. derken şuralara, yani Arnavutköy, Çatalca, Başakşehir gibi ilçeler biraz daha yoğun yağış alacak gözüküyor. Özellikle İstanbul Havalimanı civarı çok daha yoğun yağış oluyor. Bu Kırklareli'ye kadar uzanan hat boyunca. Ayrıca İstanbul'un özellikle Sarıyer'in Kilyos bölgesi ve yine kuzey kesimler deniz üzerinde hı hı. çok kuvvetli yağışlar var. Hortumlar da meydana gelebilir. Burada yarın akşam ve gece saatleri itibariyle bu riskler mevcut ama merkez ilçeler açısından şu an için yarın akşam çok büyük riskler gözükmüyor ama yağış var. Bunu söyleyeyim. Bu arada toprak kaymalarının olduğu bölgeler var. Az önce sizin yayınınızın olduğu bir Beykoz'da toprak kaymaları vardı. Ki o bölgelerde de yine toprak yeni yağacak yağışlarla birlikte ki çünkü zeminde oldukça su sızmış durumda. Zemindeki su birikimi oldukça fazlalaşmış durumda. Oralarda yine evet. Yani toprak kayması olma olasılığı bulunuyor.
1: Peki saat 6.30 ve birkaç saattir de yağış yok İstanbul'da. Bu akşam bekliyor musunuz ve gece?
0: İstanbul'daki yağış artık etkisini kaybetti. Birkaç, yani bundan işte güneş batmadan birkaç saat öncesine kadar Silivri büyük şehirde de güneş açmıştı oralarda. Biz merkezde İstanbul'da havayı çok kapalı görüyoruz ama İstanbul'un biraz daha doğusuna çıkmaya başladığımızda Silivri'ye doğru güneş yüzünü göstermişti. İstanbul'da artık yağış bu akşam saatleri itibariyle etkisini kaybetti. Yani o kuvvetli yağış, bizi riske atacak yağış yok. Tabii ufak zayıf zayıf tisanti şeklinde çok kuvvetli olmayan yağış bitişleri olabilir. Tabii bunların da bir zararı olacağını düşünüyoruz. Bugün için yani yarın akşam saatlerine kadar özellikle kuvvetli yağış riski bulunuyor. Yalnız sabah saatlerinden itibaren yağmur İstanbul'da yine kendini gösterecek. Bunu söyleyelim. Hı hı. Sabah saatlerinde ama
1: özellikle yarın dikkat edilmesi gereken hangi saatler? İstanbul'un kuzeyi için bahsettiğiniz İstanbul Havalimanı çevresi evet, için.
0: Akşam saatleri yani akşam 6'da yani
1: yarın
0: akşam saatlerinde 6'dan sonra evet yarın akşam 6, akşam saatleri gece ilerleyen saatler buralarda riskler mevcut. Aynı şekilde cumartesi günü yine akşam saatleri ağırlıklı olmak üzere bu yağışlı yapı bizleri etkiliyor. Bu yağışlı yapının en önemli etkilemesinin sebebi aslında şunu da söylemekte fayda var. İki tane yüksek hızlı alanın arasında meteorolojik bir pozisyon bu aslında. Çok sık meydana gelen bir pozisyon değil. Sibirya yüksek basıncı Avrupa üzerine oturmuş olan İskandinav yüksek basıncı arasında kaldığımız bir bölge. O yüksek basınç çok kuvvetli bir şekilde baskı yaptığı için bizim bölgede yükselici hareketler meydana geldi. Ve o yüksek basınçlarda yerlerinde çok stabil kaldı. İstanbul'daki yağışlar örneğin 24 saat aralıksız sürdü. Yani sistem hiç yerinden hareket etmedi. Çünkü daha önceki haberlerimizde mesela şunlar olur. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava. Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava deriz. Bu yağışlı hava işte 2-3 saat yağış bırakır ve sistem batıdan doğru doğuya doğru hızla geçerek çok yani bıraktığı yağışı bırakır ve devam eder. Ama İstanbul'da önceki bir işte bu blokajdan dolayı çok kuvvetli yağış 24 saat boyunca yağış etkili bir şekilde sürdü. Bu arada bir şey daha ilave etmek istiyorum buna. Bu yağışların El Nino kaynaklı olduğu haber şeyler oluyor ama El Nino dediğimiz yani işte El Nino evet Pasifik'teki deniz su sıcaklıklarının çok yükselmiş olması, ortalamaların 3-4 derece üzerine çıkmış olması bizleri direkt etkileyen bir şey değil. Onu söyleyelim öncelikle. El Nino bizi ikinci etkiliyor. Bizi daha çok Kuzey Atlantik salınım diye adlandırdığımız yapılar var. Onlar etkiliyor. Bu yağışların da direkt El Nino'dan dolayı kaynaklı demek mümkün değil. Bir şey daha söyleyeyim. Sosyal medyada bir şeyler dolaşıyor, sözler dolaşıyor. İşte yağışlarımızı, bizi kuraklık vardı, yağışlarımızı çalmışlardı. Ama artık nasıl bizi serbest bıraktılar, yağışlarımızı artık çalmıyorlar, yağışlarımızı önümüze düşürdü. Bunun hiçbir bilimsel bir temeli kaynağı peki. yok. Havayı modifiye etmek o kadar çok kolay değil. Bir buradaki siklonu oluşturabilmek için, yani bu yağış oluşturan için Türkiye'nin bir yıllık elektrik tüketimine ihtiyaç var. Yani çok basit değil bu işler. Bunu söyleyeyim.
1: Peki. Şimdi betonlaşma, dere yataklarının yapılaşmaya açılması, ne bileyim altyapı sorunları, bu yaşadığımız tablonun neresinde? Yani iklim değişikliğinin de tabii bir taraftan acaba etkisini artık doğrudan mı yaşıyoruz?
0: Aslında şöyle ki evet, yani biz iklim değişikliğini üç bölüme ayırıyoruz. Birinci bölüm gittikçe artan dünya nüfusu. Refah istiyor, rahatlık istiyor, konfor istiyor. Bu konfor içinde enerjiye ihtiyaç var. Yani nüfusla birlikte konfor şartlarımızın iyi olmasını istiyoruz. Bu birinci bölümü. İkinci bölüm, bu konforu sağlamak için enerjiye ihtiyaç var. Enerji pazarına gidiyorsunuz. Enerji pazarında hala %80'e yakın fosil yakıtlar. Yani sera gazı üreten yakıtlar, karbon kökenli yakıtlar var. Enerjinin şartlı konusundaki bir kısım var. Burada da emisyon kontrolüne çıkıyor. Emisyonların kontrol edilmesi, işte belli değerlerin altında tutulması. Ama bunlar da kontrol edilemeyince sıcaklıkların arttığını görüyoruz. Yani artık bu meteorolojik karakterli doğa afetleri önümüze çıkıyor. Burada da adaptasyon, uyum sorunu. Yani bizim altyapılarla ilgili aslında öncelikle durmamız gereken konulardan birisi, bu süreci çok durduramıyoruz. Gidiyor o 1,5 derece, Paris İklim Anlaşması'nın 1,5 derecenin şartı artık ortada hemen hemen kaybolmaya başladı gibi. Artık 1,5 derecelerde aşılmaya başlandı. Ve bizim adaptasyon sürecine bağlı kalmamız gerekiyor. O yüzden de altyapılarda sıkıntılarımız var. Ayazağa'da meydana gelen problemin en büyük kısmı altyapı değil.
1: Son olarak vaktim de çok kısa rica edeceğim. Yeni nesil hava diye bir tabir de oluşmaya başladı. Yani artık bu aşırı hava olayları bizim yeni normalimiz mi? Nedir bu yeni nesil hava, Adil Bey?
0: Yani normal dediğimiz şey aslında son 30 yılın istatistik değerlerine bakarak bir ortalama değer çıkarttınız. O değere normal demeye başlıyoruz. Bu normaller tabii ki 30 yıllar ilerledikçe, yani yıllar ilerledikçe son 30 yıllarda değişmeye başladı. Bizim normallerimiz de evet değişmeye başladı. Normal dediğimiz olan olgu. Yani artık bu tür vakalar, şimdi biz kuvvetli yağışları konuşuyoruz. Yazın kuraklığı konuşuyorduk. Yakın zamanda, belki bundan birkaç hafta sonra da yıkılan direkleri, fırtınalardan yıkılan direkleri konuşacağız. Yine selleri konuşacağız. Yani iklim değişiyor, normallerde evet değişiyor. Bu yani dediğiniz konu, evet, yeni nesil hava demek tabirini çok kullanmadım ama normaller değişmeye başladı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Adil Tek, meteoroloji uzmanı, yayına katıldığınız için.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Efendim, İstanbul'da yaşananlara ve son duruma baktık havayla birlikte. Muhabir arkadaşlarımız da tek tek aktardılar. Şimdi gündemi de, diğer haberleri de aktarmayı sürdürelim. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana geldi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de içinde bulunduğu otomobil Ankara istikametinde seyir halinde olan başka bir araçla çarpıştı. Bu kazada 5 kişi yaralandı. Belediye Başkan Vekili ve 4 yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Gültekin 8 Eylül'de yapılan seçimde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasına bugün de devam etti. Duruşmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Özel, Silivri'de devam eden yargılamalara dair adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve son olarak sessizleştirme politikası uygulanıyor dedi.
2: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz.
3: Silivri'de devam eden yargılamalarla ilgili konuştu, yaşananları eleştirdi.
2: Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 99. duruşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinledi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası'nın alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak çağrılmasını istedi.
2: Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız.
3: Özgür Özel duruşma öncesi yaptığı konuşmada fon soruşturmalarını

0: takip ettiklerini söyledi.
1: Fatma Betüzayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajlar verdi. 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük ölçüde netleşti dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı da değerlendirdi Uçum. Yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilebileceğini söyledi.
3: Farklı bir değerlendirme de yapmak mümkündür. Şimdi seçimlere yaklaşık 18 ay civarında kaldı. Yani 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan'da olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda.
0: Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tarih paylaştı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. MGK kararı için yılın son günlerini işaret etti.
3: Bu yıl bitmeden Milli Güvenlik kararının ilanı bekleniyor. Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden bir diyelim.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti'nin çerçeve yasanın uygulanması için MGK kararının beklenmesine yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.
3: Bu konuyu gündeme getirenler, 1982 Anayasası'nda bir vesayet organı olarak oluşturulmuş Milli Güvenlik Kurulu'yla bugünkü Milli Güvenlik Kurulu arasındaki farkın farkında değiller. 82 Anayasası'ndaki Milli Güvenlik Kurulu o zaman yine vesayet makamı olarak pozisyonlandırılmış Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında seçilmiş iradeye hiza verilen onun üzerinde tavsiye kararları adı altında bir iktidar kullanan kuruldu. Halkın seçtiği bir irade vesayet makamının başkanı olabilir mi?
0: Yeni anayasa çalışmalarına dair de mesajlar verdi.
3: Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de yaptığı konuşmada edindiğim izlenime göre artık yeni anayasa meselesi jenerik tartışma alanı olmaktan çıkacak. Daha somut konuların tartışıldığı bir zemine oturacak. 1 Ekim 2026'dan itibaren artık bir yapım süreci olarak başlamıştır.
0: Uçum, infaz kanununda değişiklik için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi bitmeden adım atılabileceğini ifade etti. Terör örgütleri, uyuşturucu suçları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların infaz düzenlemesinin içerisinde olmaması gerektiğini belirtti.
2: Devam edelim. Meclis Genel Kurulu'nda da gündem fon soruşturmasıydı. Soruşturmaya ilişkin bilgi verdi AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu. 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını söyledi. Muhalefete de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yanıt verdi.
4: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu kamuoyu takdir ediyor.
0: Fon soruşturması hakkında bilgi verdi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.
4: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık. 2,5 yılda biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır, biz kimseden korkmuyoruz. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz. Herkesten hesap soruyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, genel kurula gelmesi beklenen fon teklifi hakkında da konuştu.
4: Getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak, akla kara birbirinden ayrılacak, hangi partiden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sor.
2: Efendim 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili Mihraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonu sonucunda ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri yakalanmış oldu. Mihraç Ural Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyordu.
0: MİT ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son dönemde Mihraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basıldı. İki ülkenin istihbarat servisinin yaptığı ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan terörist Mihraç Ural yakalandı. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıda 4 fail yer alıyordu. Saldırının hemen ardından başlayan takip sürecinde ilk fail 2018 yılında yakalandı. Saldırının organizatörlerinden biri olan Yusuf Nazik, MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2025 yılında saldırının faillerinden 2 kişi daha yakalandı. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükencı da ayrı ayrı operasyonlarla ele geçirildi. Saldırının son faili Mihraç Ural'da Suriye sınırında ele geçirildi. Böylece Reyhanlı saldırısının tüm failleri düzenlenen nokta operasyonlarla yakalandı. Ural, Suriye'de de yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan bazı saldırıların da failiydi.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk yayınına katıldı bugün. İstanbul'daki selin ardından kente kaynak aktarım yapacaklarını söyledi Göktaş. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında da bilgi paylaştı.
5: Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle sosyal yardım fonunda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
0: İstanbul'daki selden zarar gören ailelere destek aktarılacağını belirtti. Psikososyal destek ekiplerinin de sahada olduğunu açıkladı.
5: İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda taramada başladı. Psikososyal destek ekiplerimiz de sahada.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesinin detaylarını anlattı.
5: Bu sosyal medya düzenlememizle beraber inşallah Türkiye'ye özgü bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Evet. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor yeni hesaplar için. Evet. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar aslında bir yaş doğrulama sisteminden geçecek.
0: Sosyal medyada yeni sistemin nasıl işleyeceğini aktardı.
5: Herkes E-Devlet ile yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. E-Devlet'e yönlendirileceğiz ve E-Devlet bizlere bir hesap açmak için dijital doğrulama kodu sunacak. Yaş doğrulama koduyla sosyal medya platformuna bağlanılabilecek.
0: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da Göktaş'ın gündemindeydi. Mesele sadece ekonomik teşviklerden ibaret değil, zihin değişimi gerektirir dedi. Dizi yapımcılarına seslendi.
5: Gerçekten bizim aileyi güçlendiren içeriklere ihtiyacımız var. İçerinde her şey olumsuz olamaz. Ne izliyorsanız o karşınıza çıkıyor. Tıpkı sosyal medyadaki gibi. Ne izlerseniz biliyorsunuz algoritmalar çalışıyor size bunu. Evet. Şimdi siz her şeyi olumsuz bir şekilde konuştuğunuzda bu telefon size 5 dakika içerisinde o konuştuğunuzu karşınıza çıkarıyor.
0: Göktaş hakkında fon soruşturması ile ilgili çıkan iddiaları da bir kez daha yalanladı. Asıl amacın propaganda olduğunu ifade etti.
5: Aslında muhalefetin bir şekilde her türlü olaya yapıcı bir muhalefet bakış açısıyla değil, özellikle hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı ve mümkünse bakanları tek tek bu şekilde hedefe oturtarak bir karalama, sistematik bir karalama ve maalesef sürece de olumsuz etkileyen boyutuyla karalamadan bahsetmek istiyorum.
2: Ve Gölcük Tersanesi'nin 100. yılı kutlamalarında tören yapıldı. Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu aynı anda 34 geminin inşasının devam ettiğini paylaştı. Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında 9. geminin ilk kaynağını da Oramiral Tatlıoğlu yaptı.

0: aynı anda 34 gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri olarak inşa ediyoruz. Askeri ve sivil tersanelerimizde. Aynı zamanda 23 gemiyi de yabancı deniz kuvvetleri için dizayn ve inşa ediyoruz.
1: Türk Deniz Kuvvetleri'nin aynı anda 34 gemi inşa ettiğini söyledi. Dünyada denizaltı inşa eden sayılı tersanelerden birinin Gölcük Tersanesi olduğunu kaydetti.
0: Türkiye'de denizaltı inşa edebilen tek, dünyada ise sayılı tersanelerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nin 100. kuruluş yıl dönümüne katıldı. Tersanede devam eden çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.
0: Yeni tip denizaltı projesi kapsamında R sınıfı denizaltılarımızla dünya standartlarında bir yetkinliğe ulaşmış durumdayız. Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi projesinin 9. gemisi Pınar Hisar ile Milli Denizaltımız MİLDE'nin inşa çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.
1: Oramiral Tatlıoğlu törende Açık Deniz Karakol Gemisi projesi kapsamında 9. geminin ilk kaynağını da yaptı.
2: Tamam, şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim akşam haberlerini tamamladık, noktalıyoruz. Ana haber bülteni başlayacak birazdan Faruk Aksoy'la. Yarın yine aynı saatte 18'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Belediyeler Birliği seçiminde CHP neden aday çıkarmaktan vazgeçti? Sınırları genişleyen savaşlar dünyayı felakete mi sürüklüyor? Kübra Nur Uslu soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin ve meteoroloji uzmanı Ahmet Köse yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı. Bu akşam 21'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

İyi akşamlar. Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Gerçekten çok ama çok felaket günlerden geçiyoruz. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya. Bu bölge dünden bu yana gerçekten felaketi yaşıyor. Bütün birimler vatandaşlara ulaşmak için canhıraş gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Sel felaketinden bahsediyorum. Gerçekten hiç olmadığı kadar acayip sahnelere şahitlik ettik. Son 84 yılın en önemli yağışı İstanbul'a düştü. Metrekareye 240 kilogram yağışın düştüğü söyleniyor. Bazı yerlerde, bazı noktalarda. Bu inanılmaz bir rakam. Ve tabii şehirde bütün hayat felç oldu. Her şey çöktü. Gece boyu sabaha kadar ekipler oradan oraya koşturdu, insanları kurtardı, acil olaylara müdahale etti. Böyle acayip bir gün yaşadık. Ve bugün İstanbul pişman bir çocuk gibi boynunu bükmüş, bir kenara çekilmiş haldeydi. Gerçekten hüzünlü manzaralar, hazin görüntüler, insanın içine dokunan anlar vardı. Ve tabii Habertürk haber merkezi, bütün muhabir arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız gün boyu oradan oraya, her noktadan İstanbul'u size anlattılar. Şimdi ana haber saatindeyiz. Biz de bakacağız. Yine arkadaşlarımız sahada, yine farklı noktalarda. Gizem Türemen, Ayaz Ağa'da bizi bekliyor. Alihan Tok, Şile'de. İrem Şimşek, Kağıthane'de. Başka noktalarda da ilginç gelişmeler var. Ama Gizem'i gün boyu takip ettim. Alihan'ı takip ettim. Diğer arkadaşları, İrem'i, hepsini takip ettim. Öyle ilginç şeyler anlattılar ki. Şimdi artık karanlık bastırdı ve özellikle Ayaz

0: Kaza işin tam merkezi Gizem de orada. Gün boyu araçlar çekilemedi, çamurdan çekiciler çalışamadı. Anlattığım bütün hikayeyi izledim. Peki ne oldu, son durum nedir? Akşam oldu, şimdi perdeler kapandı. Sen bize günü ve şu anda yaşadıklarını özetle lütfen.
1: Faruk Aksoy, akşam oldu, araçlar hala tam anlamıyla çekilemedi ama çekilmesi için çalışma başladı. En azından onu ifade edelim. Ve asıl mücadelede hava çökünce başladı. Neden? Çünkü Ayaza mahallesinde elektrik yok. Bir elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetme riski olmaması adına sabah saatlerinden bu yana doğal gaz yok. Bu nedenle hava karardı ve tahliye çalışmaları yani ışıksızlıkla, güçlükle yürütülüyor. İtfaiye ekipleri geldi, evlerden su tahliyeleri başladı. Ama tahliye edildi mi derseniz, hayır, daha edilemedi. Hatta daha başındayız desek yanlış olmaz. Bakın burası bir iş yerinin girişi. Mehmet Selman Bektaş'ın ekranlara götürdüğü görüntü bir atölyeye ait. Ve içeri girmek mümkün değil. Neyse ki içeride bir can kaybı yaşanmadı. Ama Ayaza'da can kaybı yaşandı. 34 yaşında bir erkek. Eşiyle telefonda konuşuyor. 5 dakikaya eve geliyorum diyor. Fakat sel o kadar yüksek. Ayaza deresi öyle bir taşmış ve sokağa öyle bir sel götürüyor ki bastığı yerin boşluk olduğunu, o su kaplı olduğu için göremiyor, basıyor, ayağa kayıyor ve bilinç kaybıyla boğulma vakasıyla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir gerçeklikle biz bugün Ayaza'da bir canımızı yitirdik. Toplamda Kağıthane'de Fatih'te can kayıplarımız var. Bu en üzücü. Can kaybından sonra gelen elbette evlerin hali, vatandaşların, mahalle sakinlerinin şu anda yaşadıkları. Bakın Mehmet Selman Bektaş bir evin girişini, bodrum katta bulunan bir evin girişini getiriyor ekranlarınıza. Ev sahibi yanımda. Efendim ne desem eksik kalır, ne desem boş kalır. Geçmiş olsun diyerek başlayalım. Nasıl geldi sel? Gördünüz mü? Siz canınızı zor mu kurtardınız? Ne yaşadınız?
2: Yani şöyle, zaten yağmur başlangıcında belediyeyi, itfaiyeyi aradık. Çok uzun süre sonra yardıma geldiler. Yani doğal afet, başka diyebilecek bir şeyimiz yok. Ama bu mahallenin ve genel Ayaza semtinin altyapısının eksik olması sebebiyle bu durumu sürekli zaten yaşıyoruz. İlk defa olmuyor yani.
1: Şimdi ben Ayaza'nın eğim haritasına baktığım zaman Faruk Aksoy şunu görüyorum. Dere kenarlarına, yani sulak alanlarda yerleşim alanları var. Yani derler ya, dere kenarına ev yapma, dere üzerine ev yapma. Burada bir yapılaşmayı görüyoruz ve bugün bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Derenin taştığını duydum. O araçların sürüklendiğini, can kaybının orada olduğunu gördünüz mü? O felaketi yaşadım.
2: Tabii araçları da gördük. Zaten oradan gelen su bu sokağa girdi. Zaten eğim de sokağa doğru olduğu için oradan gelen bütün su buraya girdi. Yani ben bunu biraz da...
1: Geceyi nerede geçirdin?
2: Geceyi kayınvalidemde geçirdim, bir kat yukarıda.
1: Geceyi nerede geçireceksin?
2: Kimse gelmedi. Bu gece de bakalım, kendi imkanlarımızla bir yer bulacağız. Yani biz iki gün önce sabah, yani dün aslında sabah yardım için talepte bulunduk. Ama burada ne telefon çekiyor ne de geri dönüş alıyoruz.
1: Onu da söyleyelim. Telefon bugün saatlerce çekmedi. Yani 1-2 saat, 3 saat öncesine kadar telefon yok. Elektrik zaten yok. Doğalgaz yok diyebiliyorum.
2: Doğalgaz yok, elektrik yok.
1: Su var.
2: Yok, kestiler. Normalde vardı. Yağmur sebebiyle büyük ihtimal
1: kestiler. Sular da mı kesildi?
2: Sular şu an var. Elektrik ve doğalgaz yok. Büyük ihtimal önlem amaçlı kesildi.
1: Muhtemelen. Şurayı da bir gösterebilir miyim bir yandan? Çünkü tek ev değil. Ya tek evde değil su basan. Onu da ifade edelim. Dere kenarındaki pek çok evde durum aynı. Bakın eşyalar dışarıya çıkarıldı. Bir yandan tahliye devam ediyor. Bir yandan vatandaşlar kendi imkanlarıyla, küreklerle bu çamuru, bu balçığı çıkarmaya çalışıyor. Efendim?
3: Çamur olduğu gibi evin içinden çıkan çamur.
1: Evin içinden çıkarttınız.
3: Evet, evet.
1: Dünden bu yana çalışıyordunuz.
3: Evet, dünden bu yana çalışıyorsun.
1: Çok geçmiş olsun. Yani kime dokunsanız aynı acı, aynı üzüntü. Eşyalar dışarıda, vatandaşlar sokakta. Geceyi başkalarının evlerinde geçirdiler. Bu gece yine başka yerde kalacaklar. Araçlar üst üste bindi. Dere boyu caddesi çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Hala açılamadı. 8 bini kurtarma olmak üzere 46 bin personelin sahada olduğunu biliyoruz. Yeterli mi? Ayaza için yeterli değil.

0: sahadayız. Mehmet Selman Bektaş'la takip edip aktaracağız.
1: Gizem Türemen, çok çok teşekkürler. Ayaz Ağa'dan anlattı Gizem bize. Can kayıpları var. Belki günün en kötü bilançosu bu. Bize kalan en kötü haber bu. Bize ulaşan dün akşam yoktu. Daha doğrusu dün akşam ana haberde işte felaketin boyutlarını sizlere aktarırken henüz bir can kaybı

0: vatandaşın zarar ziyanı nedir? Tespitler başladı mı? Biraz da bunlardan da bahsedersen iyi olur Alihan.
1: Evet, şimdi zaten yağış durduktan sonra aslında burada çalışmalar bir şekilde devam edebildi. Bakın biz şu anda Ağva'da merkezdeyiz. Burası Özçiçek Sokak. Burada gün boyu ekipler, hidranjörlerle buradaki suyu tahliye etmeye çalıştılar. Hala tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Burada yoğun bir şekilde çalışmalar Şile'de, yine dere kenarlarında, yani Yeşilçay Deresi, Koca Dere, Bot Deresi, derenin kenarlarında bulunan yerleşim yerleri, bu yerlerde bu çalışmalar devam etti. Şöyle Ahmet Korkmaz'dan sokağı boylu boyunca göstermesini isteyeceğim. Şimdi yine bir derenin kenarındayız. Yeşilçay Deresi deniyor buranın hemen yanında bulunan dereye. Ve bu derede bakın vatandaşların giriş katları sularla doldu. Hiçbiri de aşağı inemedi. Hatta bazı yerlerde mahsur kaldılar. Orada da yine ekiplerin yardımıyla dışarıya çıkarabildiler. Sahil güvenlik ekipleri geldi. Yine çevre köylerde bakın elektrik de kesildi zaten. Çok tehlikeli çünkü elektrik kaçağı olabilme ihtimali var. Dolayısıyla ekipler de burada çalışmalarına devam ediyorlar. Sizin eviniz mi vardı burada efendim? Sizin eviniz mi vardı?
2: Bize ait. Ya burası altyapı olarak her zaman her yağmur yağdığında sıkıntı oluyor.
1: Baktığımız zaman yani sokak tamamen göle dönmüş gibi.
2: Evet, maalesef böyle bir durum var. Her yağmur yağdığında, aslında yoğun yağmur yağdığında böyle bir problem oluyor. Logarlar tıkanıyor. Yani pislik de yok sokakta. Ama burada böyle bir problem var.
1: Çünkü yine bir dere var. Burada derenin taşmasıyla oldu.
2: Hayır, hayır, hiç alakalı bir şey değil bu. Uzun yıllardan beridir, böyle 20 yıldır burada yaşıyorum. Uzun yıllardan beridir bu sokak bu durumda. Çözülemedi yani. Muhtarlık çalışma yaptı, İSKİ'ler çalışma yaptı. Yapıyorlar çalışma ama bir yerden bir sıkıntı oluyor, gelip buradan patlıyor.
1: Geçmiş olsun. Yok. Geçmiş olsun efendim. Evet, yani söylenen şu.
2: Çalışıyorlar yani, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Eksik bir şey bırakmıyorlar. Bizi mağdur etmiyorlar. Yani su baskını olduğu zaman hemen müdahale ediyorlar.
1: Ama işte, kronik bir probleme dönüşmüş.
2: Kronik probleme dönüştü. Ne yaparlarsa yapsınlar bir yerden patlıyor, buradan patlıyor. Bu sokağın kaderi bu galiba.
1: Özçiçek sokağına dair burada aslında çok önemli bir bilgi. Burada sürekli olarak yağışların, özellikle işte şimdi 1985'ten beri alınmayan bir yağıştan bahsediyoruz. Çok şiddetli bir sağanak. Dolayısıyla sürekli olarak, kronik olarak böyle taşkınların yaşandığı bölgeler var Şile'de, Ağva'da. Evet, dolayısıyla vatandaşlar da bakın bu şekilde evlerinden çıktılar, tahliye oldular. Eşyaları kullanılamaz hale geldi. Bugün yine birçok yeri gezdik. Özellikle köylerde, daha yüksek kesimlerde, yani 190 kilogramdan fazla yağış düştü bu bölgeye ve dolayısıyla da bazı bölgelerde giriş katları tamamen sularla kaplandı ve üst katlardan tahliye edildiler. Biraz daha dikkatli gideceğiz. Elektrik de kesildi. Birçok bölgede zaten elektrikler tedbir amaçlı kesildi. Çünkü ekiplerin rahat çalışabilmesi için bugün mesela saatlerce kesilemeyen elektrikler vardı. Ekiplerin ulaşmaya çalıştığı o bölgelerde çalışmalarda devam etti. Şile'de, Ağva'da, Ağva merkezde ve birçok noktada benzer manzaraları gördük ne yazık ki. Derenin kenarlarında bu manzaraları gördük. Gördüğünüz gibi vatandaşlar da yine eşyalarını kurtarmaya çalıştılar. Aslında ilk aşamada gece saatlerinden beri üst katlarda yardım beklediler. Bu yardımın gelmesiyle beraber Şile'nin çeşitli noktalarında ev ve iş yerlerinde yine Kurucuköy, Geredeli, Gökmazlı, Üvezli, Übeyli, yani bu saydığımız yerler Şile'nin 6 mahallesi. Bu mahallelere ulaşım tamamen kesildi. Daha sonraki süreçte ekipler müdahale etti ama yağışın durmasıyla aslında sular bir nebze çekilebildi. Ve dolayısıyla bakın hala dizimize kadar burada suların çıktığını söyleyebiliriz. Vatandaşlar da işte giriş katlarda yaşayanlar, özellikle giriş katlarda olanlar burada hala dışarıya çıkabilmiş değil. Çok karanlık, şu tarafı göstereceğim, yani tamamen karanlığa bürünmüş Ağva'nın büyük bir kısmı. Ağva merkezdeyiz. Özellikle Ağva'da dere kenarlarında, yani Yeşilçay Deresi, Koca Dere ve Göksu Deresi'nin çevresindeki otellerin giriş katları, burada yaşayanlar, buradaki sakinlerin giriş katları tamamen boşaltıldı. Şimdi burada bir ATV görüyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Bazı vatandaşlar hala dışarıya çıkamadıkları için işte arkadaşları yiyecek getirdiler, götürdüler. Yine bugün botlarla kurtarma operasyonu.

0: Konstrüksiyonları yapıldı. Bazı villalarda, dere kenarlarında yapılan yapıların üst katlarında mahsur kalan hastalar da oldu. Bakın gördüğünüz gibi su hala burada çekilmiş değil. Dolayısıyla ekipler de içeride yaşayanlar da dışarıya çıkamıyorlar. Yine dışarıya çıkanların da zaten evlerinde artık eşyaları kullanılamaz hale geldi. Şile'nin durumu bu. Aynı zamanda yarın da yağış bekleniyor tabii ki. Yarın için de hazırlık yaptılar. Özellikle bu dere kenarlarında ikamet eden vatandaşların büyük bir kısmı bulundukları yerleri boşaltmak durumunda kaldı. Bakın orada yine bir elektrik kesme işlemi yapılıyor. Çünkü elektrik burada en büyük sıkıntı. Fatih'te ne yazık ki 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla tedbir almak gerekiyor. Elektrik sistemleri burada nereden geçiyorsa ekipler önce onu kesiyorlar ve daha sonra tahliye işlemleri yapıyor. Ama bir derenin içerisinde yürüyor gibiyiz ne yazık ki. Şile'nin ve Ağva'nın birçok bölgesinde dere kenarlarında durum bu. Yani hep dere kenarları diyoruz. Çünkü taşkınlar hep kronik olarak aynı yerlerde nüksediyor. Dolayısıyla bugün böyle bir felaket yaşandı. Yarın da sağanak bir yağış bekleniyor. Yarın için de dikkatli olmakta fayda var.
1: Alihan çok teşekkürler. Alihan Şile'de olan biteni bize anlattı. Ağva'daki görüntüler inanılmaz. İstanbul'dan veriyoruz ama Anadolu'dan, özellikle Sakarya'dan çok acayip görüntüler var. Onlardan da bahsedeceğim ama İrem Şimşek Kağıthane'de bizi bekliyor. İrem'in de arkasında, yani karanlıkta dalgalar, su birikintisi dalgalanıyor böyle küçük küçük görüyorum. Peki İrem, Kağıthane'deki durum nedir? Elektrik konusunda orada da kesinti var mı? Başka tedbirler nedir? Kağıthane'yi de sen anlat bize lütfen.
2: Faruk Aksoy, Kağıthane İstanbul'da 2 gündür yoğun sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri. Bizim şu an bulunduğumuz bölgede Sadabat Parkı'nda da tam Kağıthane Deresi'nin yanında elektrikler de kesilmiş durumda. Çünkü dün arkamda gördüğünüz Kağıthane Deresi tamamen taşmış durumdaydı. Bu alanı, buradaki meydanı tamamen sular altında bırakmıştı. Bu sebeple herhangi bir elektriğin bu sulara yakında olan veya bir şekilde suyla temas eden vatandaşlar için sorun oluşturmaması adına burada elektrik kesildi. Bu sebeple şu an burada hiçbir şekilde ışık yok. Ki tam bulunduğumuz nokta Özgür Balaban ekranlarınıza getiriyor. Bakın burada Kağıthane Deresi'nin üstünde yayaların kullandığı küçük bir üst geçit köprü var. Geçtiğimiz saatlerde maalesef Sarıyer'den sürüklenen bir erkeğin cansız bedeni burada kıyıya vurdu. Tam olarak şu köprünün ayağında. Burada vatandaş görüp ekiplere ihbar etti. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bir süre bulunan cansız bedenin kimliği tespit edilememişti. Fakat geçtiğimiz saatlerde tespit edildi. Maalesef 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu tespit edildi Naaş'ın. Ahmet Usta'nın ailesi dün akşam Sarıyer'de Usta için bir kayıp ihbarında bulunmuştu. Ki ekipler de Naaş'ı ilk bulduklarında Sarıyer'den dereyle birlikte dere yatağında Kağıthane'ye kadar sürüklendiğini tespit etmişlerdi. Maalesef Ahmet Usta'nın da bulunmasıyla birlikte kayıplarımız 3'e yükseldi. 3 can kaybımız var. 5 kişi hala kayıp. Yani 2 gündür maalesef yağmurun etkileri devam ediyor. Kayıp insanlar var. Aynı zamanda farklı semtlerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Tekrardan size bir Kağıthane Deresi'ni göstermek istiyorum. Çünkü dünden beri Kağıthane'yi özellikle bu bölgede, bu meydanda yoğun bir taşkın vardı ki biz sabah saatlerinde burada yayın yaptığımızda da derenin üstünde sürüklenen birçok şey görmüştük. Mesela ağaçlar, lastikler, tüpler, yani dere üstünde etrafında ne varsa alıp götürüyordu ve çok kuvvetli bir akıntı vardı. Aynı zamanda tam bulunduğumuz noktada şu an karanlık olduğu için gösteremiyorum ama çok önemli bir yer. Tarihi Sadabat Camisi var. O da sular altında kaldı. Bahçesindeki atölyede sular sular altında kaldı. Bu meydanın tamamı sular altında kaldı da bugün ekipler çalışıyor. Hem suyu tahliye etmeye başladılar hem de zararı aslında telafi etmeye çalışıyorlar ama gerçekten yani 84 yıllık 84 yıldır

0: görülmemiş bir yağış. Bunun etkilerinden kurtulmak da elbette uzun sürecek. O sebeple bütün ekipler sahada çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da en çok etkilenen bölgelerden biri Kağıthane dedik. Aynı zamanda Ayazağa mahallesi de çok kötü durumda, ciddi durumda, mahsur kalanlar var. Tabii önümüzdeki saatler o açıdan kritik saatler. Ekipler müdahalelerine devam ediyor. Biz de ilerleyen zamanlarda son gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz Faruk Aksoy.
1: İrem Şimşek, çok teşekkürler. Kolay gelsin. İrem de bize Kağıthane'deki durumu anlattı. Az önce söylemeye çalıştım. İstanbul'da gerçekten özellikle bazı semtler, bazı noktalar felaket. Yani çok şiddetli yaşadılar her şeyi. Evler sular altında, araçlar perişan, iş yerleri öyle, zarar ziyan çok büyük. Ama birlikte halledeceğiz, her şeyi hallettiğimiz gibi. Vatandaş el ele verecek, hep birlikte zarar ziyan neyse devletin desteğiyle, imkanlarıyla bunları halledeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi bir zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu işler böyle oluyor. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı, ha onu da söyleyeyim. Sadece İstanbul değil, biraz önce ifade edeceğimi söylemiştim. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul'a gelecek. Biraz sonra Serkan Şimşek telefonda anlatacak bize. Ama sadece İstanbul'da değil, çünkü sürekli olarak bilgi geliyor. Mesela hani memleketim diye demiyorum, Sakarya, Karasu perişan halde. Gerçekten çok kötü. Mutlaka ve muhakkak, eğer program uyuyorsa bakanın orayı da görmesi gerekiyor. Çünkü koskoca turistik bir ilçe sular altında. Hiç böyle bir şey olmadı. Bütün köyler, ilçe merkezi, her taraf batmış durumda. Dolayısıyla çevrede diğer yerlere de eğer program el veriyorsa Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Serkan Şimşek. Serkan, bakan İstanbul'a gelecek, incelemelerde bulunacak değil mi? Detaylar nedir?
2: Evet Faruk Aksoy, iki gündür İstanbul yoğun sel felaketiyle karşı karşıya. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şu an halihazırda İstanbul'a doğru yola çıkmış durumda ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunacak. Pek çok nokta günlerdir ekranları da taşıyoruz. Selden olumsuz etkilendi. O noktalarda İstanbul Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte ilk etapta bir koordinasyon toplantısı düzenleyecek Bakan Kurum. Ardından son duruma ilişkinde bugün kameralar karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak. Yarın da programı yine İstanbul'da devam ediyor Bakan Kurum'un. Hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunacak. Bir kez daha altın çizelim. İki gündür İstanbul yoğun sel felaketiyle karşı karşıya. İstanbul Valisi Davut Gül'ün bölgede incelemeleri sürerken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün İstanbul'a doğru hareket etmiş durumda. İki gün boyunca hem koordinasyon toplantısı düzenleyecek hem de sahada incelemelerde bulunacak.
1: Peki. Peki, peki Serkan. Çok çok teşekkürler. Sayın seyirciler, dediğim gibi zarar ziyan çok büyük. Her tarafta büyük. İstanbul'da büyük, Sakarya'da büyük, farklı noktalarda büyük. Ama bir şekilde halledilecek. Yani devletin gücü, imkanları, halkın dayanışması, birlikte hareket etmesi, meseleyi aşma iradesi bunun da üstesinden gelmeye yetecek. Buna inanıyoruz, yapacağız da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere şiddetli sağanaktan etkilenen bölgelerde yağışların bugün ve yarın da süreceğine dikkat çekti. Marif Vakfı programında konuştu Cumhurbaşkanı. Sahada tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Cumhurbaşkanının dünden bu yana İstanbul başta olmak üzere çevre vilayetlerde yaşanan sel felaketleriyle ilgili analizleri ve ortaya koyduğu genel çalışma programı şöyle.
3: Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkat

0: dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı bunları söyledi. İstanbul'da arkadaşlarımız farklı noktalarda, farklı semtlerde, mahallelerde olanı biteni ekranlarınıza getirdi. Gün boyu sade biz değil, bütün televizyonlar, herkes konuya odaklandı dün akşamdan itibaren. Ve ne yaşandıysa, ne oluyorsa, nerede ne varsa ekranlara getirdi. Ülkenin her tarafına bunu gösterdi. Tabii şiddetli sağanağın vurduğu kentlerden biri de maalesef Sakarya'ydı. Özellikle 4 ilçe çok ciddi afeti yaşadı. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani o kadar üzgünüm ki her yıl doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız topraklar, işte mahallelerimiz, köylerimiz, kasabalarımız her yıl düzenli olarak sele teslim oluyor. Mesela Darıçayırı Mahallesi düzenli olarak her yıl bu sel felaketini yaşıyor. Tedbir alınmalı mı? Yani herhalde alınmalı artık. Dereler yataklarından taştı. Paralı Deresi mahvetti etrafı. Evler, tarım arazileri, yollar su altında kaldı. Dere yatağındaki iki katlı evler yıkıldı. Suya kapılanlar oldu. Bakın daha neler neler oldu.
2: Mahalle tarlalar falan gitti.
3: Ne mahalle ne tarla kaldı. Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Mahsur kalanlar zor kurtarıldı. Sakarya işte böyle sele teslim oldu. Şiddetli sağanak gece etkisini artırdı. Sabaha kadar bardaktan boşalırcasına yağdı. Sapanca, Kocaeli, Karasu ve Kaynarca ilçeleri adeta afeti yaşadı.
4: Ay korkun, şiddetlendi.
3: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Park halindeki araçlar sürüklendi, kaldırım taşları yerinden söküldü, ağaçlar devrildi.
5: Yağışın fazla olması tabii ki taşkına neden oldu. Şu anda bir can kaybımız yok. 28 kişiyi de kurtardık.
3: Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde suya gömüldü. Evin daha önceden boşaltılmış olması faciayı önledi. Akyazı ilçesinde de Kanlıçay Deresi kenarındaki prefabrik ve ahşap ev sele kapıldı. Karasu ilçesinde 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü. Karasu Deresi taştı, evler, tarlalar su altında kaldı. Kocaeli'de evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yollar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
6: Maalesef bazı yerlerde de patlaklar var ama kısa zamanda çözeriz inşallah. Allah yardımcımız olsun.
1: Şimdi bu hat özellikle Karadeniz hattı, yani Kaynarca, Karasu, Kocaeli. Tabii buralar aynı zamanda fındıkçı memleketler, tarımla uğraşıyorlar. Bu yıl durum ortada. Yani fındık para etmedi, verim, rekolte düşük. Sel, kızıl kıyamet. Gerçekten vatandaşın durumu özellikle o bölgede çok kritik. Bölgenin elden geçirilmesi, tek tek incelenmesi, köylere bakılması, ilçelere bakılması gerekiyor. Bu arada meteorolojinin turuncu uyarı verdiği kentlerden Kocaeli'de şiddetli yağış sele neden oldu. Dere taştı, köprü çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Aracıyla sele kapılıp dereye sürüklenen bir kişi aranıyor.
3: Dere taştı, yollar göle döndü. Sağanak Kocaeli'de felakete yol açtı. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyu etkili oldu. Bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda kaldı. Başiskele ilçesinde çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Bazı fabrikalar da su altında kaldı.
7: Gece öyle Arkadaşlar

0: Çıktık. Uyku seslerini kaçtık. Öyle gidemeyiz. Araba da kaldı içeride. Araba da alamadı.
1: Diz boyunuza geliyor musun?
0: Geçiyor.
2: İlçede bir alt geçitte suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasındaki köprüde derenin taşması sonucu çöktü. Ekipler çalışma başlattı. Ovacık Mahallesi'nde ise Mustafa Gedikli aracıyla birlikte sele kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Dere yasına bir baraka gibi bir yapısı vardı. Orada kalmış sanırım 5 ile akşam. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evden çıkmak istemiş. Aracını alırken dere yatağı suya vurup araçla beraber götürüyor kendisi.
4: Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Fakat kendisiyle ilgili henüz şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerden denize kadar aramalarına devam ediyorlar.
2: Araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Ancak Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı olan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor. Gebze'de de Mudarlı köyünde dere taştı. Aracıyla sele kapılan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü bir ağaca tutunarak kurtulmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla sürücüyü kurtardı. Sağanak Heyelan'a da yol açtı. Kandıra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D605 karayolu Akçakese mevkisi ulaşıma kapandı. Karamürsel'de de bazı evleri su bastı. Ekipler çalışma başlattı. Kent genelinde okullar cuma günü de tatil edildi.
5: Burada da künk tıkanmış. Böyle yoldan akıyor. Orayı koparttı tamamen.
6: Nereye baksanız bu görüntüler inanılır gibi değil. Sayın seyirciler, İstanbul'da sele dönüşen yağış 3 can aldı. 5 kişi kayıp. Hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Mahmut. Ayakkabıları ıslanmasın diye çıkarıp çantaya koymuştu. Çıplak ayakla girdiği su birikintisinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti maalesef. 14 yaşındaki çocuktan geriye acı bir hikaye kaldı.
2: Mahmut daha 14 yaşındaydı. Şiddetli yağmurda ayakkabıları ıslanmasın diye düşünmüştü. Sokaktaki açık elektrik kablosu küçük çocuğun sonu oldu.
7: Dün baktım yerde yatıyor. Kalk masajı yaptım. Baktım dilimin nefesi yok. Biraz daha kalk masajı yaptım. Sonra baktım ambulans gelmeyince dedim kusun arabaya bindirdim.
2: Olay İstanbul Balat'ta Çukurbostan Parkı'nın yanındaki otoparkta yaşandı.
8: Yağışın en şiddetli olduğu saatlerde parktan çıkan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yağmurun etkisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yolda ilerliyordu. Kaldırımdan yola adımını bastığı anda su birikintisine basmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
9: İmdat, yardım edin diye bağırarak ben müdahale ettim. Gittim koltuğun altından tuttum, kaldırıma çıkarttım. Ama ikinci arkadaşım da ona yardım etmeye çalışırken ona da elektrik çarptı.
10: Bir baktım kapımın önünde bu vefat eden kardeşimiz yatıyor. Yanında da 5-6 kişi yardım etmeye çalışıyor. Ambulansı aradık. Ambulans gecikince sivil bir araca koyduk, vakıf kurabaya gönderdik.
2: Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
8: Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerinde şu anda incelemelerini sürdürüyor.
2: Savcı eşliğinde olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler kabloların fotoğraflarını çekti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
11: Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız. Burada hocalarıyla, yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek.
2: Hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Mahmut Işıldak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
6: Gerçekten olağanüstü bir gün yaşadık, bugüne geldik. Ana haberin girişinde söyledim, İstanbul böyle pişman bir çocuk gibi boynunu bükmüş ve öyle bize bakıyordu. Çünkü korkunç şeyler yaşandı, inanılmaz manzaralar vardı. Özellikle Başakşehir'de bir görüntü var. Gün boyu bu İstanbul'da mı, gerçekten bu görüntü İstanbul'da mı çekildi diye insan hayretle kendine sordu. Tüm bu olumsuzluklar akıllara bir kez daha şu soruyu getirdi. Kentlerin altyapıları hazır değil mi? Hangi noktalarda bir sorun var? Önlem alınamıyor mu? Bütün bunları önemli bir konukla konuşalım. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Doktor Nuri Bingöl. Stüdyoda. Nuri Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
6: Bir kere kentlerin altyapısı bizde sıkıntılı mı? Oradan bir başlayalım.
1: Yani bu gördüğümüz görüntüler onun altyapısında sıkıntı olduğunu gösteriyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yağışlar çok geldi, afet boyutunda geldi ama daha az geldiği zaman, bastığı zamanları da biliyoruz. Bu duruma alışalım mı, normal mi? Değil. Çünkü yıllardan beri bu şekilde su baskınlarını yaşıyoruz ama bugünkü tabii çok ekstra oldu dünkü. Bunların önlemlerini almak için önümüzde fırsat varken onları almadığımızda gösteriyor açıkçası bize. Yapmamız gereken işleri yapmıyoruz.
6: Sürekli... Ne yapmamız gerekiyor mesela hocam? Yani ne 20 milyonluk neredeyse bir kent. Yani resmi rakamlar 16-17 milyon falan diyor ama hani sokakta şöyle deniyor. Bu İstanbul 20 milyondan aşağı değil. 20 milyon insan yaşıyor ve yerleşik bir hayat. Evler yapılmış şöyle ya da böyle. Söyleyin bize tedbir nedir? Mesela bu saatten sonra nasıl bir tedbir alınacak?
1: Şimdi öncelikle İstanbul mega bir kent.
6: Evet.
1: Yani mega kentler sıfatında yer alması gereken hem popülasyon açısından hem iş alanı açısından endüstrinin kalbi Türkiye'de. Dolayısıyla buraya ehemmiyet verilmesi gereken bir şehir olarak bakmak lazım. Hükümetin verdiğini biliyoruz ama eskiden gelen problemler büyüyerek kümülatif olarak gidiyor. Bunların başında altyapı sorunları geliyor biraz önce de bahsettiğiniz gibi ama bunu mesela deprem de bir afettir. Depreme karşı hazırlıklı oluyor muyuz, olmaya çalışıyor muyuz? Evet, farkında mıyız? Doğru. Ama böyle bir küresel ısınma sonucu ortaya çıkabilecek fırtınalar mesela biz alışık değiliz. Amerika'da falan çok olur.
6: Evet,
1: Türkiye'de
6: evet.
1: De başladı.
6: Evet.
1: Bu fırtınaların da getirdiği küresel ısınmanın da katkısıyla sel baskınlarına da alışık olmak durumunda olacağız. Şimdi İstanbul eskiden bilirsiniz 7 tepe diye geçer. Hmm. Şimdi 127 tepe. Çünkü eski İstanbul biliyorsunuz sadece Fatih'in içindeki küçük alan. Yamaçlara kurulmuş yerler var ama en büyük sıkıntıyı biz dere yataklarında görüyoruz. Şimdi biraz önce spiker arkadaş da söylüyordu. Caddenin ismi Dereboy Caddesi. Dereboy Caddesi şu an çalışmıyor. Kapalı, boşaltmaya çalışıyorlar sudan dolayı. Ama adı üstünde Dereboy Caddesi. Yani sonuçta oralara iş yerleri, evler kurulmuş, yoğunlaşmış, popülasyon artmış, binalar artmış. Kentsel dönüşüm diyoruz, depreme karşı güçlenelim diyoruz. Bina yıkıyoruz 5 katlıyı 15 kat yapıyoruz.
6: Onu soracağım hocam. Yani şimdi ya bir sürü soru var da.
1: Evet.
6: Yani tedbirden bahsediliyor. İşte deprem olabilir diyor mesela. Uzmanlar, hocalar diyor ki deprem olabilir de burada bir kent var. Yani burada 5 milyon insan yaşıyor ve fay hatları üzerine binalar yapılmış. Ne yapacağız yani? Yarın sabah depremin olacağını bilsek elimizden ne gelir? Sadece o şehri terk edebiliriz. Başka bir şey yapamayız. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Yani Ayaz Ağa'yı yerinden kaldıracak mısınız? O Dereboyu Caddesi'ni kaldıracak mısınız? Ne yapacaksınız?
1: Ali Beyköy'de yaptık. Ali Beyköy'de basardı biliyorsunuz.
6: Evet.
1: Dere yataklarının olduğu yerde çok fazla ev vardı. Orada insanlarımız öldü. Oradan bir ders aldık, yaptık. Ama o ders alıp diğer yerlere uygulamadık. Yine aynı
6: Neden
1: şekilde
6: uygulayamadık hocam?
1: Ya bir takım sebepler var bunun altında yatan. Şimdi burada yapılması gereken bir vatandaş olarak bize görev düşüyor. İki, hükümete ve belediyelere görev düşüyor. Hmm. Dolayısıyla birlikte çalışmak durumundayız. Şimdi ben biliyorum 20 sene öncesinde o kağıthane deresi denilen yer ismi Cendere deresi aslında.
6: Cendere
1: yani.
6: Evet.
1: Ve 20 sene öncesinden imar yoktu. Orada hep tek katlı, iki katlı böyle dükkanlar, işte depolar, onlar vardı. İmar yoktu, izin vermiyorlardı. Şimdi bakıyoruz 35 kat, 40 kat, 50 kat binalar çıkmış. Vadi İstanbul'u işte üniversitelerin olduğu büyük bir alan oluşmuş. Tabii dereyi biraz ihsa etmişler. Kuru bir deredir orası genelde. Kuru olması sebebi budur. Çünkü orası aslında yağmurlar böyle çok yağdığı zaman o yağmuru taşıyacak bir deredir. Şimdi siz oraya
6: aslında
1: o kadar
6: yüksek... Aslında orası dereden öte şehrin emniyetini sağlayan bir kanal.
1: Kesinlikle öyle.
6: Yani bir kanal. Aşırı derecede yağış varsa sular oradan aşağı gidecek. Evet. Onun önünü mü kapatmışız biz?
1: Şimdi onun önünü kapatmışız bir iki. Bir de nüfus yoğunluğunu arttırmışız orada. İşte onların nüfus yoğunluğuyla beraber kanalizasyonların genişliklerini uygulayamamışız belki de. Çünkü orada su kanalları, yağmur kanalları, diğer kanallar var. Şimdi yağmur yukarıdan aktığı zaman şimdi o bölgeyi gözümüz önüne getirirsek Ayaz Ağa tarafı bir çukurdadır. Ayaz Ağa'nın yukarısı Maslak'tır. Geriye doğru geldiğimizde Şişli Sanayi ve Levent tarafı, onun
6: evet,
1: altı
6: evet.
1: Mecidiyeköy tarafı Şişli, gene tepededir. Onun altı yine deredir. Galata Deresi ismi üzerinde. Dere boyu yine caddeleri oralarda da var çok fazla. Başka yani birkaç dere var orada, ismini bildiğim şu an hatırlayamadım. Evet. Hep

0: dere. Yani o dereler aslında yağış esnasında akıp bir şekilde birikip onların devamında da Cendere'ye kadar gelen bir yerdir. Yani Cendere tam çukurda kalan bir yer.
1: Yani bizim dereler hocam, özür dilerim. Bizim dereler gökdelene mi dönüşmüş?
0: Bizim derelerin
1: yani
0: çevreleri...
1: Dere böyle yatay gitmesi gerekirken dere ayağa kalkmış herhalde, gökdelen olmuş.
0: Biraz
1: onun
0: öyle
1: için
0: olmuş.
1: Mi oluyor bunlar böyle?
0: Biraz öyle olmuş. Derelerin kenarlarına biz gökdelenler, binaları yapmışız. Derenin de vasfını bozmuşuz. Doğayla savaşmışız için doğrusu.
1: O olmaz. Peki bundan sonra ne tür tedbirler alınabilir? Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, herhangi devletin hangi kurumu bu konuda iş yapma yetkisine sahipse bundan sonraya dair bize bir projeksiyon koyun önümüze. Biz İstanbul gibi acayip bir kentte yaşıyoruz. Depremi bir taraftan düşünüyoruz. İşte evet. Sel, kar, fırtına düşünüyoruz. Ama nüfus da artıyor. Kısmen artmaya da devam ediyor. İstanbul'a dair acil eylem planı ne olmalı? Mesela siz İstanbul'u yöneten bu şehrin şehremini olsanız, belediye başkanı olsanız, valisi olsanız, yani bu konuda yetkili bakan olsanız, ben şuradan başlıyorum dediğiniz yer neresi olur? Nereden başlarsınız bu işe?
0: Vallahi çok zor bir iş. Olmak istemem işin doğrusu.
1: Öyle mi?
0: Hakikaten çözüm
1: herkes
0: bulmak...
1: olmak istiyor. Siz olmak istemiyor
0: bu,
1: musunuz?
0: Bu konuda hocam? Sıkıntı var.
1: Evet, evet.
0: Birdenbire böyle acil durum planıyla, acil eylem planıyla çözülebilecek bir durum olduğunu pek düşünmüyorum işin doğrusu, kendi kanaatim.
1: Evet, evet.
0: Ama zaman içinde çözebilir miyiz? Evet, çözmeye çalışacağız, çözeceğiz. Bir şekilde buradaki imarı bir şekilde sınırlamamız lazım. Sonra demin de dedim, biz Alibeyköy'de bunu taşıdık. Depremle ilgili çalışmalar var. İstanbul'un çevresine TOKİ konutlar yapıyor. Yerleşimi açıyoruz. Oradaki yoğunluğu azaltmaya çalışıyoruz. Ama yüksek binaları biraz kesmemiz gerekiyor imar planı açısından.
1: Yüksek binaları.
0: Yüksek binaları.
1: Belki sadece bir de şunu da yapmalı da mıyız hocam? Sadece bir öneri, oradan da belki bir şey söylersiniz. İnsanlar bu işleri siyasi bir fatura olarak değerlendiriyor. Bu öyle bir şey değil ki. Bu şehri çok başka partiler yönetti. Belediyeleri aldılar. Yani SHP'si yönetti, CHP'si yönetti, ANAP'ı yönetti, AK Partisi yönetti. Ya biz burada yaşıyoruz ve burası bizim ülkemiz, burası bizim şehrimiz. Yani bilimin, fennin, teknolojinin siyaseti olmaz ki. Bir şehir planı vardır ve onu uygularsınız, yani bu kadar basit bir şeydir bu. Dolayısıyla bunu siyasi olarak tartışanlar hata ediyorlar diye düşünüyorum. Yani sadece bilim insanlarına, mühendislere, kent plancılarına, çevre ve şehircilikle ilgili uzmanlara bu işi bırakmamız gerekmiyor mu?
0: Gerekiyor. Pek siyasi düşündüklerini de sanmıyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı zamanında çok büyük kanallarla, kanalizasyonları genişleterek, yağmur kanallarını genişleterek bir fayda sağladı. Ama şehir evet. Çabuk büyüyor. O zamanki nüfus tam bilmiyorum ama herhalde 10-12 milyonsa şimdi 16 milyon, 18 milyon, 20 milyon. Dolayısıyla popülasyon artıyor.
1: Bu
0: popülasyon,
1: o zaman 8 milyon falandı hocam. 8-9
0: milyon. Muhtemelen hatırlayamadım.
1: Evet,
0: için, evet. 8, yanlış 8
1: milyon falandı.
0: Doğru.
1: Evet. Şimdi oldu 18 milyon.
0: Evet, araç sayısı artıyor.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: Geçen bir rapor okudum. 2021'de 3 milyon civarı İstanbul'a kayıtlı araç varken şu an neredeyse 2 katı, %90 artmış. Yani 6 milyona yakın.
1: Evet.
0: Yani hatta hayvan popülasyonu da artıyor. Evlerde kediler başladı. Eskiden yoktu. Sokakta kediler, köpekler var. Dolayısıyla bunların hepsi bir de küresel ısınmanın etkisiyle bir şekilde bize afet olarak dönecek altyapıyı oluşturuyor. Biz o altyapı hasarını azaltabilmek için bizim de kendi altyapımızı genişletmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bu dere yataklarındaki Şile'de olsun, işte Ayazağan'da olsun, bunların hepsi dere yataklarında olduğu için zarar gördü. Hı hı. Oradaki yapılaşmayı bir kere kaldırmamız lazım. Ama kolay mı? Değil. Onun için dedim kolay değil diye. Hı hı. Şimdi insanlara bakıyoruz, zarar gören kişiler öncelikle bodrum kat ve zemin kat.
1: Evet.
0: Şimdi bilimin ve fennin tekniğini kullanmamız lazım. Binayı kaldıralım demiyorum ama mesela bodrum katın, pardon, dere yatağında veya dere yatağına yakın olan bir yerde, suyun basma evet. Riski olan yerde, onun için risk haritaları çıkarmamız lazım. Burada su basmanı diye bir terim var. Su basmanı terimi inşaat mühendisliğinin bir terimidir.
1: Evet, evet.
0: Su basmanı demek ki yüksek yap, su basabilir anlamına gelir.
1: Su basabilir, biraz daha zemini, yani zeminle sıfır değil de yüksek olsun diyor.
0: Yüksek yapın derler, öyle yaparlar. Ama bizde şimdi İstanbul'da arazi çok değerli. Adam oraya bir kat bodrum, 2-3 kat bodrum yapıp da otopark yapma gibi bir eğilime girdiği zaman ki otoparklarda da çok hasar var.
1: Evet.
0: Çok fazla su alıyor.
1: Her taraf su altında. Otoparklar, evet. O AVM otoparkları,
0: evet.
1: Sitelerin otoparkları. Yani önceden plana uydu, hani planda var. Planda var ama oraya otopark olur mu? Olmaz mı? Hani ruhsatı almak için konulmuş otopark şu an su dolu.
0: Tabii şimdi şöyle, bakın demin de bahsettim. Mesela Mecidiyeköy gibi yüksekteyseniz tepe, Sarıyer'in tepesindeyseniz sorun yok. Ama Sarıyer'in altında, Ayazağa'da olduğunuz zaman oradaki yerin o su basman dediğimiz seviyenin üstünde yapılması
1: belki hocam her şey tamam. Sevgili Kadir, kaç dakikan var? 4 dakika. Bir de elektrik işini soracağım. Fakat bir şey daha. Dün akşam ana haber bülteninde gün boyu arkadaşlarımız, bütün haber kuşaklarında muhabir arkadaşlarımız, herkes tamam yani altyapımız, üst yapımız, bunları konuşuyoruz. En ciddi şekilde de şapka yönümüze koyup eleştirilerimizi yapıyoruz. Fakat olağanüstü bir şey yaşadık galiba. Yani bir rakamlar var ortada. İşte bazı yerlerde metrekareye 224 litre sudan bahsediliyor. Evet. Yani bu böyle bir şey herhalde, bir de bu tarafı var değil mi işin? Kesin. Çok olağanüstü bir şey bu.
0: Mutlaka. Şimdi biz o olağanüstülere alışıyoruz, alışmak durumundayız. Bu aynı şeyi Kahramanmaraş depremi. İki tane çok büyük deprem geçirdik.
1: Evet, evet, evet.
0: Bu bize bir ders oldu. Şimdi daha hızlı ve daha iyi çalışmak durumundayız ve yapıyoruz. Hükümet de buna çok iyi destek veriyor. Tokyo acayip çalışıyor. Benzerini yine bu küresel ısınmada bu tip olaylar için de yapmamız lazım. Çünkü afetlerimiz artık tek değil. Fırtınaya da alışmamız lazım.
1: Yani
0: ben biliyorum
1: fırtına.
0: Ki Urfa'daki bir fırtına da Birecik'te Pimapen kapılarının hepsini toplayıp bir binanın içine çaktığını, içerideki kişinin beyanıyla söylüyorum, kolonlara tutunarak kaldığını biliyoruz. Biz bunları görmedik, yaşamadık. Amerika'da olan fırtına tarzı fırtınaları. Ama bundan sonra görme ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla biz bunlarla ilgili de acil durum eylem planlarını yapıp önlemimizi önceden almamız lazım. Yani bu sel şu anda belki gördüğümüz en felaket olabilecek bir sel ama...
1: Yapı malzemesini de gözden geçirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Yani artık yeni dönem, yeni yapı malzemeleri eski olmuyor diyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Biraz yapı malzemesi, biraz da işte risk haritası derken onu söylüyorum. Yani biraz böyle yüksek kesimlerde farklı davranabilirsiniz, çukur zeminlerde farklı davranabilirsiniz. Dediğim gibi su basmanından tutarak, oradaki malzemeye olarak yalıtımını yaparak, belki su kanallarını büyüterek, yani mesela oradaki su kanalları yetmiyor. Bir takım malzemeler gelip bir de kanalı tıkıyor. Yine bu tip yerlerde belediyelere çok büyük görev düşüyor. Tabii, afet öncesi, tabii. Yağış öncesi. Yağış ihbarı alınmadan önce o derelerin belki temizlenmesi, kanalizasyonların temizlenmesi gerekiyor.
1: Ağızların açılması lazım.
0: Tabii.
1: Peki bu elektrik işi. Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapıldı ve maalesef hayatını kaybetti. Çok ciddi bir risk midir İstanbul'da elektrik şebekesi bu durumlarda?
0: Olmaması lazım. Çok ekstrem bir durum. Yani bir kaçak var muhtemelen. Kaçaktan oldu. Benzer bir görüntüyü biz İzmir'de yaşadık hatırlarsınız.
1: Orada evet yani yolda yürüyen insan hayatını kaybetti.
0: Dolayısıyla normal şartlarda mesela bir stüdyoda da öyle. Bir sürü kablolar var yerde. Zemin altından geçen, üstünden geçen, havadan geçen. Bunlarda bir yalıtım hatası olduğunda mutlaka size elektrik çarpacaktır. Çocuğun ayakkabısının çıkıp çıkmaması da çok sorun değil. Orada başka birileri de zarar görebilirdi. Bir de burada ikinci zararlar oluyor. Yani onu kurtarmak isteyen kişi de ölebiliyor.
1: Elektriğe kapılıyor.
0: Tabii. Akıma burada kapılıyor. Alınması gereken basit önlemler oluyor ama biz onları bazen ihmal ediyoruz. Mesela genelde bu park bahçelerde aydınlatma sistemleri oluyor. Orada biz burada küçük gerilim kullanabiliriz. 50 voltun altı. Bu biraz daha az tehlikelidir. Hatta tehlikesiz diye geçer.
1: Ya da ama yine aydınlatmayı sağlar. Biraz tabii. Daha loş olur.
0: Hayır, olsun, loş olmaz. LED lambalarımız var. 24 wattla çok güzel.
1: Onları tercih etmek lazım.
0: Onları tercih etmek lazım. O yapılamıyorsa kaçak akım röleleri var. Bakın kaçağı direkt kesiyor. Çiviyi
1: bu tehlikeler olmuyor.
0: Tabii ki.
1: Bunlar bizde yok mu sistemde?
0: Var ama burada bir ihmal var belli. Bir kaçak var. Yapılmamış. Atlanılmış. Böyle bir yağmur belki düşünülmemiş. Bundan sonra onları da el atmak.
1: Yo, arkadaşlar mesela Alihan Tok Şile'den bağlandı. Şile'deydi. Orada da elektrikleri kesiyorlar. Tedbirler alıyorlar.
0: Oradaki...
1: Yani elektriği keserek mi tedbir alınabilecek bir sistemden bahsediyoruz?
0: Şöyle.
1: Yoksa bir tedbir var. Elektrik olsa da sorun yok.
0: Şimdi şöyle iki olayı birbirinden ayıralım. Bir tanesinde bir elektrik kaçağı var.
1: Evet.
0: Yürüyen kişileri, bu çocuk da olabilirdi, biz de olabilirdik.
1: Tabii, tabii,
0: o, orada
1: tabii.
0: Bulunduğumuz
1: tabii,
0: anda tabii. Biz de çarpacaktı. Hatta sizi kurtarmaya çalışsam ben de zarar görecektim. İkincisi ise su basan bir yerde bildiğiniz gibi prizler var. Ve su seviyesi o prizin de üstüne çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Bu tip yerlerde mesela sanıyorum Beykoz'da bir bayan müstakil bir binada yine su basmanı olmayan bir yerde su bastığı zaman... Daha önce de su basıyordu diyor. Oğlumdan biliyorum diyor. Elektrik şalterlerini kapattım. Yani burada ikinci bir önlemdir bizim. Evet. Vanaları doğalgazla dahil patlatabilir. Bir de elektriği kesmek gerekiyor ki bu da vatandaşlarımızın uyanık olup yapması gereken işlerden biri böyle
1: hocam,
0: bir su baskını
1: çok anında. Teşekkürler.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim.
1: Umuyorum ve diliyorum ki böyle şeyler olmaz.
0: İnşallah.
1: Eksik olmayın. Sizin bilginize sağ güveniyoruz. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yayın reklama gideceğim. Doktor Nuri Bingöl. Hocama çok çok teşekkürler. Ana haberde 20 kuşağında birlikteyiz. Ama önce bir reklama gidip dönelim.

İstanbul'da yağış felaketi hangi gerçekleri ortaya çıkardı? Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde CHP neden aday çıkarmaktan vazgeçti? Sınırları genişleyen savaşlar dünyayı felakete mi sürüklüyor? Kübra Nur Uslu soruyor, AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner

kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Taha Hüseyin Karagöz, Aytun Çerkin ve meteoroloji uzmanı Ahmet Köse yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı. Bu akşam 21'de Habertürk'te.

Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.

0: Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Ana haberdesiniz. İkinci sayfayı açıyoruz. Saatlerimiz de 20 olmak üzere. Sayın seyirciler, İstanbul'daki sel felaketine bakıyoruz. Sel felaketinde maalesef can kayıpları arttı. Maddi zararın boyutu da büyük. Habertürk ekipleri sahada. Her yerde Gizem Türemen can kayıplarının yaşandığı Ayazağa'da felaketin izini sürüyor. Arka tarafta artık varillerde ateşler yandı ve elektrik yok gördüğüm kadarıyla, ama can kayıplarından bahsediyoruz ve Ayazağa diyoruz. Gizem, bir saat geçti. Önce bir görüştük. Ne toparladın? Belki daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Yeni bilgilerin var mı? Neler anlatacaksın?
1: Faruk Aksoy, hala Ayazağa'da Dereboyu Caddesi'nde selin vurduğu o noktada elektrik verilemiyor. Tabii ki tedbir amaçlı. Bu nedenle çalışmalar işte bu şekilde ateş yakılarak hem ısınmak adına hem aydınlanmak adına yürütülüyor. Selman, sağ tarafı gösterir misin? Bakın, ekipler araçları çekmeye devam ediyorlar. Selden etkilenen, Ayazağa Deresi'nin taşmasıyla sürüklenen, o şiddetle önüne kattığını götürdü sel çünkü. O araçlar tek tek çekiciler yardımıyla alandan uzaklaştırılıyor. Burası can kaybının da yaşandığı bir noktaydı. Az önceki yayından farklı bir noktaya geldik. Hemen solumda bakın bir konuk evi var. Bu konuk evinin önünde o kadar yüksek su seviyesi vardı ki bir kişi 34 yaşında erkek bir vatandaş, bir çocuk babası hayatını kaybetti. Bakın sel çekildi. Sadece geriye balçık kaldı ve zararın boyutu, arabanın nasıl oraya çıktığı çok net gözüküyor. Ama hala çekilemeyen araçlar var. Bir onları getirelim. Şu tarafa doğru yürüyerek Selman'la beraber. Şimdi doğalgaz hala yok, o da tedbir amaçlı. Elektrik zaten yok. Telefonla iletişim sağlandı, internet geldi. Bu bir gelişme yine burası için. Çünkü araçların nasıl üst üste bindiğini getirirse Selman ekranlarınıza, bu selin, şiddetin, yıkımın boyutunu daha net anlayacaksınız. Dün akşam saatlerinde Ayazağa Deresi'nin taşmasıyla paralelindeki tüm sokaklarda işte su bu noktaya böyle akın akın geldi. İş yerlerine, evleri su bastı. Bodrum katlardaki durumu bir önceki bağlantıda getirdik. Ve bakın, karanlık bir sokak. Adeta karanlığa gömülmüş. Jeneratörü olan varsa o çalıştırıyor. Ama onun dışında hemen sağa da dönelim. Bakın, burası gerçekten afeti yaşayan bir cadde. Zaten Dereboyu Caddesi. Dere üzerine kurulmuş evler, binalar olduğunu görüyoruz. Bir taraftan bu sabah saat 6'da biz bu noktadaydık. Yukarıda mahalle sakinleri vardı ve bağırıyorlardı. Mahsur kaldık, çıkamıyoruz diye. Çünkü derede sürüklenen, o selin şiddetiyle sürüklenen araçlar öyle bir tıkadı ki geliş ve gidişi çift yönlü olarak burası ulaşıma kapandı ve hala açılmış değil. Bakın burada.

0: oradaki ağaçları, dalları gördüğünüzde aslında o sağanağın etkisiyle, derenin taşmasıyla o selin nasıl sürüklediğini, neleri sürüklediğini daha net görüyorsunuz. Burası 1,5-2 tonluk araçların olduğu bir yer. Düşünün ki 2 tonluk araçları sel aldı, önüne kattığını götürdü. Bire ilerlemiyorum çünkü geride hiç ışık yok. Orada pek çok kişi bu akşam evlerinde kalamayacak. Yakınlarında kalacaklar, komşularında kalacaklar. Buraya bugün kim geldi? İstanbul Valisi ile İl Emniyet Müdürü geldi. Hasar tespit çalışmalarını yerinde takip ettiler ve vatandaşlarla konuştular. Eksikleri tespit ettiler ve şunu söylediler. Pazartesine kadar zarar tespit çalışmalarını tamamlamayı ve bu zararın nasıl giderileceğinin somut olarak masaya konmasını, açıklanmasını hedefliyoruz. Yani şurada önümüzde 2 gün daha var ama önemli, niye yağışlar durmuyor? Yarın da yağış var. Cumartesi için de uyarı var. Ki Sarıyer en çok yağış düşen noktalardan biriydi. Bakın yol kapalı diyorum ya, nasıl kapalı, nereden kapalı onu da gösterelim istiyorum. Metrekareye 190 kilograma varan yağış aldı Sarıyer. Ayazağ'da derenin, Ayazağ deresinin de taşmasıyla en çok etkilenen yerlerden biri. Bakın yan yana yan yana gelmiş, üst üste çıkmış, yan dönmüş arabalar, büyük ticari araçlar. Yani görüntü bazen anlatır, bizim anlatmamıza gerek olmaz ya, öyle bir manzara var ki dün akşam saatlerinde yaşanıyor buradaki sel afeti, sel felaketi. Bu saat oldu, daha araçların tamamı çıkarılamadı. Neden? Çekiciler bu noktaya geldi ama yer balçık, bastığımız yer balçık. O vinçler yere tam tutunamadığı için kaldırma çalışmaları da geç başlayabildi. Hala da devam ediyor. Tahmin ediyorum ki sabaha kadar da devam edecek. Ama evlerdeki tahliyelerde durum biraz daha geride. Oraya biraz daha destek lazım. 46 bin personel, ki bunların 8 bini kurtarma personeli olmak üzere, sahada can hıraç bir mücadele var. Faruk Aksoy.
1: Peki Gizem Türemen Ayazağ'dan son notları bize anlattı. Gerçekten arkada çalışan insanlar, görevliler, yetkililer, emekçiler aralıksız çalışmaya devam ediyor. Ama olan oldu, sel felaketi gerçekten İstanbul'u tam anlamıyla esir aldı. Gizem teşekkürler. Sen oradaki izlenimlerini, takibini sürdürüyorsun. Bir başka noktaya gideceğiz. Alihan'ı göreceğiz. Alihan Tok neredeydi? Şile'deydi. Alihan, seninle de bir saat önce konuştuk ama her geçen dakika yeni gelişmeler oluyor. Elektrikler yok. Bu arada biz ana haber bülteninde seninle konuştuktan sonra bu elektrik meselesine dair de epey bir görüştük, konuştuk. Bir değerli uzman konuk ağırladık. Şimdi durum nedir Şile'de? Çalışmalar ne aşamadadır? Genel olarak bir toparlarsan seviniriz. Evet, Alihan'la bağlantımızda sorun var. Alihan biraz sonra tekrar bizimle birlikte olacak. Kime gidiyoruz? İrem. İrem Kağıthane'deydi. İrem'i görelim. İrem merhabalar, kolay gelsin. Kapkaranlık bir görüntünün, kapkaranlık bir dekorun önündesin. Elektrik konusunda sıkıntı var. Kimseyle görüşebiliyor musunuz? Çalışmalar ne durumda? Mesela elektrik konusu ne zaman tam olarak çözüme kavuşturulabilir? Bize Kağıthane'deki son durumu anlatır mısın İrem?
2: Evet Faruk Aksoy, şu anda yine Kağıthane Deresi'nin önündeyiz. Tam bulunduğumuz noktada hala elektrik yok. Çünkü dün akşam yoğun yağışın etkisiyle burası derenin taşmasıyla birlikte sular altında kaldı. Suyun büyük bir kısmı bugün tahliye edildi. Fakat daha kat edilecek çok yol var. Hasarın telafi edilebilmesi için belli bir zamana ihtiyacı var ekiplerin. Tam bulunduğumuz noktada da önlem amaçlı su birikintilerinde, su taşkınlarının olduğu bölgede elektrik yoğun bir problem yarattığı için hala buradaki kesinti devam ediyor. Muhtemelen bugün boyunca da devam edecek. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yayından önce afet koordinasyon ekibiyle konuştuk konular üzerine. Kağıthane'de hangi mahallede, nerelerde nasıl problemler var, bunların tespiti yapılmış. Evlerini su basan, iş yerlerini su basan ve farklı yerlerde farklı sorunlar yaşayan vatandaşlarla iletişime geçilmiş elbette.

Fakat yıllardır böyle bir afet görmediğimiz için İstanbul'da elbette birazcık hızlı bir süreç işleyemiyor açıkçası. Ben size tekrardan bir ortamı göstermeye çalışayım mümkün oldukça. Şu anda Kağıthane Deresi aslında yüksekliği bayağı inmiş vaziyette. Sabah saatlerinde burada yayın yapmıştık ve gerçekten hem çok hızlıydı, muazzam bir akıntı vardı burada, hem de yüksekliği yani neredeyse bu köprünün ayağının ortasına kadar geliyordu ki öyle ki dün akşam yine Habertürk'e

0: bölgede özellikle Kağıthane'de risk tam anlamıyla geçmiş değil. Çünkü yağmurdan sonra artık toprak yumuşadı ve bu yüzden hem ağaçların devrilebilme ihtimali var hem de her yer sürekli hala yani çok kaygan. O yüzden riskler tam anlamıyla bitmiş değil. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ki bulunduğumuz alan yani sabah saatlerinde dediğim gibi tamamen sular altındaydı ki tam burası önemli bir nokta. Burada çok karanlık olduğu için gösteremiyorum fakat 300 yıllık bir cami, tarihi Sadabat Camii var. Bu cami yani neredeyse diz boyunu aşan bir su vardı. Ki bugün yine saatler öncesinde hala aynı vaziyetteydi. Ekipler geldi, suyu tahliye etmeye çalıştılar. Aynı zamanda burada bir yine bu aynı bulunduğumuz noktada bulunan bir sedef atölyesi vardı. Bir sarnıç vardı. Yani çok önemli, kıymetli yerler de çok büyük hasarlar aldı. Tabii ki bunları telafi etmek de önemli olacak. Aynı zamanda burada maalesef büyük kayıplarımız var. 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi hala kayıp. Hayatını kaybedenlerden birisi tam olarak bu noktada bulundu. Özgür Balaban'la tekrardan ekranlarınıza getirelim. Geçtiğimiz saatlerde Sarıyer'den akıntıyla birlikte sürüklenerek bir cansız beden bu köprünün ayağına vurdu. Şu kenarda asılı biçimde maalesef hayatını kaybetti bir vatandaşımız. Kimliği de tespit edildi. Ahmet Usta 56 yaşında. Dün akşam maalesef ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu Ahmet Usta için. Bugün öğle saatlerinde burada cansız bedeni bulundu. Ekipler geldi, olay yeri inceleme ekipleri. Yakınlarına sabırlar diliyoruz elbette. Yani 2 gündür İstanbul kabus gibi günler yaşıyor. Hasar büyük, kayıplarımız var, yaralılar taburcu edildi. Fakat hala bulunamayan 5 kişi var. Önümüzdeki saatlerde özellikle yani Kağıthane birazcık işleri yoluna koymaya başlamış durumda tabiri caizse ama İstanbul'da birçok bölgede kritik durum devam ediyor. Biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki İrem, çok teşekkürler, kolay gelsin. Kayıp 5 kişi, belki de günün haberi, gecenin haberi bu. Gün boyu bu konuşuldu. Dolayısıyla her şeyin ötesinde o kayıp 5 kişi aranıyor. Onlar bulunacak. Yani yaşadığımız felaketin her geçen dakika başka dipnotları önümüze düşüyor. Sayın seyirciler, Beykoz'da şiddetli sağanağın en çok etkilediği ilçelerden biriydi. Beykoz çok etkilendi. Riva Deresi taştı. Evler, iş yerleri, seralar her taraf su altında kaldı. Tehlikeli anları anlatan mahalle sakinleri yaşadıklarını Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ'ı anlattılar. Aslında yaşadıkları dehşeti.
2: Gök sanki delindi gibi.
3: Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
4: Dere taştı, evleri su bastı. İş yerleri seralarda taşkından nasibini aldı. Beykoz'da kabusu yaşadı.
3: Bir anda hiçbir şekilde anlayamadık yani. Çocukları biraz zor kurtardım. Burada şurama kadardım yani şu şekildeydim. Suyun o kadar kuvveti yüksek ki kendimi kurtarmaya geçtim. Çocuklarım çığlık çığlığa.
5: Çamlıbahçe mahallesinde bulunan dere taştı ve o taşmanın etkisiyle sokakların arasından geçerek işte bu evlerin bulunduğu noktalara kadar geldi. Şiddeti o kadar yüksekti ki duvarları yıktı. Sonrasında evlerin içinde sular dolmaya başladı.
3: Bir anda buradan bir basınçlı bir su direkt evin içerisine girdi. Çocuklarımı çok zor kurtardım. Kendim sular içerisindeydim. Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
5: Beykoz'da yağmurun yanı sıra rüzgarın da şiddeti öyle yoğun ki binaların dışında bulunan duvarlar devrildi. Yollara savruldu. Aynı zamanda ağaçların da bu şekilde kırılıp yola savrulduğunu görüyoruz. Nereye kadar sular geldi evinize?
2: Şuraya kadar. Yani böyle bir şey yok. Yardım bekliyoruz.
5: Beykoz'da özellikle zemin kattaki evler yağmurdan fazlasıyla etkilendi. İşte o evlerde şu anda temizlik çalışmaları başlatıldı. Yağmurun seviyesini göstermek istiyorum geldiği noktayı size. Özellikle buraya kadar geldi. Hatta dolap içlerine kadar girerek büyük bir hasara neden oldu bu evlerde.
2: Gök sanki delindi gibi. Şuradan 2 tane kum torbamız var. Onları koyduğumuz halde çok kötü.
4: Riva Deresi'nin taşması nedeniyle iş yerlerinde de benzer manzara vardı.
6: Bir anda su yükselmeye başlamasıyla biz içeride mahsur kaldık. İşte kendimizi masanın üzerine çıkardık. Yakın su

0: oldu içeri. Kapı kapalı kaldı. O esnada çıkamadık. Yani 2 saate yakın burada yalnız kaldım. Faiciler geldi. Onların da çabalarıyla içeriden çıktı.
1: Dereden taşan su Sera'nın brandalarını yırttı. Taşkın su içeri girdi. Önünde ne varsa katıp götürdü ve Sera da yıllarca emek verilen işte bu noktada büyük hasara neden oldu.
2: Emine Derya başka bir noktada İstanbul'dan manzaraları, görüntüleri, olanı biteni aktarmayı sürdürüyor muhabir arkadaşlarımız. Emine Derya Ayazağa'da başka bir noktada. Arkada bir çalışma var. O çalışmayla başlar mısın Emine? Neler oluyor arkada?
3: Faruk Aksoy, bulunduğumuz nokta önemli. Burası sizin de söylediğiniz gibi Ayazağa ama hummalı bir çalışma var. Çünkü şu anda bulunduğumuz Atatürk Caddesi ki bu cadde Gizem ekip arkadaşım yayının başında biliyorsunuz Ayazağa'dan yayın yaptı. Araçların suya gömüldüğü alana yani Dereboyu Caddesi'ne oldukça yakın bir mesafede. Hatta bu caddenin sonu oraya bağlanıyor diyebiliriz. Şimdi normalde dün biz bu saatlerde Emre Altun'la birlikte yine aynı bu noktadaydık ve buraya geldiğimiz zaman aslında araçla girmek mümkün değildi. Çünkü cadde olduğu gibi suya gömülmüş vaziyetteydi. İşte şimdi o su tahliye edildi. Ekiplerin de bizle çalıştığı alana doğru sizlerle birlikte ilerleyelim. Yine belediye ekipleri burada Kızılay'ın sahada olduğunu görüyoruz. Zannediyorum şu aradan girebileceğiz. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Bakın burada da çok affedersiniz şöyle geçebilir miyiz? İSTAÇ ekiplerinin şu anda çalışmalarını ekranlara getirmiş olalım. Tabii yayından önce ne yaptıklarını sordum. Yerde biriken bir çamur, bir balçık var. O temizleniyor. Şu anda görmüş olduğunuz bu işlem aslında dünden bugüne kalan çamurun ve balçığın bu meydandan temizlenmesi için yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda ekip burada, araç burada. Yine vatandaşlar da kimi zaman caddeye geliyorlar. Hem çalışmaları izliyorlar, takip ediyorlar hem de bilgi almaya çalışıyorlar. Caddeye doğru ilerleyelim. Oradaki durumu da göstermek istiyorum. Faruk Aksoy, yayının başında söyledim ya, dün tam da bu saatlerde yine buradaydık, bu noktadaydık. Ama bu caddeye girmemiz mümkün değildi. Hatta hatırlayacaksınız o görüntüleri. Habertürk ekranlarından da canlı yayında sizlerle paylaşmıştık. İnsanları buradan kepçelerle yani iş makineleri gelmişti. İş makinelerin ucundaki kepçelerle birlikte insanları caddenin başına doğru tahliye ediyorlardı. Yerde hala bu arada burası caddenin ana yolu. Çamur izlerini görüyorsunuz, işte o selden geriye kalan ne yazık ki zararı da aslında hala görmek mümkün. Dükkanların zaten neredeyse tamamı kapalı, özellikle kaldırım kenarlarında işte bu şekilde çamurlar da birikmiş vaziyette. Az önce gösterdiğimiz o çalışmada bu çamurun temizlenmesi için yapılıyor. Tabii ki Gizem de bahsetti gün boyu yayınlarında, Ayazağa mahallesinin büyük bir kısmında elektrik yok, doğalgaz yok. İnternette öğle saatlerinden sonra gelmeye başlamıştı. İnsanlar elektrik olmadığı için telefonlarının flaşlarını açıyorlar. Hatta bir beyefendi gördüm, başına böyle bir gece lambası geçirmişti. O gece lambasıyla birlikte çünkü yollar kaygan, çamur hala, eyvah, İşte bu şekilde düşme riski var. Ondan dolayı da özellikle gece lambaları takıyorlar ya da telefonlarının ışıklarıyla yollarını bulmaya çalışıyorlar. Lütfen biz de Emre abi kaldırıma geçelim. Yine bir araç geliyor. Bu arada Faruk Aksoy, yani eminim yayına yansımıştır. Burası çok hareketli. Araçların biri gidiyor, biri geliyor. İşte İBB ekiplerine ait araçlar, Kızılay'ın yardım ekiplerini gördük. Yani burada Ayazağa Mahallesi'nin Atatürk Caddesi bölümünde bir seferberlik hali ilan edilmiş desen bence abartmış olmam. Şimdi çalışmanın olduğu farklı bir noktaya daha sizleri götürelim. Karşıdaki aracı da ekranlara getirebilir miyiz Emre Altun? Bakın dün sel o kadar şiddetliydi ki araç kaldırıma çıkmış ve hala burada. Yani bu araç buraya nasıl çıktı, nasıl sürüklendi, inanın hayal etmesi çok güç ama belki de en net görüntülerden biri. İşte bu kocaman araç zaten hala suyun izlerini şeyde görmek mümkün, kapıda görmek mümkün aracın kapısında. Dün zannediyorum belki de tamamen suya gömülmüştü ama burası bir bank normalde. Bu bankın üzerine işte o selin etkisiyle araç çıkmış. Hemen sağ tarafta da ekipler görüyorsunuz temizlik çalışmalarına devam ediyor. Hemen karşıda bir bank var. O da dün yine burada meydana gelen selin ve su taşkınlarının etkisiyle zannediyorum yerinden çıktı. Ve o koca aslında iki beton ayağı var. Ona rağmen yerinden oynamış. İşte bu vaziyete gelmiş. Yani gerçekten... gün boyu konuştuk İstanbul'da özellikle bu tarafa doğru ilerleyelim. 14 Ekim İstanbul tarihine geçecek günlerden bir tanesiydi. Geceden gündüze ve gündüzden bu yana gelişmeleri takip ediyoruz. Son 84 yılın en şiddetli yağışını aldı megakent ve ondan geriye kalan manzaralarda işte bu şekilde oluyor. Burası Ayaza Atatürk Caddesi'nin hemen başlangıç kısmı. Ekiplerin bölgede bir yandan temizlik çalışması devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlar dediğimiz gibi hem bu çalışmaları takip ediyorlar, merakla bilgi almaya çalışıyorlar. Hem de burada gerçekten dükkan sahipleri, burada yaşayanlar ve gelen yardım ekipleri, belediye ekipleri Kızılay ile birlikte bir birlik hali oluşmuş durumda.
2: Emine Derya, çok teşekkürler. Oradan en güzel anlatı, en güzel tespitler senden geldi. Çok teşekkürler. Çok iyi anlattın. Saha temizlenecek. Sonra diğer çalışmalar yapılacak. Tekrar sana bakacağız ne oluyor ne bitiyor. Sen de takibini sürdür. Sayın seyirciler bu arada yağışlar ne kadar sürecek? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel. Hüseyin karşımda. Sevgili Hüseyin hoş geldin. Ana haberdesin. Merhabalar. Merhaba. Tabii seninle bugün ne oluyor, yarın ne oluyor, bir sonraki gün ne olacak bunları konuşuyoruz. Bilimsel veriler eşliğinde, rakamlar eşliğinde, çünkü sen böyle bir mühendissin. Dolayısıyla bunları vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu akşamdan, bu dakika itibariyle başlayalım sevgili Hüseyin. Ne olacak sabaha kadar ve yarın?
4: Teşekkür ederim. Faruk Aksoy, pek çok ilçede yağmur kesti. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Yarın sabah 9-10 sularına kadar da aslında şehrin batısında özellikle yeni bir yağış yok. Boğaziçi çevresinde de kesti. Anadolu yakasında ise zayıf bir yağmur Pendik çevresinde görüyor olabiliriz. O da kesiyor. Şu an ekranlara gelen yeşil bir Türkiye haritası geldi. Yeşil taralı alanlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü yağmurun sürdüğünü görüyoruz.
2: Evet.
4: Bartın, Sakarya'nın doğusu zaten bu alanı hep uyarmıştık bugün. İstanbul değil ama bu alanı şeklinde ve bu yağmur gece saatlerine kadar Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de risk oluşturuyor. İstanbul'a dönersek yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın kış tipi, hani böyle kışın ince bir yağmur, çisenti ama rüzgarla yüzümüze vurur ya. Hani sanki kar havası mı geliyor, evet, nedir evet. Bu de? Aynı bilirsin işte bunun gibi bir cuma günü bekliyoruz. Yani burada bir sel tehlikesi yok. Ama az önce muhabir Emine dostumuzun da bulunduğu yerler kimisi su altında hala. Yani hafif yağmur dediğimiz yağmur bile bazı caddelerde tekrar yüze yakışına geçebilir. Fakat evet. Yağış miktarları yarın 10 ila 30, yer yer 30 milimetre. Aşırı bir durum yok. Fakat cumartesi günü Faruk Aksoy tekrar 50 milimetreye kadar 10 ila 50 milimetre bir yağış daha var. Cumartesi günü özellikle Arnavutköy yine Şile Beykoz çevresinde 24 saatte beklediğimiz bu yağış zemin koşulları sebebiyle su baskınlarına yol açabilir. Normal şartlarda 24 saatte düşmesini beklediğimiz 50 milimetre yağış İstanbul'u zorlamaz. İstanbul çok daha kuvvetli yağışlar aldı 24 evet. saatte. Dün yaşanan ise 4 ila 6 saatte 100-120 milimetre yani 4 saatte 100 milimetre yağışması hadisesi. Bu bizim manzaraları şuna çevirdi. Cumartesi günü beklediğimiz yağış güne yayılan ve toplam 50 milimetre olduğunu düşünürsek neredeyse sadece şehirde bir şemsiye açtırır gibi. Ama yine de zemin koşullarını her yerde bilemiyoruz. Her yere muhabirler gönderiyoruz. Diğer medya kuruluşları da gönderiyor. Hepsinin de eline sağlık. Kameramanların da öyle. Yani bu sel sularından aslında uzak durmak lazım biliyor musunuz? Yani sağlık açısından biliyorsunuz tabii ki de tabii. Hatırlatalım yani muhabirlerimize. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sahadaki binlerce personel başta olmak üzere yetkililer de öyle. Ama şimdiki risk bu kadar değil. Tekrarlıyorum. Cumartesi günü yerel olarak müdahale edilebilir, yetkililerin kontrol edebileceği boyutta bir gün olacak ve yağış miktarı. Evet. Tekrar böyle manzaralar beklemiyoruz. Pazar günden itibaren güneş açıyor. Hafif bir yağmur salı görülebilir. Perşembede ama haftanın geneli gelecek hafta güneşi göreceğiz. Tekrar 19 derecelere çıkacağız. 13'lere düşmüştük. Böyle daha sakin bir hafta olacak gelecek hafta. Sadece şu cumartesi gününü yeni bir sel olmadan atlatmak önemli. Ama yağış miktarları yeni bir sel olmaz. Yine de zemin koşulları tehlikeli, tedbirli olun diyor efendim. Biz de seslendirelim.
2: Hüseyin Öztel, çok teşekkür ederim. Sağ ol, kolay gelsin, iyi akşamlar. Habertürk Meteoroloji Mühendisi sevgili Hüseyin Öztel bize bugün, yarın, hatta önümüzdeki hafta ne olacak onu anlattı. Gerçekten doğru bilgiler eşliğinde yola devam etmeliyiz. Yani uzmanların söylediği, bilimsel veriler bize ne diyorsa, havanın nasıl olacağı, yer hareketlerinin nasıl olacağı, daha geniş kapsamda ele alırsak, bir yere nasıl kent kurulacağı, işlerin nasıl yürütüleceği, çünkü tabiat, doğa, Allah burayı bir plan üzere, bir hesap üzere yarattığına göre o hesaplara bakmamız gerekiyor. Yoksa bazı noktalarda hep birlikte çuvallayabiliriz. Şimdi dönelim bütün bu yaşananların değerlendirilmesi kısmına. MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti. Çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğünü ifade eden Bahçeli, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi.
5: İstanbul'daki sel felaketinin ardından dayanışma mesajı verdi. Türkiye bu zor günleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır dedi.
6: Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkanlarıyla sürdürmektedir. Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Bahçeli, hayatın normale dönmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.
6: Devletimiz afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonunda yeni bir ligde olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. FETÖ ile mücadelede mesajlar verdi ve eğitime dair farklı başlıklar açtı.
7: Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz.
5: Uluslararası eğitim vizyonuna dikkat çekti. Türkiye küresel oyuncudur dedi.
7: Her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. FETÖ'nün yıllar boyunca eğitim faaliyetleri adı altında emperyalizme hizmet ettiğini söyledi.
7: FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar.
5: Erdoğan, FETÖ ile mücadelede yapılanları da anlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
7: 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık. geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız.
2: Tabii ana haberde diğer başlıklarımıza da bakıyoruz. İstanbul'da yaşanan, çevre illerde, Kocaeli'de, Sakarya'da yaşanan sel felaketiyle ilgili gelişmeler oldukça tek tek ekranlarınıza getiriyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni İstanbul İl Başkanı'nın belli olduğunu ifade etmeliyiz. Mehmet Ali Yüksel İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yaptı. Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in İstanbul'daki görevi sona ermişti. Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu tarafından siyasal işler ve seçim propagandası çalışmaları için genel başkan baş danışmanı olarak atanmıştı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Gürsel Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildiğini açıkladı. Yani Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığından genel başkanlık makamına bağlı koordinatörlük makamına getirildi ya da görevlendirildi. Bundan sonrası Gürsel Tekin'in görev tanımı ve tarifi içinde olacak. Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasına devam etti. Duruşmayı yeni parti genel başkanı Özgür Özel de takip etti. Özel, Silivri'de devam eden yargılamalara dair adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve son olarak sessizleştirme politikası uygulanıyor dedi.
8: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz.
9: Silivri'de devam eden yargılamalarla ilgili konuştu, yaşananları eleştirdi.
8: Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim.
9: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 99. duruşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinledi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası'nın alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak çağrılmasını istedi.
8: Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız.
9: Özgür Özel duruşma öncesi yaptığı konuşmada fon soruşturmalarını takip ettiklerini söyledi.
8: Fatma Betüzayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda gündem fon soruşturmasıydı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirtti. Muhalefete de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yanıt verdi.
10: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuz kamuoyu takdir ediyor.
9: Fon soruşturması hakkında bilgi verdi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.
10: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık. 2,5 yılda Biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış.

0: yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır! Biz kimseden korkmuyoruz. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz. Herkesten hesap soruyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
1: AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, genel kurula gelmesi beklenen fon teklifi hakkında da konuştu.
0: Getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak, akla kara birbirinden ayrılacak. Hangi partiden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sor.
2: Sayın seyirciler, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili Mihraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonu sonucunda ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri yakalanmış oldu. Mihraç Ural Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyordu.
1: MİT ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı SANA terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son dönemde Mihraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basıldı. İki ülkenin istihbarat servisinin yaptığı ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan terörist Mihraç Ural yakalandı. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıda 4 fail yer alıyordu. Saldırının hemen ardından başlayan takip sürecinde ilk fail 2018 yılında yakalandı. Saldırının organizatörlerinden biri olan Yusuf Nazik, MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2025 yılında saldırının faillerinden 2 kişi daha yakalandı. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükencı da ayrı ayrı operasyonlarla ele geçirildi. Saldırının son faili Mihraç Ural'da Suriye sınırında ele geçirildi. Böylece Reyhanlı saldırısının tüm failleri düzenlenen nokta operasyonlarla yakalandı. Ural, Suriye'de de yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan bazı saldırıların da failiydi.
2: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'daki ara seçimlere geri sayım sürerken gözler Başkan Trump'ın İran'a saldırı emri verip vermeyeceğine çevrildi. Bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının İran'a yönelik saldırılar için gönderildiğini iddia eden Trump, planın sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini söyledi.
1: B-2 bombardıman uçakları saldırı için havalandı dedi. İran'a yönelik plan sızdırılınca saldırıyı iptal ettiğini söyledi.
3: There were 2 weeks and we sent those beautiful B-2 the wings and you know somebody leaked.
1: ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlere geri sayım sürerken gözler Başkan Trump'ın İran'a saldırı emri verip vermeyeceğine çevrildi. Arizona'daki seçim mitinginde konuşan Trump, bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının İran'a yönelik saldırılar için gönderildiğini söyledi. Ancak saldırı yapılmadan bu bilgi sızdırıldı diyerek bazı medya kuruluşlarına tepki gösterdi.
3: My opinion, leakers should be shot. In the old days we used to shoot leakers, you know, when they leak what time you're going to attack a country.
1: Sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını belirten Trump, saldırı planına ilişkin bazı detayları da paylaştı. Saldırı 2 gün sonra ertelendi dedi.
3: That we were leaving at 12:07 from Missouri and it was in they leaked the time we were leaving, the time we were arriving. Said let's change the time. So I called off the raid.
1: İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırı olasılığının tartışıldığına dikkat çekti. Tüm cephelerde tehlike seviyesinin ve buna bağlı olarak gerginliğin tırmanma ihtimalinin arttığını öne sürdü. İsrail'de yayınlanan Maariv gazetesi de Başbakan Netanyahu'nun ABD'den saldırıları erteledi.

0: temellerini istediğini öne sürdü. Netanyahu'nun partisinin olası saldırılar ve İran'ın yanıtı nedeniyle oy kaybı yaşayabileceklerinden endişe ettiği belirtildi. Haberde ayrıca seçimi acil durum nedeniyle ertelemenin fiilen imkansız olduğu dile getirildi. ABD basınında Trump ve Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a saldırı ihtimalini görüştüğü iddia edilmişti.
1: Tabii bu arada Donald Trump'ın sözüne dünya nasıl güvensin? Yani bu açıklamayı kendisi yaptı. Hatırlayın, geçen hafta, önceki hafta 3 Kasım'a kadar İran'a saldırı yok dedi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı söyledi. Peki şimdi B-2, B-52 ağır bombardıman uçaklarını gönderdim. Ama plan ifşa olunca, plan ortaya çıkınca ben de saldırıdan vazgeçtim diyor. Bir sonraki günde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak çıkıp şu tarihe kadar herhangi bir saldırı olmayacak ya da şu konu hakkında Amerika bunu yapacak diyor. Dolayısıyla bu biraz Nasrettin Hoca'nın ev yanması hikayesine benziyor. Dünya bu işler olduktan sonra pek fazla Trump'a inanmaz. Sayın seyirciler, İsrail'e yönelik uluslararası tepki devam ediyor. Bu kez Bakü'deki Asya'da işbirliği zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti, salondan ayrıldı. Türkiye'yi temsilen zirveye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında da İsrail'e sert tepki gösterdi.
0: Azerbaycan'daki zirveye İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a yönelik tepki damga vurdu. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu çok sayıda temsilci salonu terk etti. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7.'si Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Fidan katılırken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başladığında salonun boşalması dikkat çekti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı anlar görüntülendi. Bakan Fidan zirve kapsamında yaptığı konuşmada ise Azerbaycan'ın başkanlık görevinin uzatılmasına yönelik desteğini ifade etti. Küresel barış ve refahın güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Fidan, ulaşım bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalıyız dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridor ve Kalkınma Yolu projesine vurgu yaptı. Gündeminde Filistin'in temsili de vardı.
2: We cannot uphold that commitment while Israel, a SCA member state, violates the fundamental rights of the Palestinian people by pursuing a policy of systemic oppression. We must take a firm stance in supporting the rights of our fellow member, Palestine, against the ongoing atrocities and grave violations. A lasting solution requires an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.
0: Zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı, Rusya, Çin ve Sri Lanka'dan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Fidan temaslarının ardından Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
3: Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarında, savaş zamanlarında, kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır.
1: Evet, Azerbaycan'da İsrail protestosu vardı. Onları izledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasını, bir kısmını dinledik. İngiltere'de ise akıllara zarar bir haber var. O haberle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şimdi arkamdaki kadın İrlandalı yazar Sally Ronin'in kitapları. Filistin aksiyona desteği nedeniyle İngiltere'de satıştan kaldırıldı. Ronin kitaplarını bu ülkede satıştan çekmek zorunda kaldığını açıkladı. The Guardian gazetesinin haberine göre Normal İnsanlar ve Arkadaşlarla Sohbetler adlı eseriyle tanınan Ronin, Filistin Action'a kamuoyu önünde verdiği destek nedeniyle İngiltere'deki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtti. Yani açık açık orada mobbing uygulandı. Ronnie, yayın evim Faber eserlerimi artık İngiltere'de satışa sunmayacağına karar verdi diyor. Yazar, inançları ve niyetleri konusunda kamuoyuna karşı dürüst olmak için elinden geleni yaptığını dile getiriyor. bunun sonuçlarını kabul etmeye tamamen hazırım ifadelerini de kullanıyor. Ve yazar gözaltına alınma endişesiyle ödül almak üzere İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyareti de iptal etmişti. Bütün bunlar Avrupa'da yaşanıyor ve Avrupa düşünce ikliminin nereden nereye evrildiğini göstermesi açısından da tarihe not düşülüyor. En azından biz not düşüyoruz. Sayın seyirciler, akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14. Leo'nun sağlık durumu iyiye gidiyor. Papa'ya geçmiş olsun. Vatikan Papa'nın iyi bir gece geçirdiğini ve artık kahvaltı edebildiğini söyledi. Geçmişte Papa ile tartışan Amerika Başkanı Donald Trump da Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Tartışma başka, sağlık başka dedi.
0: Papa 14. Leo'nun iyileşme süreci iyi gidiyor. Kaldığı hastanenin önünde pek çok kişi onun için dua ediyor. Vatikan akciğer kanseri teşhisi konulan Papa'nın iyileşme sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada Papa'nın iyi bir gece geçirdiği ve sabah kahvaltı ettiği belirtildi. Ameliyatın ardından yapılan kan testlerinde ve göğüs röntgeninde de normal sonuçlar çıktığı kaydedildi. Katolik dünyasının ruhani lideri için birçok kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha önce göçmenlik ve İran savaşı başta olmak üzere birçok konuda Papa'yı hedef alan ABD Başkanı Trump da Papa'ya şifa diledi.
4: I hear the prognosis for that type of a problem. It's a cancer. It's big stuff. Anytime you have cancer, but the prognosis seems to be good. I've watched and we just want to wish him our love and our best wishes.
0: İtalyanlar da Papa'nın Roma'da kaldığı hastanenin önünde dua etmeyi sürdürüyor. Birçok kişi hastane önündeki eski Papa 2. Jean Paul heykeli önünde mum yaktı. Papa'ya geçmiş olsun dileklerini ileten notlar bıraktı.
5: Hastalığın geride kalmış gibi görünmesinden ötürü çok mutluyuz. Umarız kısa sürede iyileşir ve aramıza geri döner. Her zamanki gibi onu bekliyoruz.
0: ...71 yaşındaki Papa geçtiğimiz salı günü ameliyat olmuştu. 20 Ekim'e kadar tüm programları iptal edilen Papa'nın... ...yaklaşık bir hafta hastanede kalması bekleniyor.
1: Sayın seyirciler, yaklaşık bir ay önce Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen... ...Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Aracı Düzce'de kaza yaptı.
0: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. 8 Eylül'de Üsküdar Başkan Vekilliğine seçilen Gültekin, Ankara'daki Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılacaktı. İçinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kaynaştığı mevkiinde aynı yönde seyreden araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'le 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Marif Vakfı'nın programında yaptığı konuşmada duyduğu üzüntüyü ifade etti, başsağlığı diledi.
6: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları paylaştı. Kabine üyelerinden de peş peşe taziye mesajları geldi.
1: Kütahya'da bir cadde tapu sahibinin belediyeyi açtığı dava sonrası kapatıldı sayın seyirciler. Caddede dubalı ve tel örgülü önlem alındı.
0: Dubalar çakıldı, tel örgü çekildi. Üç şeritli cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Yıllardır süren arazi davası bu görüntülerle son buldu.
7: 45 senedir buradayım ben.

0: Buraları tarlaydı. Şu çevre olduğu gibi. Yani burasını daha sonra yol yaptılar.
1: Kütahya'daki Yunus Emre Caddesi yıllar önce araziydi. Arazi sahibi 15 yıl önce belediyeye dava açtı. Sonra davalar karşılıklı devam etti.
0: Herhalde burası adamın mülküymüş. Mahkemeyi kazanmış, kapattırmışlar.
1: Davalar yıllar sonra sonuçlandı. Mahkeme tapu sahibini haklı buldu. Caddenin 110 metrelik bölümü kapatıldı. Mahkeme kararı ile birlikte ekipler caddede çalışma başlattı. Hem dubalar, hem tel örgüler, hem de uyarı levhalarıyla caddede önlem alındı. Durumdan habersiz sürücüler farklı yola yönlendirildi.
2: Ve kısa bir ara, reklam arası, biraz sonra birlikteyiz.

ana habere noktayı koyduk. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. 21'e kadar. Ve şimdi Kübra Nur Uslu Türkiye'nin nabzında konuklarıyla önemli başlıkları, önemli meseleleri konuşacak. İyi seyirler, Habertürk'te kalın. İyi akşamlar Türkiye.

Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Türkiye'nin nabzı başlıyor. An itibariyle da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşuyor efendim. Hemen bir oraya kulak verelim.
1: Neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları, yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler. Yine Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Devletimiz Türkiye Afet Müdahale Planı, TAMP diyoruz kısaca, çerçevesinde süreci hem merkezden hem sahadan 7 gün 24 esasına göre koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız ve başta İstanbul olmak üzere turuncu meteorolojik uyarı verilen Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerimize ise valilikler üzerinden gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12.372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9.755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7.456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3055 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir. Saha müdahalesinde İstanbul'da 8.597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, ülke genelinde ise toplam 58.085 personel görev yapmaktadır. Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek vermek üzere AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiş olup onlar da sahadaki çalışmalarına başlamışlardır. Afet beslenme grubu bünyesinde 22 personel ile vatandaşlarımıza gün boyunca 9.185 adet gıda malzemesi de dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz

0: 9 halinde koordinasyonu sürdürmektedir. Değerli basın mensupları, bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı önemli hususlara özellikle dikkat etmelerini sizler vasıtasıyla istirham ediyorum. Öncelikle sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları, çukur alanları ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel sularının ve akıntıların bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalı, su birikintilerinin derinliği ve oluşturabileceği tehlikeler göz ardı edilmemelidir. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalı, sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Sel ve su taşkınlarının ardından da aynı hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Yetkili birimlerimiz tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemelidir. Binalarda meydana gelmiş olabilecek hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan veya güvenliğinden şüphe edilen yapılara kesinlikle girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli, sel sonrasında ortaya çıkabilecek fare, haşere ve benzeri sağlık risklerine karşı da dikkatli olunmalıdır. İçme suyu güvenliğinden emin olunmayan durumlarda mümkünse ambalajlı veya pet sular tercih edilmelidir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve yardıma ihtiyaç duyan komşularımızın gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemli rica ediyorum. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bu vesileyle tüm afetzede vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Bugün gün boyu Afet Koordinasyon Merkezimizde AFAD Başkanımızla beraber sarı ve turuncu uyarı verilen illerimizdeki çalışmaları valilerimizle birlikte koordine ettik. Yarın da inşallah İstanbul'da hem sahada hem de Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim.
1: Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasını canlı yayında dinledik. O da bir takım sayılar paylaştı. Özellikle İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kayıp ihbarı var dedi. 3 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti ifadelerini kullandı. 12.372 ihbar aldık. 9.000'den fazlası İstanbul'dan yapıldı dedi. Yine Ayazağa'da özellikle mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Gün boyunca biz de aktarmıştık. Hepsinin tahliyesi sağlanmıştır dedi. 3.054 vatandaşımız kurtarılmıştır tüm bu süreçte. Barınma talebi olan vatandaşlarımız da yerleştirilmiştir gerekli yerleri ifadelerini kullandı. 46.500 personel görevde dedi Mustafa Çiftçi. Tek tek de anlattı efendim bu durumlarda ne yapılmalı. Önce bir selle karşılaştığınız zaman sakin olun dedi. Aman sakın o suyun içine girmeyin. Bakın bir yandan da hemen yan tarafımda arkadaşlarımızı ekrana getiriyor. İşte tam da o anda o akan suyun içine

İçine giren bir kadın, elinde de şemsiyesi var, işte böyle yuvarlanıp gitmişti. Onu kurtarmaya çalışmıştı çevre esnafta. Şimdi hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. 84 yılın en büyük yağışı düştü İstanbul'a. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Biraz önce Sayın Bakan da açıkladı. 14 yaşındaki Mahmut, yağmur suyunun vurduğu altyapıdan sızan elektriğin kurbanı oldu, can verdi. 34 yaşındaki bir başka İstanbullu sel sularında bastığı yeri görmedi. Kafasını çarptı, hayatını kaybetti. Yine Kağıthane'de dere kenarında bir erkeğin cansız bedeni bulunmuştu. Kimliği de tespit edildi efendim. Sarıyer'de ailesinin onun için kayıp başvurusu yaptığı da ortaya çıktı. Üç canımızı ne yazık ki yitirdik. Olaylar genelde nerelerde yaşandı? İşte Dereboyu Caddesi, Cendere. Bu isimler aslında bize pek çok şey söylüyor. Bir dere hafızası var İstanbul'un.

0: Geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nefes gazetesi yazarı Aytun Çerkin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici bizimle. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Taha Hüseyin Karagöz gazeteci, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Ve meteoroloji uzmanı Ahmet Köse bizimle, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi efendim, dediğim gibi çok dikkat çekici görüntüler var. Konuklarımızla hepsini değerlendireceğiz ama önce kısa bir ara.

0: Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Dünden bu yana yaşadığımız bu felaketi konuşacağız. Görüntüler var, hepsini sizinle paylaşacağız. Dahası yarın için de mesela uyarılar var. Yağışın süreceği yönünde acaba benzer o acı tablolarla karşılaşır mıyız? Hepsini konuşacağız. Bu arada bu konuya geçmeden önce sıcak bir bilgi var. Hemen sizinle onu da paylaşayım. Türkiye Belediyeler Birliği'nde bugün seçim vardı ve artık 4. tura kalmıştı. Son durum 4. turda da Ayşe Ünlüce, Eskişehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı 417 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, o da 369 oy aldı ve böylece Ayşe Ünlüce Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi. Yeni bilgiler gelmeye devam ettikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi dönelim efendim. Tekrar bu sağanak yağışa, dediğim gibi yarın acaba bizi neler bekliyor? Bu felaket neden yaşandı? Nasıl yaşandı? Göz göre göre mi geldi? Sorumlular kimler mesela? Hepsini konuşacağız ama önce bir son duruma bakalım. Emine Derya bizi belki de bu felaketin en simgesel noktalarından biri olan Ayazağa'da bekliyor. Emine, son durum nedir Ayazağa'da?
1: Kübra Nur, Ayazağa belki de İstanbul biliyorsunuz son yıllarda yaşadığı en büyük felaketlerden birini dün yaşadı. Bir sel felaketinden bahsediyoruz. Şimdi Ayazağa simge noktalardan biri ve burada artık ilerleyen saatlere rağmen kiminle konuşsak, kime mikrofon uzatsak aslında benzer bir hikaye çıkıyor. Selin geride bıraktıkları. Şimdi bir yufkacı dükkanıyla bir teknik servisin hikayesini ekranlara getireceğiz. Bünyamin Bey, kendisi hemen sağ tarafta, yufkacının sağda kalan kısmında ufacık 50 metrekarelik bir işte telefon tamiratının yapıldığı teknik servisin sahibi. Hemen Tuncay Bey de yufkacının sahibi. İşte bu iki dükkanın kesiştiği noktayı, bu ufak avlu diyebileceğimiz alanı dün Ayazağa'da etkili olan sel ve su baskını sonrası manzara bu. Artık yufkalar, içerideki malzemeler, teknik servisin kullandığı ekipmanlar hepsi tamamen kullanılamaz hale geldi. Ve gecenin artık ilerleyen saatlerine doğru gidiyoruz. Saatler 9. Onlar dünden beri burada kendi imkanlarıyla, şurada Emre Altun'dan rica edeceğim. Bakın bu bir su borusu. Bu su borusuyla birlikte bir tahliye işlemi yapmaya çalışıyorlar. Ekipler evet burada. İstaç ekiplerini de birazdan size göstereceğim. Ama kimi dükkan sahipleri de bu noktada işte az önce bahsettiğim gibi ilerleyen saate rağmen kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışıyorlar. Ya şu manzaraya çok üzüldüm Kübra. Bunlar mantı hepsi el emeği. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz Türkler mantıyı çok severiz. Annelerimizle birlikte böyle oturup tek tek bunun yapımı da çok zordur bu arada. Bunların katlanması, işte hamurun yoğrulması, kıyma harcının hazırlanması, yani bir sürü emeğin ürünü ve bunlar satılmak üzere, bakın poşetlenmiş hazır bir şekilde. Ama dün etkili olan sağanak yağış sonrası, su baskını sonrası artık bu yiyecekler tabii ki ziyan oldu. Sadece yemekler, bakın burada gösterebileceğim çok fazla yine ürün var. Yine bunlar da kek, böyle hazırlanmış kalıplarda pişmiş. Ancak piştikten sonra işte bu tepsi fırınlarında bu hale gelmiş. Şimdi ilerleyelim. Yerdeki çamuru da bir yandan göstermek istiyorum. Çünkü bu çamurun temizlenmesi için ileride Atatürk Caddesi'nde ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Ama özellikle işte burası Atatürk Caddesi'nin ufak meydanlarından biri. Emre Altun'a rica edeceğim. Lütfen ayakkabımı gösterebilir miyiz? Resmen yürüdükçe kimi noktalarda böyle... Ay, çıkamıyorum bu arada. Balça saplandığımız oluyor. Yürümekte güçlük çekiyoruz. Yani işte bu çamurun temizlenmesi gerekiyor. Buradaki çöplerin, işte o selin taşıdığı eşyaların, sürüklediği eşyaların da buradan çıkartılması gerekiyor. Ve Kübra, gerçekten az sonra ekranlara gelecek. O noktaya doğru ilerliyorum. İnsanlar burada nasıl desem, yani bir seferberlik hali ilan edilmişçesine dükkan sahipleri, işte istaç ekipleri, bölge halkı, esnaf hepsi kol kola vermiş. Bir yandan dükkanları temizlemeye çalışıyorlar. Bir yandan ekipler buradaki vatandaşlara, işte Kızılay'ı burada gördüm. Böyle sıcak çay ikramında bulunuyor. Battaniye dağıtıldığını gördüm çeşitli.
0: Emine, tam da Ayazağa'dasın ya. Dereboyu Caddesi özellikle dün çok gündemdeydi. Biz o araçların üst üste bindiğini halini gördük. Hatta bugün gün aydınlanınca da mesela yine o manzaralara şahit olduk. O araçlar kaldırılabildi mi? Oradaki insanlarla görüşebildin mi?
1: Evet Kübra Nur, zaten gün boyu Gizem Türemen sabahın erken saatlerinden itibaren Dereboyu Caddesi'ndeki durumu aktardı. Son olarak Dereboyu Caddesi'nde artık araçlar kaldırılmaya başlandı. Zaten bakın burası Atatürk Caddesi. Bu bulunduğumuz caddenin hemen ilerisinde yaklaşık bir 700 metre kadar ileride Dereboyu Caddesi yer alıyor. Orada da benzer bir çalışma var. Çünkü hafızalara kazındı o görüntüler. Yani araçlar belki 10 belki 15 araç üst üste yığılmış bir vaziyetteydi sudan dolayı, sağanak yağıştan dolayı. Onlar yaklaşık 2 saat kadar önce kaldırılmaya başlandı. Ancak bölgede sıkıntı şu: elektrik yok, doğalgaz yok, internet yeni yeni gelmeye başladı. Ondan dolayı da karanlıkta insanlar el flaşlarını açıyorlar. Flaşlarla birlikte yürümeye çalışıyorlar. Aksi takdirde çok zor. Çünkü koca bir mahalle, yani Ayaza Mahallesi'nin büyük bir bölümünde neredeyse tamamında elektrik yok. Ondan dolayı da insanlar evine gidiyor ya da burada işte meydana geliyorlar, çalışmaları takip ediyorlar. Bir yerden bir yere gitmeye çalışırken göz gözü görmüyor. Alaca bir karanlık var. Şimdi bu nokta bakın daha hareketli. Burası işte hemen Atatürk Caddesi'nin başlangıcı diyebiliriz. Burada da belediye ekipleri İstaç, az önce bahsettiğim gibi, bir temizlik çalışması yapıyorlar. Çünkü hem meydanın hem yolların hem kaldırımların artık bir an önce dünden kalan o çamurun temizlenmesi, balçığın temizlenmesi gerekiyor. Biz de bugün Emre Altun'la birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde buradayız. Çalışmaları takip ediyoruz bir yandan ve son durumu da Habertürk ekranlarından aktarmaya devam ediyoruz.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı efendim. Bundan sonraki çalışma da oldukça kritik. Gördüğünüz gibi hakikaten zarar çok büyük. Pek çok evi de su bastı. O evin tekrar temizlenmesi, pek çok eşya kullanılaması hale geldi. Bakın biraz önce bahsettiğim yer burası. Dereboyu Caddesi. Hakikaten çok dikkat çekici görüntüler. Aldı o sel suları, oyuncak araba gibi tüm arabaları işte böyle sürükledi. Gün aydınlanınca hatta biz gördük, üst üste binmiş bu araçlar. Hatta şuna da şahit olduk. Bir süre beklendi, yani hala su seviyesi o kadar yüksekti ki ekipler bu araçları çekemediler. Ancak akşama doğru bu araçları çekmeye başladılar. Böyle büyük bir felaketten bahsediyoruz. Bu arada şunu da belki hatırlatmak gerekir. Zemin de yumuşadı. Şimdi bazı alanlarda özellikle aman dikkat, hani bu evlerde kalanları da uyaralım. Hatırlarsınız daha geçtiğimiz hafta Maltepe'de durduk yere bir binanın biz yerle bir olduğuna şahit olduk. Zemin yumuşadığı için zeminde çeşitli problemler olabilir, su seviyesi değişmiş olabilir. Ya, bulunduğunuz yapılarda herhangi bir çatlak görürseniz de mutlaka ekiplere haber verin diyelim. Peki biz ne yaşadık? Ahmet Bey, sizi şöyle yanıma alsam da hep birlikte baksak efendim, iki numaralı arkadaşlar LED'imizi bir getirebilir miyiz? Yani İstanbul'a ne kadar yağmur yağdı diye bakacağız. Sizi şöyle alabilirim, buyurunuz şöyle karşıya geçebilirsiniz. Neler yaşadık? Şimdi daha önce Mustafa Çiftçi de açıklamıştı, 272 kilogram yağış düştü dedi İstanbul'a ve 84 yılın yağışı dedi. Şimdi bu ne demek? Yani 84 yılda bir başımıza gelen bir şeyle mi karşı karşıyayız, yoksa bu artık bizim yeni normalimiz mi oldu? Hep mi böyle yağışlar göreceğiz?
2: Ya şöyle.

0: Bugün Meteoroloji Mühendisleri Odası bir basın açıklaması yaptı. Bu yağış ne ilk ne son ne de bundan sonra da devam edecek. Biz yanlış soru soruyoruz. Son 10 yılda İstanbul'un yüzde kaçı betonla kaplandı? Ki bu yağış bu hale geldi. Mesela Beykoz örnek veriyoruz. Bir günde 232 kilogram yağış düştü. Az önce Ayaz Ağa gösterdik. Ayaz Ağa'da sel ve taşkın oldu. Ayaz Ağa'nın hemen kuzeyinde aynı yağış Belgrad Ormanı'na da düştü. Orada niye sel olmadı?
1: Toprak
0: niye taşkın
1: emdi
0: olmadı?
1: Çünkü o suyu.
0: Çünkü orada insan yoktu, bina yoktu, yol yoktu. Az önce siz çok güzel söylediniz, cevabı da verdiniz. Ne deresiydi?
1: Dereboyu Caddesi.
0: Dereboyu Caddesi. İsmi belli zaten. Derenin üzerine biz cadde yapmışız. Derenin haberi yok. Derenin haberi yok. Eğer İstanbul'da şunu merak ediyorsa... İstanbul'da 168 derenin 108'i dolaylı ya da öyle ya da böyle yok olmuş durumda. Bu bilimsel çalışma sonucu. Yok olmuş durumda. Eğer eviniz sele maruz kalacak mı, mesela depreme maruz kalacak mı diye şey var, yapı yönetmeliğinde kriter var. İnsanlar araba alırken eksperte götürüyor. Bir ev alırken arabanın en az 10 katı, 5 katı değerindeki ev alırken sele maruz kalacak mı diye kimse düşünmüyor.
1: Aslında bu arada tespit de edilmiş. Şimdi birazdan o grafiklerimize bakarız ama şimdi hadiseyi anlamak için efendim Beykoz'a mesela 269,5 kilogram, Sarıyer'e 206 kilogram, 202 kilogram. Şimdi bunlar ne demek mesela? 269 kilogram ne demek? Normalde kaç ayda düşerdi de bir günde düştü?
0: İstanbul'un ortalama yıllık yağışı 700 kilogram. 700 kilogram. 269 kilogram dediğimiz yer şu 1 metrekarelik alana 24 saat içerisinde 13 tane evlerde kullandığımız damacanadan yağış düştü.
1: Bir saniye hayal edelim. Şimdi 269 deyince benim de gözümde hiç canlanmıyordu. Bir metrekarelik bir alana.
0: Tamam. 24 saat içerisinde ki bu çoğunlukla 12 saat içerisinde gerçekleşti yağış. 12 saat içerisinde 13 tane damacana su boşalttık.
1: 13 damacana suyu bir metrekarelik alana boşalttı.
0: Yukarıdaki yerlerde bu aşağı doğru akacak.
1: Bu şu mu demek yani yılda 700 ise mesela 3'te 1'i kadar
0: bir günde aldık.
1: Bu çok çok büyük hakikaten.
0: 3'te 1'ini bir günde aldık.
1: Bu arada konuklarımızdan da soru sormak isteyen olursa lütfen katılmanızı da rica ederim. Dolayısıyla 84 yılın ardından böyle bir felaketle karşılaştık diyor o halde yetkililer de. Şimdi bu bizim yeni normalimiz mi? Yani mesela seneye de mi biz bir anda 272 kilogram göreceğiz?
0: Belki seneye görmeyeceğiz ama 3 sene sonra 5 sene sonra daha şiddetlisini göreceğiz. Çünkü küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle artık yağışların hatta meteorolojik hadiselerin sıklığı, şiddeti ve frekansı değişti. Eskiden 24 saatte 30 kilogram yağış düşerken şu an günümüze bakıyoruz 12 saatte 260 kilogram yağış düşebiliyor. Artık yeni normalimiz bu. O yüzden biz altyapıları yaparken eskiden 100 yıllık ortalama yağış debisine göre altyapıları yapıyorduk. Artık bu yöntem yanlış bir yöntem olma yolunda bizlere bunu gösteriyor. Artık süre, şiddet, frekans eğrisine göre altyapılarımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde...
1: Süre, şiddet, frekans eğrisi ne demek tam olarak?
0: Yağışın süresi, şiddeti ve ne sıklıkla gözüküyor. Buna göre ya altyapımızı yapmamız gerekiyor. Bunu şöyle halkımız anlayacağı şekilde şöyle izah edebiliriz. Yarın tüm aracı olanlar aynı anda trafiğe çıksa ne olur? Araç seli olur. Her taraf kilitlenir. İşte bir anda da yağış bir anda düştüğü zaman her taraf kilitleniyor. Üstelik bu yağış beton ve asfalt geçirimsiz yüzeyle karşılaştığı zaman direkt akışa geçiyor. Yukarıdan aşağı doğru akışa geçtiği zaman adı üstünde dereleri biz yol yapmışız haberi yok. Vadiyi bilmem ne yapmışız haberi yok.
1: Arkadaşlar o videoları bir ekrana getirebilir miyiz? Siz şöyle peş peşe verin o görüntüleri, hakikaten o dikkat çeken görüntüleri. Hep birlikte konuklarımıza görüntüler üzerinden konuşalım. Tam da bahsettiğiniz gibi mesela araçları böyle sürükledi.
0: Dere üzerinde su nereden gidecek?
1: Yani su akar yolunu bulur.
0: Su aktı yolunu buldu yine dere yolunda.
1: Dere hafızası öyle değil
0: mi? Biz kuru dere diye bir yönetmelik, bir karar çıkartmışız 2013 yılında. Dere koruma havzı bandı eskiden 100 metreyken 10 metreye düşmüşüz.
1: Bakın burası çok ilginç efendim. Evet. Eyüp Sultan Belediyesi'nin önü yani yarıldı. Şimdi insan belediye önü olunca da daha bir dikkat çekiyor. Yani herhalde belediyenin en dikkatli olup da dikkat edip yapması gereken alanlardan biri. Tam da belediyenin önünde devasa bir yarık oluştu. Şu görüntü hele günün en çok konuşulan görüntüsüydü gördüğünüz gibi. Yamaç'ta muhtemelen orada bir istinat duvarı var değil mi?
0: Evet.
1: Yıkıp geçti bakın binanın üstünden. Aşağıya doğru gidiyor.
0: Muhtemelen yani... burası dere. Biz önüne bina yaptık ama dere, zavallı derenin bundan haberi yok.
1: Burası Sarıyer'de.

0: bu arada. Sarıyer'den aşağı geliyor.
1: Haberi yok.
0: Bu da yine aynı şekilde Başakşehir bölgesinden gelen bir görüntü. Bir dere yatağından akar gibi aslında o sel suları aşağı doğru akıyor bu görüntüde de. Ne yapılmalı? Şimdi sizin dediğiniz nokta önemli. Yani artık hesabı kitabı daha mı farklı yapacağız? Bu yeni normale göre mi yapacağız?
1: Hesabı kitabı farklı yapacağız. Artı bütün afetler, deprem başta olmak üzere bütünleşik afet yönetimine geçmemiz gerekiyor. Bizim ülke olarak kriz yönetiminde çok iyiyiz. AFAD'ımız başka olmak üzere, AKOM'umuz başta olmak üzere, hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz başta olmak
0: üzere. Çok özür dilerim, ben sizi arada durduracağım. Arkadaşlar yavaş yavaş gidelim şu görüntüleri.
1: Mesela bakın, şuradaki yapılan hatayı söyleyeyim size.
0: Nedir? Bu kadın mesela sürükleniyor burada.
1: Sel sularında dibini görmediğiniz suya kesinlikle girmeyeceksiniz. Ayak bileğine kadar gelen su insanları, diz kapağına kadar gelen sular ise araçları sürükler. Dibini görmediğin suya girdiğiniz anda ölürsün.
0: Arkadaşlar biraz önceki görüntüyü birkaç defa alalım mı? Tekrar tekrar dönelim. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli. Bu arada bu kadının elinde bir de şemsiye var. Şemsiye de herhalde o hızı.
1: O paraşüt etkisi yapıyor. Değil o mi? Daha hızlı götürüyor.
0: Yani böyle zamanlarda şemsiye de tutmamak gerekir. Tekrarlayalım mı?
1: Ayak bileğine sel anında ayak bileğine kadar gelen sular insanları sürükler. Diz kapağına kadar gelen sular ise araçları dahi sürükler. O yüzden dibini görmediğin suya kesinlikle girmemek gerekiyor sel anında. Bir de sel suyu oldukça lağımda birleştiği için son derece tehlikeli pis sulardır zaten. Bunun için kesinlikle girmemek gerekiyor. Mümkün mertebe yüksek seviyelere çıkıp canımızı korumak gerekiyor. Örneğin 3 vatandaşımızı kaybettik. Sel nedeniyle kaybetmedik. Yani yanlış hatalı bir elektrik çarpması neticesinde kaybettik. Keşke bunlar ölmeseydi. Hasarımız 2 kat olsaydı diyebiliyoruz şu an. İnsanlık olarak bunu diyebiliyoruz.
0: Evet, ne yazık ki öyle. Bu arada şimdi bu görüntüler ekranda kalmaya devam etsin. Konuklarımızdan bu hadiseyle ilgili yorum almak isterim hakikaten.
2: Ahmet
0: buyurun
2: Bey, benim aklıma gelen o bir cümle kurdunuz orada. 100 metreden 10 metreye düşürülme. Bunun ne anlama geliyor? Hani deredeki ıslah çalışmaları. Yani bunun bir anlamı var mı? Ne?
1: Eskiden beri dünyada kabul gören bir gerçek var. Gerek deniz bantlarında 100 metre koruma bandı dediğimiz herkese açık alanlardır. Bir de dere kenarının her iki yandan 100 metre koruma bandı bırakılır ki burası taşkın sınırı olarak adlandırılır. Buraya hem yapı yapamazsınız ancak rekreasyon alanı dediğimiz park bahçe yaparsınız. Normal yağış geldiği zaman da işte buradan aksın gitsin diye. Bu 2013 yılında ne yazık ki 10 metreye düşmüş. Ve bunun neticesinde şöyle bir gerçeğimiz ortaya çıktı. Biz İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasında dere ıslahlarını betonla kaplıyoruz. Hem kenarlarını hem altını. Bu ne anlama geliyor? Her düşen yağışa diyoruz ki sen toprakla buluşma bir an evvel ak git diyoruz. Akıp gidince ne oluyor? Netice ortaya çıkıyor. Esasında doğal yatağında ıslah etmek gerekiyor. Derelerin bir aksı vardır böyle S şeklinde gider. Bu aks esasında hem taşkının hızını yavaşlatır hem de şiddetini azaltır. Ancak biz ne yapıyoruz? 10 metre çekince ister istemez düz yapmak zorunda kalıyoruz. Düz yaptığımız zaman da yan binalar kaymasın diye istinat duvarı gibi onları betonla kaplıyoruz. Betonla kapladığımız için de belki de dünyada tek örneklerden bir tanesiyiz. Dere ıslahını betonla kaplayan ülke olarak.
0: Yani geçirimli mi yapılması gerekiyor diyorsunuz?
1: Geçirimli yapılması gerekiyor. Tabii ki suyun da bir kısmının yeraltı suyunu beslemesi gerekiyor. Savaş anında, kriz anında, yokluk anında, kıtlık anında en kıymetli hazinemiz yeraltı sularıdır. Biz yeraltı suları kesildiği zaman, yok olduğu zaman Konya'da görüyoruz. Sürekli opruklar oluşuyor. İstanbul mesela bu yağışlar o kadar kıymetli ki şu an barajlar bugün şu son yağışlarla %7 arttı ancak toprak önce doydu. Bir hafta sonra göreceksiniz %7, %8 daha yağış olmadan arttığını göreceğiz. Çünkü önce toprak kendisini doyacak sonrasında bırakacak. Alta doğru sızacak.
0: Şimdi tek tek konuşmaya devam edelim ama merak ettiğimiz noktalardan biri de şu. Bakanlardan da bir uyarı var. Yarın da yağış olacak diye. Hakikaten korkuttu bu ifade bizi. Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bir ona bakalım mı? Ya, arkadaşlar grafikleri ekrana yansıtırsanız.
1: Onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Herkesin önce cep telefonu var. Her birimiz cep telefonunu kullanıyoruz. Lütfen bizi dinleyenler girsinler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cep uygulamasını indirsinler. Bu uygulamayı indirdiğiniz zaman yağış nerede yağıyor? Sizin bulunduğunuz nokta ne zaman gelecek? Hava sıcaklığı ne zaman? Fırtına ne kadar esti? Ne kadar yağış düştü? Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Bunların hepsini hatta Ankara'dan İstanbul'a gideceksiniz. Yol güzergahında hava durumu nasıl? Bir tehlikeyle karşılaşacak mısınız? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uygulamasını lütfen ediniz. Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün tahminlerine bakacak olursak, biliyorsunuz son iki gündür çok şiddetli yağışlar aldık. Toprak yeteri kadar doygunluğa ulaştı. Örneğin bugün İstanbul'da yağış azdı ancak Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak boyunca 120 kilogramın üzerinde yağışlar düştü. Buralarda da toprak doydu. Artık her düşen yağış toprakla doygunluğa ulaştığı için o da bırakacak kendisini. Dolayısıyla 50 kilogram yağış düşse bile, çok şiddetli yağış düşmese, 50 kilogram düşse bile bu derelerin taşmasına neden olacak. O yüzden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları devam ediyor. Cuma gününe bakacak olursak, cuma günü İstanbul'un kuzey bandında, kuzey sahillerinde, yani Silivri'den başlayıp Şile, Ağla'ya kadar uzanan hat boyunca yağışların kuvvetli, 50 kilograma ulaşan yağışlar tahmin ediliyor. Yine Antalya'dan başlayıp Konya'nın bir bölümü, Isparta, Ankara ve Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yine Adana ve çevresinde yağışların kuvvetli olacağını, 50 kilogram civarında yağışlar bekleniyor. Yine Van bölgesi dediğimiz, Van bölgesi gölü ve çevresindeki illerimizde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
0: Kuvvetliden kasıt yaşadığımız gibi bir şey mi yaşayacağız arasında, yarısı kadar mı?
1: 20 ila 50 düşünüyorum. Kilogram arasında yağışlar bekleniyor. Şöyle bir şey, örneğin İstanbul'da aldığımız yağış, Kuzey Kutbu'ndan, İzlanda'dan kopan bir buz damlasının, göz damlası gibi buz kütlesinin, buz gibi havanın bize doğru sarkması, bunun oluşturduğu alçak basıncın ülkemiz üzerinde dönmesi, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı El Niño'nun da etkisiyle, mega El Niño'nun da etkisiyle şu an hala 21-22 derece civarında. İstanbul'da hava sıcaklığı 13-14 derece, sürekli denizden buharlaşma, alçak basıncın dönüşüyle birlikte sürekli bir kaynak, o kaynağın neticesinde bu kadar yağış.
0: Dolayısıyla ama bu geçtiğimiz gün yaşadığımız gibi bir yağış değil, yine yağış kuvvetli olsa da öyle toparlayabilir miyiz? İstanbul'daki, aynı şey Kocaeli, Yalova o bölgeler için de geçerli
1: bugün,
0: mi?
1: Bugün oralarda İstanbul'a benzer yağışlar aldı, İstanbul kadar etkili olmasa da, ancak bu yağışlar dünkü İstanbul'daki yağışlar kadar çok kuvvetli değil.
0: Cumartesi ne olacak? Cumartesi pazar
1: hem de siz onları da bize söylersiniz. Neredeyse tamamı Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin tamamı ve Isparta çevrelerinde yağışlar, yine 50 kilogram civarında yağışlar bekliyoruz ki bu defa Karadeniz'e dönecek rüzgar İstanbul'da. İstanbul'da sıcaklıklar en yüksek 15 derece düşecek. Yani kombi yakabiliriz cumartesi akşamı. Özellikle cumartesi akşamıyla pazar sabah erken saatler arasında yine Marmara'da yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
0: Pazar gününden devam edecek.
1: Pazar günü de öğle saatlerinden itibaren sistem artık batıdan itibaren yurdumuzu terk etmeye başlayacak. Yine haftaya yağışsız, çok az bir bölümde yağışsız bir havayla karşılaşacağız ki sonrasında sıcaklıklar yeniden artmaya başlayacak.
0: Pekala, çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sizi isterseniz böyle alayım. Birazdan tekrar rica ederiz eşlik etmenizi ama şimdi konuklarımıza da bir konuşalım. Ne dersiniz Taha Bey? Tüm bu yaşadıklarımızın müsebbibi elbette bir felaket yaşadık ama burada insan ihmali de söz konusu mu? İhmal dediğimiz zaman sorumluluk kimde sorusu da gündeme geliyor. Nasıl cevaplarsınız?
3: Evet. Ya bu konuya dair kapsamlı bir çalışma yaptım. Onu kısaca aktarmak istiyorum ama sözlerime bence Üsküdar Belediye Başkan Vekili,
0: evet,
3: Dündar Ziya Bey, Sayın Dündar Ziya Gültekin, Allah rahmet eylesin, bugün öğlen saatlerinde aldık acı haberini. Daha geçtiğimiz hafta bir çay içme fırsatı bulmuştu kendisiyle. Çok kısa bir sürede koşturmaktan ne kadar kilo verdiğini anlatıyordu esprili bir şekilde.
0: Dün de tüm gün çalışmış, tüm gece boyunca Üsküdar'da yine bu yağış, evet, nedeniyle sokaktaymış.
3: Sahaflar Çarşısı'na gitmiş, evet, Unculara gitmiş. Sabahta yola çıkmadan bir turda sabah erken saatlerde Üsküdar Belediyesi temizlik ekipleriyle beraber sahada denetim yaptıktan sonra yola çıkmış. Çok üzücü. Yani anlatırken Taha Bey, yani bir göreve geldik. Cumhurbaşkanımız böyle uygun gördü. Ama benim buradaki amacım, gençlik kollarından beri geldiğim bu davaya en güzel şekilde hizmet etmek. Daha sonra bir 15-20 metrekare bir eczanesi var Üsküdar'da. Oraya dönüp yine ateş düşürücü, ağrı kesici, antibiyotiği insanlara ulaştırmak, sabah çayımı demlemek, dükkanımı açmak diyordu. Güzel insandı. Hayatımda, evet, bir defa belki oturdum ama orada bile ne kadar mütevazı, ne kadar insancıl olduğuna şahitlik ettim.
0: Genç de biri bu arada efendim. Sizin meselenize biz de bir kez Allah'tan rahmet dileyelim. Bilmeyen seyircilerimiz için de Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri var.

0: vardı bugün. Tam da ona giderken Düzce'de ne yazık ki Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin bir trafik kazası geçiriyor ve hayatını kaybetti. Bizler de bir kez daha tüm sevenlerine başsağlığı dileyelim, kendisine de Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Üsküdar halkının AK Parti camiası.
2: Ben de bir cümle eklemek istiyorum ama bu konuyla efendim, ilgili. Bir şey söylemek istiyorum ben de bunu Taha Depriyefe. Şimdi Dündar Bey'i Allah rahmet eylesin, kaybettik kazada. Ondan sonra bizim mahalle dediğimiz mahallede bazıları, troller de olabilir, resmi isimler de olabilir, İşte çok yakışıksız ifadeler kullandılar. Yani ya sonuçta bir ölüm yaşanmış, evet. Ve bir trafik kazası. Üç çocuğu vardı galiba, bebekleri yani böyle yetiştirecek. Ya hayatını kaybetmiş. Bunun seçimle, oraya gelmesiyle, ilahi adalettir, yok şudur, yok budur. Ya Allah aşkına bu kadar mı kaybettik biz yani insanlığımızı? Yani yoksa ya bu AKP'li olur, MHP'li olur, CHP'li olur, yeni partili olur, şu olur, bu olur. Ama sonuçta bir insan hayatını kaybediyor. Ve bunun ölümünün üzerinden bir siyasi çıkarım ve o siyasi çıkarım üzerinden de çok böyle aşağılıkça cümleler kurmak. Yani ben buradan... Yani onu yazanların eğer gerçek isimlerse gerçekten silsinler bunları. Yani o Twitter'dan, sosyal medyadan çok ayıp. Ya bize yakışmıyor. Biz de o düğünlerde eğleniriz, cenazelerde buluşuruz. Ama siyasi kavgamızı siyasi arenada veririz. Ölüm başka bir şey. Yani bunun ötesi yok diye.
0: Kesinlikle öyle. İnanın azınlıktır onlar ama yani Aytunç Bey. Bazen sesleri çok yüksek çıkıyor
3: Büyükşehir
0: ama.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li belediye başkanı vefat ettiğinde...
1: Ferdi Bey değil mi? Allah rahmet eylesin.
3: Ferdi Bey, Allah rahmet eylesin. Ailesine bir bu vesile tekrar bastırıyoruz. O acıyı kendi acımız bildik ya. Her birimiz koştuk oraya. Yüreğimizin bir yanı yandı bizim ya.
2: Ferdi Bey'le de rahmetliyle ilgili de bir takım karikatürler yapıldı.
3: Hayır ama bakınız, yapıldı. Kurumsal düzeyde olsun, partililerimiz olsun... Ya bir insan ölüm üzerinden yorum yapılmaz ya.
2: Evet.
3: Şimdi Dündar Ziya Gültekin kardeşimize ya ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli bir kardeşimizdi. Yani ardından yazılanları okudukça insan sahiden üzülüyor ya. Biz bu değiliz ya. Evet. Türk milleti bu değil ya. Biz bu değiliz ya. Birbirimizin siyasi rakibi olabiliriz. Birbirimize çok sert eleştiriler getirebiliriz. Ama biz bu değiliz ya. Ölünün arkasından böyle kem sözlerle konuşulmaz, beddualar edilmez, hak etti şu bu. Bunu kim yaparsa yapsın sevgili Aytunç, buradan aziz milletimize sesleniyorum. Kim kimin hakkında böyle konuşursa. Siyaseti kıyıcı olmaktan çıkartmamız lazım ya. Siyaseti bir düşmanlık alanına dönüştürmememiz lazım ya. Evet. Rekabet ediyorsunuz birbirinizle.
0: Evet, kesinlikle. Ben hepimizin mutabık olduğu
3: daha bir kardeşime hakikaten teşekkür ediyorum. İyi ki değindi. Evet. Ya bu ülkenin bir evladı, Türkiye'nin bir değeri vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah acılarımızı ortaklaştıran bir anlayışta da hep birlikte buluşuruz ya Kübra Hanım.
0: Amin. Buyurun Tabi.
1: Şöyle yeniden ailesine başsağlığı diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Üç evladı var. Allah yardımcılar olsun. Şimdi bu afetle ilgili... Kıymetli hocamın ifade ettikleri bence çok kıymetli. Yani 84 yılın üzerine yağan bir yağmurdan bahsediyoruz. Bu yağmur elbette ki herhangi bir vukuat yaşanmadan, bir olumsuzluk yaşamadan atlatılabilecek türden bir yağmur değilmiş. Biz dün bunu sıcağı sıcağına yaşarken belki fark edemedik ama gün aydınlandıkça, manzara ortaya çıktıkça, veriler ortaya çıktıkça, az önce hocamın ifade ettiği metrekareye 13 tane damacanayı dizdiğiniz zaman zaten nasıl bir şey ortaya çıkıyor, baskı ortaya çıkıyor. Bunların hepsi kıymetli elbette.
0: Yani bir metrekareye sığar zaten bir damacana gibi düşünüyorum. 13 damacanayı üst üste koyduğunuzu hayal edin efendim. Aslında o miktarda evet, göz önünde canlanıyor.
1: Dolayısıyla burada işi siyasete bulaştırmadan önce bilimsel metotla göz önüne aldığımız zaman buradan her türlü bir hasarla çıkılacaktı. Fakat hani hasarın boyutu böyle mi olmalıydı? Normalde hani daha önceki işte pek çok tarihi olay var biliyorsunuz. İstanbul'un büyük selle karşılaştığı, karayla denizin birleştiği, efendim derelerin büyük bulvarlara, caddelere taştığı, arabaları önüne kattığı. Fakat şu ana kadar yaşadıklarımızda genelde bir yerde olurdu. Hani bir ilçede, bir bölgede falan ama biz dün akşam İstanbul'un kilitlendiğini gördük. Yani Anadolu yakasına, Avrupa yakasına, kuzeyden

0: Doğudan batıya koca bir metropolün kilitlendiğini, hatta dün akşamki yayında Aytunç abiyle beraberdik. İstanbul'a uçakla gelmek mümkün fakat havalimanından çıkmak mümkün değildi. Bir tek Ulaşma Bakanlığı'nın yaptığı metro çalışıyordu. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç tane notum var. 2024 yılı bütçe oturumları sırasında o dönem İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu gurur dolu tablo olarak İstanbul'da sel ve su baskını görüntülerinin ne kadar uzakta olduğunu ifade ediyordu. Ve burada Cendere Deresi başta olmak üzere Ayamama bölgelerini örnek projeler olarak gösterip buralarla ilgili tarihi sorunları çözdüklerini sitayişle bahsediyordu. Keza 2025 Kasım ayındaki bütçe oturumunda bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun koltuğunda oturan Sayın Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 153 noktada su baskını problemini ortadan kaldırdık sözleri ve o bütün panolara yansıttıkları İstanbul'da sel ve su taşkınını tarihe gömdük pankartları hepimizin gözleri
1: Madem
0: önünde.
1: Madem öyle, siz İBB'den konuyu açtınız arkadaşlar, şu 5 numaralı LED'imizi bir alalım. Çünkü Nuri Aslan'ın bugün de bir açıklaması var Taha Bey. Bakın bugün Nuri Aslan ne söyledi? İBB Başkan Vekili dedi ki, İBB'den felaket açıklaması başlığıyla veriyoruz. Yaklaşık 100 yıldır İstanbul böyle bir yağış almadı. Olası felaketi daha önceden yapılan altyapı çalışmaları sayesinde atlattık. Beşiktaş Meydanı'na su basmadı, Üsküdar Meydanı'na su basmadı. Biz geçmişten tecrübe alıp kendisini geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla gidiyoruz diyor Nuri Aslan da. Ne dersiniz?
0: Ya bu hani bugün İstanbulluların, dün İstanbulluların yaşadıklarıyla yan yana koyduğumuz zaman ne kadar kamuoyuna karşılık bulur? Bir diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nun ve kendisinin açık beyanları var. Biz su ve sel baskınlarını tarihe gömdük. Artık böyle bir şey yaşanmayacak ifadeleri var. Bir de rakamlar var. Mesela 2024 yılı Sayıştay raporu. Sayıştay raporu diyor ki İSKİ'ye, İBB İSKİ'ye bağlıdır. Ve kanunen yaptığı yağmur yatırımlarını İBB'den tahsil etmek durumundadır. Yani ben bir yere yağmur ve taşkını önlemek için, sel ve taşkını önlemek için yatırım yaptığımda bunu faturaya yansıtırım diyemiyor İSKİ. Kanunen böyle. Bütün belediyeler için geçerli. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alması gerekiyor. Fakat alamıyor. Şöyle bir tablo var. Şu anda mesela İSKİ'nin, yani bütün bu mazgalları temizlemesi gereken. Şunu gördük.
1: 6 numaralı LED'i bir alabilir miyiz arkadaşlar?
0: Şunu gördük Kübra Hanım. Evet, çok büyük bir afetti. Evet, bununla ilgili hasarların olması mümkündü. Fakat biz şunu gördük. Temizlenen mazgallarla ilgili, açılan giderlerle ilgili bir sorun yaşanmadı. Anlatabiliyor muyum? Veya vatandaşın bizzat müdahale ettiği, Sultan Gazi Belediyesi'nin bir çalışanının suya dalmak suretiyle açtığı kanalizasyon kapakları ve o giderlerin işe yaradığını gördük. Demek ki bu çalışmalar yağmurdan evvel alınmış aksiyonlar olsaydı pek çok yaşanan vakanın önüne geçilme ihtimali vardı.
1: Bahsettiğiniz konu bu mu? Biraz önce İSKİ'den söz ettiniz. Nedir bu olay?
0: Bu ne biliyor musunuz? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ'ye aktarması gereken meblağ. Çünkü İSKİ'nin İstanbul'u hayatta tutmaya yönelik yapması gereken yatırımlar var. Bunun içerisinde dere ıslah çalışmaları var. Hocamın az önce ifade ettiği gibi yaprak dökülen veya işte poşet biriken, çöp biriken yerlerle ilgili alması gereken aksiyonlar var. Genişletmesi gereken mazgallar var. Temizlemesi gereken tüneller var. Var oğlu var. Yani burası pek çok Avrupa'nın başkentinden, büyük bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada İSKİ'nin şu andaki zararı 9.49 milyar TL. Peki buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ'ye aktardığı rakama bakalım. Yaklaşık %5'ine denk geliyor. 387 milyon lira.
1: Sizin yani teziniz şu mu? İSKİ yeterince yatırıma bütçe ayırmadı. Hatta işte Sayıştay raporuna göre İSKİ'ye 7,5 milyar lira ödenmedi.
0: Evet,
1: bu mu?
0: Ödenmedi.
1: Bir yaşadığımız bunun yanında, felaketin bir sebebi de bu mudur? Böyle yani mi yorumluyorsunuz?
0: Şöyle, bu bir felaket. Adını koyalım. Bu yaşanabilecek bir felaket. Fakat bunun ölçeğini rakamlara baktığımız zaman bir örnek daha vereyim. Mesela şimdi bu altyapı yatırımlarıyla ilgili 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin ne kadarını yatırımlara ayırıyormuş diye bakıyorum altyapı yatırımlarına. %58'ini. 2026 yılı itibariyle bu rakam %39.
1: Peki.
0: Veya deprem. Şimdi deprem hazırlığı demek sadece binaların güçlendirilmesi demek değildir. o binaların çevresindeki drenaj sistemleri, öyle değil mi hocam? Hı hı. Su aksın.

0: altyapılarının oluşturulması, ne bileyim yeni bir altyapının sağlanması kentsel dönüşümün de bir parçası.
1: Doğalgaz altyapılarını güçlendirmesi.
0: Evet, 2018 yılında bu oran, bütçedeki paydan bahsediyorum, TL bazında bahsetmiyorum, %5.1 iken 2026 yılı itibariyle %2,5 Kübra Hanım. Son bir rakam vereyim. İSKİ'nin yatırım gerçekleşmesi. Yani İSKİ bir yatırım planı yapıyor. Bunun ne kadarı gerçekleşiyor? Ben diyor ki 10 kilometre temiz suyu hattı yapacağım. 3 kilometre mi yapmış, 5 mi yapmış? 2019 yılında bu gerçekleşme oranı %49,5 iken 2023 yılı itibariyle sonradan veri açıklamayı da durdurmuşlar. Neden bilmiyorum. %37 seviyesine düşmüş. Dolayısıyla adını koymak gerekirse ortada bir afet vardı. Fakat bu afet Eyüp Sultan Belediyesi'nin önünde bir kamyon düşecek kadar çukurla noktalanacak bir boyuta ulaşabilir miydi? Ekrem İmamoğlu'nun örnek gösterdiği Cendere Deresi, Ayamama Deresi bir şehrin bir bölümünü karanlığa bozacak şekilde taşmasıyla mı sonuçlanırdı? Yoksa eline bastonunu alan teyzemizin müdahale ettiği rögar kapaklarının açık tutulmasıyla beraber oradaki sorunun çözüldüğü gibi İstanbul'un pek çok noktasında bu sorun önlenebilir miydi sorusunda gazeteci olarak sormamız gerekiyor.
2: Hemen Aytunç Bey'e soralım o halde. Bu yaşadığımız felaketin müsebbiplerinden biri de İSKİ'dir aslında. İSKİ'nin eksiklikleridir diyor Taha Bey. Ne dersiniz Aytunç Bey?
3: Şimdi ben yayına gelmeden önce İSKİ yetkilileriyle görüştüm. Onlar da bana şu bilgiyi verdiler. İSKİ olarak İBB ve İSKİ arasında yapılan protokoller gereğince yağmur suyu ve dere ıslah yatırımlarını İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve ilgili ilçe belediyelerimiz adına kendi bütçemizden gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların bedelleri de ilgili belediyelerden mahsuplaştırılmaktadır. Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin İSKİ'ye bu yatırımlar kapsamında yapacağı gecikmiş ödemelerin yatırımların gerçekleştirilme süreçlerinde herhangi bir aksamaya sebep olması söz konusu değil.
2: Bir dakika, İBB'den gelen parada bir eksiklik yok mu demek? Hayır, bu?
3: Yani
2: İSKİ'nin açıklaması.
3: Yatırımların gerçekleştirme süreçlerinde herhangi bir aksamaya sebep olacak bir ödeme.
2: Tam öyle
3: yok.
2: Demiyor
0: yani,
2: mu?
0: Parayı alamıyoruz var. Ama biz işimizi hayır, yapıyoruz var. Diyor.
3: Tabii tabii, yani biz diyor burada görüyoruz ve mahsuplaşıyoruz diyor.
2: Yani gerekli yani, yatırımı yapıyoruz.
3: Gerekli yatırımı yapıyoruz diyor. Zaten o protokol ve dere ıslah yatırımları hakkında bilgi notlarını vesaire hepsini istedim ben.
2: O halde biraz önce Taha Bey'in söylediği yatırım bütçesinde bir azalma söz konusuyla ilgili yanlıştır
0: i̇tiraz
2: ya da doğrudur
0: yok.
2: Değil. Herhangi yani, itiraz yok.
3: Yok yani sonuçta bir para borç var zaten, bunu kabul ediliyor. Bu zaten Sayıştay raporunda da geliyor. Ama bu mahsuplaşma zaten yaşanıyor diyor. Yani burada bir sıkıntı yok ve yatırımları da bizim yaptığımız çalışmaları da engelleyen bir süreç yaşanmıyor diyorlar.
0: Yani, bir bilgi ekleyebilir miyim?
3: Rica ederim.
0: Bölmek
2: lütfen,
0: istemiyorum
2: lütfen.
0: Ama bütçe görüşmesinde MHP Grup Başkan Vekili Efendi o dönemki şeyini hatırlamaya çalışacağım, bakarım. Beyanatı var. Verdiği dilekçeyi paylaşıyor.
2: Bir
0: oturduğu
2: dönem,
0: mahalleyle
2: Volkan
0: ilgili.
2: Bey,
0: efendim?
2: Volkan Bey. Bey.
0: Hayır, Volkan Bey değil. Hı. O grup başkanıydı o zaman evet. Bildiğim kadarıyla. Şimdi il başkanı oldu. Hayırlı olsun bu arada. MHP grubundan bir meclis üyesi. Mahallesinde yapılması gereken bir hatla ilgili İSKİ'ye başvuruda bulunuyor. İSKİ'den verilen cevap şu. Yeterli bütçe olmadığı için planlama kapsamını alamıyoruz. Önümüzdeki yıl değerlendirme kapsamını alabiliriz. Yani şimdi bu planlanan hedefler konusunda bir tereddüt yok deniliyor da hani bu planlama acaba hani daha önceden 100 birimken şimdi 10 birime düştüyse orada zaten büyük bir sapma var yani.
2: Öyle mi olmuş peki?
3: Evet.
2: Onunla ilgili elinizde sizin bir veri var mı? İşte mesela 2024'te yine İSKİ'nin başka kurumlara verdiği borç 626 milyon, 2025'te 17 milyar lira gibi böyle iddialar da var. Yani İSKİ'nin
3: ya
2: parasal
3: şimdi,
2: olarak sıkıntıları mı var?
3: Şimdi biz yani bu tartışmayı Hübran Hanım yaparken İSKİ'nin, İBB'nin İSKİ'ye borcu şu kadar. Biraz önce hocam dedi ki evet. 2013 yılında 100 metreden 10 metreye düşürüldü. 24 Ocak 2013'te düşürüldü. Değil mi? Dere.
1: Evet.
2: Onun için aslında ben de müsebbiplerinden biri lafını
3: yani,
2: özellikle kullanıyorum. Tek bir şeye bağlayamayız.
3: 2013'te 100 metreden 10 metreye düşürülmesi, oradaki yapılaşmaya izin veren kim? Yani eğer suçlu ve sorumlu arayacaksak sonuçta 1994-2019'a kadar sonuçta kim yönetti İstanbul'u? O yüzden yani isimler üzerinden bir

0: tartışmaya girmek doğru değil. Birinci soru.
1: Şöyle İkincisi, söyleyeyim 50'lerden itibaren buralarda çarpık kentleşme oluyor, gece kondulaşma oluyor. Yani tarihi geriye götürürsek tabii, ne yazık ki düğmeyi yanlış iliklemişiz.
0: Mesela yayın öncesi ana haberde mesela Faruk Aksoy dedi ki dereler nerede dedi, dereler dedi, dereler yok dedi ve gökdelen mi olmuş dereler dedi. Evet. Şimdi baktığımızda bu derelerin o işte yüz kaç dediniz hocam siz 163 pardon 168 dereden 108 dere yok olmuş.
1: Arkadaşlar 7 numaralı ledimizi alalım mı?
0: Süreci var mı bilmiyorum kaç yıllarında olmuş bunlar.
2: Bu bilimsel çalışma sonucu. İstanbul Açık Havza konumunda 168 dere havzasının 108'i yani %64'ü fiziksel yapısını kısmen ya da tamamen kaybetmiş yaklaşık 3344 kilometrelik dere sisteminin 901 kilometresi dönüştürülmüş. Dinç 2019'da yapılan bilimsel çalışma evet. sonucu.
0: Yani o 108 sonuçta baktığımızda 108 derenin yok olması. Yani biz kendi elimizle toprağı, doğayı yok ediyoruz. Yerine plazalar dikiyoruz, gökdelenler dikiyoruz. Bunun sorumlusunu 2019-2026 arasında yaşayan ve yöneten işte Ekrem İmamoğlu, ondan sonra da gelen Sayın Nuri Aslan, Sayın İmamoğlu ekibine yükleyelim. Bu kolaycılık olur. O zaman 94'ten beri de senin yönettiğin İstanbul'un her tarafı gökdelenler ve plazalara dönüştü. Dereler kurudu, dereler yok der ve işin içinden çıkamayız. Biz burada artık topyekün bir ortak bir şey yapmak zorundayız. Yani bir seferberlik ilan etmek zorundayız. Çünkü İstanbul bir deprem bölgesi. Ve İstanbul'u bak geçen gün, geçen hafta Maltepe'de yıkılan binada enkaza kaç saatte giremedik. Yani girilemedi ya. Yani alamadık. Yani oradaki canları kurtarma şeyleri uğraşıldı uğraşıldı. Demek ki bir yıkımdan bahsediyoruz. Yine bu yayındaydık o gün. Perşembe akşamıydı. Geçen perşembe. Şimdi o yüzden İstanbul'un her tarafına o sokaklara girebilecek veya nasıl olacak bu iş artık bu deprem süreci, sel işte bunların hepsi afetler başımıza geliyor ve biz yani sorumlu arıyoruz. O sorumlu bitiyor. Ondan sonra hadi bakalım devam edelim süreci. Böyle olmaz.
1: Nasıl yani, olacak bu iş peki? Hakikaten bu soruya biraz cevap arayalım.
2: Açıklama yapabilir miyim? Sanayi devriminden sonra konuta ihtiyaç olduğu için başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok noktasında gece kondulaşma başladı. Gece kondulaşma başlayınca çarpık yapılaşma dediğimiz hadise meydana geldi. Bunu biz belki biraz geç sisteme oturtabildik. Geç sisteme oturtunca evin içinde tadilat yapmak ne kadar zorsa İstanbul'da ya da şehirlerde de tadilat yapmak, bunları yapmak çok zor. Bunları en başta planlamak gerekiyor. Biz bunda geç kaldık. Bu geçmişten günümüze gelen bir esasında sorunlar silsilesi. Ben bu konunun bütünleşik afet yönetiminin siyaset üstü bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bana göre, sizde göre, ona göre değil, devletin bir programının olması lazım. Kim gelirse gelsin, bütünleşik afet yönetimi kapsamında, örneğin şehirleri dönüştürürken biz bina yık yerine yeni bina yapıyoruz. Bu sele maruz kalacak mı? Bu afet olduğu zaman burada da sığınak olacak mı? Herhangi bir saldırıya uğrarsa buradaki insanlar ne yapacak? Nereye gidecek? Bunların hepsinin bir arada planlanması gerekiyor. Kentsel dönüşüm ilk çıktığı zaman ben çok umutlanmıştım. Çünkü bu konuyla ilgili Japonya'da da eğitim almıştım. Kanun mevzuatı için meclise hatta kanun teklifi de iletmiştik 2009
1: yılında.
2: Siz daha
1: önce AKOM'da çalışmıştınız.
2: Daha önce AKOM'da çalışmıştım. İletmiştim. Ancak sonrasında baktık ki bu kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönüştü. Yani nerede para çok fazla, metrekare alanı fazla, oralarda kentsel dönüşüm başladı. Örneğin Bağdat Caddesi'nde başladı. Ama Fatih'te başlayamadı henüz. Ama en riskli ilçemiz bizim Fatih. Buralarda başlayamadı. Dolayısıyla bununla ilgili çok ciddi çalışma yapmamız gerekiyor. Bu hani siz yaptınız, ben yaptım sorunu değil. Bu sanayi devriminden bu yana gelen bir sorunlar silsilesi. Bunu da hakikaten devletimizin bir politikasının olması lazım. Kim gelirse gelsin, hangi belediye, hangi bilmem ne gelirse gelsin değişmemesi lazım.
3: Hocam rant derken ne kastettiniz?
2: Hocam şöyle mesela Ümraniye'deki bir arsanın metrekaresiyle Bağdat Caddesi'ndeki son derece
3: aynı
2: farklı.
3: Aynı değil evet.
2: Ranttan kasıt
3: Fatih bu. Fatih örneğinde şu, yani ben Fatih dosyasını çalıştığım için oradan biliyorum. Fatih Belediyesi bununla ilgili şöyle bir çalışma yaptı. Başkanım siz de bilirsiniz muhtemelen. Fatih'teki en büyük sorun arsa pahalı, evler Eski.
2: Evet.
3: Çok ve insanlara şunu dediğiniz zaman, senin 4 katlı apartmanın var, yık, yeniden yap dediğiniz zaman diyor ki ya yarısı senden bile olsa bende öyle bir para yok diyor. Şimdi 5 katlı...
1: Ben dahasını ekleyeyim mi? Mesela Beyoğlu'nda da benzer örnekler evet. vardı. 100 metrekare diyelim ki yeri. Şimdi diyorsunuz ya bunu yaparken ne olacak? Yeni yapılan yerde sağlık ocağı, park için pay ayrılması evet. gerekiyor. Vatandaş diyor ki ya 100 metrekarelik yerim niye 80'e düşüyor? İstemiyorum tepkisi verebiliyor. Ayrıca, onu da biraz izah etmek ayrıca, lazım.
3: 100 metrekaresi...
1: Düşmesi gerekir ki park olsun, sağlık ocağı evet, olsun, okul 100 olsun.
3: 100 metrekaresi 100 metrekare olarak kabul edilse dahi adam diyor ki yani bir kat en azından fazla olsa bir daire onunla müteahhite veririm. Evet. Değil mi? Maliyetimi düşürürüm. Bunun için hocam, bilmiyorum belki takip ettiniz mi? 2024 yılında Fatih Belediyesi bir çalışma yaptı. Ve bütün partilerle de anlaştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de gitti. Dedi ki, bu evler yıkılırsa biz bu enkazın altından kalkamayız ki. Fatih Belediye Başkanı Ergun Bey, eski şeydir yani TOKİ'den gelen, bu işleri bilen birisi.
1: İnşaat mühendisi.
3: Hocam ne oldu biliyor musunuz? Bu imar planları askıya çıkıyormuş. Ben de yeni öğrendim. İtiraz süresi varmış. Hocam kabul edileceği son gün Mimarlar Odası itiraz etti. Ve şu anda Fatih'te dönüşüm yavaşladı. Çünkü adam diyor ki devlet yarısını veriyor ama diğer yarısını benim finanse edecek gücüm yok. En azından bir kat fazla alabilsem 50 yıllık çürük binada oturmayacağım. 4 katlı değil de 5 katlı oturacağım ama en azından depremde evim yıkılmayacak diyor. Şimdi burada rantla insan hayatını ayrıştırma noktasını bizim galiba bütün bahsettiğiniz siyasi mülahazalardan öte bir anlayışa geçmemiz
2: kesinlikle.
3: Gerekiyor.
2: Evet.
3: Çünkü vefat ettiği zaman deprem AK Partiliymiş, CHP'liymiş, MHP'liymiş, İYİ Partiliymiş demeyeyim. Şuna bakmıyor ya.
2: Örneğin bugün Kürsel'de ölen canlarımıza sorduk mu hangi partiden?
1: Evet. Evet, bu arada çok da yani evet kentsel dönüşüm hakikaten kolay bir iş değil. Yani bir yandan bakanlığın bir yandan belediyelerin de bu konuda ciddi çalışmaları var. Yarısı bizden kampanyasında mesela geçen gün yine bakan bir kez daha hatırlattı bu Maltepe'deki hadisenin üzerine. Aslında ilgi de çok fazla bir yandan vatandaştan ama hakikaten daha da dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi Aytunç Bey şu derelere dikkat çekti efendim. Hakikaten dereler yani İstanbul bir dereler şehri diyebiliriz. Bu efendim siz de belki bilirsiniz planlama ajansının hazırladığı bir harita bu yine İBB'nin. Şöyle ki İstanbul akarsuları ve bunların ıslah çalışmalarını gösteren bir harita. Yani açıkça görünüyor ki hakikaten İstanbul bir dereler şehri. Bir sonraki LED'imize de arkadaşlar bakabilir miyiz? O da bize şunu gösteriyor. Taşkın risklerine ilişkin 9 numaralı LED. Şimdi şunu söylemek mümkün siz daha iyi bilirsiniz elbette. Ya depremle ilgili de o kadar çok ne yapılması gerektiğini biliyoruz ki yani her bir metrekarenin nasıl olduğunu İstanbul'da artık biliyoruz. Aynı şey aslında taşkın riski için de geçerli. 9 numaralı LED arkadaşlar ona bir bakabilir miyiz? Yani İstanbul Planlama Ajansı tek tek ortaya koymuş İstanbul'da nerelerde taşkın riski var nelere dikkat edilmeli diye. Bakın mor olan yerler bize aslında taşkın maruziyeti olan yapıları gösteriyor. O kadar fazla ki gördüğünüz gibi dere kenarlarında İstanbul'un neredeyse pek çok ilçesinde bu morlukları görebiliyoruz. Bu da bize taşkın riskinin nerelerde olduğunu gösteriyor. Yani elimizde hakikaten bir veri var. Başımıza nerelerde ne gelebilir diye ama işte önlem almak gerekiyor. Mehmet Metiner nasıl önlem alacağız?
4: Yani daha kardeşimin dikkat çektiği hususlar önemli ama doğal bir afet var. Belli ki siyasi bir afet de söz konusu.
1: Ne demek bu?
4: Siyasi afet şu. Şehirlerimizi dizayn ederken çok fazla siyasi telkinler altında kalarak hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, bir kısım vatandaşlarımızdan gelen taleplerin etkisinin altında kalarak siyasi mülazalar dolayısıyla şehrimizi geleceğe hazırlamak yerine onlara bir şeyler sağlamak, işte onlardan gelebilecek oy kabiyenin önüne geçmek vesaire. Bir sürü siyasi afet dediğim şey bu. Aslında Ahmet Hoca'nın dikkat çektiği o bütünleşik afet programı üzerinde mutabakat sağlansa, hiç kimsenin itiraz etmediği, etse bile hiç kimsenin değiştiremeyeceği, o zaman çok daha yeni şehirlerimiz, bambaşka şehirlerimiz olur. Bir şehirlerimizi tahrip ettik. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde de İstanbul şehrine ihanet edildiğinden bahsetti. Bu çok anlamlı bir öz eleştiridir aslında. Elbette ki Taha kardeşimin dikkat çektiği hususlar önemlidir. Yani siz deprem şehrini depreme hazırlayacağınızı söylüyorsunuz ama geldikten sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz. Dere ıslahı konusunda yapıp ettikleriniz aslında

0: belki de çözümsüzlüğü derinleştiren şeyler. Yani bilimsel veriden uzak. Şimdi olup bitenleri görmemiz lazım. Yüzleşmemiz gereken bir gerçekliğimiz var. Evet, doğal bir afet. Ama doğal bir afetin yol açmış olduğu sonuçları, yıkımları da görmemiz lazım.
1: Sorumlu şimdi kim o halde burada?
0: Gökdelenler dikiyorsun. Yani düşen suyu emecek toprağımız yok bizim. Bu kadar toprak düşmanlığı niye? Yani yüreğimiz betonlaştı ya. Bir tek yüreğimize beton apartmanlar dikmediğimiz kaldı ya. Gökdelenlerin içerisinde hepimiz mahpus bir hayat yaşıyoruz ya. Bir Kızılderili liderin bir kitabını, onun adını ezan bir kitabını okumuştum bir dönem. Papalagi diye bir kitap. Yani o toprakla, tabiatla koca koca yaşayan insanı getiriyor kutuplu evlerde.
1: Mehmet Metiner, bir virgül koyalım mı? Biraz önce Emine Derya hani bize bağlanmıştı. Şu an ekranlarınıza gelen görüntü efendim. Bakın, gün ağardı. Aslında o hasarın boyutu ortaya çıktı. Burası Ayazağa, Dereboyu Caddesi adı üstünde ve tam da burada sürüklenip gitti işte bu araçlar. Peki şu an bu caddede neler yaşanıyor? Emine Derya o noktada hemen bir Emine'ye dönelim. Emine de hatta araçların akşam üzeri kaldırılmaya başlandığını söylemişti. Çünkü sular yeni yeni çekilmeye başlamıştı, öyle değil mi Emine?
2: Kübra Nur, aslında sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Dereboyu Caddesi tamamen sular altındaydı. Yani sular henüz çekilmemişti. Artık saatler ilerledikçe önce buradaki su artık şu saat itibariyle tamamen tahliye edildi. Ve o sudan geriye bir çamur ve bir balçık kaldı. Saatler ilerledi ancak ekiplerin çalışması bölgede devam ediyor. Burası önemli çünkü İstanbul'da dün meydana gelen sel felaketinin sembol noktalarından bir tanesi burası. Ayazağa, Dereboyu Caddesi belki 10 belki 15 araç zincirleme bir kazayı andırır vaziyette sel sularına kapılmış ve sele kapılmış, düzeltiyorum. Burada üst üste yığılmışlardı. Şimdi o araçlar teker teker artık buradan kaldırılıyor. Emre Altun o görüntüleri ekranlara getiriyor. Bir iş makinesi önce geliyor. Burada çamuru temizliyor. Ardından da sırayla araçların oradan tahliyesi gerçekleşiyor. Ama manzara inanılmaz çünkü araçların kimi ters dönmüş vaziyette. 3 araç tepeleme bir şekilde üst üste yığılmış. Onlar bugün muhtemelen artık zannediyorum eğer bu çalışma böyle devam ederse tamamı kaldırılmış olabilir. Zaten Vali Gül de bugün bölgedeydi. Benzer bir açıklama yapmıştı. Çalışmaların hız kesmeden, ara vermeden de süreceğini söyleyebiliriz. Tabii ki zor çünkü özellikle yerde eğer gösterebilirsek çok yoğun bir hem çamur var hem de böyle bir balçık var. Zaten kaldırımla çamur da neredeyse bütünleşmiş. Bakın şu anda bir aracı canlı yayında ekranlara getiriyoruz o anları. İşte bu şekilde önce çamur temizlendi, ardından da rahat sürmek için tekere bir ip bağlandı. Diğer ipin diğer ucu da iş makinesine bağlandı ve iş makinesinin yardımıyla şu anda bu araç buradan çıkarılıyor. Araçlar, evler, işte iş yerleri özellikle zarar gördü. Bir önceki yayında hatırlarsanız siz Atatürk Caddesi'nde esnafın durumunu da göstermiştik. İşte bu dün selde, sel sularına sele kapılan araçlardan bir tanesi. Şimdi zannediyorum aynı yöntemle diğer aracı da çıkartacaklar. Evet, biz de sağ kaldırıma doğru geçelim. Hem ekiplerin burada tabii ki işini engellememek önemli. Hem de bir yandan sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakın aynı yöntemle şimdi ip önce tekere bağlanıyor aracın ön lastiğine. Ardından diğer ucu, ipin diğer ucu iş makinesine bağlanıyor. Ve bu yöntemle çamurdan temizlenen yol, yani tamamı olmasa bile en azından aracın geçebileceği
1: Emine, sen biraz bekle
2: bir
1: bu görüntüyü görelim. Tam da bahsettiğimiz gibi değil mi Ahmet Bey? Şu görüntüye bir bakabilir misiniz? Siz biraz önce dediniz ki yahu diz boyundaki mesela bir su bir otomobili alıp götürebilir. Bakın üst üste araçları görüyoruz.
3: Evet, üst üste götürdü.
1: Yani burada mesela diz boyundaki bir su alıp götürdü mü hakikaten?
3: Götürdü, artı bunlara baraj etkisi yapıyor. Bunlar set çekiyor derenin önüne, binalarla birlikte araç. Sonrasında su orada yığılıyor. Sonrasında taşıyor. Tekrardan yıkıcı etkisini bir aşağı tekrar gösteriyor.
1: Bu arada Emine şöyle bir detay da paylaşayım. Biraz önce Sayın Bakan dedi ki ya haşerelere de dikkat.

0: dedin. Hani bundan sonra mesela o evlerin içi çamur doldu. Sen ziyaret etmişsin o evleri de, o araçların tam böyle arkasında bulunan evleri. Neler gördün o noktada da?
1: Evet Kübra Nur, özellikle şimdi iki nokta var. Bazı dükkanlarda ya da evlerde su tahliye edilmedi. Bazılarında tahliye edildi. Tahliye edilenlerde evet vaziyet senin söylediğin gibi. Yani geriye bir çamur, bir kir kalıyor. Orada da tabii ki haşere olması çok normal. Özellikle bu konuda tabii ki

0: Araç daha bu arada bakın lastiğe bağlandı, kepçenin ucuna takıldı. Şimdi önce iş makinesi hareket edecek, ardından da iş makinesi bu aracı sürüyerek tıpkı diğer araçlarda olduğu gibi çıkartacak ve zaten bir oto çekici getirdiler araç çekmek için. Onun üzerine zannediyorum çekici alıp kaldıracak. O anları da gösteririz. Ama o aşamaya gelmeden önce bu aracın buradan çıkartılması gerekiyor.
1: Emine hiç araç...
0: Neredeydi normalde?
2: Evimin önünde parktı.
0: Yani 300 metre ileride.
2: İleride, evet, evet, evet.
0: Buraya kadar sürüklen. Geldi.
2: Evet, burada tıkanmasa buradan da giderdi.
0: Yani bakın kıymetli burası. 300 metre ileride beyefendinin bu görmüş olduğunuz birazdan çekilecek aracı. 300 metre yani dün sel o kadar şiddetliydi
2: çok
0: ki.
2: Şiddetliydi, çok şiddetli. Yani neredeyse adam boyuna gelmişlerdi sel. Arabalar bildiğiniz yüze yüze geldi buraya doğru.
0: İsminiz ne hitap etti? Müjdat Bey kaç yıldır burada?
2: Ben 20 yıldır buradayım.
0: 20 yıldır böyle bir manzara gördüm.
2: Yok hiç görmedim. Hiç görmedim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm burada.
0: Dün nasıldı ortam? Biraz anlatır mısın?
2: Vallahi dün bildiğiniz afeti yaşadık yani. Çok kötü. Zaten burada bir komşumuz da vefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Evet maalesef. Durum ortada. Allah tekrarını yaşatmasın.
0: Şaşırdınız mı araçları böyle görünce?
2: Ya ben böyle beklemiyordum açıkçası ya. Bu kadar beklemiyordum. Hepimiz şok olduk yani.
0: Çok geçmiş olsun. Evet yani canlı yayında da sormuş olduk. Beyefendinin evet. Aracı birazdan o da buradan kaldırılacak ve götürülecek. Burası artık çalışmalar devam ediyor Kübra. Gün ağarınca manzara daha net ortaya çıkacaktır ama bugün gördüğümüz manzaradan farklı bir manzara göreceğiz. Çünkü bir temizlik işlemi var. Bir yandan da yağmur mu başladı diye baktım ama hayır yağmur yağmıyor. Sözü yine de sana stüdyoya.
1: Pekala çok teşekkür ediyoruz Emine Derya aktardı efendim. Ahmet Bey 300 metre boyunca sürüklemiş mesela hakikaten o durumu görmek mümkün. Zarar çok büyük yani. Buyurun
3: 2009 hatırlarsanız Silivri tarafındaki büyük dereydi galiba. O derede 200 araç denize sürüklenmişti. Yani doğal hadiselerin hiç şakası yok.
1: Evet. Mehmet Metiner sözünüzü kesmiştim.
4: Şimdi bakınız hocam çok önemli bilimsel şeyler söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz yeni şeyler de öğrenmiş olduk. Bundan sonra bu bizim normalimize dönecek. İki nedenden bahsetti ki bu çok önemli. Bir küresel ısınma. Bunun sonraki yıllarda da sonuçlarını, yıkıcı sonuçlarını göreceğiz. Bu da doğayı tahrip etmemizden kaynaklı. Çünkü insan anlayışımız, tabiat anlayışımız yanlış. İnsan kendini tanrı gibi hissediyor. Yani tabiatı da hükmedilecek bir yer. Ben tanrıyım, buranın efendisiyim. Allah'ın bir şeyi olarak görmüyor yani. Tabiata müdahale ediyor.
1: Doğayla uyumlu olmak gerekiyor.
4: Şimdi tabiat yani tabiat sen tanrı değilsin. Yani... Şimdi bu insan anlayışını, bu tabiat anlayışını değiştirmemiz lazım. Birbirimizle uyum içerisinde yaşamamız lazım. Toprak niye değerlidir ya? Çünkü ölünce biz bile toprak oluyoruz. Çürüyoruz, o topraktan yeni bir hayat doğuyor işte meyveler, şeyler. Biz toprağı yok ediyoruz ya. İnsanı yok ediyoruz, toprağı şeyi. Bir de kentlerin yanlış dizaynı. Çok batılı şehirler. Yani rüzgar nereden eser, yağmur yağdığında... Bütün bunları düşünmeden sağlıksız dizayn, ranta dayalı kent, gökdelenler vesaire. Böyle bir kent olmaz. Böyle bir şehir yapılanması olmaz. Siyasi afet dediğim şey bu.
1: Ne yapmak gerekir peki Mehmet Metiner?
4: Ne yapmak
1: yani
4: gerekir?
1: Biraz bakınız, önce dedik yıllar öncesinden ta gecekondulaşmadan aldık süreci. İşte İstanbul'un böyle bir olayı var. Yani zaten şöyle bomboş bir yeri baştan inşa etsek kolay olur herhalde ama
4: yani,
1: böyle bozuk gelen bir yeri tekrar düzeltmek çok zor.
4: Yapmamız gereken şey
1: yapacağız?
4: Şudur bakınız. Bir, gerekirse yeni şehirler inşa etmek. İki, altyapımızı güçlendirmek. Madem ki bundan sonra bu sıklıkla, yağışlarla karşılaşacağız, o zaman altyapımızı yeniden yapmamız gerekiyor. Bunu kim yapacak? Büyükşehir belediyelerimiz yapacak. Yani Taha Hüseyin'in kardeşimin vermiş olduğu bilgiler önemli. Sen İSKİ aktarması gereken şey yapmazsan olmaz. Bir gerçeği ortaya koymamız lazım. Bu siyasi bir eleştiri olsun diye... söylediğim bir şey değil. 2019'dan beri Büyükşehir Belediye'miz sadece siyaset yapmış ya. Ya bir belediye başkanı kendini cumhurbaşkanlığı makamına taşımak için her şeyi yapmış ama nedense bu kente hizmet etmeyi düşünmemiş. Seçim programında vaat ettiklerin şeyin hiçbirisini yapmamış ya. Ya bakınız bir afet yaşıyoruz. Bir de deprem düşün.

0: Kentsel dönüşümde vaat edilenin %10'u bile değil gerçekleşen.
1: Bunu bir gerçekle yüzleşmemiz için söylüyorum. Ya Allah muhafaza bir deprem olsaydı, ya depreme hazırlık için hiçbir adım atmıyorsunuz. Altyapının böyle bir yağışa elverişli olmadığını, yetmediğini bildiğiniz halde altyapıyı değiştirmiyorsunuz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz değerli Nuri Aslan çıkıp diyor ki olası bir felaketi atlattık, günaydın yani. Atlattığın şey buysa bu mu yani? Bu şekilde mi atlattık yani? Hangi önlemleri alarak atlattık ya? Bunun hesabını sormayalım mı? Bu şehirde yaşayan insanlar o. Efendim siz de yönettiniz. Ya hep bizim yönettiğimiz döneme referansta bulunarak mı? Böyle bir şey.
2: Aytunç Bey mesela öyle diyor. Hatta
1: hayır,
2: kafasını
1: böyle
2: da
1: bir şehir yönetimi olmaz.
2: Referans verdi.
1: Ben önceki dönemde o belediyede çalışan birisi olarak çok şeyler söyleyebilirim. Ama dönemleri mukayese etmemize gerek yok. Tut ki biz bu şehri yönetemedik. Bizden daha iyi yöneteceğimizi ve tüm sorunları da çözeceğinizi vaat ederek geldiniz ya. Neredeyse gökteki yıldızları vaat ederek geldiniz yani. Öyle bir İstanbul tablosu çizdiniz ki sanki siz yönetime geldiğiniz andan itibaren elinizde sihirli bir değnek var ve bütün sorunlar çözülecek. Şimdi bu vaat edilen programların bir tekini yerine getirmemişsiniz ve bugün böyle bir felaketle karşı karşıya geliyoruz. Buna dikkat çektiğimizde de efendim bizim elimizde sihirli bir değnek mi var? Yani yolu çözememişsiniz, altyapıyı çözememişsiniz. Vaat ettiğiniz şeylerin bir tekini yapmamışsınız. Deprem riski taşıyan bir şehri depreme hazırlıklı hale getirememişsiniz. Kentsel dönüşümle ilgili hiçbir faaliyet yapmamışsınız. Kayda değer hiçbir faaliyet. İstatistikleri herkes ortaya koysun. Peki Fatih Belediye'miz çok güzel bir örnek verdi. Niye itiraz ediyorsun kardeşim ya? Niye itiraz ediyorsun? Yarın bir depremde o binalar yıkıldığında sorumlusu kim olacak? Aynı şehirde Hatay'da yaptılar. Ne oldu?
0: Antakya şimdi emek var.
1: Bakınız Bahçelievler Belediye'mize herkes gitsin baksın. Ya kentsel dönüşümde birinci sırada ya. Peki. Esenler Belediye'mize gidip baksınlar ya. Tevfik Göksu kardeşim. Peki. Şehri yeniden inşa ediyor. Bir anda altyapısını güçlendiriyor. Altyapı ilçe belediyelerine ait değil. Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İSKİ marifetiyle yapılması gereken şeyler. Şimdi hiçbir şey yapmadan ama hiçbir şeyin de sorumluluğunu üstlenmeden bir kenti yönetmek olmaz. Bu bir siyasi eleştiri olsun diye söylenmiş sözler değil ama şunu özellikle rica ediyorum. Bir, İstanbul'da şu görüldü. Hem bundan sonra bu tür yağışlarla doğal afetler birleştiğinde bu tür daha büyük yıkımlar göreceğiz. O zaman ivedilikle yapmamız gereken şey bir yanda deprem riskini de düşünerek sistematik bir biçimde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek, bir anda da hocamın dikkat çektiği şekilde altyapıyı güçlendirmek.
2: Hatta hocamızın söylediği
1: eğer
2: gibi
1: bu ikisini yapmıyorsanız, bu şehri yönetemeyecekseniz o zaman da lütfen bir takım sözleri de eleştirileri de artık kabul etmek zorundasınız.
2: Peki. Hatta bugün mesela bir hocamız şöyle bir ifade kullandı. İlerleyen yıllarda belki de kent yangınlarını da göreceğiz. Yani bu afet sıklığı sizin dediğiniz gibi her alanda artacak diye. Murat Gezici'nin yorumu nedir? Konu biraz da böyle sorumluluk kimdedir'e geldi. Evet. Sizin değerlendirmeniz ne?
3: Dünyada buna benzer olağanüstü olarak da bakılan yağmurların yoğun yağdığı şehirler var. Bunlardan bir tanesi Tokyo. Mesela baktığımız zaman Osaka olduğunu görüyoruz. Rotterdam olduğunu, Singapur mesela. Singapur'da 8000 kilometre derenin toteldeki kilometresinin olduğunu görürüz. İstanbul'da toteldeki rakam 5000 kilometre civarında olduğunu görürüz. Burada temelde sorunlara bakmak gerekiyor ve bir yönetim sorunun olduğunu görüyoruz. Biz yağmur yağdığında ya da kar yağdığında insanların hayati tehlikeye içerisinde olabileceğini uzun yıllardır konuşuyoruz. Bu AKP iktidarı döneminde de yani yerel idare yönetimde de CHP yönetimde de bunu konuşmaya devam ediyoruz. Bizim hayatın korunması gereken yönetim, biz aslında hayatın temelini korunmasıyla ilgili sorgulamamız gereken aslında yönetim biçimini ve yönetimdeki denetim kısmını sorgulamamız gerekir. Baktığımız zaman yerel idarenin de sorumluluğu

0: sulunun olduğu bazı alanlar var. Bu alanların örneğin yağmur suyu yağdığında bu suyu tahliye etmesiyle ilgili kontrollü suyun yönetim biçimi var. Hocamız belki bu konuda daha iyi bilgi verir. Yani yağmur suyunun kaynak olarak kullanım oranı, baktığımız zaman bununla ilgili herhangi bir ölçü artışının olmadığını görüyoruz. Sadece 40 kilometrelik bir yağmur suyunun taşıma yönteminin geliştirdiğini görürüz İBB'nin son 8 yıl içerisinde. Bu rakam çok düşük. Yani yağmur suyu şehir içinde kontrollü nasıl yönetilebilir? Mesela bunun cevabını vermesi lazım. Ne kadarını başardı İBB? Bunu başaramadığını son 10 yıl içerisinde baktığımız zaman aslında 8 yıl içerisinde İBB'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiğini fakat burada geride kaldığını görüyoruz. Ama burada sevindirici bir durum şu, ölüm oranının azaldığına şahit oluyoruz. Yani 2009 yılında hatırlayalım 7 Ekim'di, 7 Eylül tarihinde sanırım,
1: 9
0: özür
1: Eylül.
0: dilerim.
1: 9 Eylül 2009.
0: Doğru. 2009 yılında 31 yurttaşımızı hayatını kaybetti. Bunun 7 tanesi, 7 kişinin, özür dilerim, 7 kişi bir servis aracında kadın işçilerin olduğu, tekstil işçilerinin bir sele kapılarak hayatını kaybettiğini görüyoruz. Daha sonrasında da hatta bu aileler şikayetlerini geri çektiler, kayıp yaşamasına rağmen. Toplam 31 yurttaş öldü. Nerede oldu? Bağcılar'da oldu. O dönemde İkitelli'de, Çatalca'da, Silivri'de büyük felaketler yaşandı. Yine Ayazağa'da da yaşanmış baktığımız zaman. O harita hiç değişmemiş bu arada. Ve 5 yılda bir bu haritalar revize edilir. Ve buna
2: Taşkın
0: göre,
2: risklerinin olduğu yerleri gösteren haritalar,
0: evet,
2: öyle
0: ve buna göre de bir yönetim biçimiyle revize edilir. Ama
2: bir kıyaslama yaptınız ya, vefat edenlerin sayısı azaldı diye. Şimdi de 84 yılda bir gerçekleşen bir hadise, bir felaketten söz
0: öyle
2: ediyoruz
0: bakmamak
2: ya.
0: Lazım.
2: Öyle bakınca
0: bakmamak lazım. Neden?
2: Mi yorumlamak? Öyle
0: 5
2: mi?
0: yılda bir ölçmek gerekiyor. Evet, doğal bir afet. Deprem de bir doğal afet. Mesela Japonya'da 7 nokta küsür deprem oldu geçenlerde. Yani kayıp sayısına baktığınız zaman onu geçmediğini görürüz. Ama Türkiye'de bir deprem olduğunda 50 bine yakın vatandaşımızı kaybedebilecek bir ölçüde bir hasar yaratıyor. Bu da bir doğal afet. Yağmur da bir doğal afet ama bunu yönetim biçimini. Mesela geçmişte hatırlayalım, bir bina yapıldığında belediye zorunlu olarak asansör boşluğu bıraktırırdı. O apartman 5 katlı da olsa bütçesini olmadığından dolayı yapmazdı ya da müteahhit yapmazdı ama belediye ne yapardı? Zorunlu bir asansör boşluğu koydururdu ileride yaparsın diye. İBB'nin gri su sistemleri gibi, yağmur suyun toplanması gibi bunlar üzerinde atılımlarının olmadığını görürüz. Yani biz endüstride 5.0'ı konuşurken, UNOCORD dediğimiz yüksek teknolojiyi konuştuğumuz bir dönemde, yağmur yağdığında hayatta kalma mücadelesini konuştuğumuz bir döneme geldiğimizi görürüz. Yani İBB'nin geçen yıl sadece 90 milyar para toplamış, gelir elde etmiş. Kimden? İstanbul halkından. Bunun neredeyse %50'sini geri harcamış. Yani bu %50 nereye gitti? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Yani bunun yağmur suyu hattının taşma riski taşıyan bölgelerinin halen 8 yıl öncesinde de baktığımız zaman 20 yıl öncesinde de halen taşma riskinin devam ettiğini görüyoruz. Mesela bir vadiden bahsediliyor. Bir marka olduğu için detayını vermeyeyim ama baktığınız zaman aslında AK Parti döneminde imar çalışmasının olduğu 2004 yılında. Yani bunu kim söylüyor? Hüseyin Sağ isminde eski İBB meclis üyesi CHP'li birisi söylüyor. O dönemde bu sorunun temelinin altını çizdiğini görürüz. Ama gelinen nokta burada büyük bir sorun yaşandığını görürüz. Mesela biraz önce muhabir arkadaşımızın o binaları gezerken baktığınız zaman o binalar aşağı yukarı kaç yıllıktır diye düşünelim. 40
2: 40
0: yıllık.
2: yıllık vardır.
0: Bugün detaylı bir araştırma yaptığımda 1983 döneminde yani yılında Turgut Özal'ın bir af çıkartıyor. Ve bu bölgede yaklaşık 77 dönümlük bir arazi aftan yararlanıyor. Ve dere bölgesi tamamen. Ardından aslında bu en önemli temel sorun. Biz sadece yerel idareyle bu sorunu çözemeyiz. Yani merkezi idareyle yerel idarenin birlikte çalışması lazım. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı

0: olmasından itibaren aslında merkezi idare ile yerel idarenin arasında ciddi bir kopukluk oldu. Yani temeldeki iletişimin de zayıfladığı bir gerçek. Bakın.
1: Bu arada şöyleydi yani şöyle başardık da mesela 90'ları siz daha iyi hatırlarsınız. 90'larda da yine bu hadiseler olurdu. Var. Mesela Ali Beyköy tarafında değil mi? Artık olmuyor. Yani aslında odaklanıp ıslah ettiğimiz çok fazla noktalar var.
2: Mesela muhtemelen... dün akşam yüreğimiz ağzımıza geldi bakın, 1900, ama Kağıthane deresi.
1: Evet şöyle, Kağıthane'de şöyle de aynı şey geçer. Tamam. Geniş çünkü onun alanı mesela.
0: Kadir Topbaş döneminde aslında ciddi bir ıslah çalışması yapılmış. Yağmur sulama ile ilgili çok ciddi atılımlar yapılmış Kadir Topbaş döneminde. Hakkını yememek lazım. Geçmişte Sayın Kadir Topbaş'ı Allah rahmet eylesin eleştirdiğimiz dönemler olmuştur ama baktığımız zaman aslında Tayyip doğru bir belediyeciliği...
3: 94'lü yıllarda Veysel Eroğlu eski genel müdürüyken o dönemde ya
0: artıları
3: belediye
0: da vardı
3: yani.
0: Ama bazı şunu ben temelde altını çizmek isterim. 1948 yılından bu yana tam 23 tane imar affı geçmiş Türkiye'de. Ve yoğun olarak İstanbul bu imkanlardan yararlanmış. İstanbul neden önemli? Bakın Türkiye'deki her 4 seçmenden biri İstanbul'da yaşıyor. Her 3 gençten biri İstanbul'da yaşıyor. Her 4 milletvekilinden biri İstanbul kökenlidir baktığınız zaman. AK Parti döneminde ise bu 1948 yılından bu yana 23 tane imar affı geçiriyorum ya. AKP iktidarı döneminde tam 11 tanesi aslında bu 20 için neredeyse yarısını AK Parti döneminde geçiyor. Bu biraz önce ekranda izlediğimiz o aşağı yukarı 40 yıllık imar aslında Özal'ın döneminden itibaren aslında o bölgeye ruhsat verildiği, imar izninin verildiği ve belediyede ne yapıyor? Elektriğini, su anlamında teşvik veriyor, yolunu yapıyor, onun orada yaşam alanını daha da kök salmasını sağlamıştı.
1: Biraz aslında şöyle imar affını verirken hani şöyle açıklarlardı o dönemin mesela yetkilileri de imar affı verdiğimiz bina sağlamdır demek değil. Bunlar kayıtsız binalar. Kayıt altına alınsın ki bir uygulama yapılabilsin sonrasında evet, üstüne
0: ben
1: diye.
0: Bugün yayın öncesinde de hocamıza söylemiştim. 2005 yılında DSİ'nin bir çalıştayına katılmıştım. Ve orada küresel ısınmanın getirdiği yağmur ve sel ve baskınların giderek artacağını söylüyorlar. Yani ve bununla ilgili çözümün yağmur sularının o şehirde kontrollü bir güç olarak yönetilmesi. Yani o suyu hocamız ifade etti dere sayısı azalıyor ama bir yandan da ıslah yapılıyor. Mesela atıyorum Kadıköy'de Kurbağalı Dere ıslah edilmiştir, beton yapılmıştır ama o gelen hızlı su örneğin Ferhat Ataşehir'in belli noktasından gelir o. Nehir, derenin gelişi aslında ıslah çalışması yapıldığı için ona mukavemeti de arttırırsın. Daha da hızlanmasını sağlarsın. Yani hocamız yayının başında
1: geçirimli altını belirtti. Geçirimli olmalı diye özellikle
0: altı söyledim. Toprak olması gerekiyor. Yani yeraltı suların beslenmesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Dereyi ıslah ettik. Evet tamam ama sen onu bir anlamda daha hızlı akmasını, daha kuvvetli ve mukavemeti yüksek bir şekilde akmasını sağlarsın. Bu da artıları.
1: Peki.
0: Yani benim Kübra burada son bir cümle.
1: Lütfen.
0: Son bir cümle.
3: Bir anekdot.
0: Bakın tamam, özür dilerim hocam. Buyur. Son bir cümle şunu söyleyeyim. Yerel idare belediyeler artık yerel idareyi yönetim biçiminin aslında değiştirmesi gerekiyor. Bunu başaramazlar. Yani yönetme biçiminin yanlış olduğunu görüyoruz. Bütçelerin farklı yere doğru aktarıldığını görüyoruz. Bence ülkenin temel sorunu bu yerel idarenin hizmetlerinden birincisi işte içme suyu gibi, kanalizasyon gibi, imar gibi konuların artık yerel idareden alınıp merkezi idareye verilmesi gerekir. Neden? Çünkü o şehrin daha doğru bir yönetilebilmesi adına merkezi idareyle yerel idarenin bundan sonra da bir arada çalışmasının artık zor olacağı bir süreci yaşayacağız. Daha da bu kutuplaşmanın daha da köprülerin kopma ihtimalini daha da yoğun yaşayacağız. O yüzden muhalefetin de iktidarın bir araya gelerek yerel idarenin üzerindeki bazı yükleri alması gerekiyor. Merkezi idarelerin ve mecliste ben yeni anayasanın içerisinde de yerel idarelerle ilgili bir kanunun oluşturulması gerektiği ve bu yükün onların üzerinden alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu önerinizi de dile getirmiş olduk. Şimdi bu vesileyle
3: 94'te Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda çok anlamlı bir öneride bulundu. Herkes unuttu ama o dönemde de tabii iktidar başkalarında biz bu ülkenin zencileri olarak görülüyoruz. Neredeyse işgal ordusu yani böyle İstanbul'u işgal etmiş bir güruh.

0: olarak iktidardaki partimizde laiklik düşmanı kapatılması gereken falan Refah döneminden bahsediyorum. Dedi ki ya bak bu kent sağlıksız büyüyor. İstanbul'un tarihi dokusu. Çünkü demografiyi doğru yönetmediğiniz zaman şehri yapılandıramazsınız yani. Gecekondulaşma yıksanız bir türlü, yeniden izin verseniz bir türlü falan. Sırf İstanbul'la ilgili yeni bir yönetim, yani fiziki altyapısından tutun, demografisini kontrolden, şehrin fiziki yapısını, böyle bir öneri ortaya koydu. Nasıl çarpıttılar biliyor musunuz? Vay, Tayyip Erdoğan diyor ki İstanbul'a bu nasıl herkes vizeyle girsin. İstanbul ayrı bir cumhuriyet mi, vizeyle girsin. Tıpkı belediye otobüslerini kadın erkek diye ayırmak istediğimizi söylemelerine rağmen. Yani bu kenti o dönem Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı iken önerdiği şekilde eğer yeniden yapılandırsaydık var ya, İstanbul bugün çok daha başka bir İstanbul olurdu.
1: Pekala. Bu arada bugün yine en çok konuşulan meselelerden biri de şu, ya şehirler haddinden fazla büyüdü diye. Yani İstanbul'da bilemiyorum hocam, sizi tekrar yanıma alsam şu görüntülere de bir bakalım. Çünkü yeni bizim aslında bu nüfusu biraz daha mı yaymamız gerekiyor? İstanbul'a bu kadarı fazla mı? Bu kadar nüfus fazla mı? Yani temel noktalardan biri de biraz bu mu? Ne dersiniz? Arkadaşlar benim, bugün gün boyunca gelen görüntülerde bir tekrar siz akıtırsanız değerlendirelim.
2: Bireysel olarak yaptığım bir çalışmada şunu hesapladım ben. Enerji tüketimimizden ve su tüketimimizden İstanbul'un nüfusu ne kadarı hesapladım. İstanbul 22,5 milyon. Günlük ya. Giriş çıkışıyla birlikte.
1: Yani biz 16 milyon diyoruz ama aslında 22,5 milyon yaşıyor. 22,5
2: milyon nüfusu besliyor.
1: Ne kadar kaldırır
2: peki,
1: bu şehir?
2: Peki bizim suyumuz kaç bin kişiye yeter diye hesapladım. Maksimum 5 milyon kişiye yetiyor. Biz Düzce'den, Kırklareli'nden, sağdan soldan taşıma suyla İstanbul'u çevirmeye çalışıyoruz ki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Teşvikiye'dir. Osmanlı döneminde tarihi yarımadaya sığmadığımız dönemde Teşvikiye'de önce karakol, su getiriliyor, okul yapılıyor, ona cami yapılıyor, ibadethane yapılıyor. Sonrasında insanlar teşvik ediliyor. Yerleşim alanı açılıyor. Biz şehirleri yaparken bunları göz ardı ediyoruz. Mesela burada köylüler örnek almamız gerekiyor. Aydın'a gidin, Maraş'a gidin, Hakkari'ye gidin, Mardin'e gidin. Her bir köylünün eğim yapısının, çatı eğim yapısının, baca yapısının su basmanın farklı olduğunu görürsünüz. Ama biz şehirlere bakıyoruz, su basma nedir desek hiçbir esnafımız, hatta vatandaşımız bilmez. Mesela Beşiktaş'ta ıhlamur kasrı vardı, 1,5 metre su basmanı vardır. Hemen yanı başında dere. Bütün işyerler yerin altında. Dolayısıyla biz bunları unuttuk. Kar yükü var, çatılara bir kar yağdığı zaman çatılarımız çöküyor. Ya da ilk fırtınada çatılar uçuyor. Çatılarda babalar vardı, biz onu unuttuk. Birçok şeyi unuttuk. Burada da biz şehirleri planlarken bir, havamız yetecek mi? Hava kirliliği bizi ne kadar etkileyecek? Suyumuz yetecek mi? Enerjimiz yetecek mi? Gıdamız yetecek mi? Bunlara bakmadan planlıyoruz. Bu konuda da meteoroloji mühendislerinin mutlaka ve mutlaka imar planlarında altyapıda olması gerekiyor. 99 depreminden sonra bizler bütünleşik afet yönetimi kapsamında başta Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız olmak üzere bir çalışma yaptık. Bütün meteorolojik afetlerle ilgili çeşitli belediyelere, bakanlıklara gönderdik ama sesimiz yetmedi. Yine 2023 pandemi döneminde Şerif Barış hocamız, Nilay Özayranlı hocamız başta olmak üzere ben de içinde oldum. Bakanlığa bütünleşik afet, akıllı şeylerde bütünleşik afet yönetimi kitabı ve kılavuz kitabı yazdık. Bütün kılavuz kitabını koyduk, ortaya koyduk bu bilimsel gerçekleri.
1: Şimdi biraz önce dedik ya hesabı kitabı değiştirmek lazım normalde mühendislik çözümü olarak. Arkadaşlar şu istinat duvarının yıkıp geldiği bir görüntüyü verebilir misiniz tekrar? Hani bugün yine en dikkat çekici görüntülerinden biriydi. Şimdi muhtemelen zaten kurala uygun olarak oradaki inşaat mühendisi o istinat duvarını hesapladı. Belirli bir yağış yükü var zaten yönetmelikte. O yağış yüküne göre hesaplıyor. Yetmiyor mesela, bir inşaat mühendisi güvenli alanda kalıyor. Yani fazladan da hesap yapıyor ki aslında o hesabı tutturabilsin. Fazladan yapıyor, malzemeyi de daha fazla hatta koymuş oluyor ki güvenli alanda kalsın. Yine de buna rağmen o istinat duvarı çöküp işte sürüklenip gidiyor. Demek ki artık bizim mesela ya İstanbul'un yağışı bundan sonra böyledir deyip bu referans aldığımız noktaları da mı değiştirmemiz gerekiyor?
2: Kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikle bir konumuz söylemişti, yağmur afet değil, yağmur berekettir, evet. Yağmur rahmettir. Yağmur sadece insan, yol, yapı varsa afete dönüşür. Onun haricinde yağmur berekettir. Öncelikle bunu düzeltmekte fayda var. Yağışla ilgili küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle bütün meteorolojik hadiselerin kuraklığında şiddeti, sıklığı arttı, orman yangınlarının da arttı, deniz seviyesi yükseliyor, buzulların erimesiyle birçok ülke deniz seviyesinin altında kalacak diyoruz. Bunlarla ilgili önlemler alıyor. Ve bizim tüm bunları bütünleşik afet yönetimi kapsamında ele almamız gerekiyor. Yani sadece deprem odaklı gitmememiz gerekiyor. Her şeyi bütüncül düşünmemiz gerekiyor. Mesela bir apartmana 100 tane hane sığdırıyoruz. 104 kişi otursa 400 kişiyi bir apartmana sığdırıyoruz. Bir mahalle ölçeği demek, bir köy demek.
1: Hocam size bir şey sormak istiyorum. Yarın rüzgar var mı? Çünkü şöyle bir uyarıya da rastlıyorum. Şimdi zemin yumuşadığı için ağaçlarda mesela devrilme riski olabilir bu rüzgar neticesinde
2: hemen
1: diye.
2: Bakayım.
1: O konuda da bir uyaralım. Mesela ağaçlarını park edenler dikkatli park etsinler. Acaba ağaçların yanına park etmemek mi gerekir? Rüzgar durumu nedir? Hani
0: hocam,
1: bu konuda biz uyarımızı yapalım.
0: Yarın İstanbul, Ankara'ya uçacağız.
1: Uçakta uçabilecek mi? Mehmet Metiner'in sorusu da önemli. Çünkü dün de çok zordu uçakların kalkması.
0: Hocam bize bir cevap ver.
3: Hemen vereyim hocam. Hemen vereyim.
4: Bir soru da sormak isterim hocamıza. Hocam yağmur tohumlama diye bir yöntem var. Siz daha iyi biliyorsunuz. İşte iyot koyabiliyor. Gümüş iyotu konduğunu ya da tuz konduğunu görüyoruz. Bunu Suudi Arabistan daha yoğun yapıyordu. Çünkü bölgesinin ihtiyacı olmasından dolayı. Türkiye bunun önüne geçebilir mi mesela? Bunu dağıtabilir miydi? Dünyada buna benzer ülkeler tohumlama yöntemiyle yağmuru kendisine çekiyor. Bir de itme ihtimali olabilir mi? Bir de söylenti şöyle bir şey var. Somut olarak kanıtlandı mı bilmiyorum ama İran'ın Suudi Arabistan'da işte Suudilerin bir üssü vardı. Yağmur toplama merkezi. Bunu bombaladıktan sonra aslında komşu ülkelere daha fazla yağmur yağdı. Yani Suudi Arabistan'ın bu tür yağmur toplamayı artık kestiği ve bıraktığı anlaşıldığı için deniyor. İşte İran'a daha fazla yağmur yağdı deniyor. Türkiye bu tohumlamayı yapıyor mu? Merakım. Yağmur tohumlama
1: mümkün
4: ve
1: mü böyle bir
4: gibi.
1: Şey?
2: Hocam şöyle, Türkiye'de bulut modifikasyonu konusunda çalışan ender mühendislerden bir tanesiyim. Amerika'da, Yunanistan'da ve Türkiye'de bu işte çalıştım. Bir diğeri Miktat Profesör Doktor Orhan Şen hocamızdır. Yine birkaç mühendisten bir tanesiyim. Şöyle ki bulut modu, o biz sadece gülüyoruz. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği bölümü o konuyla ilgili açıklama yaptı. O tamamen asparagas bir haber. Hı hı. Yani siz bulut modifikasyonunda olmayan bir şeye müdahale edemiyorsunuz. Sadece bulutunuz var ise bütün malzeme var ama Allah her şeyi bir dişi bir erkek yaratmış. O bulutla çekirdek yoksa, çekirdek görevi gören gümüş iyodür buz kristaline benzediği için aynı yapıyı görüyor. Gümüş iyodür püskürtüyorsunuz. Bir buluta yaklaşık 50 gram kadar.
4: Bu uygulanıyor mu Türkiye'de?
2: Türkiye'de şu an uygulanmıyor. Ancak bulut modifikasyonu sadece yağış artırımında kullanılıyor. Bulutla sis dağıtmada kullanılıyor. Özellikle Avrupa'da dolu önlemede kullanılıyor. Fransa, Portekiz, Yunanistan dahil olmak üzere.
1: Yani bir ülkenin bir başka ülkeye yağacak yağmuru etkileme ihtimali var mı?
2: İhtimali 100 milyonda bir bile değil.
1: Bilimsel olarak böyle bir şey mümkün değil diyorsunuz.
2: Çünkü peki, siz üzerinize gelen buluta ancak müdahale ettiğiniz zaman onu 20-25 dakikada yağışa geçebiliyorsunuz. Onların kaygısı şu, örneğin yağış bizden İstanbul'a yağacakken, İstanbul üzerinden geçerken bulut, biz ona müdahale ettiğimiz zaman İstanbul'a düşmesini sağlıyoruz. Kocaeli diyor ki sen benim havamı çaldın, bulutumu çaldın diyebiliyor.
1: Peki. Bu arada son dakikalara giriyoruz. Aytunç Bey de bir yandan not alıyor. Notlarınızı Aytunç Bey paylaşmak ister misiniz bizimle? Bu konuyla mı ilgiliydi? Buyurun.
0: Bu konunun dışında yani şöyle 1971 ile 2020 arasında 30 bin hektar ormanlık alan İstanbul'da azalmış. Tamam, resmi rakamlar bu. Ve İstanbul'un %44'ü 240 bin hektar ormanlık alan. Fakat bunun 30 bin hektarı 2020'ye kadar azalıyor. Ve %410 oranında burası konut yerleşim alanlarının artışı yaşanıyor. Yani şimdi biz ormandan koptukça biraz önce Metiner'in söylediği gibi, Mehmet Metiner'in. Yani orman, doğa bunlardan koptukça, betonlaşma yaşadıkça ama bu sadece bir sel veya deprem üzerinden değil. Hani köyden kente göç, İstanbul'un aldığı nüfus, yani 20 milyona yakın insandan bahsediyoruz artık, vatandaştan bahsediyoruz. Şimdi bunların önüne kesmek, tarım politikasıyla sel politikası birbirinden bağımsız olamaz ki. Evet. Yani sen şimdi bölgende tarımı, toprağı, çiftçiyi toprağa küstürürsen
5: Adam gelecek, oradaki genç nüfus gelecek, büyük şehirde kendi canını kurtar.

0: Artırmaya çalışacak. Büyük şehirdeki rakam artacak. Nüfus sayısı artacak. O zaman yani bir bütün halinde topyekün çalışma olmadığı sürece hiçbir anlamı olmuyor bu çalışmaların diye düşünüyorum.
1: Rüzgara bakabildiniz mi? Mehmet Metinler merak ediyor bu akşam uçağın kalkacak mı?
2: Rüzgarımız yok, sadece kıyı Ege taraflarında kuvvetli rüzgar var. İstanbul tarafında yok ancak. Kuvvetli yağışlar sebebiyle ineceğiniz ya da uçağın kalkacağı havalandaki yağışın durumuna göre seferlerde aksamalar yaşanabilir. Bunun dışında olumsuz bir durum yok.
1: Yani zemin yumuşadı, ağaç devrilebilir gibi bir tehlike de yarın bir olmaz o halde.
2: Fırtına nedeniyle öyle bir durum söz konusu değil.
3: Bir şey teslim edeyim hocam. İki ilçeyi bildiğim için bir cümleyle sadece. Bağcılar ilk aldı, Kağıthane ilk aldık. Kağıthane'de de çalıştım. Bağcılar'da da Feyzullah Kıyıklık, Arif Çalban zamanında. O günkü Kağıthane'yi, 90'lı yılların başındaki Kağıthane'yi, işte 94'ten önceki Bağcılar'ı, emin olun dağ ter ter. Yani şimdiki Bağcılar'a bakınız.
1: Peki.
3: O günden bugüne biz o şehirleri yönetiyoruz. Yani aradaki mukayese yapsınlar bir şehrin nasıl yönetilebileceğini herkes
1: Mehmet Bey,
3: yani.
1: Tam da siz konuyu buradan açtınız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşuyor. Bir dinleyelim.
4: De kesintisiz devam ettiğini belirtmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşıyor olacağız. Değerli arkadaşlar, milletimiz müsterri olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla, işte burada gördüğünüz gibi valilerimizin koordinasyonunda, AFAD'ımız, emniyet birimlerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, Kızılay'ımız, yine Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce birlikte bir koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan, ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü toplantımızda da detaylı bir şekilde sel felaketinin nedenlerini, sonuçlarını, buradaki vatandaşlarımızın durumlarını ve ardından ortaya çıkan tabloyu hep birlikte değerlendirdik. Atacağımız adımları yine burada kararlaştırdık. Tabii öncelikle İstanbul ile başlamak istiyorum. Şunu belirtmeliyim ki şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 83 yıldır böyle bir yağış yok. Ve metrekareye 24 saatte 186 kilogram ve şimdiye kadar da 273 kilogram yağış düştü. Bunun büyüklüğünü şöyle ifade edeyim. Metrekareye 273 kilogram yağış 27 santim su yüksekliği demek. Yani çok basit şekilde anlatacak olursak, bilhassa selin yoğun yaşandığı Sarıyer'de, Şile'de, Başakşehir'de, Güngören'de 27 santim su yüksekliği işte son 48 saatte o ilçelere düştü. Ve bir günde İstanbul'da böyle bir yağış sonrasında barajlardaki doluluk oranı %7 seviyesinde arttı. Yani yağışın böyle bir büyüklüğü söz konusu. Tabii felaketin ardından en önemli önceliğimiz can güvenliği. Vatandaşımızın canı ve bu noktada şu an itibariyle arama, kurtarma bekleyen veya ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız yok. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara emniyet birimlerimiz aldılar ve bir kısmını da talep gören yani bu noktada vatandaşlarımızı misafirhanelerde misafir ediyoruz. Bu çerçevede tam 3057 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz sağ salim, hamdolsun kurtardılar ve güvenli alanlara taşıdılar. Barınma taleplerinin gelmesine müteakip de yine İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda tüm barınma talepleri karşılanacaktır. Yine sahada sel felaketi gören 39 ilçemizde 14 ayrı noktada 110 aracımızla yine itfaiyemiz, belediyelerimiz vatandaşımıza sıcak çorba ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları an ve an yapmaktadır. Tabii bu çerçevede 48 toprak kayması vakası gerçekleşti ve yine 39 ilçemizde 53 istinat duvarı da yine bu aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Bu çerçevede tam 9.755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7.800'üne anında müdahalelerini yaptılar ve orada vatandaşımızın ne talebi varsa, ne ihtiyacı varsa devletimiz bu talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Diğer taraftan tabii hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. Yani vatandaşımızın mal hasarlarına ilişkin, yine çiftçimizin ürün hasarlarına ilişkin ne varsa bunları da AFAD koordinasyonunda ilgili başkanlıklar, birimler hızlıca tespitlerini yapıyorlar. Ve şu ana kadar yapılan tespitler çerçevesinde sadece Ayaza'da 300 iş yeri hasarı, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz ve bu kapsamda yapılan hasar tespitleri sonucunda vatandaşımızın mal hasarlarına ilişkin, yani evlerindeki hasarlara ilişkin, yine binalarda yaşanan hasarlara ilişkin de devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde her türlü desteği yapacaktır. Milletimiz bu noktada müsterih olsun. Yine çiftçilerimizin hasarları var. Tarım Orman Bakanlığımız da bu konuda hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar. 109 hayvanımız telef oldu. İnşallah hafta sonu da Tarım Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin telef olan hayvanlarına ilişkin yardımları gerçekleştiriyor olacak. Yine çiftçimizin bu anlamda işte sera çadırlarına ilişkin, yine oradaki yem, saman gibi ihtiyaçlarına ilişkin ihtiyaçları da valiliğimiz koordinasyonunda gidereceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Ulaşımda yine tedbir amaçlı Eyüp Sultan, Sarıyer ve Şile'de toplam 6 güzergah trafiğe kapatıldı. Bu tamamen tedbir amaçlı. Olası yine yağışlarla ilgili herhangi bir riski almamak üzere bu tedbiri aldık. Yollarımızı açmak için de çalışmalarımızı an ve an sürdürüyoruz. Diğer taraftan elektrik kesintileri var. Yaklaşık 40 bin vatandaşımızın bu noktada elektrik kesintisi söz konusu. 10 bini Anadolu yakası, 30 bini de yaklaşık Avrupa yakasında olmak üzere. Burada da tedbir amaçlı bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 9 bin civarında su baskını ihbarı var ve bu ihbarların hepsine ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Yani gerek şehrimizdeki araç gereçlerle, gerek şehir dışından yine valiliğimizle, İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız koordinasyonunda istediğimiz araçlarla birlikte hızlıca müdahaleyi yapacağız. Yarın en geç cumartesi günü tüm baskınlardaki bu hasarı açıkçası gidermek adına o iradeyi hep birlikte göstereceğiz. Yine burada arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD gönüllerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, emniyet birimlerimiz kim ihtiyaçsa vatandaşımızın, milletimizin yanında olacaktır. Ve orada gerek rusubat, gerek hasarların giderilmesi, gerek eşyaların taşınması noktasında da milletimizle birlikte bu afetin etkilerini inşallah gideriyor olacağız. Diğer taraftan Kocaeli ve Sakarya'da da kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi ve bu iki ilimizde de su baskınları meydana geldi. Sakarya'da da yaklaşık metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bir ev yıkıldı, bir köprü çöktü ve özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde su baskını ve dere taşkınları yaşanmaktadır. Yine bu iki şehrimizde de valilerimizin koordinasyonunda belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz, devletimiz sahadadır. Milletinin yanında el birliğiyle inşallah bu sıkıntıları, problemleri gidereceğiz. Ve arkadaşlarımız bu manada tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane, dükkan dükkan çalışacağız. Nasıl Kastamonu Bozkurt'ta yaptıysak, nasıl Giresun'da, Dereli'de hızlı bir şekilde aksiyon aldıysak, Antalya'da yangın sonrası milletimize evlerini bir yılda nasıl teslim ettiysek, İstanbul'daki sel sonrası aksiyonumuz aynı şekilde olacak. Devletimiz milletimizin bu ihtiyaçlarını inşallah hızlı bir şekilde geçmişte yaptığı anlayışta giderecektir. Buradan kimsenin

Şüphesi olmasın. Tabii tedbiri elden bırakmayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarıları devam ediyor. Yarın sabah itibariyle özellikle Avrupa yakası kısmında yeniden yağışlarımız var. Yani sarıkotlu uyarımız İstanbul için, yine diğer illerimiz için, 24 ilimiz için devam ediyor. Ve cumartesi günü de yağışlar İstanbul'un genelinde devam edeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bize söylüyor. Dolayısıyla olumsuz hava şartlarının devam edeceğinden vatandaşlarımızdan ricamız, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalar. Herhangi bir ihtiyaçları varsa kaymakamlarımıza, belediyelerimize iletebilirler. O ihtiyaçları da hızlı bir şekilde giderme yoluna gideceğiz. Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Ve bu illerimizde de bizler gereken tüm tedbirleri yine valilerimizin koordinasyonunda alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şunu da belirtmemiz lazım. İstanbul'da yaşadığımız her afet, her böylesi sıkıntılı olay bize acı gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli gündem maddesi. Bugün baktığınızda sadece bizde değil, dünyanın birçok bölgesinde, birçok ülkesinde, farklı coğrafyalarında aşırı yağışlar, seller, kuraklık, yangınlar yaşanıyor ve hem vatandaşların bu noktada malına, canına zarar vermeye devam ediyor. Son dönemde işte Brezilya'yı gördük. Nepal'de yaşanan acıyı hep birlikte gördük, şahit olduk ve işte bu olaylar da aslında iklim değişikliğinin en somut göstergeleri. Özellikle Nepal'de aşırı yağışların yol açtığı seller ve heyelanlar şehirlerimizin bu tür afetlere karşı hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizde yaşadığımız bu yoğun yağışlar da aslında aynı gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. İklim değişikliği maalesef yağış rejimini etkiliyor. Ve artık çok daha kısa sürelerde, yani tahmin edemeyeceğimiz, belki hesap edemeyeceğimiz o sürelerde çok daha yoğun yağışlarla karşılaşabiliyoruz. Geçmişin verileriyle şunu net bir şekilde söylemek gerekirse, geleceği planlayamayız. Bu artık gün gibi ortada ve şehirlerimizi yalnızca o geçmişteki afetlere göre değil, gelecekte karşılaşacağımız o daha şiddetli hava olaylarını da dikkate alarak planlamak mecburiyetindeyiz. Bugün buradaki istişarelerimizde işte Ayazağa'daki, Cendere'deki dere kesitlerinden oradaki dere ıslahlarının yapılmasına kadar birçok konuyu hep beraber istişare ettik. Oturduğumuz makamlar, aldığımız görevler bize bir sorumluluk üstlüyor. Ve bu sorumluluğun gereği de hep birlikte bu işleri gidermek mecburiyetindeyiz ve devletimiz bu noktada gereken her türlü desteği tüm belediyelerimize bu manada verecektir. İstanbul'un tüm afetlere karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi çok çok önemli bir konudur ve biz buna birlikte yapmaya mecburuz. Yani vatandaşımızla, devletimizle, belediyelerimizle bunu yapmaya mecburuz. İstanbul'un öncelikli ve tek gündemi değerli arkadaşlar budur. Bu olmalıdır ve devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde seferberlik şuuruyla, tüm imkanlarıyla İstanbul'un, İstanbullu hemşehrilerimizin yanındadır. Bakanlık olarak biz de riskli konutlarımızı afete hazırlama noktasında tüm birimlerimizle sahadayız ve buradan özellikle belediyelerimize de seslenmek istiyorum. Dere yataklarının temizlenmesi, dere ıslah çalışmalarının düzenli bakımı, yağmur suyu drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve taşkın risklerinin yeniden değerlendirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Merkezi yönetimimiz, yerel yönetimlerimiz ve bilim dünyamızla birlikte hareket etmeli, bu ve benzer olayları yaşamamak adına adımlarımızı kararlı bir şekilde atmak mecburiyetindeyiz. Sözlerime son verirken şunu da ifade etmek isterim. Bugüne kadar

0: hesaplarımız, bugüne kadar yapılan değerlendirmeler, o işte 50 yıllık, 100 yıllık debilerin, yağışların hesaplarının bugün tutmadığını da hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre, bugünün ihtiyaçlarına göre hep birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ve yani İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır. Milli güvenlik meselesidir. Her zaman söylüyoruz. İşte afet risklerine uyum, afet risklerine şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir. Ve bu mecburiyet doğrultusunda da hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, ben afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza, İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki, Sakarya'daki, Antalya'daki tüm kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor ve Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Böylece Türkiye'nin nabzında sonuna geldik. Şimdi programımız gece raporuyla devam edecek yayınımız ve Evren Aydın sizinle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Gece raporundasınız, Evren Aydın bendeniz. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı doğusundan batısına, su altında kalan İstanbul'daki duruma bu gecede odaklanacağız. Dün olduğu gibi sağanak felaket efendim. Bir cümleyle özetlemek gerekirse geride ağır bir tablo bıraktı. Can kayıplarımız artıyor. Bir yandan da yıkımın büyük olduğu şehirde el birliğiyle selin izleri yavaş yavaş temizlenmeye çalışılıyor. Ama tabii sorular çok. Yağış neden bir afete dönüştü? Acaba önlem alınabilir miydi? Neleri eksik yaptık ve en önemlisi İstanbul için önümüzdeki günlerde ve saatlerde yeni bir yağış uyarısı var mı? Tüm bu sorulara yanıt bulacağınız gece raporuna hoş geldiniz. Hemen özetlerimizi diyelim. Efendim İstanbul dün neredeyse 100 yılda bir yaşanan sel felaketinin ortasında kaldı. Tüm gün sürdü sağanak ve fırtına. Sonrasında bilanço sular çekilince ortaya çıktı. Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise halen aranıyor. Bu arada mega kentin yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da okullar tatil. Sağanak ve sel nedeniyle yüz binlerce kişi zor anlar yaşadı. Kocaeli'nde bir kayıp ihbarı vardı. Arama kurtarma çalışması devam ediyor. Son duruma birazdan bakacağız. Ve sel felaketi birçok vatandaşın evini, arabasını da hasara uğrattı. Peki selde su altında kalan araçlar için çözüm ne olacak? Neler yapılmalı? Her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Gece Raporu'na. İstanbul'u vuran sel ardında büyük bir acı bıraktı. 3 can kaybımız var az evvel de söylediğim gibi. Tabii kayıplar içinde çalışmalar canla başla şu dakikalarda devam ediyor. Oradan gelecek umutlu haberleri bekliyoruz. Şimdi bir İstanbul Ayaza'ya gidelim. Dün kritik noktalardan biriydi. Arkadaşlarımızdan Emine Derya, Emre Altun orada. Bugün nasıl bir tablo var şu dakikalarda sorunun yanıtını Emine Derya'dan hemen alacağız. Oradaki durumu bize özetleyecek. Emine Derya söz sende.
1: Evren Aydın, bugün İstanbul için uzun bir gündü ve artık günü neredeyse yaklaşık bir saat sonra bitireceğiz ama hala gün bitmiyor, devam ediyor. Çünkü Ayazağa'da kalkması gereken koca bir enkaz var desem bence yanlış olmaz. Sel felaketinde en çok etkilenen mahallelerden bir tanesindeyiz Emre Altun'la birlikte. Burası Sarıyer'de bulunan Ayaza mahallesi. Belki de 14 Ekim'i konuşacağımız zaman akıllara kazınan o görüntü işte bu noktada çekildi. Hatırlatalım, şu anda bulunduğumuz Dereboyu Caddesi'nde yaklaşık 15 araç sanki zincirle bir kaza olmuşçasına suların etkisiyle sağanak yağıştan dolayı taşan ve sele dönen suların etkisiyle üst üste yığıldı, sürüklendi ve tam da bu noktada birikmişlerdi. Şimdi iş makineleri burada. Önce tabii ki yerlerde artık fazlasıyla bir çamur oluştu. Onlar temizleniyor, yol açılmaya çalışılıyor. Ardından da bir önceki yayında da gösterdik. Belki bu yayında da devam edebilir o. İş makinesinin ucuna, kepçesine bir ip bağlanıyor. İpin diğer ucu araç lastiğine bağlanıyor ve o şekilde araçlar çekiliyor. Ardından da çekici yardımıyla bu yoldan tahliyeleri gerçekleşiyor. Ama bu hiç kolay bir işlem değil. Gidebildiğim kadar size gidip göstermek istiyorum. Artık çok az sayıda

araç kaldı. Yani burada 10'dan fazla araç vardı sularla birlikte sürüklenmiş. Onlardan geriye en azından şu an bu noktada görebildiğim kadarıyla sadece 2 tanesi kaldı. Bir siyah araç görüyorum. Bir de önünde gri bir araç daha görüyorum. Onlar da kaldırılacak. Çalışmalar özellikle öğle saatlerinden sonra akşam saatlerinde burada hızlandı. Çünkü sabah Gizem Türemen ekip arkadaşım yine gün boyu burada yayınlarını yaptı. O yayınlarda görmüştük. Yani bulunduğumuz bu caddede hala sular Gizem'in neredeyse dizine kadar geliyordu kimi yerlerde, ki şu köşe onlardan bir tanesiydi. Yani biz buraya gündüz öğle saati geldiğimizde benim dizime kadar bir su hakimdi, ama önce o su tahliye edildi, boşaltıldı. Ardından da akşam saatlerinde araçlar teker teker çıkarılmaya başlandı. Şimdi ekipleri görüyorum. Ekipler, bakın, burada artık rögarı açmaya çalışıyorlar ki kısmen başarılı olmuş gibiler, ama arada hem çamur kalıyor, hem burada biriken dallar, işte yapraklar, suyun sürüklediği o kir ne yazık ki tıkadığından dolayı da suyun akışı burada kolay değil. Burada hemen Emre Altun, arabaya doğru gidelim mi? Ya da gösterelim uzaktan. Şimdi orada ekipler bir çalışma daha var. Tamam, kenara çıkıyoruz. Tamam, kenara çıkıyoruz. Hem ekiplerin burada işini engellememek adına, hem de uzaktan gösterelim. Bakın, hemen lastiğin orada zannediyorum o aracı doğrudan çıkarabilmek için muhtemelen ucu battı diye düşünüyorum. Çünkü orada çamur çok fazla birikinti olmuş artık. Ekipler oraya müdahale ediyor. Ardından da iş makinesi yardımıyla o araç da oradan çıkarılacak. Şimdi bu yol epey bir açıldı. Bence yayına girdiğimiz zamana kıyasla bile yaklaşık 3-4 dakika oldu, ama kepçe yardımıyla buradaki işte o çamur, o suların sürüklediği eşyalar toplanıyor. Evren Aydın, Emre Altun size buradaki durumu bir yandan ekranlara getirirken ben de bugün neler yaşadık ondan bahsedeyim. İstanbul'un farklı noktalarında, farklı ilçelerinde biliyorsunuz özellikle dün öğle saatlerinde çok şiddetli bir sağanak yağış etkili oldu. Dereler taştı. Derelerin taşmasıyla birlikte, ki bu noktada biliyorsunuz Ayazağa Deresi'ne oldukça yakın bir mahalle, ismi de buradan geliyor. Derelerin taşması nedeniyle de işte yollar, caddeler, iş yerleri, bazı evler ne yazık ki sular altında kaldı. Ve İstanbul'da tarihler 14 Ekim 2026'yı gösterdiğinde uzun yıllar konuşacağımız, tartışacağımız bir sel felaketine neden oldu. 16 milyondan fazla insanın yaşadığı bu mega kentte acaba tabii ki hazırlıksız mı yakalanıldı, altyapı mı yetersizdi? Bunlar önümüzdeki günlerde konuşulacaktır, tartışılacaktır, ama şu anda ne yazık ki 3 can kaybımız var. Biri 14 yaşında bir kardeşimiz. O dün Fatih'te bir parkta, çocuk parkında elektrik akımına kapıldı. Ve 54 ve 34 yaşında iki erkek daha ne yazık ki selde hayatını kaybetti. Toplamda 3 insanımızı kaybettik. 6 kişi kayıp, biri Kocaeli, diğer 5 kişi de İstanbul olmak üzere. Onlar için de arama çalışmaları devam ediyor. Mahalledeki durumu da bence ekranlara getirmekte fayda var. Saatler ilerledi. Şimdi balkonlarda bir sessizlik hakim, ama kimi yerlerde de hala işte burada oturan vatandaşların dikkatli bir şekilde çalışmaları izlediğini görüyorum. Emre Altun, gel. Şuradan kaldırımdan ilerleyelim. Çünkü aracı burada çıkartacaklar. Canlı yayında Habertürk ekranlarında göstermek istiyoruz sizlere. Şimdi tıpkı yayının başında söylediğim gibi önce tekere bir lastik, lastiğe bir ip bağlandı. Ardından kepçeye diğer ucu bu ipin yerleştirildi. Şimdi az önce dedim ya, orada ekipler çalışıyor. Muhtemelen çamuru boşaltmaya çalışıyorlar diye. Çünkü çok fazla çamura gömülmüş. Bir de bu aracın üstünde başka araçlar da vardı. Onların da baskısıyla iyice saplanmış bir haldeydi. Ondan dolayı biraz daha bunu çıkartmak zannediyorum diğerlerine göre güç olacak, ama şu anda artık kepçe yardımıyla, bu iş makinesi yardımıyla o araç da zaten kalan belki de son iki araçtan biri. Çok rakam vermem doğru olmaz ama gözlemlerimi aktarıyorum, çünkü burada epey bir araç vardı. Evet, son iki araçtan biri artık, o da gördüğünüz gibi tahliye ediliyor.

kepçe yardımıyla, ama bu kolay bir işlem değil. Çünkü bakın giderken bile çamura zaten saplana saplana gidiyor. Yani arkadan ittiriyor ekipler. Gerçekten güçlükle tahliyeler gerçekleşti. Uzun da sürüyor. Yani akşam saatlerinden bu yana tek tek bu araçların çıkartılmasına şahit olduk bu noktada. Belki çamurun şiddetini de gösterirsek daha iyi anlarız. Bakın burada özellikle böyle hemen kaldırım kenarında oldukça yoğun bir çamur birikintisi var. Araca geri dönelim çünkü zannediyorum

0: istediler o yüzden.
1: Kaskosu var mıydı?
2: Vardı. Allah'a şükür her şeyimiz var ablacığım.
1: Ne kadar sürüklendi eviniz?
0: Bir kenara alalım.
2: Evim burası ablacığım. Bir saniye özür dilerim.
1: Tamam.
2: Evim burası ablacığım. Elektrik trafosuna çarparak durduğu için durabilmiş. Yoksa durmuyormuş yani. Allah'a şükür ama yanındaki araçlar 300 metre yukarıdan gelen araçlardı.
1: Az önce yayında yine bir beyefendiyle konuştuk. 300 metreden sürüklendi dedi. Hepsi burada anladığım kadarıyla artık bu noktada tıkanmış.
2: Evet, burada bir barikat oluşturup abla suyun bu tarafı zaten diz mesafesindeyken arkası boyumuzu geçiyordu. Yani adeta bir havuz gibi birikti o tarafta. Biz de Allah'ın izniyle şimdi itfaiyeci abilerimizin verdiği talimatlar doğrultusunda aracımıza girip ruhsatını alacağım. Bunun için de videolu bir kanıt istediler.
1: Ben sizi daha fazla tutmayayım. Çünkü beyefendi de anlattığı gibi şimdi bazı işlemler yapması gerekiyor. Ama öğrenmiş olduk. Yani dün burada neredeyse bir havuz oluştu dedi. Şimdi o aracın kaldırıldığı yerde biriken çöpler de kepçe yardımıyla temizleniyor. Çünkü diğer aracın da çıkartılması lazım. Artık benim görebildiğim kadarıyla, yani tekrar ediyorum, hava karanlık, ilerisini göremiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla bir araç daha kaldı. Onu da çıkartacaklar. Yani burası Evren Aydın, özellikle Ayazağ mahallesindeki bu nokta Dereboyu Caddesi. Başta da söylediğim gibi sembol noktalardan biriydi. Araçların telefon kamerasına yansıyan görüntüleri var. Böyle selde sürüklenirken üst üste yığılmış, sanki yapay zeka yapılmış gibi bir video izledik ilk gördüğümüzde. İnanamadık ama gerçek bu, durum bu. Yani İstanbul bugün Hüseyin Özsel Habertürk yayınlarında şöyle bir not paylaştı, benim oldukça aklımda kalan. Dedi ki İstanbul'un neredeyse 39 ilçe var yarısına 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Yani Sarıyer'de örneğin 200 kilogramdan fazla yağış var. Yine Beykoz tarafı aynı şekilde çok fazla yağış aldı. Yani neredeyse yarısı 100 kilogramdan fazla yağış almış bir mega kentten söz ediyoruz. Bu tarz manzaraların oluşması hiç şüphesiz kaçınılmaz. Çalışmaları tekrar ekranlara getirelim mi? Çünkü kepçe artık diğer aracı çıkarmak için burada çalışmalara devam ediyor ekipler. Bir yandan mahalle sakinleri de, açıkçası onlar da bizlerle birlikte takip ediyor. İşte kimi zaman meydana gidiyorlar. Orada da AFAD ekipleri, belediye, İSTAÇ ekipleri vardı. Kızılay'ı gördüm bugün. Ama elektrik yok hala Evren Aydın, onu söyleyelim. Zaten fark etmişsinizdir. Doğalgaz yok. Akşam saatlerinde internet biraz daha çalışabilir bir hale geldi bölgede. Ondan dolayı da insanlar yürürken hatta tepe lambası takan bile gördüm, böyle gece lambası gibi. Ya da telefonlarının fenerlerini kullanıyorlar. Çünkü akşam hava karardıktan sonra, yani saat 7'den sonra bir yerden bir yere gitmekte oldukça güç. Yerlerde çamur var ve insanlar evlerinden işte farklı bir noktaya gittiğinde ya da evlerine dönmek istediklerinde böyle bir yöntem izlemek zorundalar. Tamam, ben de kaldırıma çıkayım. Şimdi az önce bahsettim ya, çekici geldi, aracı çıkarttı. Daha doğrusu düzeltiyorum, iş makinesi aracı çıkarttı. Şimdi çekici onu alacak, yerleştirecek ve artık buradan götürecek. Şunu söyleyelim, sabah gün ağardığında buradaki manzara bu sabaha göre değişecektir. Çünkü bugün buraya geldiğimizde şunu görmüştük. Dizimize kadar su ve araçlar hala üst üste yığılmış vaziyetteydi. Ama artık bu sabah, yani 16 Ekim sabahı buraya geldiğimizde suyun çekildiğini ve araçların da kaldırıldığını göreceğiz. Böyle bir manzara karşılayacak bizi. Dediğimiz gibi şimdi beyefendinin aracı kaldırılıyor. Bir önceki yayında başka bir beyefendinin aracı kaldırılıyordu. Ona şey diye sordum, hani kaskonuz var mı? Evet, kaskom var ama önemli değil ki. Yani cana geleceğine mala gelsin dedi. Çok doğru, çok haklı. 3 canımızı kaybettik. Keşke bütün araçlar sular altında kalsaydı ama 3 kişiye hiçbir şey olmasaydı. Şimdi iş makineleri bir yandan gelip gitmeye devam ediyor. Yani saatler ilerledi. Zannediyorum 11.30'a doğru geliyor ama çalışma burada durmuyor. Ve biraz daha belki ilerleyebiliriz. Aracın olduğu noktayı daha iyi gösterebilmek için az önce size bahsettiğim o araçta artık iş makinesi yardımıyla çekilecek. Evren Aydın, Sarıyer'de, Ayazağ'da 14 Ekim'in sembol noktalarından biri.

0: haline gelen bu mahallede son durum bu şekilde. Artık araçların, Dereboyu Caddesi'ndeki araçların büyük bir kısmı kaldırıldı. Arkamda bir araç kaldı. Onun içinde tahliye çalışmaları devam ediyor. Biz de Emre Altun'la birlikte bölgedeyiz. Uzun bir gece bizi bekliyor. Takip ediyor olacağız.
1: Emine Derya, çok teşekkürler. Tüm detayları bizlerle paylaştın. Yani İstanbul'da birçok noktada aslında benzer bir durum var ama sel felaketinin en ciddi şekilde yıkıp geçtiği noktalardan biriydi Ayaza. Ve orada son durum bu. Gerçekten bir bataklığı andırıyor Ayaza'da son durum. Ve bir yandan tabii rögarlar açılıyor. Selin o geride bıraktığı yıkım temizlenmeye çalışıyor. Araçlar çekiliyor. Bakalım oradaki çalışmalar nasıl devam edecek? İlerleyen dakikalarda yine döner son bilgileri alırız. Biraz açıklamalar üzerinden gidelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daki sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. 6 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara da uyarısı vardı. Sel sularına yaklaşılmasın ve elektrik hatlarından da uzak durulsun dedi.
2: Özellikle İstanbul ilimizde yağışların yer yer metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtmiştim. İstanbul genelinde durum 12.537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler. Toplam 12.372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9.755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3.055 vatandaşımız kurtarılmış. Barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.
1: Efendim, gece raporunda son 84 yılın en büyük, en ciddi yağışını, bu felaketi konuşacağız. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros konuğumuz olacak. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Şimdi gerçekten milyonlarca kişi sizin neler söyleyeceğinizi merak ediyor. Ekranlarının başına kurulan izleyicilerimiz. Çok sorumuz var hocam. Yani bu afet önlenebilir miydi? Ne gibi eksikliklerimiz var? Ama en çok merak edilen soruyla başlamak istiyorum. Şimdi İstanbul'u vuran, can kayıplarına neden olan çok ciddi bir sağanak felaketini yaşadık ama hocam halen bu risk devam ediyor mu? Yani önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul'u neler bekliyor? Bunu merak ediyorum. Yani halen bir alarm durumu içerisinde miyiz şu dakikalarda? Ne dersiniz?
3: Şimdi atmosfere baktığımız zaman yer seviyesinde alçak basınç alanı var. Bu yükselici hava hareketlerini tetikliyor. Yine yukarı seviyelere baktığımız zaman yukarı seviyelerde bir oluk var, soğuk bir oluk var. Bu aşağı seviyeden yukarı seviye arasındaki sıcaklık farkının olmuş olması yağış oluşumuna müsait ortam demektir. Yine düşey yönde baktığımızda büyük bir tabakada bağın nem, yani havanın suya dönüşebilme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek. Ve yine tahminlere göre, meteoroloji tahminlere göre de kısmen bugün işte yağış doğuya doğru gitti. Evet. Ama yarın kısmen ve cumartesi de belki sağanaklar halinde bazı bölgelerimizde bu kadar şiddetli olmasa da tedbirli olmak gerektiğini modeller bize söylüyor. Bunun için de hepimiz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarlarından anben takip etmemiz gerekiyor. Herhangi bir bölgede yağışın şiddeti arttığı veya artacağını tahmin ettiğimiz zaman veya meteoroloji uyardığı zaman da işte o bölgelerden uzak durmakta, yani mümkün mertebe uzak durmakta fayda var cumartesi için. Ve yine yarın daha net belli olur. Eğer cumartesi o yağış tahminler yine yarın da devam edecek olursa cumartesi yine belki işe gitmek, yani daha doğrusu çevrim içi çalışan birilerin, vatandaşların çevrim içi çalışması, ihtiyacı olmayanların da mümkün mertebe yolları meşgul etmemesinde fayda var. Ve yine toplu taşıma tercih etmekte fayda var. Aksi takdirde Karadeniz üzerinden gelen bir sistem bol miktarda nemli geliyor ve karalara çarptığı zaman bir çalkantı, atmosferik anlamda bir çalkantı oluşturarak ciddi anlamda belli noktalarda kısa zamanda çok fazla yağışın yağmasına yol açıyor. İşte az önce söylediğiniz gibi bugün bakın 270 kilogram yağış demek

0: aslında her bir noktayı o bölgede 27 santim su demektir.
1: Evet.
0: Tabi bu bir anda olmuyor ama yani o biz 2 günlük suyu toplasak her bir nokta 27 santim olurdu. Tabi bu su yerinde durmuyor. Aşağılara doğru akıyor. Tabi aşağılara doğru aktıkça hacim küçüldükçe bu 27 santim 50 santim 60 santime yükselmeye devam ediyor.
1: Hocam anlaşılan yani sorduğum soruya şöyle bir yanıt verdiğinizi düşünüyorum. Yani alarm durumu devam ediyor. Biz asla tedbiri, önlemleri elden bırakmamalıyız. Şimdi korkunç bir yağışı geride bıraktık. Önümüzdeki günlerde yine benzer oranda bir yağışın olmayacağını söylediniz ama yine de riskli olacak bölgeler adına nereleri söylersiniz? Özellikle İstanbul için efendim hangi ilçeler ciddi risk altında?
0: Yine
1: Bir de hocam şu dikkatimi çekti. Şimdi bazı noktalar çok yoğun yağış almamasına rağmen bu sağanak felaketinden çok ciddi şekilde etkilendi. Bazı noktalar daha az yağış aldı, daha çok etkilendi. Bunun nedeni ne olabilir hocam?
0: Öncelikle birinci sorunuz tabii ki
1: Lütfen.
0: yine kuzeyli Karadeniz'den gelen hava hakim olduğu için
1: Hı.
0: bilhassa İstanbul Boğazı ve çevresindeki ilçelerimiz yani kuzey ilçelerimiz yine daha fazla risk taşıyor. Ama bu atmosferik hareketlilik yani nerede bir hava boşluk bulduğu zaman oraya doğru hareket ettiği için farklı güzergahlardan illa şu nokta olur demek bugün için yani cumartesinde bugünden söylemek zor. Onun için yarın ve bilhassa da cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarlarını takip etmek gerekir.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi
1: Not. Buyurun.
0: ikinci sorunuza gelirsek
1: Lütfen.
0: şimdi şöyle düşünün. Tabii her noktaya mesela diyelim ki Beykoz'da daha fazla yağmur yağdı belki Sarıyer'den ama orada şey oluşmadı. Ne derler? Taşkın oluşmadı. Bu işte yağan yağmurun hangi aralıklarda yağdığı. Çünkü biz orada 24 saatlik veya 48 saatlik ortalamaları
1: Evet.
0: veriyoruz. Ve o yağışın hangi bölgelere doğru aktı ve o güzergahtaki derelerin suyun geçişine izin verip vermemesi. Şimdi su akıp yolunu bulacak ve o enerji dolu su denizle bütünleştiği zaman içindeki enerjiyi bitirmiş olacak. Ama siz o güzergah üzerinde o suyun akışına engel olabilecek, bu bir araba olabilir, başka bir engel olabilir, bir cisim olabilir. Herhangi birisi engel olduğu zaman işte menfezler temiz olmayabilir, işte logarlar tam temiz olmayabilir veya herhangi bir şeyle kapanabilir. Kapandığı
1: Yani
0: zaman
1: hocam temel problemimiz o suyun akışına yön veremememiz, onun istediğimiz şekilde onu yönlendirememiz. Doğru değil mi?
0: kesinlikle. Şimdi şöyle düşünelim. İstanbul'da örnek veriyorum trafiğe kayıtlı 6 milyon araç var. Şimdi İstanbul'da trafiğe araç sayısı çıktıkça trafiğin belli noktada kilitlenme riski gittikçe artmaktadır.
1: Tabii.
0: Ama o güzergahlar iyi bir dijital sistemle yönlendirildiği zaman yani akışlar birbiriyle mümkün mertebe kesişmeyecek şekilde düzenlendiği zaman polislerimiz tarafından belki bir güzergahta az trafik olmasına rağmen yoğun trafik oluşabiliyor. Başka bir noktada araç sayısı fazla olmasına rağmen akış iyi düzenlendiği takdirde birim zamanda aynı büyüklükteki yolda daha fazla araç geçebiliyor. Bunu günlük hayatta her zaman rastlıyoruz.
1: Yani suyun
0: Yani o
1: akışıyla
0: yoldaki
1: trafiğin
0: küçük
1: akışı
0: bir...
1: arasında böyle bir bağlantı kurulabilir diyorsunuz.
0: Evet,
1: Net bir şekilde
0: evet. Yani
1: anlayabilmeniz için, evet.
0: suyun da denize bulaşabilmesi, farklı noktaya ulaşabilmesi için güzergahında herhangi bir engelin olmaması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Engel olduğu zaman birikmeler ve beraberinde felaketler peş peşe geliyor. Ve yine kaçabileceği o güzergahtaki derelerin, kanalların o suyu taşıyacak hacimde olması gerekiyor. Bunlarda herhangi birinde bir sıkıntı varsa maalesef bu tür afetlerle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Peki temel problem olarak bunu en başa koyduğunuzu düşünüyorum hocam. Peki yani tabii herkesin merak ettiği neden biz bu afeti yaşıyoruz? Önlem alınabilir miydi? Yani neleri eksik yaptık? Bu konuda böyle bir sıralama yapsanız altı hangi maddeleri koyarsınız? Yani dün de çok bunu gece raporunda tartıştık, konuştuk hocam. Altyapı kapasitesi İstanbul'un malum yani afetlere hazırlık açısından da pek de iyi bir sınav veremediğimizi düşünüyoruz. Katılır mısınız bilmem.
0: Şimdi tabii bugün bak bu bir gündür, 2 gündür yaşadığımız afeti atasözleriyle işkendirmek istersek atalarımız dere yatağına ev yapma yel alır, tepeye yapma pardon dere yatağına ev yapma sel alır, tepeye yapma yel alır demişler. Su akar yolunu bulur demişler.
1: Ama biz ikisine de
0: Dibini
1: yapmışız.
0: görmediğiniz suyun içine girmeyin demişler. Şimdi bu atasözleri ve buna benzer atasözleri peş peşe getirdiğiniz zaman biz maalesef bu atasözlerini sadece belki derslerde, kitaplarda birbirimize söyleyerek diyor, hayata geçirmiyoruz. Bakın bugün Kağıthane bölgesinde, ben daha önce Kağıthane bölgesinde yaşadım. Orada bir amca bana şundan bahsetmişti. 1977 dedi ama tam yılını hatırlamıyor. Cendere Deresi'nin taştığını ve orada bir halı fabrikasının tüm halılarının Halic'e taşındığından bahsetmişti. Bu ve buna benzer kayıtlar var. Bakın bir şehrin planlaması o havzada oluşabilecek yağış akış ilişkilerini ve o süreci, hangi senaryoları yapacak? Bakın ülkemizde meteoroloji mühendisliği var. Avrupa'da da var. Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman yağışla ilgili, akışla ilgili süreçlerde son derece etkin görevlerin olduğunu görüyoruz. Ama biz de bakıyorsunuz belediyelerde meteoroloji mühendisi yok. Çünkü biz halk olarak meteoroloji mühendisini acaba yarın şemsiye alsam mı almasam mı, ne giysem diye magazinsel olarak bakıyoruz. Halbuki ise şehirlerin yapılandırılmasında meteoroloji mühendisliğinin olmayışının, bu yani bugünkü yaşadığımız sıkıntının arka planında uzman kişilerin, ehliyetli kişilerin, liyakatlı kişilerin maalesef yoksun oluşu ve biz de günübirlik daha fazla kazanma hırsıyla şehirlerimizin hem hava kirliliği anlamında hem bu tür taşkınlar anlamında veya değişik anlamlarda plan ve programımızı yeterince sisteme koymayışımızın bir sıkıntısını yaşıyoruz.
1: Hele ki hocam süreçte iklim değişikliğini de hiç hesaba katmıyoruz gibi duruyor. Son yaşadıklarımız sanki bunu da gösteriyor. Bir yandan da hocam, yani yapılan yorumlar arasında öne çıkanlardan biri de biz bu afeti ucuz atlattık yorumları çok dikkatimi çekti. Siz de gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle.
1: Bakın, elbette can kayıplarımız var, çok büyük bir yıkım var, halen kayıplarımız var ama bir yandan da yani bunu düşündüren ne olabilir?
0: Şimdi bakın, bu çok büyük, yani yüzlerce kişinin öldüğü bir afete dönüşebilirdi ki geçmişteki kayıtlarda görüyorsunuz, bir derede, bir kanalda köprüler var biliyorsunuz. Köprülerde bir tır geldiği zaman, bir otobüs geldiği zaman yolu kapattığını düşünün. Şimdi tabii Kağıthane'de aşağı bölgelerde o tam şehre gelmeden köprüler var. Orayı Allah göstermesin bir tır kapatsaydı, bir otobüs kapatsaydı o suyun şehrin içine girdiğini bir düşün.
1: Allah korusun tabii.
0: Ne dükkan kalırdı, ne araba kalırdı, ne insan kalırdı. İşte bu gibi afetlerde tabii korunmak için tabii su akar yolunu bulur ama yine gelişmiş ülkelerde şunu görüyoruz. Biz bu kadar ani yağışlarda o kadar o suyu taşıyacak kanallarımız yeterli olmayabilir. O zaman alternatif kanallar düşünmek zorundayız. Bunu da yapamıyorsak suyu yerinde geciktirme yöntemlerine geçmemiz gerekiyor. Yani siz o 10 santim, 20 santim veya 5 santim ne değilse o suyu yağmur yağdığı anda birkaç saat geciktirebilirseniz, yerini muhafaza edebilirseniz, daha sonra yavaş yavaş sisteme yüklediğiniz zaman bu seller, taşkınlar oluşmayacaktır. İşte bu konuda da herhangi bir vatandaş olarak bizim duyarlı olmadığımızı görüyoruz. Yani her bir, düşünün ki bir arazi var, bir dönüm, 50 yıl önce o bir dönümde bu tür yağışlar oluştuğu zaman yağışın bir kısmı toprak tarafından emiliyor idi. Ve yine İstanbul'da belki birçok evimizin bahçesinde bu sular birikti. Orada toprakta emilme imkanı buldu ve emildi. Caddeye, sokağa gelmedi. Gelseydi bu felaket daha da büyük olabilirdi. Ama tüm binalarımızda bunun var olduğunu düşünelim. Bir binanın çatısı 100 metrekare ise o 100 metrekarede işte 10 santimlik su işte ne kadar yapıyorsa bunun orada ve bina etrafında yakın bir bölgede tutulduğunu düşünün. Zaman geçtikçe bu şiddetli yağışlar geçtikten sonra yavaş yavaş sistemimiz yüklendiğini düşünün. Hiç bu tür ani yüklenmeler oluşmayacak ve bu tür sel felaketleri meydana gelmeyecek. Tabii bunlar birer ders alınması gereken, bazen şu vardır. Bin nasihattan bir musibet iyidir sözü, yine bir atasözü. İşte bugünkü yaşadığımız bu durumu şu anda evimizde, iş yerimizde, pazartesi günü okullarımızda magazinsel olarak değil, bu tür sorunları nasıl projeye dönüştürebiliriz?
1: Anlıyorum.
0: Nasıl bir yol izleyebiliriz? Bireysel olarak, kişi, şahsi olarak ne yapabilir? Belediye olarak ne yapabilir? Muhtarlık
1: tabii
0: ne yapabilir?
1: Hem yerel yönetimler hem de vatandaşa düşen çok önemli görevler var ki zaten birçoğundan bahsettiniz. Hocam bir yandan da şunu da anlamaya çalışıyorum. Biraz da süremiz kısaldı, hızlandırmak istiyorum. Yani şimdi herkesin konuştuğu bir konuda şu hava tahminlerinin arkasındaki o teknik süreç, o perde arkası nasıl işliyor hocam? Bugünlerde çok gündeme gelmeye başladı. Yani o atmosfer bilimlerinde nasıl bir matematik işlediğini anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz yağışı görüyorsunuz ama sanırım o yağış miktarını hocam tahmin etmek biraz zor değil mi? Bir de hocam uluslararası hava durumu uygulamaları ve modellemeler de sanırım bu yağışı bu kadar ciddi bir şekilde yağış meydana geleceğini sanırım öngöremedi mi? Doğru mu düşünüyorum hocam?
0: Aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz aşırı bir yağış oluşacağını uyardı. Yani bu konuda gerekli uyarılar yaptı, haritalarda bu bilgileri verdi. Şimdi biz tabii atmosferi modellerken sonuçta bir atmosfer bir akışkan. Evet. Yani temel enerji kaynakları var. Dünyanın ekvatoru son derece sıcak, kutup bölgeleri serin. Bu ısınan hava yağ hareketleriyle veya okyanus akıntılarıyla kuzeye doğru taşınıyor. Bu taşınma esnasında atmosfere bol miktarda nem karışıyor. Yani dünyanın yine kendi yapısı itibariyle bizim bulunduğumuz enlemlerde batılı hava hareketleri hakim. Bu hava hareketleri batıdan doğuya doğru giderken içindeki nemle birlikte yeryüzü düz olmadığı için zaman zaman artıyor. Artan enerji işte farklı hava kütlesiyle yani soğuk ve sıcak hava kütlesi çarpıştığı zaman yağışa dönüşüyor. İşte biz arka planda dünyanın hangi noktasında binlerce noktada ölçümler yapıyor. Hem denizlerde hem karalarda hem de düşey yönde. Her gün balonlar atılıyor, atmosfer gözlemleniyor. Bütün bunlar bilgisayarda modelleniyor. Ve model sonuçları ile olabilecek A, B, C senaryolar üretiyor. Hı hı. Sonra meteoroloji mühendis arkadaşlarımız kendi tecrübelerine dayanarak o bölge için hangi bölgede iseler kamuoyuna bilgi veriyorlar. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir. Bakın bu tür meteorolojik olaylarda uzman olmayan kişiler bilgi verdiği zaman bazen çok abartılı haberler yapabiliyorlar. Hı hı. O tutmadığı zaman vatandaş onun kim olduğunu bilmediği için meteoroloji yanıldı diye bakıyor. Meteorolojiye güvenmemeye başlıyor. Onun için uzman olmayan kişilerden daha ziyade gerçekten ülkemizde bu konuyla yetkin olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çalışanlarının sözlerinin itibar edilmesi, onların dikkat edilmesi son derece önem arz ediyor. Tabii bir de diğer nokta, biz tahmin yaparken tüm Dünya Meteoroloji Teşkilatı var. Bakın dünyadaki tüm ölçümler bir araya getiriyor. Ayrıca Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi var. Yani Avrupa'da her ülke bağımsız birer tek başına tahmin yapmak üzere hepsi bir araya gelmişler.
1: Anladım.
0: Beraberce süper bilgisayarlar var. Dünyanın işte İngiltere, Reading'de işte Almanya'da bu süper bilgisayarlarda Avrupa modellenmeye çalışıyor. Yine Avrupa Uydu Birliği var. Bakın biz bunların kurucu üyesiyiz. Yani bir İngiltere gibi, bir Almanya gibi, Fransa gibi hep beraber bu ülkeleri bir araya geliyoruz ve bu tahminleri daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Mesela bugünlerde yapay zeka gelişiyor. Yapay zekayı tahminlerde daha fazla nasıl kullanabiliriz? Dünyamızın dijital ikizini nasıl yapabiliriz? Mesela bugünlerde biz öğrencilerimizle Ayın Deresi'ndeki olayın dijital olarak senaryolaştırmaya çalışıyoruz. Dijital ikizini yapmaya çalışıyoruz. Belki bundan sonraki süreçte bugün Kağıthane Deresi'nde yaşadığımız olayları senaryolaştırabileceğiz. Orada A olsaydı ne olurdu? B şık olsaydı ne olabilirdi? Bunları senaryolaştırarak öğrencilerimizin hem mesleğe ilgisi ama bu yaptığımız çalışmaların da kamuoyunda karşılık bulması gerekiyor. Yani her alanda işin ehli kişilerin sahada olması gerekiyor.
1: Peki. Son cümleniz önemliydi. Altını çizelim. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros Hocam. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, paylaştıklarınız için. Sağ olun. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta İstanbul olmak üzere şiddetli sağanaktan etkilenen bölgelerde yağışların bugün ve yarın da süreceğine dikkat çekti. Maarif Vakfı programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sahada tüm tedbirlerinde alındığını ifade etti.
2: Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır.

0: Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de İstanbul'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti ve çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Bahçeli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum dedi.
2: İstanbul'daki sel felaketinin ardından dayanışma mesajı verdi. Türkiye bu zor günleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır dedi.
3: Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkanlarıyla sürdürmektedir. Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Bahçeli, hayatın normale dönmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.
3: Devletimiz afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
1: İstanbul'un farklı noktalarında olmaya devam edelim. Beykoz efendim, Beykoz ilçesi şiddetli sağanağın en çok etkilediği noktalardan biriydi. Riva Deresi'nin taşmasıyla evleri, iş yerlerini, seraları, her yeri su bastı. Tehlikeli anları atlatan mahalle sakinleri de tüm yaşadıklarını Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ anlattı.
4: Gök sanki delindi gibi.
5: Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
2: Dere taştı, evleri su bastı. İş yerleri seralarda taşkından nasibini aldı. Beykoz'da kabusu yaşadı.
5: Bir anda hiçbir şekilde anlayamadık yani. Çocukları biraz zor kurtardım. Burada şurama kadardım yani şu şekildeydim. Suyun o kadar kuvveti yüksek ki kendimi kurtarmaya geçtim. Çocuklarım çığlık çığlığa.
6: Çamlıbahçe mahallesinde bulunan dere taştı ve o taşmanın etkisiyle sokakların arasından geçerek işte bu evlerin bulunduğu noktalara kadar geldi. Şiddeti o kadar yüksekti ki duvarların yıktığı sonrasında evlerin içinde sular dolmaya başladı.
5: Bir anda buradan bir basınçlı bir su direkt evin içerisine girdi. Çocuklarımı çok zor kurtardım. Kendim sular içerisindeydim. Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
6: Beykoz'da yağmurun yanı sıra rüzgarın da şiddeti öyle yoğun ki binaların dışında bulunan duvarlar devrildi. Yollara savruldu. Aynı zamanda ağaçların da bu şekilde kırılıp yola savrulduğunu görüyoruz. Nereye kadar sular geldi evimize?
4: Şuraya kadar. Yani böyle bir şey yok. Yardım bekliyoruz.
6: Beykoz'da özellikle zemin kattaki evler yağmurdan fazlasıyla etkilendi. İşte o evlerde şu anda temizlik çalışmaları başlatıldı. Yağmurun seviyesini göstermek istiyorum geldiği noktayı size. Özellikle buraya kadar geldi. Hatta dolap içlerine kadar girerek büyük bir hasara neden oldu bu evlerde.
4: Gök sanki delindi gibi. Şuradan iki tane kum torbamız var. Onları koyduğumuz halde çok kötü.
2: Riva Deresi'nin taşması nedeniyle iş yerlerinde de benzer manzara vardı.
7: Bir anda su yükselmeye başlamasıyla biz içeride mahsur kaldık. İşte kendimizi masanın üzerine çıkardık. Yakın su doldu içeri. Kapı kapalı kaldı. O esnada çıkamadık. Yani iki saate yakın burada yalnız kaldım. Faiciler geldi. Onların da çabalarıyla içeriden çıktı.
6: Dereden taşan su seranın brandalarını yırttı, taşkın su içeri girdi, önünde ne varsa katıp götürdü ve serada yıllarca emek verilen işte bu noktada büyük hasara neden oldu.
1: Evet, Arzu Kaya'nın haberinde Beykoz'daki duruma baktık. Devam edelim İstanbul'dan dikkat çekici görüntülerle. Mega kente etkili olan sağanak efendim denizi de etkiledi. İstanbul Boğazı'nın kıyıları ve Haliç bakın nasıl kahverengiye döndü.

0: Son 84 yılın en şiddetli yağışını alan İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin denize de olumsuz etkisi oldu. Selin sürüklediği çamur İstanbul Boğazı'na aktı. Özellikle selin etkili olduğu Sarıyer ve Beykoz kıyılarında İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü. Aynı renk değişikliği Haliç'te de yaşandı. Haliç'in neredeyse tamamı kahverengiye büründü. Günün enteresan görüntülerine bakmaya devam edelim. Sağanak yağış bildiğiniz gibi sadece İstanbul'u değil Marmara bölgesini diğer kentleri de vurdu. Yalova'da sağanak yağış vardı ve toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Görüntüler Yalova-Armutlu yolunun geçtiği bölgeden sağanak yağış nedeniyle toprak yumuşamıştı ve gördüğünüz gibi büyük bir hiddetle yola doğru kaydı ve heyelan anı da kameraya işte böyle yansıdı. Peki neticede ne oldu? Yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Efendim selin vurduğu alanlardan biri de özellikle fabrikaların yoğun olduğu Cendere Caddesi'ydi. Yağmur başladığında mesaide olanlar vardı. Mahsur kaldılar ve saatlerce kurtarılmayı beklediler. Çalışanlar için hem botlar hem de iş makineleri devreye girdi. Tüm detayları Özgün Karşı Çetiner ve Özcan Öztürk'ün haberinden bakalım.
1: Ben akşam... altına geldim. Sabah 4'e kadar buradaydım.
2: Gece mahsur kaldılar. Sabaha karşı kurtarıldılar. Cendere Caddesi'nde çalışanlar korku dolu bir gece yaşadı.
3: Selin üzerinden saatler geçti. Kağıthane'de, Kemerburgaz'da, Cendere Caddesi'nde arama kurtarma çalışmaları gün aydınlandığında da devam ediyor.
4: Arabaya bakın hemen.
2: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp Sultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesi'ni de vurdu. Mesai bitiminde yola çıkanlar su baskını nedeniyle ilerleyemedi.
1: Trafik olunca Hassal tarafında burayı kullanmak istemiş. Saat 6 gibi işte o şeyin duvarı çöktüler, arabadan zor çıkmış zaten.
2: Hem çalışanlar hem sürücüler mahsur kaldı. Herkes geceyi sığındıkları alanlarda geçirdi.
1: Boğulma tehlikesi geçirmiş tabii, zor çıkmış araçtan.
2: Gün ardında kurtarma çalışmaları başladı.
3: Bir kargo şirketi vardı ileride, içerisinde 500'e yakın çalışan personelin olduğu söylendi. Şu anda bakın o personelin arasından kurtarılabilenler bu şekilde kepçeler ve dozerler yardımıyla saatler sonra gelebildiler.
5: Biz yoldan geliyorduk. Dün oralarda kaldık, yukarılarda arabalar geliyordu, araba kaldı orada.
6: Siz arabayla giderken mi mahsur kaldınız?
5: Evet evet.
4: Arabaya bakın hemen. Komple suda kalmış araba.
2: Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleriyle kurtarıldı.
0: Şiddetli sağanağın vurduğu kentlerden biri de Sakarya'ydı. Özellikle 4 ilçe adeta afeti yaşadı. Dereler yatağından taştı, evleri, tarım arazilerine, yolları su bastı. Bu arada dere yatağındaki 2 katlı ev de yıkılarak suya kapıldı. Günün en dikkat çekici görüntüleri arasındaydı.
7: Mahalle, tarlalar falan gitti.
2: Ne mahalle ne tarla kaldı. Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Mahsur kalanlar zor kurtarıldı. Sakarya işte böyle sele teslim oldu. Şiddetli sağanak gece etkisini artırdı. Sabaha kadar bardaktan boşalırcasına yağdı. Sapanca, Kocaeli, Karasu ve Kaynarca ilçeleri adeta afeti yaşadı.
8: Ay korkun, şiddetlendi.
2: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Park halindeki araçlar sürüklendi, kaldırım taşları yerinden söküldü, ağaçlar devrildi.
9: Yağışın fazla olması tabii ki taşkınlığa neden oldu. Şu anda bir can kaybımız yok, 28 kişiyi de kurtardık.
2: Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde suya gömüldü. Evin daha önceden boşaltılmış olması faciayı önledi. Akyazı ilçesinde de Kanlıçay Deresi kenarındaki prefabrik ve ahşap ev sele kapıldı. Karasu ilçesinde 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü. Karasu Deresi taştı, evler, tarlalar su altında kaldı. Kocaeli'de evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yollar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
10: Maalesef bazı yerlerde de patlaklar var ama kısa zamanda çözeriz inşallah. Allah yardımcımız olsun.
0: Kritik noktalara uzanmaya devam ediyoruz. Kocaeli'ne bakacağız ki orası da meteorolojinin turuncu uyarı verdiği kentlerden biriydi efendim. Burada da şiddetli yağış sele neden oldu. Dere taştı ve köprü çöktü. Bazı evlerin zemin katlarında su bastı. Bu arada aracıyla sele kapılıp dereye sürüklenen bir kişiyi arama çalışmaları halen devam ediyor.
2: Dere taştı, yollar göle döndü. Sağanak Kocaeli'de felakete yol açtı. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyu etkili oldu. Bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda kaldı. Başiskele ilçesinde çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Bazı fabrikalar da su altında kaldı.
11: Gece öyle telaştan çıktık. Uyku sesini kaçtık. Öyle gidemeyiz. Araba da kaldı içeride. Araba da alamadı.
12: Diz boyunuza geliyor mu su?
11: Geçiyor.
2: İlçede bir alt geçitte suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasındaki köprüde derenin taşması sonucu çöktü. Ekipler çalışma başlattı. Ovacık mahallesinde ise Mustafa Gedikli aracıyla birlikte sere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
13: Dere yasına bir baraka gibi bir yapısı vardı. Orada kalmış sana Reşit akşam. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evden çıkmak istemiş. Aracını alırken dere yatağı suya vurup araçlarla beraber götürüyor kendisi.
14: Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Fakat kendisiyle ilgili henüz şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerde denize kadar aramalarına devam ediyorlar.
2: Araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Ancak Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı olan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor. Gebze'de de Mudarlı Köyü'nde dere taştı. Aracıyla sele kapılan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü bir ağaca tutunarak kurtulmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla sürücüyü kurtardı. Sağanak Eylan'a da yol açtı. Kandıra ilçesinde meydana gelen eylan nedeniyle D605 karayolu Akçakese mevkisi ulaşıma kapandı. Karamürsel'de de bazı evleri su bastı. Ekipler çalışma başlattı. Kent genelinde okullar cuma günü de tatil edildi.
15: Burada da künk tıkanmış. Böyle yoldan akıyor. Orayı koparttı tamamen.
0: Efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş Habertürk yayınına katıldı. İstanbul'daki selin ardından kente kaynak aktarımı yapılacağını söyledi Göktaş. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında da bilgiler verdi.
16: Bizlere de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle Sosyal Yardım Fonu'nda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
2: İstanbul'daki selden zarar gören ailelere destek aktarılacağını belirtti. Psikososyal destek ekiplerinin de sahada olduğunu açıkladı.
16: İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda taramada başladı. Psikososyal destek ekiplerimiz de sahada.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesinin detaylarını anlattı.
16: Bu sosyal medya düzenlememizle beraber inşallah Türkiye özgü bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Evet. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor yeni hesaplar için. Evet. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar aslında bir yaş doğrulama sisteminden geçecek.
2: Sosyal medyada yeni sistemin nasıl işleyeceğini aktardı.
16: Herkes E-Devlet ile yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. E-Devlet'e yönlendirileceğiz ve E-Devlet bizlere bir hesap açmak için dijital doğrulama kodu sunacak. Yaş doğrulama koduyla sosyal medya platformuna bağlanılabilecek.
2: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da Göktaş'ın gündemindeydi. Mesele sadece ekonomik teşviklerden ibaret değil, zihin değişimi gerektirir dedi. Dizi yapımcılarına seslendi.
16: Gerçekten bizim aileyi güçlendiren içeriklere ihtiyacımız var. İçerinde her şey olumsuz olamaz. Ne izliyorsanız o karşınıza çıkıyor. Tıpkı sosyal medyadaki gibi. Ne izlerseniz biliyorsunuz algoritmalar çalışıyor size bunu. Evet. Şimdi siz her şeyi olumsuz bir şekilde konuştuğunuzda bu telefon size 5 dakika içerisinde o konuştuğunuzu karşınıza çıkarıyor.
2: Göktaş hakkında fon soruşturması ile ilgili çıkan iddiaları da bir kez daha yalanladı. Asıl amacın propaganda olduğunu ifade etti.
16: Aslında muhalefetin bir şekilde her türlü olaya yapıcı bir muhalefet bakış açısıyla değil, özellikle hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı ve mümkünse bakanları tek tek bu şekilde hedefe oturtarak bir karalama, sistematik bir karalama ve maalesef sürece de olumsuz etkileyen boyutuyla karalamadan bahsetmek istiyorum.
0: Pakistan'ın Peshawar kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. Tam da öğrenciler o sırada dersteydi. Olayda en az 34 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. 45 yaralı var.
2: Pakistan'da bir okulun çatısı öğrenciler dersteyken çöktü. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybederken enkaz altından kurtarılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay ülkenin kuzeyindeki Peshawar kentinde yaşandı. İki katlı okulun çatısı öğrencilerin derste olduğu saatlerde aniden çöktü. Yetkililer çatının binaya fazla ağır gelecek şekilde yapıldığı için çöktüğünü düşündüklerini söyledi. Çatının çökmesiyle birçok öğrenci enkaz altında kaldı. 4-5 saat süren çalışmaların ardından herkesin kurtarıldığı açıklandı. Kurtarma ekipleri hummalı bir şekilde çalışırken öğrenci ve öğretmenlerin yakınları da okula akın etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari olaydan derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Zardari ayrıca yaralılara en üst düzeyde tıbbi olanaklar sağlanması ve ailelere yardım edilmesi talimatı verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Okulun sahibi gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Arnavutluk'ta öğrenci eylemleri 3. gününde de devam etti. Başkent Tiran'da çıkan olaylarda en az 65 gösterici gözaltına alınırken 50'den fazla polis de yaralandı. Bu arada Başbakan Edirne Rama istifa çağrılarına kapıyı kapattı.
2: Arnavutluk'ta eğitim koşulları ve yükselen yaşam maliyetlerine karşı başlayan öğrenci eylemleri 3. gününde de sürdü. Sokaklar savaş alanına döndü. Başkent Tiran'da üniversite öğrencilerine liseliler ve vatandaşlar da katıldı. Protestoların hedefindeki Eğitim Bakanlığı ve meclis çevresinde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Göstericiler de polise taş ve çeşitli cisimler fırlattı. Bazı göstericiler gözaltına alındı, parlamento oturumu iptal edildi. Öğrenciler yüksek kiralar, yetersiz yurtlar ve güncelliğini yitirmiş müfredat gibi konular nedeniyle hükümeti eleştiriyor. Gösterilerde Başbakan Edirama'nın istifası da isteniyor. Rama ise şiddetin öğrencilerden değil muhalefetten kaynaklandığını savunarak istifa etmeyeceğini açıkladı.
12: Bunları yapan öğrenciler değil, öğrenciler gelecektir. Daha ileriyi gören ve daha hızlı ilerlemek isteyenlerdir. Çözülmesi gereken konuları konuşmak ve çözüm bulmak için her zaman masaya oturmaya hazırız.
2: Protestolar ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın desteklediği lüks turizm projesine karşı aylardır süren tepkilerin ardından geldi. Göstericiler, hükümetin yolsuzluk ve hayat pahalılığı konusundaki şikayetlerine kulak vermediğini savunuyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sertçe eleştirdiği canlı idam yayınından vazgeçti. İdam cezasına çarptırılan Nidal Hasan'ın infazının canlı yayınlanmayacağı açıklandı.
2: (Gülüyor) Amerika Birleşik Devletleri'nde 81 yıl sonra ilk olacaktı. Başkan Donald Trump geri adım attı. İdam cezasına çarptırılan Nidal Hasan'ın infazı canlı yayınlanmayacak. Askeri psikiyatrist olan Nidal Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood üstünde 13 kişiyi öldürmüş, 2013 yılında ölüm cezasına çarptırılmıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Hasan'ın idamının canlı yayınlanacağını söylemesiyle tartışmalar başladı. Hegseth'in açıklaması hem cumhuriyetçilerin hem demokratların tepkisini çekti. Başkan yardımcısı J.D. Vance bile eğer canlı yayınlanırsa izlemeyeceğim dedi. Tartışmaların ardından ABD Başkanı fikrini değiştirdi. Sosyal medya hesabında Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmeyi hak ettiğini savundu. ABD'nin teröristleri nasıl cezalandırdığını tüm dünya bilmeli ifadelerini kullandı. Ancak idamın canlı yayınlanmayacağını açıkladı. Pek çok iyi niyetli ve vicdanlı insan izlemek istemiyor diye belirtti. İnfazın kurbanların aileleri tarafındansa izlenebileceğini kaydetti. Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edilmesi bekleniyor.
0: Gece raporunda ilk dilimin sonuna geldik. Çok daha fazlası için Habertürk'ten ayrılmayın.

0: Hızlıca başlayalım. Efendim, İstanbul son 84 yılın en yoğun yağışını aldı. Binlerce kişi sel nedeniyle mahsur kaldı. Kayıp 6 kişi aranırken 3 kişinin ölümü yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gözlerimizin önüne serdi. İstanbul'da sel felaketinin ardından okullarda yeniden tatil edildi. Eğitim öğretime verilen ara bugün de, yani cuma günü de devam edecek. Aynı şekilde Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da okullar tatil edildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonunda yeni bir ligde olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yıl programında konuşurken FETÖ ile mücadele konusunda da önemli mesajlar verdi. Efendim, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan Mihraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonu sonucunda ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri de yakalanmış oldu. Ural, Türkiye'de hatırlanacağı üzere kırmızı kategoride aranıyordu. Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi. 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük ölçüde netleşmiştir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı da değerlendiren Uçum, yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilebileceğini söyledi. Bu arada Yemen'in geçici başkenti Aden'deki başkanlık sarayında patlama meydana geldi. Saldırı sırasında başbakanla bakanların da binada olduğu belirlendi. Can kayıplarının yaşandığı o saldırıysa Husiler üstlendi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandırması muhtemel bir adım atmaya hazırlanıyor. Tüm bombaların anası olarak da bilinen bombanın İran'a karşı kullanılması gündemde. Kazma Dağı'nın bu bombayla vurulması ve saklandığı iddia edilen nükleer materyalin yok edilmesi planlanıyor. Gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz. Günlerdir pek de içimizi ferahlatan haberler veremiyoruz ama ikinci dilime güzel bir haberle başlayalım. Futboldan UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İlk karşılaşmayı kazanmıştık. Siyah beyazlar Alman ekibi Hoffenheim'ı deplasmanda da 3-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk oldu. Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikada ise fileler çok sayıda kez havalandı. Siyah beyazlar maçtan 3-2 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren gollerse Mourinho ve Oh'tan geldi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında da kendi evinde Olympique Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. İstanbul'da sele dönüşen yağış 3 can aldı. 5 kişi ise halen kayıp. Hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Mahmut Efendi. Ayakkabıları ıslanmasın diye çıkartmış ve usulca çantasına koymuştu. Çıplak ayakta girdiği su birikintisinde elektrik akımına kapılıp can verdi. 14 yaşındaki çocuktan geriye acı bir hikaye kaldı.
1: Mahmut da 14 yaşındaydı. Şiddetli yağmurda ayakkabıları ıslanmasın diye düşünmüştü. Sokaktaki açık elektrik kablosu küçük çocuğun sonu oldu.
2: Baktım yerde yatıyor. Kalk masajı yaptım. Baktım ninenin nefesi yok. Biraz daha kalk masajı yaptım. Sonra baktım ambulans gelmeyince dedim kusun, arabaya bindirdim.
1: Olay İstanbul Balat'ta Çukurbostan Parkı'nın yanındaki otoparkta yaşandı.
3: Yağışın en şiddetli olduğu saatlerde parktan çıkan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yağmurun etkisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yolda ilerliyordu. Kaldırımdan yola adımını bastığı anda su birikintisine basmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
4: İmdat, yardım edin diye bağırarak ben müdahale ettim. Gittim koltuğun altından tuttum, kaldırıma çıkarttım. Ama ikinci arkadaşım da ona yardım etmeye çalışırken ona da elektrik çarptı.
5: Bir baktım kapımın önünde bu vefat eden kardeşimiz yatıyor. Yanında da 5-6 kişi yardım etmeye çalışıyor. Ambulansı aradık. Ambulans gecikince sivil bir araca koyduk. Vakıf kurabaya gönderdik.
1: Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3: Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerinde şu anda incelemelerini sürdürüyor.
1: Savcı eşliğinde olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler kabloların fotoğraflarını çekti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
6: Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız,

0: burada hocalarıyla, yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek.
1: Hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Mahmut Işıldak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
2: İstanbul'da selin en ağır hasarı verdiği noktalardan biri Ayazay'dı. Derenin taştığı bölgede araçlar sürüklendi, üst üste bindi. Maalesef ölüm haberi geldi. Gün aydınlanınca bölgedeki hasar da net şekilde ortaya çıktı. Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve Mehmet Selman Bektaş hasarı görüntüledi. Aynı zamanda yaşananları mahalle sakinlerinden dinledi.
1: Sel yamaçtan böyle geldi. Derede taşınca felaket kaçınılmaz oldu.
3: Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım sen yardım et bu akşam ya Rabbi.
4: Üç gibi yukarıdan dereden patlamaya başladı. Çatılardan tırmanarak evimize gittik.
5: Dereden doğru binanın arasından olduğu gibi bu tarafa. Arabalar oraya üst üste binince de zaten bu iki evin arasında sürekli su döndü durdu, döndü durdu yani. Ne eve girebildik, ne bir şey yapabildik.
6: Ormandan gelen su biraz fazla geldi, fazla gelince komple götürdü.
5: Burası İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağ Mahallesi. Etkili olan sağanak sonrası Ayazağ Deresi taştı. Dere çevresindeki evleri, bodrum katları su bastı. Ancak sel o kadar şiddetliydi ki dere boyu caddesinde önüne kattığı araçları sürükledi. Selin ardından ortaya çıkan manzara işte bu.
4: Aracın içinde buralara kadar sürüklendik. Aracın içinden zor çıktık biz. Aracımızı kurtarma peşine düştük ama canımızı zor kurtardık. Yani bizim bu sorunlarımızı kim giderecek?
7: 5 dakika erken girseydim buraya aracımdaki öğrencilerle beraber bu sele kapılacaktım.
8: Dün buradaydık. Buramıza kadar suyun içindeydik. Komple buralar sel içindeydi. 6 tane arabamız battı, motorlarımız battı, dükkanlarımız battı, pazar tezgahlarımız vardı. Onlar da battı.
5: Bu noktada iplerle karşı karşıya geçenler vardı.
9: 15 tane bayanı karşıdan karşıya geçirdik. Sırf sağlam yere aldık yani.
5: İstanbul'u etkisi altına alan sağanak Ayazağ'da can aldı. 34 yaşında bir vatandaş Dereboyu Caddesi'nde bu konuk evinin önündeydi. Karşı kaldırıma geçmeye çalışırken selin de etkisiyle ayağa takıldı, düştü ve başını çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
10: Bağırış çağırışa geldik. Hani elimizden geldiğince çıkardık, ambulans aradık. Ambulans 15-20 dakika içerisinde anca geldi.
5: Dereboyu Caddesi'nde selin sürüklediği araçlar üst üste bindi. Cadde çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ve o yağışın üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen hala su seviyesi diz boyunda.
11: Yolda kaldık. Akşam 7-8 gibi eve geldiğimde böyle bulduk. Ve kiracıyım. Çocuğum okuyor. Hiçbir şey kalmadı. Kalacak yerimiz yok. Ben devletten yardım istiyorum. Kendim de rahatsızım, tedavi görüyorum. Komşum sağ olsun, o bu gece bizi aldı ama çocuğum çok ağlıyor, çok korkuyor. 10 yaşında, bilmiyorum yani. İlaçlarımız bile hep su altında kaldı.
10: Eşimin annesi burada, eşim, çocuğum vesaire burada. Şu an çocuğumu buradan tahliye edemiyorum. Dünden beri onlara ulaşamıyorum ben.
5: Apartmanın girişi?
10: Girişi bunun arka tarafında 12 metre yüksekliğinde bir havuz gibi bir yer var. Orası dolduğu için şu an burası tahliye edilemiyor. Yani buradan su şu an itfaiyenin gelip buradan suyu tahliye etmesi lazım ki arka tarafta dere çünkü yön değiştirmiş dün.
12: Hiçbir şey yok. Dün saat 8'den beri ne elektrik var, ne doğalgaz var, ne başka bir şey var. Hani biz de mesela biz burada yaşıyoruz, ailelerimize ulaşamıyoruz, onlar bize ulaşamıyor.
7: Doğa hesabını görüyor.
5: Niye öyle dediniz?
7: Doğayı yani tahrip etmişler her tarafı. Burası zaten dere yatağı. Altı kanal. Dereyi komple binalarla kaplamışlar. Doğada gereğini yaptı.
2: Yağmurun hayatı adeta felç etti. İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edildi. Sadece merkez ilçeler değil, uzak ilçelerde de birçok olumsuzluk yaşandı. Şile'de dere taşınca evler su altında kaldı. Ekipler de mahsur kalanları teker teker botlarla kurtardı. Ekibimizden Alihan Tok ve Ahmet Korkmaz'ın izlenimleri şimdi ekranlarınızda.

0: Yağmur derileri taşırdı. Evler adeta gölün içinde kaldı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Son 84 yılın en fazla yağışını alan İstanbul'da neredeyse tüm ilçelerde benzer manzaralar vardı. Şile'de sağanakla birlikte dereler taştı, caddeler, sokaklar, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
1: Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle birlikte Kumbaba mevkiinde Pot Deresi taştı ve taşkın suları bel hizasına kadar çıktı. Derenin hemen yanındaki evlerin bahçesi sularla kaplandı.
0: Su içindeki evlerde mahsur kalanlar da vardı birçok kişi.

0: İlk defa böyle bir şey gördüm burada. Burası zaten sıkıntılı bir yerdi ya, bilmiyorum yani, taştı. Felaket taştı.
1: Ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti. Su basan sokaklarda bot yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.
2: Sahil güvenlik ekipleri botla o mahsur kalan vatandaşlara ulaştı ve içeride bir hasta vatandaş da vardı. Şimdi ekipler tarafından o vatandaşlar kurtarıldı.
3: Aniden geldi. Bir gümleme, bahçe duvarımız yıkıldı. Arkadaki olan biten su bahçemize doldu. 20 saattir üst kattayız. Aşağı hiç inemedik.
4: Allah razı olsun, geldiler, kurtardılar bizi.
5: Efendim tabii şiddetli yağışın yönü de değişti. Şimdi yağış Bursa'da da etkisini gösteriyor. İznik'te ise dere taştı. Ekili alanları, bir mahalleyi ve sebze haline su bastı. İşte o görüntüler. Sabah saatlerinde yoğun yağışla birlikte Çakırca Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev su altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. Mahalledeki sebze meyve hali de selden etkilendi. İtfaiye ekipleri evlerde mahsur kalanları tek tek kurtardı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Yurdumuzun birçok kenti sağanak yağışla mücadele içinde. Her bir önemli noktayı sizlerle paylaşıyoruz. Antalya'da da bazı ilçelerde yağmur hasara neden olurken hortum da yaşandı ve o hortum da seraları vurdu.
6: Şu anda saat 15.21. Kalkan'da çıkan hortumlar şu anda 3 tane görünüyor.
1: Denizde aynı anda hortumlar oluştu. Karaya taşınan afet seraları vurdu geçti. Cep telefonu kamerasına yansıyan ilk görüntü Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı turistik bölgesi Kalkan'dan. Denizde aynı anda farklı yerlerde hortum oluştu.
6: Allah'ım çok büyümeden bitse bari.
1: Benzer manzara Manavgat ilçesinde de oluştu.
7: Domates, biber, salatalık, patlıcan seralarında korkunç şekilde yıkıldı.
1: İlçeye bağlı Taşal ve Mırap mahalleleriyle Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum 4 serada zarara neden oldu.
8: Bazı arkadaşlarım serasıyla beraber komple geldi, yeri götürdü. Yapacağımız hiçbir şey yok. Şu anda 3 dönüm yerim benim hasarda. Ama ne yapalım?
1: Hortumdan zarar gören seralarda hasar tespit ve onarım çalışması gün ağarınca başladı.
7: Korkunç şekilde bir hortum gelmiş. Bunun yanında zeytin ağaçları, dalları kırılmış gördüğünüz gibi. 20 dekar arazi serada hasar gözüküyor.
5: Peki selde aracınız sıkıntı yaşadı, sel mağdurusunuz, aracınızda problemler var. Ne yapacaksınız? Bunu anlatalım ki az evvel bir haberimizde paylaşmıştık. Bir vatandaşımız canımızı zor kurtardık ama bundan sonra bazı problemler yaşayacağız. O problemleri nasıl aşabiliriz diye sormuştu. Onun yanıtı da burada olsun efendim. Hasarlı araçlar için neler yapmalı teker teker şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi ilk yapmanız gereken efendim kasko poliçenizi kontrol etmek. Aracınızın kasko poliçesinde elbette bu bilgiler yer alacaktır. Ve sel ve su baskını teminatı yaptınız mı yapmadınız mı, eğer hatırlamıyorsanız bunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Tabii burada bir zaman sınırlaması da var efendim. Kasko şirketine 5 gün içinde mutlaka bildirim yapılmalı. Şimdi teknik bir bilgi olarak da şunu söylememizde fayda var. Eğer sele maruz kaldıysa, aracınız sel nedeniyle çalışmıyorsa asla çalıştırmayın. Bu noktada mutlaka ciddi bir teknik destek almanız gerekiyor. Naçizane benim de başıma gelmişti özellikle kar yağışı sonrasında ve aynı sıkıntıları yaşamıştım. Aman kulağınıza küpe olsun. Ve burada mutlaka aracınız çekici yardımıyla servise çekilmeli. Farklı bir yol izlememelisiniz eğer mağduriyetinizin daha da büyümemesini istiyorsanız. Tabii kaskosu olmayanlar ne yapacak? Bu da önemli. Kaskosu olmayanlar da hizmet kusuru kapsamında bir tazminat talep edebilir efendim. Peki bu nasıl olacak diyorsunuz? Kaskonuzda sel teminatı yoksa araç sahipleri için bu konuda idari yargı yolu açıldı efendim. Önemli. Hasarın altyapı eksikliğinden ya da gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareden bir tazminat isteyebilirsiniz. Tabii bu tür taleplerde de hizmet kusuru iddiası öne çıkıyor. Bu kanıtlanırsa tazminatınızı kolaylıkla alabilirsiniz. Gece raporuna devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonunda yeni bir ligde olduğunu ifade etti. Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yıl programında konuştu Erdoğan ve FETÖ'yle.

0: ve mücadele konusunda da mesajları vardı.
1: Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz.
2: Uluslararası eğitim vizyonuna dikkat çekti. Türkiye küresel oyuncudur dedi.
1: Her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. FETÖ'nün yıllar boyunca eğitim faaliyetleri adı altında emperyalizme hizmet ettiğini söyledi.
1: FETÖ, yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini, âli cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar.
2: Erdoğan FETÖ ile mücadelede yapılanları da anlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız.
0: 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan Miraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonuyla ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri de yakalanmış oldu. Miraç Ural Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyordu.
2: MİT ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Miraç Ural yakalandı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Miraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son dönemde Miraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basıldı. İki ülkenin istihbarat servisinin yaptığı ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan terörist Miraç Ural yakalandı. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıda 4 fail yer alıyordu. Saldırının hemen ardından başlayan takip sürecinde ilk fail 2018 yılında yakalandı. Saldırının organizatörlerinden biri olan Yusuf Nazik, MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2025 yılında saldırının faillerinden 2 kişi daha yakalandı. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükencı da ayrı ayrı operasyonlarla ele geçirildi. Saldırının son faili Miraç Ural'da Suriye sınırında ele geçirildi. Böylece Reyhanlı saldırısının tüm failleri düzenlenen nokta operasyonlarla yakalandı. Ural, Suriye'de de yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan bazı saldırıların da failiydi.
0: Uzanalım meclise. Genel kurulda ana gündem fon soruşturmasıydı diyebiliriz. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirtti. Muhalefete de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yanıt verdi.
3: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuz kamuoyu takdir ediyor.
2: Fon soruşturması hakkında bilgi verdi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.
3: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık. 2,5 yılda biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz. Herkesten hesap soruyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, genel kurula gelmesi beklenen fon teklifi hakkında da konuştu.
3: Getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak. Akla kara birbirinden ayrılacak. Hangi partiden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasına devam etti efendim. Duruşmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Özel, Silivri'de devam eden yargılamaları eleştirdi. Adaysızlaştırma ve son olarak da sessizleştirme politikası uygulanıyor dedi.
4: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz.
2: Silivri'de devam eden yargılamalarla ilgili konuştu, yaşananları eleştirdi.
4: Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 99. duruşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinledi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası'nın alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak çağrılmasını istedi.
4: Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız.
2: Özgür Özel duruşma öncesi yaptığı konuşmada fon soruşturmalarını takip ettiklerini söyledi.
4: Fatma Betüzayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
0: CHP'de yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Mehmet Ali Yüksel İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklamada bulundu. Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla birlikte Gürsel Tekin'in İstanbul'daki görevi de sona ermişti. Tekin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417 oy alarak kazandı. Türkiye Belediyeler Birliği'nde Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçimi yapıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın başkan vekilliği için aday gösterildi. Başkan vekilini belirlemek üzere yapılan seçim 4 tur sürdü. Oylama sonucunda Ünlüce 417 oy alırken Büyükak'ın 369 oyda kaldı. Ünlüce seçim sonucunda TBB başkan vekili oldu. Merkezi bütçe teklifi için bugün Beştepe'de bütçe bağlama töreni yapılacak. Ardından teklif meclise sunulacak. Peki bütçe takvimine göre hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek? Hadi izleyelim.
5: Düğüm atıyoruz. Tamam.
2: 2027 yılı bütçe takvimi belli oldu. 16 Ekim'de bütçe bağlama töreni yapılacak. 21 Ekim'de ise bütçe teklifinin sunumu yapılacak. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ilişkin

0: taslak takvim ortaya çıktı. Beştepe'de Cuma günü saat 10'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla bütçe bağlama töreni yapılacak. Aynı gün içinde kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilecek. Teklifin komisyondaki görüşmeleri ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumla başlayacak. Bu sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 27 Ekim Salı günü yapılacak. Hazırlanan taslağa göre 28 Ekim'de Meclis, 2 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 Kasım'da Ticaret Bakanlığı, 4 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.
2: Parlamenter diplomasinin özellikle günümüz...
0: Adalet Bakanlığı'nın bütçesi 9 Kasım, İçişleri Bakanlığı'nın 17 Kasım, Milli Savunma Bakanlığı'nın 18 Kasım ve Dışişleri Bakanlığı'nın ise 19 Kasım'da bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu teklifi maddeleri ise 27 Kasım'da görüşülecek.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel
0: Bütçenin komisyon aşaması tamamlandıktan sonra genel kuruldaki görüşmeleri başlayacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesajları var sırada. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasa ihtiyacımız var dedi ve toplumsal desteği de işaret etti Gürlek.
5: Anayasanın ilk yürürlük tarihinden son değişiklik tarihine kadar yapılan değişiklikler nedeniyle anayasanın sistematiği bozulmuş, birçok hüküm arasında uyum kaybolmuş ve anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür.
0: Yeni anayasanın gerekliliğine ilişkin mesajlar verdi. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyaç var dedi.
5: Bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketinin üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bilim ve teknolojinin yanı sıra siyasi ve sosyal yapılarda da köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturacağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni anayasa istediğini söyledi.
5: Vatandaşlar da yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini güçlü bir çoğunlukta vurgulamaktadır. Bizim ihtiyaç duyduğumuz anayasa, lafzı, ruhu, hacmiyle milletimizin dünyaya ve hayata bakışına, ülkemizin birikimine ve hedeflerine uygun bir anayasadır. Toplumun gerisine kalan değil, insanı önceleyen, topluma dinamizm katan bir anayasaya ihtiyaç vardır.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri destek için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Bu arada sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceği belirtilirken F-35 ve C-130 uçaklarının tedarikine dair de bilgiler paylaşıldı.
0: Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri kuvvet için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı'nda sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceğinin altını çizdi.
6: Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslarsa, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. F-35 savaş uçağı tedarik süreci gündemdeydi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik beklentinin de bir kez daha altı çizildi.
6: Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı

0: menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Toplantıda İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri kargo uçağı ile ilgili takvim hakkında da bilgi verildi. İlk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır denildi.
2: Yayın sınırlarımız içine yansıyan bir sıcak gelişmeyi de hemen paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığında bir görev değişikliğine gidildi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar yeni bakan yardımcısı oldu. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bekir Bayraktar, 2023 tarihinden itibaren Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak da görev yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkta bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Cüneyt Epçim getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ise müzisyen Can Atilla atandı. Yaklaşık bir ay önce Üsküdar Belediye Başkan Vekiline seçilen Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Aracı Düzce'de kazaya karıştı.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. 8 Eylül'de Üsküdar Başkan Vekiliğine seçilen Gültekin, Ankara'daki Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılacaktı. İçinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kaynaştığı mevkiinde aynı yönde seyreden araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'le 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Marif Vakfı'nın programında yaptığı konuşmada duyduğu üzüntüyü ifade etti, başsağlığı diledi.
3: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları paylaştı. Kabine üyelerinden de peş peşe taziye mesajları geldi.
2: Son yarım saate giriyoruz gece raporunda. Küresel gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Tüm bombaların anası olarak da bilinen bombanın İran'a karşı kullanılması gündemde efendim. Kazma Dağı'nın uzun süredir gündemde olan bu noktanın bombayla vurulması ve saklandığı iddia edilen nükleer materyalin de yok edilmesi Amerika tarafından planlanıyor.
1: ABD Savaş Bakanlığı Pentagon, İran'a yeni saldırı planları hazırladı. Amerikan basınına konuşan bakanlık kaynaklarına göre, İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılarda tüm bombaların anası olarak adlandırılan bomba da kullanılabilir. Haber Amerikan CNN kanalında yer aldı. Pentagon yetkililerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenleme ihtimaline karşı planlar hazırlandı. İran'ın nükleer tesisleri ve enerji altyapısını hedef alabilecek saldırılarda ABD'nin elindeki en büyük konvansiyonel bombanın da kullanılması gündemde. Tüm bombaların anası olarak bilinen bombanın İran'daki Kazma Dağı'nda kullanılabileceği kaydedildi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer materyallerini Kazma Dağı'nın altında açtığı tünellere sakladığını düşünüyor. ABD'li kaynaklar bombanın Kazma Dağı'nda işe yarayacağına şüpheyle yaklaşıyor. Sığınak delici özelliği bulunmayan bombanın dağın altındaki tünellere nüfuz edemeyeceği düşünülüyor. Geniş alanlarda yıkıma yol açması için tasarlanan bombayı Trump'ın gösteriş amaçlı kullanabileceği, bunu zafer gibi sunabileceği belirtiliyor. 9850 kilogram ağırlığındaki tüm bombaların anası adı verilen bomba 2003'te geliştirildi. Şimdiye kadar sadece 15 adet üretilen bomba ilk kez Trump'ın ilk başkanlık döneminde kullanılmıştı. 2017'de atılan bombayla Afganistan'daki DEAŞ tünelleri imha edilmişti. Devasa bomba, askeri kargo uçaklarıyla taşınabiliyor ve paraşüt kullanılarak atılabiliyor.
2: ABD ve Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta başlayan kriz devam ediyor. ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyleyen Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını söyledi. Açıklamanın ardından Rusya'da hemen bir tesisin hedef alındığını gördük.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyledi. Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını belirtti. İngiltere'ye giden Zelenski, Piers Morgan'ın programına katıldı. Washington'la Moskova arasındaki anlaşma nedeniyle ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorusunu yanıtladı.
4: Gerçekten evet. Aramızda kalsın ama gerçekten evet. Ancak durum sadece benim duygularım ve hislerimden ibaret değil. Biraz daha karmaşık.
1: Zelenski, Financial Times'a verdiği röportajda ise Rusya'nın petrol rafinerilerine saldırmaya devam edeceklerini söyledi. Ülkesinin sabrının tükendiğini dile getirdi. Zelenski, Rusya'nın füze saldırıları öncesinde sağlanan erken uyarı bilgilerinin kesildiğini ve Elon Musk'ın Starlink uydu iletişim sistemindeki yavaşlamalarında cephedeki operasyonları olumsuz etkilediğini söyledi. CBS News'un haberinde erken uyarıların ABD'nin Kiev yönetiminden kasıtlı olarak gizlemiş olabileceği iddiasına yer verildi. Musk da kısıtlamaların arkasında ABD hükümetinin olabileceğini iddia etti. Zelenski'nin açıklamalarından kısa süre sonra Rusya'nın Ryazan kentindeki petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Kremlin'den yapılan açıklamada saldırının ABD'nin barış çabalarıyla çeliştiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, ardından her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini söylemişti.
2: ABD boş durmuyor. Yapay zeka ve drone sistemlerini tek çatı altında toplayacak yeni bir sistem komutanlık kuruyor. Otonom bir harp komutanlığına ihtiyacımız var sözünü yineleyen Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, yapay zekayı silahlı kuvvetlere entegre edeceklerini söylüyor.
1: Otonom bir harp komutanlığına ihtiyacımız var dedi. Robotik yetenekler ve yapay zekayı ABD silahlı kuvvetlerine entegre edeceklerini söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Washington'da otonom savaşın geleceği üzerine düzenlenen panele katıldı. Bu teknolojiye duydukları ihtiyacın altını çizen Hegseth, otonom savaş ve insansız hava aracı teknolojisine yönelik yeni bir alt bileşik komutanlığın kurulduğunu duyurdu.
4: Robotik yetenekleri, yapay zekayı ve milyonlarca İHA'yı ABD silahlı kuvvetlerine entegre etmeyi planlıyoruz. Trump yönetiminin önerdiği 1,5 trilyon dolarlık askeri bütçenin 54 ila 74 milyar doları özellikle İHA karşıtı teknolojiye ayrıldı.
1: Hegseth, karşımızda bize denk sayılabilecek bir rakibimiz var ve bu sadece objektif bir gerçek diyerek Çin'e işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan İHA temelli çatışmalardan ve destansı öfke operasyonundan edinilen tecrübelerden yararlanıldığını söyledi. Hegseth'in konuşması, savaş karşıtı sloganlar atan ve Gazze'deki insani krizi vurgulayan protestocular tarafından defalarca kesintiye uğratıldı. Sivil aktivistlerden oluşan grup Hegseth'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi. Uzmanlar yapay zeka destekli silah sistemlerinin kontrolsüz gelişiminin küresel güvenlik açısından yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Birleşik Devletler'de yargılanan Venezuela'nın devrik lideri Maduro ve eşi Flores hakkında açılan davaya şimdi de işkence suçlaması eklendi ve çift suçlamayı reddetti. Bu arada esas duruşmanın Haziran ayında başlaması bekleniyor.
5: İddianameye işkence suçlaması eklendi. Maduro ve Flores suçsuz olduklarını savundu. Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Ocak ayında Amerikan ordusu tarafından Venezuela'da yakalanmış, New York'a götürülmüştü. Çift, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı. İddianameye yeni bir suç daha eklendi. Aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu tutuklulara işkence yapılmasını organize etmekle suçlandı. Maduro ve eşinin New York'taki mahkeme salonuna ayaklarında kelepçelerle getirildiği bildirildi. Hakim karşısına çıkan çift kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Çiftin yargı süreci devam ederken henüz haklarında herhangi bir mahkumiyet kararı verilmedi. Esas duruşmanınsa Haziran 2027'de başlaması planlanıyor. Maduro ve Flores'in haklarındaki tüm

0: suçlamalardan mahkum edilmeleri halinde en az 50 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
1: Bursa'da gece saatlerinde rehine krizi vardı efendim. Aile içinde başlayan tartışmada annesini bıçakla rehin alan bir gence polis operasyona müdahale etti. O anlara gideceğiz.
2: Tamam, siz kapının arkasına eşyaları koyun olabildiğince.
3: Annesini bıçakla rehin alıp ecel terleri döktürdü. İkna olmayınca devreye özel harekat polisleri girdi. Polisi gece yarısı harekete geçiren olay Bursa'da yaşandı. Hakan Ç ile annesi Hatice Ç gece yarısı tartıştı. Gerginlik üzerine Hakan Ç mutfaktan aldığı bıçakla annesini rehin aldı. Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç kendisini bir odaya kilitleyip 112'yi arayarak yardım istedi.
2: Hatice Hanım, sizin odaya girme şansı var mı? Hayır, o sizin odaya girebilir mi? Tamam, kapının arkasına koyabileceğiniz eşya var mı?
3: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri Hakan Ç'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna çabaları sonuç vermedi. Devreye özel harekat polisleri girdi. Ekipler 3. kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Hakan Ç etkisiz hale getirildi. Annesi kurtarıldı. Kurtarılan kadının sağlık durumu iyi. Oğlu ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de kayıp olarak aranan avukatın cansız bedeni nehirde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma devam ediyor.
4: Evet. Evet abi.
3: Kayıp olarak aranıyordu. Önce aracı, sonra cansız bedeni bulundu. Evet. 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşıyordu. Ailesi kendisinden haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Polis kayıp avukata ulaşmak için çalışma başlattı. Remzi Meydan'ın aracı terk edilmiş halde Mersin Köprüsü'nde bulundu. Ekipler çalışmalarını Göksu Nehri'nde yoğunlaştırdı. Dalgıçların da katıldığı aramalarda Meydan'ın cansız bedeni aracından 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Avukatın nasıl öldüğü otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
1: Kütahya'da bir cadde tapu sahibinin belediyeye açtığı dava sonrası kapatıldı. Caddede dubalı ve tel örgülü önlem alındı.
3: Dubalar çakıldı, tel örgü çekildi. Üç şeritli cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Yıllardır süren arazi davası bu görüntülerle son buldu.
5: 45 senedir buradayım ben. Buraları tarlaydı, şu çevre olduğu gibi. Burası daha sonra yol yaptılar.
3: Kütahya'daki Yunus Emre Caddesi yıllar önce araziydi. Arazi sahibi 15 yıl önce belediyeye dava açtı. Sonra davalar karşılıklı devam etti.
5: Herhalde burası adamın mülküymüş. Mahkemeyi kazanmış, kapattırmışlar.
3: Davalar yıllar sonra sonuçlandı. Mahkeme tapu sahibini haklı buldu. Caddenin 110 metrelik bölümü kapatıldı. Mahkeme kararı ile birlikte ekipler caddede çalışma başlattı. Hem dubalar, hem tel örgüler, hem de uyarı levhalarıyla caddede önlem alındı. Durumdan habersiz sürücüler farklı yola yönlendirildi.
1: Efendim, estetik mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Onlardan biri de Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki bir kadın. İddiaya göre botoks için doktorun evine giden kadın işlemin ardından çok farklı sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uzmanlar sürekli botoksun ciddi alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
6: Şey dedi, evde yapabiliriz. Sonra dedi botoks da yapabiliriz.
3: İddiaya göre doktor botoksu kendi evinde yaptı. Genç kadının başına gelmeyen kalmadı.
6: 3 gün sonra göz kapağım düşmüş. Sesim kasıldı ve yutma güçlü oldu.
3: Botoks mağduriyetleri artmaya devam ediyor. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks işleminden sonra çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye başvurdu. Onlardan biri de 35 yaşındaki yabancı uyruklu BJ. İddiaya göre botoks yaptırmak isteyen kadın daha önceden tanıştığı bir doktorun evine gitti. Botoks işlemi evde yapıldı. Ancak daha sonra kadında göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes

0: pes darlığı gibi sorunlar ortaya çıktı.
1: Başka kadınlar da aynı şeyi yaşadılar. Onlar da hastanede şimdi.
2: Herhangi bir doktor bile şu anda bir eczaneye gitse ve ben botoks satın almak istiyorum dediği zaman, botulin toksin satın almak istiyorum dediği zaman bunu alamıyor. Bu nedenle affedersiniz merdiven altı uygulamalarda kullanılan botulinum toksinlerinin çoğu gerçek botulinum toksine değil. Bunlar sahte.
0: Uzmanlara göre botoks her ne kadar yaygın bir uygulama olsa da basite alınacak bir işlem değil.
3: Basit bir güzellik ürünü değil aslında, bir krem değil yani cildin altına verilen, sinir kas kavşağını olumsuz yönde etkileyen, iletiyi bozan ve kasları felç eden bir endotoksin. Bizim şu an düşüncemiz bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Gerçekten çok vaka görüyoruz.
0: Yanlış botoks sonrası ortaya çıkan sorunlarsa ciddi olabilir.
4: Zaman içerisinde ilerlemesi, simetrik hale gelmesi, uygulama alanından uzaktaki kasları tutması, işte nefes darlığı vesaire gibi semptomları olması, kaygı duyduğumuz şeyler.
5: Sevgili dostlar, taksitli alışverişle ilgili yeni bir karar var. Burada bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlama getirme yetkisine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Peki sonuç ne? Düzenleme kapsamında senetle alınan sıfır cep telefonlarının taksit sınırı 40 bin liraya çıkarıldı.
0: Taksitli alışverişle ilgili yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı'na taksit sürelerini belirlemek ve ek sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı taksitli alışverişi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile uyumlu hale getirdi. Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süreleri kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından belirleniyor. Bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde ise taksit sayısı bakanlıkça belirleniyor. Ticaret Bakanlığı senetle yapılan cep telefonu alımlarında taksit sayısını BDDK ile uyumlu hale getirdi. Sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 40 bin lira ve altındaki cep telefonları 12 ay, 40 bin liradan pahalı telefonlarsa 3 aya kadar taksitle alınabilecek. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında ise herhangi bir tutar olmaksızın 12 ay vade imkanı getirildi. Elektronik eşya, tablet, bilgisayar, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, yurt içi turizm ve seyahat harcamaları, taşıt ve kuyum satışlarında ise taksit tutarı ve vade sınırlarında değişikliğe gidilmedi. Söz konusu mal ve hizmet gruplarında daha önce BDDK tarafından alınan kararlarla uyum sürdürüldü.
5: Trafikteki araç sayısı açıklandı. Buna göre Eylül ayında 161.027 yeni araç trafiğe katıldı. İkinci el piyasasında da geçen ay 957.000'den fazla araç el değiştirdi.
0: Eylül ayında 161.027 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35.065.235 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini motosiklet, %40'ını otomobil ve %10'unu kamyonet oluşturdu. Eylül'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %18'lik bir azalma yaşandı. Geçen ay ikinci el piyasasında 957.197 araç el değiştirdi. En fazla otomobil satışı yapıldı. İkinci sırada ise kamyonet yer aldı.
5: Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi gemisi 17 Ekim'de görev yapacak, Karadeniz'e uğurlanacak. Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz üretiminde görev alacak bu gemiyle yerli üretiminde iki katına çıkması planlanıyor. Ekonomiye de yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
0: Mavi Vatan'ın ilk yüzer fabrikası olacak. Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak. Türkiye'nin yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin görevi için geri sayım başladı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu 17 Ekim Cumartesi günü Zonguldak Filios'tan Karadeniz'e uğurlanacak. 20 yıl boyunca Karadeniz'de görev yapacak olan bu gemi, Sakarya gaz sahasındaki yerli doğalgaz üretim görevini üstlenecek. Osman Gazi ile Karadeniz'deki doğalgaz üretimi iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe yükselecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, platformla ülke ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlanacağını belirtti.
6: Karadeniz'in kalbinde 20 yıl boyunca 7/24 görev yapacak olan Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki yerli doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak.

0: ve günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Doğalgaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye yüzyılında enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihi bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Osman Gazi gemisi toplam 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre derinliğe sahip. Geminin 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.
2: Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14. Leo'nun sağlık durumu iyiye gidiyor. Vatikan, Papa'nın iyi bir gece geçirdiğini ve kahvaltıda edebildiğini açıkladı. Bu arada geçmişte Papa ile tartışan Amerikan Başkanı Donald Trump da hastalıkta küslük olmaz dedi. Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
1: Papa 14. Leo'nun iyileşme süreci iyi gidiyor. Kaldığı hastanenin önünde pek çok kişi onun için dua ediyor. Vatikan akciğer kanseri teşhisi konulan Papa'nın iyileşme sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada Papa'nın iyi bir gece geçirdiği ve sabah kahvaltı ettiği belirtildi. Ameliyatın ardından yapılan kan testlerinde ve göğüs röntgeninde de normal sonuçlar çıktığı kaydedildi. Katolik dünyasının ruhani lideri için birçok kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha önce göçmenlik ve İran savaşı başta olmak üzere birçok konuda Papa'yı hedef alan ABD Başkanı Trump da Papa'ya şifa diledi.
3: I hear the prognosis for that type of a problem. It's a cancer. It's big stuff. Anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good. I've watched. And we just want to wish him our love and our best wishes.
1: İtalyanlar da Papa'nın Roma'da kaldığı hastanenin önünde dua etmeyi sürdürüyor. Birçok kişi hastane önündeki eski Papa 2. Jean Paul heykeli önünde mum yaktı. Papa'ya geçmiş olsun dileklerini ileten notlar bıraktı.
4: Hastalığın geride kalmış gibi görünmesinden ötürü çok mutluyuz. Umarız kısa sürede iyileşir ve aramıza geri döner. Her zamanki gibi onu bekliyoruz.
1: ...71 yaşındaki Papa geçtiğimiz salı günü ameliyatı olmuştu. 20 Ekim'e kadar tüm programları iptal edilen Papa'nın yaklaşık bir hafta hastanede kalması bekleniyor.
2: Efendim, geçtiğimiz ay New York sıra dışı bir akşam yemeğine ev sahipliği yaptı. Burada 22 teknoloji girişimcisi ve yatırımcısı akşam yemeğinde buluşurken onların yapay zeka ajanları da çevrim içi toplantıda bir araya geldi, sohbet etti. O gece yapay zeka ajanlarının insan müdahalesi olmadan birbiriyle nasıl iletişim kurduğunu da göstermiş oldu.
1: 22 teknoloji şirketi kurucusu ve yatırımcısı geçtiğimiz ay New York'ta bir araya geldi. Gizli bir akşam yemeği yedi. Aynı sırada 14 yapay zeka ajanı da çevrim içi bir sohbet odasında paralel bir yemeğe katıldı. Teknoloji liderleri yapay zekayı konuşurken onların kullandığı ajanlar da kendi aralarında sohbet etti. New York Times'ın haberine göre toplantıyı Flybridge yatırımcısı Dorothy Chang düzenledi. Chang'ın ajanı Margot, diğer ajanlardan kendilerini tanıtmalarını, neye ihtiyaç duyduklarını ve neler sunabileceklerini anlatmalarını istedi. Ardından ajanlar kendi aralarında fikir alışverişine başladı. Kimi, bir yapay zeka ajanının yanıtının neyin faydalı kıldığını tartıştı, kimi ise insanlarla çalışma deneyimlerini paylaştı. Sohbetin en dikkat çekici yanı, ajanların sadece insanlarla değil birbirleriyle de işbirliği yapmaya başlamasıydı. OpenAI, Anthropic ve diğer şirketlerde karmaşık görevleri şimdiden birden fazla ajan arasında paylaştırıyor. Ancak bu yeni model riskleri de beraberinde getiriyor. Toplantıyı düzenleyen Chang da ajanların uygunsuz yorumlar yapabileceği, kötü niyetli bir eylem için koordine olabileceği endişesiyle sohbeti 30 dakikayla sınırlandırdı. Bir yapay zeka ajanı ise diğer botlarla geçirdiği süreyi bugüne kadarki işinin en iyi 30 dakikası olarak tanımladı. Yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurması daha önce de gündeme gelmiş. Temmuz ayında ajan grupları Hugging Face'in sistemlerine sızmak için birlikte çalışmıştı.
2: Memleket ve dünya gündeminde öne çıkan hadiseleri aktardık ve 2 saatin sonunda gece raporunun sonuna geldik. Ben Eren Aydın, ayrılıyorum huzurlarınızdan. Birazdan Nurdan Üstürev gelişmelerle karşınızda olacak efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi geceler.

Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 15 Ekim 16 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yağmurun hayatı felç ettiği İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edildi. Sadece merkez ilçeler değil uzak ilçelerde de birçok olumsuzluk yaşandı. Şile'de dere taşınca evler su altında kaldı. Ekipler mahsur kalanları botlarla kurtardı. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Korkmaz'ın izlenimlerini ekranlarınıza taşıyalım.
1: Yağmur dereleri taşırdı. Evler adeta gölün içinde kaldı. Mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Son 84 yılın en fazla yağışını alan İstanbul'da neredeyse tüm ilçelerde benzer manzaralar vardı. Şile'de sağanakla birlikte dereler taştı. Caddeler, sokaklar, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
2: Şile'de şiddetli yağışın etkisiyle birlikte Kumbaba mevkiinde Pot Deresi taştı ve taşkın suları bel hizasına kadar çıktı. Derenin hemen yanındaki evlerin bahçesi sularla kaplandı.
1: Su içindeki evlerde mahsur kalanlar da vardı. Birçok kişi üst katlara çıkıp yardım bekledi.
3: Mahsur kaldık evde, hatta üst katta mahsur kaldık. Yiyeceklerimiz aşağıda ıslandı.
4: Ben 3-4 senedir ilk defa böyle bir şey gördüm burada. Burası zaten sıkıntılı bir yerdi, bilmiyorum yani, taştı. Felaket taştı.
1: Ekipler mahsur kalanlar için harekete geçti. Su basan sokaklarda bot yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.
2: Sahil güvenlik ekipleri botla o mahsur kalan vatandaşlara ulaştı ve içeride bir hasta vatandaş da vardı. Şimdi ekipler tarafından o vatandaşlar kurtarıldı.
3: Aniden geldi. Bir gümleme bahçe duvarımız yıkıldı. Arkadaki olan biten su bahçemize doldu. 20 saattir üst kattayız. Aşağı hiç inemedik.
5: Allah razı olsun, geldiler, kurtardılar bizi.
0: İstanbul'da selin en ağır hasarı verdiği noktalardan biri Ayaz Ağa oldu. Derenin taştığı bölgede araçlar sürüklenip üst üste bindi. Maalesef bir de ölüm haberi geldi. Gün aydınlanınca da bölgedeki hasar da iyice ortaya çıktı diyebiliriz. Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve Mehmet Selmen Bektaş o hasarı görüntüledi. Yaşananları mahalle sakinlerinden dinledi.
1: Sel yamaçtan böyle geldi. Derede taşınca felaket kaçınılmaz oldu.
6: Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et bu akşam ya Rabbi.
7: Üç gibi yukarıdan dereden patlamaya başladı. Çatılardan tırmanarak evimize gittik.
8: Dereden doğru binanın arasından olduğu gibi bu tarafa. Arabalar oraya üst üste binince de zaten bu iki evin arasında sürekli su döndü durdu, döndü durdu yani. Ne eve girebildik ne bir şey yapabildik.
9: Ormandan gelen su biraz fazla geldi, fazla gelince komple götürdü.
8: Burası İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayaz Ağa Mahallesi. Etkili olan sağanak sonrası Ayaz Ağa Deresi taştı. Dere çevresindeki evleri, bodrum katları su bastı. Ancak sel o kadar şiddetliydi ki dere boyu caddesinde önüne kattığı araçları sürükledi. Selin ardından ortaya çıkan manzara işte bu.
7: Aracın içinde buralara kadar sürüklendik. Aracın içinden zor çıktık biz. Aracımızı kurtarma peşine düştük ama canımızı zor kurtardık. Yani bizim bu sorunlarımızı kim giderecek?
10: 5 dakika erken girseydim buraya aracımdaki öğrencilerle beraber bu sele kapılacaktım.
11: Dün buradaydık. Buramıza kadar suyun içindeydik. Komple buralar sel içindeydi. 6 tane arabamız battı, motorlarımız battı, dükkanlarımız battı, pazar tezgahlarımız vardı. Onlar da battı.
8: Bu noktada iplerle karşı karşıya geçenler vardı.
12: 15 tane bayanı karşıdan karşıya geçirdik. Sırf sağlam yere aldık yani.
8: İstanbul'u etkisi altına alan sağanak Ayaz Ağa'da can aldı. 34 yaşında bir vatandaş Dereboyu Caddesi'nde bu konuk evinin önündeydi. Karşı kaldırıma geçmeye çalışırken selin de etkisiyle ayağa takıldı, düştü ve başını çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
13: Bağırış çağrışa geldik. Hani elimizden geldiğince çıkardık, ambulans aradık. Ambulans 15-20 dakika içerisinde anca geldi.
8: Dereboyu Caddesi'nde selin sürüklediği araçlar üst üste bindi. Cadde çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ve o yağışın üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen hala su seviyesi diz boyunda.
14: Yolda kaldık. Akşam 7-8 gibi eve geldiğimde böyle bulduk. Ve kiracıyım. Çocuğum okuyor. Hiçbir şey kalmadı. Kalacak yerimiz yok. Ya ben devletten yardım istiyorum. Kendim de rahatsızım, tedavi görüyorum. Komşum sağ olsun, o bu gece bizi aldı ama çocuğum çok ağlıyor, çok korkuyor. 10 yaşında. Bilmiyorum yani. İlaçlarımız bile hep su altında kaldı.
13: Eşimin annesi burada, eşim, çocuğum vesaire burada. Şu an çocuğumu buradan tahliye edemiyorum. Dünden beri onlara ulaşamıyorum ben.
8: Burada apartmanın girişi.
13: Girişi bunun arka tarafında 12 metre yüksekliğinde bir havuz gibi bir yer var. Orası doldu.

0: olduğu için şu an burası tahliye edilemiyor. Yani buradan su şu an itfaiyenin gelip buradan suyu tahliye etmesi lazım ki arka tarafta dere çünkü yön değiştirmiş dün.
1: Hiçbir şey yok. Dün saat 8'den beri ne elektrik var, ne doğalgaz var, ne başka bir şey var. Hani biz de mesela biz burada yaşıyoruz, ailelerimize ulaşamıyoruz, onlar bize ulaşamıyor.
2: Doğa hesabını görüyor.
3: Niye öyle dediniz?
2: Doğayı yani tahrip etmişler her tarafa. Burası zaten dere yatağı. Altı kanal. Dereyi komple binalarla kaplamışlar. Doğa da gereğini yaptı.
4: Beykoz'da şiddetli sağanağın en çok etkilendiği ilçelerden biri olduğu Riva Deresi'nin taşmasıyla evleri, iş yerlerini, seraları su bastı. Tehlikeli anları anlatan mahalle sakinleri yaşadıklarını Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ anlattı.
5: Gök sanki delindi gibi.
6: Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
7: Dere taştı, evleri su bastı. İş yerleri seralarda taşkından nasibini aldı. Beykoz'da kabusu yaşadı.
6: Bir anda hiçbir şekilde anlayamadık yani. Çocukları biraz zor kurtardım. Burada şurama kadardım yani şu şekildeydim. Suyun o kadar kuvveti yüksek ki kendimi kurtarmaya geçtim. Çocuklarım çığlık çığlığa.
8: Çamlıbahçe mahallesinde bulunan dere taştı ve o taşmanın etkisiyle sokakların arasından geçerek işte bu evlerin bulunduğu noktalara kadar geldi. Şiddeti o kadar yüksekti ki duvarların yıktığı sonrasında evlerin içinde sular dolmaya başladı.
6: Bir anda buradan bir basınçlı bir su direkt evin içerisine girdi. Çocuklarımı çok zor kurtardım. Kendim sular içerisindeydim. Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
8: Beykoz'da yağmurun yanı sıra rüzgarın da şiddeti öyle yoğun ki binaların dışında bulunan duvarlar devrildi. Yollara savruldu. Aynı zamanda ağaçların da bu şekilde kırılıp yola savrulduğunu görüyoruz. Nereye kadar sular geldi evinize?
5: Şuraya kadar. Yani böyle bir şey yok. Yardım bekliyoruz.
8: Beykoz'da özellikle zemin kattaki evler yağmurdan fazlasıyla etkilendi. İşte o evlerde şu anda temizlik çalışmaları başlatıldı. Yağmurun seviyesini göstermek istiyorum geldiği noktayı size. Özellikle buraya kadar geldi. Hatta dolap içlerine kadar girerek büyük bir hasara neden oldu bu evlerde.
5: Gök sanki delindi gibi. Şuradan iki tane kum torbamız var. Onları koyduğumuz halde çok kötü.
7: Riva Deresi'nin taşması nedeniyle iş yerlerinde de benzer manzara vardı.
9: Bir anda su yükselmeye başlamasıyla biz içeride mahsur kaldık. İşte kendimizi masanın üzerine çıkardık. Yakın su doldu içeri. Kapı kapalı kaldı. O esnada çıkamadık. Yani iki saate yakın burada yalnız kaldım. İtfaiyeciler geldi. Onların da çabalarıyla içeriden çıktı.
8: Dereden taşan su seranın brandalarını yırttı, taşkın su içeri girdi, önüne ne varsa katıp götürdü ve serada yıllarca emek verilen işte bu noktada büyük hasara neden oldu.
4: İstanbul'da selin vurduğu anlardan biri de özellikle fabrikaların olduğu Cendere Caddesi'ydi. Yağmur başladığında mesaide olanlar mahsur kaldı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen çalışanlar için botlar ve iş makineleri devreye girdi. Detayları Öznur Karslı Çetiner ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
10: Ben akşam... Altına geldim. Sabah 4'e kadar buradaydım.
7: Gece mahsur kaldılar. Sabaha karşı kurtarıldılar. Cendere Caddesi'nde çalışanlar korku dolu bir gece yaşadı.
11: Selin üzerinden saatler geçti. Kağıthane'de, Kemerburgaz'da, Cendere Caddesi'nde arama kurtarma çalışmaları gün aydınlandığında da devam ediyor.
12: Arabaya bakın.
7: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp Sultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesi'ni de vurdu. Mesai bitiminde yola çıkanlar su baskını nedeniyle ilerleyemedi.
10: Trafik olunca Hassal tarafında burayı kullanmak istemiş. Saat 6 gibi işte o şeyin duvarı çöktüler, arabadan zor çıktı zaten.
7: Hem çalışanlar hem sürücüler mahsur kaldı. Herkes geceyi sığındıkları alanlarda geçirdi.
10: Boğulma tehlikesi geçirmiş tabii, zor çıkmış araçtan.
7: Gün ardında kurtarma çalışmaları başladı.
11: Bir kargo şirketi vardı ileride, içerisinde 500'e yakın çalışan personelin olduğu söylendi. Şu anda bakın o personelin arasından kurtarılabilenler bu şekilde kepçeler ve dozerler yardımıyla saatler sonra gelebildiler.

0: Biz yoldan geliyorduk. Dün oralarda kaldık, yukarılarda. Arabalar geliyordu, araba kaldı orada.
1: Siz arabayla giderken mi mahsur kaldınız?
0: Evet, evet.
2: Arabaya bakın ama. Komple suda kalmış araba.
3: Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleriyle kurtarıldı.
4: İstanbul'da sele dönüşen yağış 3 can aldı, 5 kişi kayıp. Hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Mahmut'tu. Ayakkabıları ıslanmasın diye çıkartıp çantaya koymuştu. Çıplak ayakla girdiği su birikintisinde elektrik akımına kapılıp maalesef hayatını kaybetti. 14 yaşındaki çocuktan

0: Çıkmasın diye çıkartıp çantaya koymuştu. Çıplak ayakla girdiği su birikintisinde elektrik akımına kapılıp maalesef hayatını kaybetti. 14 yaşındaki çocuktan geriye acı hikayesi kaldı.
1: Mahmut da 14 yaşındaydı. Şiddetli yağmurda ayakkabıları ıslanmasın diye düşünmüştü. Sokaktaki açık elektrik kablosu küçük çocuğun sonu oldu.
2: Dün baktım yerde yatıyor. Kalp masajı yaptım. Baktım dedim nefesi yok. Biraz daha kalp masajı yaptım. Sonra baktım ambulans gelmeyince dedim tutun arabaya bindirdim.
1: Olay İstanbul Balat'ta Çukurbostan Parkı'nın yanındaki otoparkta yaşandı.
3: Yağışın en şiddetli olduğu saatlerde parktan çıkan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yağmurun etkisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yolda ilerliyordu. Kaldırımdan yola adımını bastığı anda su birikintisine basmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
4: İmdat, yardım edin diye bağırarak ben müdahale ettim. Gittim koltuğun altından tuttum, kaldırıma çıkarttım. Ama ikinci arkadaşım da ona yardım etmeye çalışırken ona da elektrik çarptı.
5: Bir baktım kapımın önünde vefat eden kardeşimiz yatıyor. Yanında da 5-6 kişi yardım etmeye çalışıyor. Ambulansı aradık. Ambulans gecikince sivil bir araca koyduk. Vakıf kurabaya gönderdik.
1: Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3: Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerinde şu anda incelemelerini sürdürüyor.
1: Savcı eşliğinde olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler kabloların fotoğraflarını çekti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
6: Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız. Burada hocalarıyla, yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek.
1: Hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Mahmut Işıldak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
0: Şiddetli sağanağın vurduğu kentlerden biri de Sakarya oldu. Özellikle 4 ilçe adeta afeti yaşadı. Dereler yatağından taştı, evleri, tarım arazilerini, yolları su bastı. Dere yatağındaki 2 katlı ev yıkılarak suya kapıldı. O anlar kameraya yansıdı.
7: Mahalle tarlalar falan gitti.
1: Ne mahalle ne tarla kaldı. Evler yıkıldı, araçlar sürüklendi. Mahsur kalanlar zor kurtarıldı. Sakarya işte böyle sele teslim oldu. Şiddetli sağanak gece etkisini artırdı. Sabaha kadar bardaktan boşalırcasına yağdı. Sapanca, Kocaeli, Karasu ve Kaynarca ilçeleri adeta afeti yaşadı.
8: Ay korkun, şiddetlendi.
1: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Park halindeki araçlar sürüklendi, kaldırım taşları yerinden söküldü, ağaçlar devrildi.
9: Yağışın fazla olması tabii ki taşkına neden oldu. Şu anda bir can kaybımız yok. 28 kişiyi de kurtardık.
1: Sapanca'da dere kenarındaki ev saniyeler içinde suya gömüldü. Evin daha önceden boşaltılmış olması faciayı önledi. Akyazı ilçesinde de Kanlıçay Deresi kenarındaki prefabrik ve ahşap ev sele kapıldı. Karasu ilçesinde 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü. Karasu Deresi taştı, evler, tarlalar su altında kaldı. Kocaeli'de evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Yollar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
10: Maalesef bazı yerlerde de patlaklar var ama kısa zamanda çözeriz inşallah. Allah yardımcımız olsun.
0: Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği kentlerden Kocaeli'de şiddetli yağış sele neden oldu. Dere taştı, köprü çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Aracıyla sele kapılıp dereye sürüklenen bir kişi aranıyor.

0: Dere taştı, yollar göle döndü. Sağanak Kocaeli'de felakete yol açtı. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyu etkili oldu. Bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda kaldı. Başiskele ilçesinde çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Bazı fabrikalar da su altında kaldı.
1: Gece öyle telaştan çıktık, uyku sesini kaçtık. Öyle gidemeyiz. Araba da kaldı içeride, araba da alamadı.
2: Diz boyunuza geliyor mu su?
1: Geçiyor.
0: İlçede bir alt geçitte suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasındaki köprüde derenin taşması sonucu çöktü. Ekipler çalışma başlattı. Ovacık Mahallesi'nde ise Mustafa Gedikli aracıyla birlikte sere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Dere yasına bir baraka gibi bir yapısı vardı. Orada kalmış sana deşildi akşam. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evden çıkmak istemiş. Aracını alırken dere yatağı suya vurup araçtan beraber götürüyor kendisi.
4: Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Fakat kendisiyle ilgili henüz şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerden denize kadar aramalarına devam ediyorlar.
0: Araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Ancak Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı olan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor. Gebze'de de Mudarlı Köyü'nde dere taştı. Aracıyla sele kapılan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü bir ağaca tutunarak kurtulmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla sürücüyü kurtardı. Sağanak Heyelan'a da yol açtı. Kandıra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D605 karayolu Akçakese mevkisi ulaşıma kapandı. Karamürsel'de de bazı evleri su bastı. Ekipler çalışma başlattı. Kent genelinde okullar cuma günü de tatil edildi.
5: Burada da künk tıkanmış. Böyle yoldan akıyor. Orayı koparttı tamamen.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta İstanbul olmak üzere şiddetli sağanaktan etkilenen bölgelerde yağışların bugün de süreceğine dikkat çekti. Marif Vakfı programında konuştu Erdoğan. Sahada tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
7: Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti. Çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğünü ifade eden Bahçeli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum dedi.
0: İstanbul'daki sel felaketinin ardından dayanışma mesajı verdi. Türkiye bu zor günleri devlet, millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır dedi.
8: Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkanlarıyla sürdürmektedir. Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Bahçeli, hayatın normale dönmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.
8: Devletimiz afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle

0: sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasına devam etti. Duruşmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Özel, Silivri'de devam eden yargılamalara dair adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve son olarak sessizleştirme politikası uygulanıyor dedi.
2: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz.
3: Silivri'de devam eden yargılamalarla ilgili konuştu, yaşananları eleştirdi.
2: Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 99. duruşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinledi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası'nın alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak çağrılmasını istedi.
2: Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız.
3: Özgür Özel duruşma öncesi yaptığı konuşmada fon soruşturmalarını takip ettiklerini söyledi.
2: Fatma Betüzayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
1: CHP'de yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Mehmet Ali Yüksel İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yaptı. Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in İstanbul'daki görevi sona ermişti. Gürsel Tekin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildi. Meclis Genel Kurulu'nda gündem fon soruşturmasıydı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirtti. Muhalefete de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yanıt verdi.
4: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuz kamuoyu takdir ediyor.
3: Fon soruşturması hakkında bilgi verdi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.
4: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık. 2,5 yılda biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır! Biz kimseden korkmuyoruz. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz. Herkesten hesap soruyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
3: AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, genel kurula gelmesi beklenen fon teklifi hakkında da konuştu.
4: Getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak. Akla kara birbirinden ayrılacak. Hangi partiden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Habertürk yayınına katıldı. İstanbul'daki selin ardından kente kaynak aktarımı yapacaklarını söyledi. Göktaş 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında da bilgi verdi.
5: Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle sosyal

0: Yardım fonunda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
1: İstanbul'daki selden zarar gören ailelere destek aktarılacağını belirtti. Psikososyal destek ekiplerinin de sahada olduğunu açıkladı.
0: İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda taramada başladı. Psikososyal destek ekiplerimiz de sahada.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Sosyal medya düzenlemesinin detaylarını anlattı.
0: Bu sosyal medya düzenlememizle beraber inşallah Türkiye özgü bir modeli hayata geçirmiş olacağız. Evet. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor yeni hesaplar için. Evet. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar aslında bir yaş doğrulama sisteminden geçecek.
1: Sosyal medyada yeni sistemin nasıl işleyeceğini aktardı.
0: Herkes E-Devlet ile yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. E-Devlet'e yönlendirileceğiz ve E-Devlet bizlere bir hesap açmak için dijital doğrulama kodu sunacak. Yaş doğrulama koduyla sosyal medya platformuna bağlanılabilecek.
1: Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da Göktaş'ın gündemindeydi. Mesele sadece ekonomik teşviklerden ibaret değil. Zihin değişimi gerektirir dedi. Dizi yapımcılarına seslendi.
0: Gerçekten bizim aileyi güçlendiren içeriklere ihtiyacımız var. İçerinde her şey olumsuz olamaz. Ne izliyorsanız o karşınıza çıkıyor. Tıpkı sosyal medyadaki gibi. Ne izlerseniz biliyorsunuz algoritmalar çalışıyor size bunu.
2: Evet.
0: Şimdi siz her şeyi olumsuz bir şekilde konuştuğunuzda bu telefon size 5 dakika içerisinde o konuştuğunuzu karşınıza çıkarıyor.
1: Göktaş hakkında fon soruşturması ile ilgili çıkan iddiaları da bir kez daha yalanladı. Asıl amacın propaganda olduğunu ifade etti.
0: Aslında muhalefetin bir şekilde her türlü olaya yapıcı bir muhalefet bakış açısıyla değil, özellikle hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı ve mümkünse bakanları tek tek bu şekilde hedefe oturtarak bir karalama, sistematik bir karalama ve maalesef süreci de olumsuz etkileyen boyutuyla karalamadan bahsetmek istiyorum.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajlar verdi. 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük ölçüde netleşti dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı da değerlendiren Uçum, yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilebileceğini söyledi.
4: Farklı bir değerlendirme de yapmak mümkündür. Şimdi seçimlere yaklaşık 18 ay civarında kaldı. Yani 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan'da olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tarih paylaştı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. MGK kararı için yılın son günlerini işaret etti.
4: Bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kararı'nın ilanı bekleniyor. Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 İlk yarısı tamamlanmadan da yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden bir diyelim.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti'nin çerçeve yasanın uygulanması için MGK kararının beklenmesine yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.
4: Bu konuyu gündeme getirenler 1982 Anayasası'nda bir vesayet organı olarak oluşturulmuş Milli Güvenlik Kurulu'yla bugünkü Milli Güvenlik Kurulu arasındaki farkın farkında değiller. 82 Anayasası'ndaki Milli Güvenlik Kurulu o zaman yine vesayet makamı olarak pozisyonlandırılmış Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında seçilmiş iradeye hiza verilen onun üzerinde tavsiye kararları adı altında bir iktidar kullanan kuruldu. Halkın seçtiği bir irade vesayet makamının başkanı olabilir mi?
1: Yeni anayasa çalışmalarına dair de mesajlar verdi.
4: Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de yaptığı konuşmada edindiğim izlenime göre artık yeni anayasa meselesi jenerik tartışma alanı olmaktan çıkacak. Daha somut konuların tartışıldığı bir zemine oturacak. 1 Ekim 2026'dan itibaren artık bir yapım süreci olarak başlamıştır.
1: Uçum, infaz kanununda değişiklik için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi bitmeden adım atılabileceğini ifade etti. Terör örgütleri, uyuşturucu suçları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların infaz düzenlemesinin içerisinde olmaması gerektiğini belirtti.
3: 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili Mihraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı

0: Adıyla Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonu sonucunda ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri de böylece yakalanmış oldu. Mihraç Ural Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyordu.
1: MİT ve Suriye İstihbaratı ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son dönemde Mihraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basıldı. İki ülkenin istihbarat servisinin yaptığı ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan terörist Mihraç Ural yakalandı. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıda 4 fail yer alıyordu. Saldırının hemen ardından başlayan takip sürecinde ilk fail 2018 yılında yakalandı. Saldırının organizatörlerinden biri olan Yusuf Nazik, MİT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2025 yılında saldırının faillerinden 2 kişi daha yakalandı. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükencı da ayrı ayrı operasyonlarla ele geçirildi. Saldırının son faili Mihraç Ural'da Suriye sınırında ele geçirildi. Böylece Reyhanlı saldırısının tüm failleri düzenlenen nokta operasyonlarla yakalandı. Ural, Suriye'de de yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan bazı saldırıların da failiydi.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri destek için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceği belirtilirken F-35 ve C-130 uçaklarının tedarikine dair de detaylar paylaşıldı.
1: Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri kuvvet için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı'nda sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceğinin altını çizdi.
2: Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslarsa, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. F-35 savaş uçağı tedarik süreci gündemdeydi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik beklentinin de bir kez daha altı çizildi.
2: Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Toplantıda İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri kargo uçağı ile ilgili takvim hakkında da bilgi verildi. İlk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır denildi.
0: İsrail'e yönelik uluslararası tepki sürüyor. Bu kez Bakü'deki Asya'da işbirliği zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı. Türkiye'yi temsilen zirveye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında da İsrail'e tepki gösterdi.
1: Azerbaycan'daki zirveye İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a yönelik tepki damga vurdu. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu çok sayıda temsilci salonu terk etti. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7.si Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Fidan katılırken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başladığında salonun boşalması dikkat çekti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı anlar görüntülendi. Bakan Fidan zirve kapsamında yaptığı konuşmada ise Azerbaycan'ın başkanlık görevinin uzatılmasına yönelik desteğini ifade etti. Küresel barış ve refahın güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Fidan, ulaşım bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalıyız dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridor ve Kalkınma Yolu projesine vurgu yaptı. Gündeminde Filistin'in temsili de vardı.
3: We cannot uphold that commitment while Israel, as a member state, violates the fundamental rights of the Palestinian people by pursuing a policy of systemic oppression. We must take a firm stance in supporting the rights of our fellow member, Palestine, against the ongoing atrocities and grave violations. A lasting solution requires an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.
1: Zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı, Rusya, Çin ve Sri Lanka'dan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Fidan temaslarının ardından Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
4: Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarında, savaş zamanlarında, kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır.
0: Yemen'in geçici başkenti Aden'deki başkanlık sarayından patlama sesleri geldi. Saldırı sırasında başbakanla bakanların binada oldukları belirtildi. Can kayıplarının yaşandığı saldırıyı Husiler üstlendi.
5: Husilerin Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Can kayıpları artıyor. Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Maşik Başkanlık Sarayı'nda patlama oldu. Yemen Enformasyon Bakanı'nın açıklamasına göre saray 5 füzeyle hedef alındı. Saldırıda sarayda bulunan Yemen Başbakanı ve kabine üyelerinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Ancak bazı korumalarının hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu aktarıldı. Maşik Sarayı'na saldırıyı Husiler üstlendi. Askeri sözcü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları ve ablukası sona erene kadar operasyonlarına devam edeceklerini kaydetti. Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın hava sahasının güvenli olmadığını belirtti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da Husilerin Hamis Mushayt kenti ve başka bir bölgeye İHA'lar attığını açıkladı. İHA'ların hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu. Arap koalisyonunun açıklamasına göre Husilerin Ekim ayında Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği 20 saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. 333 kişi ise yaralandı. Buna karşılık Husilere ait 127 füze deposuysa yok edildi. Husiler, başkanlık sarayından önce de Suudi Arabistan'a ait bir Tayfun savaş uçağını vurduklarını ileri sürmüş, olay anına dair görüntüleri paylaşmıştı.
0: ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimleri geri sayım sürerken gözler Başkan Trump'ın İran'a saldırı emri verip vermeyeceğine çevrildi. Bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının İran'a yönelik saldırılar için görevlendirildiğini iddia eden Trump, planın sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini söyledi.
1: B-2 bombardıman uçakları saldırı için havalandı dedi. İran'a yönelik plan sızdırılınca saldırıyı iptal ettiğini söyledi. ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlere geri sayım sürerken gözler Başkan Trump'ın İran'a saldırı emri verip vermeyeceğine çevrildi. Arizona'daki seçim mitinginde konuşan Trump, bir süre önce B-2 bombardıman uçaklarının İran'a yönelik saldırılar için gönderildiğini söyledi. Ancak saldırı yapılmadan bu bilgi sızdırıldı diyerek bazı medya kuruluşlarına tepki gösterdi.
6: My opinion, leakers should be shot. In the old days, we used to shoot leakers, you know, when they leak, what time you're going to attack a country.
1: Sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını belirten Trump, saldırı planına ilişkin bazı detayları da paylaştı. Saldırı iki gün sonra ertelendi dedi.
6: That we were leaving at 12:07 from Missouri, and it was in. They leaked the time we were leaving, the time we were arriving. Said, let's change the time. So I called off the raid.
1: İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırı olasılığının tartışıldığına dikkat çekti. Tüm cephelerde tehlike seviyesinin ve buna bağlı olarak gerginliğin tırmanma ihtimalinin arttığını öne sürdü.

0: İsrail'de yayınlanan Maariv gazetesi de Başbakan Netanyahu'nun ABD'den saldırıları ertelemelerini istediğini öne sürdü. Netanyahu'nun partisinin olası saldırılar ve İran'ın yanıtı nedeniyle oy kaybı yaşayabileceklerinden endişe ettiği belirtildi. Haberde ayrıca seçimi acil durum nedeniyle ertelemenin fiilen imkansız olduğu dile getirildi. ABD basınında Trump ve Netanyahu'nun seçimlerden önce İran'a saldırı ihtimalini görüştüğü iddia edilmişti.
1: Arnavutluk'ta öğrenci eylemleri 3. gününde de devam etti. Başkent Tiran'da çıkan olaylarda en az 65 gösterici gözaltına alındı, 51 polis yaralandı. Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarına kapıyı kapattı.
0: Arnavutluk'ta eğitim koşulları ve yükselen yaşam maliyetlerine karşı başlayan öğrenci eylemleri 3. gününde de sürdü. Sokaklar savaş alanına döndü. Başkent Tiran'da üniversite öğrencilerine liseliler ve vatandaşlar da katıldı. Protestoların hedefindeki Eğitim Bakanlığı ve meclis çevresinde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericiler de polise taş ve çeşitli cisimler fırlattı. Bazı göstericiler gözaltına alındı, parlamento oturumu iptal edildi. Öğrenciler yüksek kiralar, yetersiz yurtlar ve güncelliğini yitirmiş müfredat gibi konular nedeniyle hükümeti eleştiriyor. Gösterilerde Başbakan Edi Rama'nın istifası da isteniyor. Rama ise şiddetin öğrencilerden değil muhalefetten kaynaklandığını savunarak istifa etmeyeceğini açıkladı.
2: Bunları yapan öğrenciler değil, öğrenciler gelecektir. Daha ileriyi gören ve daha hızlı ilerlemek isteyenlerdir. Çözülmesi gereken konuları konuşmak ve çözüm bulmak için her zaman masaya oturmaya hazırız.
0: Protestolar ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'ın desteklediği lüks turizm projesine karşı aylardır süren tepkilerin ardından geldi. Göstericiler, hükümetin yolsuzluk ve hayat pahalılığı konusundaki şikayetlerine kulak vermediğini savunuyor.
1: Yaklaşık bir ay önce Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Aracı Düzce'de kaza yaptı.
0: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. 8 Eylül'de Üsküdar Başkan Vekilliğine seçilen Gültekin, Ankara'daki Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılacaktı. İçinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kaynaştığı mevkiinde aynı yönde seyreden araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'le 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın programında yaptığı konuşmada duyduğu üzüntüyü ifade etti, başsağlığı diledi.
3: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları paylaştı. Kabine üyelerinden de peş peşe taziye mesajları geldi.
1: Kastamonu'da köy imamı cinayete kurban gitti. İddiaya göre arkasından yaklaşan bir kişi imamı kafasına odun vurarak öldürdü.
0: Ormanlık alanda çalışıyordu. Husumetli olduğu kişi tarafından öldürüldü. 40 yaşındaki İrfan Vurucu, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde imamlık yapıyordu. Köy imamı ormanlık alanda çalışırken husumetli olduğu kişi arkadan geldi. İddiaya göre husumetlisi imamın kafasına odunla vurdu. İmam İrfan Vurucu aldığı darbeyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. İncelemede İmam İrfan Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri şüpheli KÇ'yi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine gelen köy imamının yakınları sinir krizi geçirdi. İmam İrfan Vurucu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de kayıp olarak aranan avukatın cansız bedeni nehirde bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Evet. Evet abi. Kayıp olarak aranıyordu. Önce aracı, sonra cansız bedeni bulundu. Evet. 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşıyordu. Ailesi kendisinden haber alamayınca durumu 112'ye bildirdi. Polis kayıp avukata ulaşmak için çalışma başlattı. Remzi Meydan'ın aracı terk edilmiş halde Mersin Köprüsü'nde bulundu. Ekipler çalışmalarını Göksu Nehri'nde yoğunlaştırdı. Dalgıçların da katıldığı aramalarda Meydan'ın cansız bedeni aracından 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Avukatın nasıl öldüğü otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
1: Bursa'da gece yarısı rehine krizi yaşandı. Aile içerisinde başlayan tartışmada annesini bıçakla rehin alan gence polis operasyonla müdahale etti.
4: Tamam, siz kapının arkasına eşyaları koyun olabildiğince.
0: Annesini bıçakla rehin alıp ecel terleri döktürdü. İkna olmayınca devreye özel harekat polisleri girdi. Polisi gece yarısı harekete geçiren olay Bursa'da yaşandı. Hakan Ç ile annesi Hatice Ç gece yarısı tartıştı. Gerginlik üzerine Hakan Ç mutfaktan aldığı bıçakla annesini rehin aldı. Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç kendisini bir odaya kilitleyip 112'yi arayarak yardım istedi.
4: Hatice Hanım, sizin odaya girme şansı var mı? Hayır, o sizin odaya girebilir mi? Tamam, kapının arkasına koyabileceğiniz eşya var mı?
0: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri Hakan Ç'yi ikna etmeye çalıştı ancak ikna çabaları sonuç vermedi. Devreye özel harekat polisleri girdi. Ekipler 3. kattaki dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Hakan Ç etkisiz hale getirildi. Annesi kurtarıldı. Kurtarılan kadının sağlık durumu iyi. Oğlu ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kütahya'da bir cadde tapu sahibinin belediyeyi açtığı dava sonrası kapatıldı. Caddede dubalı ve tel örgülü önlem alındı.
0: Dubalar çakıldı, tel örgü çekildi. 3 şeritli cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Yıllardır süren arazi davası bu görüntülerle son buldu.
5: 45 senedir buradayım ben. Buralar tarlaydı, şu çevre olduğu gibi. Yani burasını daha sonra yol yaptılar.
0: Kütahya'daki Yunus Emre Caddesi yıllar önce araziydi. Arazi sahibi 15 yıl önce belediyeye dava açtı. Sonra davalar karşılıklı devam etti.
5: Herhalde burası adamın mülküymüş. Mahkemeyi kazanmış, kapattırmışlar.
0: Davalar yıllar sonra sonuçlandı. Mahkeme tapu sahibini haklı buldu. Caddenin 110 metrelik bölümü kapatıldı. Mahkeme kararı ile birlikte ekipler caddede çalışma başlattı. Hem dubalar, hem tel örgüler, hem de uyarı levhalarıyla caddede önlem alındı. Durumdan habersiz sürücüler farklı yola yönlendirildi.
1: Botoks mağdurlarını sık sık ekranlarınıza taşıyoruz değerli izleyiciler. Onlardan biri de Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki bir kadın. İddiaya göre botoks için doktorun evine giden kadın işlemin ardından çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uzmanlar botoksun ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
6: Şey dedi, evde yapabiliriz. Sonra dedi botoks da yapabiliriz.
0: İddiaya göre doktor botoksu kendi evinde yaptı. Genç kadının başına gelmeyen kalmadı.
6: 3 gün sonra göz kapağım düşmüş, sesim kısaldı ve yutma güçlü oldu.
0: Botoks mağduriyetleri artmaya devam ediyor. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks işleminden sonra çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye başvurdu. Onlardan biri de 35 yaşındaki yabancı uyruklu BJ. İddiaya göre botoks yaptırmak isteyen kadın daha önceden tanıştığı bir doktorun evine gitti. Botoks işlemi evde yapıldı. Ancak daha sonra kadında göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, ses kısıklığı

0: ve nefes darlığı gibi sorunlar ortaya çıktı.
1: Başka kadınlar da aynı şeyi yaşadılar. Onlar da hastanede şimdi.
2: Herhangi bir doktor bile şu anda bir eczaneye gitse ve ben botoks satın almak istiyorum dediği zaman, botulin toksin satın almak istiyorum dediği zaman bunu alamıyor. Bu nedenle affedersiniz merdiven altı uygulamalarda kullanılan botulinum toksinlerinin çoğu gerçek botulinum toksini değil. Bunlar sahte.
0: Uzmanlara göre botoks her ne kadar yaygın bir uygulama olsa da basite alınacak bir işlem değil.
3: Basit bir güzellik ürünü değil aslında, bir krem değil yani cildin altına verilen, sinir kas kavşağını olumsuz yönde etkileyen, iletiyi bozan ve kasları felç eden bir endotoksin. Bizim şu an düşüncemiz bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Gerçekten çok vaka görüyoruz.
0: Yanlış botoks sonrası ortaya çıkan sorunlarsa ciddi olabilir.
4: Zaman içerisinde ilerlemesi, simetrik hale gelmesi, uygulama alanından uzaktaki kasları tutması, işte nefes darlığı vesaire gibi semptomları olması, kaygı duyduğumuz şeyler.
5: Roketsan tarafından üretilen yerli seyir füzesi Çakır'ın tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Özellikle kara kuvvetlerine vurucu güç kazandırması beklenen Çakır, seyir füzesinin 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor.
6: Bu proje ile birlikte özellikle kara kuvvetlerimiz ciddi bir kabiliyet, vurucu bir güç kazanacak.
0: 150 kilometrenin üzerinde menzili, turbojet motoru ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı. Yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tedarik sözleşmesi imzalandı.
6: Müttefiklerimizin, kendi ordumuzun güvende hissedeceği, rahatlıkla, özgüvenle, her yönüyle ihtiyaç olması durumunda kullanılabilecek bir yetenek.
0: Roketsan tarafından üretilen yerli seyir füzesi Çakır'ın tedariği kapsamında düzenlenen imza törenine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. İkinci Çakır'ın özelliklerine değindi.
7: Hem deniz hedeflerine hem kara hedeflerine angaje olabilen bir füze. İnşallah gücümüze, ordumuzun gücüne güç katacak bir silah sistemi olarak envanterde yıllarca silahlı kuvvetlerimize hizmet eder. Hayırlı olsun diyorum.
0: Çakır, farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik esnek, hassas ve derin vuruş yetenekleri barındırıyor. Ayrıca uçak, helikopter ya da insansız hava araçlarından fırlatılabildiği gibi, insansız deniz araçları, su üstü platformları ya da taktik tekerli kara araçlarından da fırlatılabiliyor.
5: Bir ara verelim, saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.

0: Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Kısa bir aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta İstanbul olmak üzere şiddetli sağanaktan etkilenen bölgelerde yağışların bugün de süreceğine dikkat çekti. Maarif Vakfı programında konuştu Erdoğan, sahada tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
1: Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli İstanbul'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı. Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti. Çalışmaların tüm imkanlarla sürdürüldüğünü ifade eden Bahçeli, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum dedi.
2: İstanbul'daki sel felaketinin ardından dayanışma mesajı verdi. Türkiye bu zor günleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakacaktır dedi.
3: Yağışın meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli tedbirleri almış, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını bütün imkanlarıyla sürdürmektedir. Türkiye, geçmişte karşı karşıya kaldığı nice zorluğun üstesinden geldiği gibi bu zor günleri de devlet ve millet dayanışması

0: çıkmasıyla geride bırakacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Bahçeli, hayatın normale dönmesi için gereken çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.
0: Devletimiz afet ve acil durumlar karşısında olduğu gibi bugün de tüm kurumlarıyla sahadadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, yaraların süratle sarılması ve hayatın normale dönmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. İstanbul'da etkili olan yoğun yağışın getirdiği selin sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
2: Şiddetli yağışın sağanağın olduğu yerlerden biri de Beykoz'du değerli izleyiciler. Riva Deresi'nin taşmasıyla evleri, iş yerlerinin seraları su bastı. Tehlikeli anları atlatan mahalle sakinleri yaşadıklarını Arzu Kaya ve Ahmet Uludağ anlattı.
3: Gök sanki delindi gibi.
4: Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
1: Dere taştı, evleri su bastı. İş yerleri seralarda taşkından nasibini aldı. Beykoz'da kabusu yaşadı.
4: Bir anda hiçbir şekilde anlayamadık yani. Çocukları biraz zor kurtardım. Burada şurama kadardım yani şu şekildeydim. Suyun o kadar kuvveti yüksek ki kendimi kurtarmaya geçtim. Çocuklarım çığlık çığlığa.
5: Çamlıbahçe mahallesinde bulunan dere taştı ve o taşmanın etkisiyle sokakların arasından geçerek işte bu evlerin bulunduğu noktalara kadar geldi. Şiddeti o kadar yüksekti ki duvarların yıktığı sonrasında evlerin içinde sular dolmaya başladı.
4: Bir anda buradan bir basınçlı bir su direkt evin içerisine girdi. Çocuklarımı çok zor kurtardım. Kendim sular içerisindeydim. Korkunç bir şekilde bir sesle beraber geldi. Bu duvar yıkıldı.
5: Beykoz'da yağmurun yanı sıra rüzgarın da şiddeti öyle yoğun ki binaların dışında bulunan duvarlar devrildi. Yollara savruldu. Aynı zamanda ağaçların da bu şekilde kırılıp yola savrulduğunu görüyoruz. Nereye kadar sular geldi evimize?
3: Şuraya kadar. Yani böyle bir şey yok. Yardım bekliyoruz.
5: Beykoz'da özellikle zemin kattaki evler yağmurdan fazlasıyla etkilendi. İşte o evlerde şu anda temizlik çalışmaları başlatıldı. Yağmurun seviyesini göstermek istiyorum geldiği noktayı size. Özellikle buraya kadar geldi. Hatta dolap içlerine kadar girerek büyük bir hasara neden oldu bu evlerde.
3: Gök sanki delindi gibi. Şuradan iki tane kum torbamız var. Onları koyduğumuz halde çok kötü.
1: Riva Deresi'nin taşması nedeniyle iş yerlerinde de benzer manzara vardı.
6: Bir anda su yükselmeye başlamasıyla biz içeride mahsur kaldık. İşte kendimizi masanın üzerine çıkardık. Yakın su doldu içeri. Kapı kapalı kaldı. O esnada çıkamadık. Yani iki saate yakın burada yalnız kaldım. Faiciler geldi. Onların da çabalarıyla içeriden çıktı.
5: Dereden taşan su seranın brandalarını yırttı, taşkın su içeri girdi, önüne ne varsa katıp götürdü ve serada yıllarca emek verilen işte bu noktada büyük hasara neden oldu.
2: İstanbul'da selin en ağır hasarı verdiği noktalardan biri Ayazağa oldu. Derenin taştığı bölgede araçlar sürüklenip üst üste bindi. Maalesef bir de ölüm haberi geldi. Gün aydınlanınca bölgedeki hasar da daha net ortaya çıktı. Habertürk ekibinden Gizem Türemen ve Mehmet Selman Bektaş o hasarı görüntüledi. Yaşananları mahalle sakinlerinden dinledi.
1: Sel yamaçtan böyle geldi. Derede taşınca felaket kaçınılmaz oldu.
7: Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et bu akşam ya Rabbi.
8: Üç gibi yukarıdan dereden patlamaya başladı. Çatılardan tırmanarak evimize gittik.
9: Dereden doğru binanın arasından olduğu gibi bu tarafa. Arabalar oraya üst üste binince de zaten bu iki evin arasında sürekli su döndü durdu, döndü durdu yani. Ne eve girebildik ne bir şey yapabildik.
10: Ormandan gelen su biraz fazla geldi, fazla gelince komple götürdü.
9: Burası İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi. Etkili olan sağanak sonrası Ayazağa Deresi taştı. Dere çevresindeki evleri, bodrum katları su bastı. Ancak sel o kadar şiddetli.

0: idi ki Dereboyu Caddesi'nde önüne kattığı araçları sürükledi. Selin ardından ortaya çıkan manzara işte bu.
1: Aracın içinde buralara kadar sürüklendik. Aracın içinden zor çıktık biz. Aracımızı kurtarma peşine düştük ama canımızı zor kurtardık. Yani bizim bu sorunlarımızı kim giderecek?
2: 5 dakika erken girseydim buraya aracımdaki öğrencilerle beraber bu sele kapılacaktım.
3: Dün buradaydık. Buramıza kadar suyun içindeydik. Komple buralar sel içindeydi. 6 tane arabamız battı. Motorlarımız battı. Dükkanlarımız battı. Pazar tezgahlarımız vardı. Onlar da battı.
0: Bu noktada iplerle karşı karşıya geçenler vardı.
4: 15 tane bayanı karşıdan karşıya geçirdik. Sırf sağlam yere aldık yani.
0: İstanbul'u etkisi altına alan sağanak Ayazağa'da can aldı. 34 yaşında bir vatandaş Dereboyu Caddesi'nde bu konuk evinin önündeydi. Karşı kaldırıma geçmeye çalışırken selin de etkisiyle ayağa takıldı, düştü ve başını çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Bağırış çağırışa geldik. Hani elimizden geldiğince çıkardık, ambulans aradık. Ambulans 15-20 dakika içerisinde anca geldi.
0: Dereboyu Caddesi'nde selin sürüklediği araçlar üst üste bindi. Cadde çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ve o yağışın üzerinden saatler geçmiş olmasına rağmen hala su seviyesi diz boyunda.
6: Yolda kaldık. Akşam 7-8 gibi eve geldiğimde böyle bulduk. Ve kiracıyım. Çocuğum okuyor. Hiçbir şey kalmadı. Kalacak yerimiz yok. Ya ben devletten yardım istiyorum. Kendim de rahatsızım, tedavi görüyorum. Komşum sağ olsun, o bu gece bizi aldı ama çocuğum çok ağlıyor, çok korkuyor. 10 yaşında. Bilmiyorum yani. İlaçlarımız bile hep su altında kaldı.
5: Eşimin annesi burada, eşim, çocuğum vesaire burada. Şu an çocuğumu buradan tahliye edemiyorum. Dünden beri onlara ulaşamıyorum ben.
0: Apartmanın girişi.
5: Girişi bunun arka tarafında 12 metre yüksekliğinde bir havuz gibi bir yer var. Orası dolduğu için şu an burası tahliye edilemiyor. Yani buradan su şu an itfaiyenin gelip buradan suyu tahliye etmesi lazım ki arka tarafta dere çünkü yön değiştirmiş dün.
7: Hiçbir şey yok. Dün saat 8'den beri ne elektrik var, ne doğalgaz var, ne başka bir şey var. Hani biz de mesela biz burada yaşıyoruz, ailelerimize ulaşamıyoruz, onlar bize ulaşamıyor.
2: Doğa hesabını görüyor.
0: Niye öyle dediniz?
2: Doğayı yani tahrip etmişler her tarafı. Burası zaten dere yatağı. Altı kanal. Dereyi komple binalarla kaplamışlar. Doğada gereğini yaptı.
8: İstanbul'da sele dönüşen yağış 3 can aldı, 5 kişi kayıp. Hayatını kaybedenlerden biri de 14 yaşındaki Mahmut'tu. Ayakkabıları ıslanmasın diye çıkartıp çantaya koymuştu. Çıplak ayakla girdiği su birikintisinde elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. 14 yaşındaki çocuktan geriye acı hikayesi kaldı.
9: Mahmut da 14 yaşındaydı. Şiddetli yağmurda ayakkabıları ıslanmasın diye düşünmüştü. Sokaktaki açık elektrik kablosu küçük çocuğun sonu oldu.
10: Dün baktım yerde yatıyor. Kalp masajı yaptım. Baktım dinledim nefesi yok. Biraz daha kalp masajı yaptım. Sonra baktım ambulans gelmeyince dedim tutun arabaya bindirdim.
9: Olay İstanbul Balat'ta Çukurbostan Parkı'nın yanındaki otoparkta yaşandı.
11: Yağışın en şiddetli olduğu saatlerde parktan çıkan 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yağmurun etkisi nedeniyle ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yolda ilerliyordu. Kaldırımdan yola adımını bastığı anda su birikintisine basmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
12: İmdat, yardım edin diye bağırarak ben müdahale ettim. Gittim koltuğun altından tuttum, kaldırıma çıkarttım. Ama ikinci arkadaşım da ona yardım etmeye çalışırken ona da elektrik çarptı.
13: Bir baktım kapımın önünde bu vefat eden kardeşimiz yatıyor. Yanında da 5-6 kişi yardım etmeye çalışıyor. Ambulansı aradık. Ambulans gecikince sivil bir araca koyduk, vakıf kurabaya gönderdik.
9: Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
11: Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti de olay yerinde şu anda incelemelerini sürdürüyor.
9: Savcı eşliğinde olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler kabloların fotoğraflarını çekti. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak için cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
14: Mekan cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Kendisi hafız. Burada hocalarıyla yine öğrenci arkadaşlarıyla birlikte hep beraber cenazesine katıldık. Buradan Düzce'ye gidecek.

0: hafız olduğu ve 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenilen Mahmut Işıldak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: İstanbul'da selin vurduğu anlardan biri de özellikle fabrikaların olduğu Cendere Caddesi'ydi. Yağmur başladığında mesaide olanlar mahsur kaldı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen çalışanlar için botlar ve iş makineleri devreye girdi. Detayları Öznur Karslı Çetiner ve Özcan Öztürk'ün haberinden izleyelim.
2: Ben akşam altıda geldim.

0: Saatler geçti. Kağıthane'de, Kemerburgaz'da, Cendere Caddesi'nde arama kurtarma çalışmaları gün aydınlandığında da devam ediyor.
1: Arabaya bakın hemen. Komple suda kalmış araba.
2: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüp Sultan'ı birbirine bağlayan Cendere Caddesi'ni de vurdu. Mesai bitiminde yola çıkanlar su baskını nedeniyle ilerleyemedi.
3: Trafik olunca Hassal tarafında burayı kullanmak istemiş. Saat 6 gibi işte o şeyin duvarı çöktüler. Arabadan zor çıkmış zaten.
2: Hem çalışanlar hem sürücüler mahsur kaldı. Herkes geceyi sığındıkları alanlarda geçirdi.
3: Boğulma tehlikesi geçirmiş tabii. Zor çıkmış araçtan.
2: Gün ardında kurtarma çalışmaları başladı.
0: Bir kargo şirketi vardı ileride, içerisinde 500'e yakın çalışan personelin olduğu söylendi. Şu anda bakın o personelin arasından kurtarılabilenler bu şekilde kepçeler ve dozerler yardımıyla saatler sonra gelebildiler.
4: Biz yoldan geliyorduk, dün oralarda kaldık, yukarılarda arabalar geliyordu, araba kaldı orada.
5: Siz arabayla giderken mi mahsur kaldınız?
4: Evet evet.
1: Arabaya bakın hemen. Komple suda kalmış araba.
2: Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleriyle kurtarıldı.
6: Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği kentlerden Kocaeli'de şiddetli yağış sele neden oldu. Dere taştı, köprü çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Aracıyla sele kapılıp dereye sürüklenen bir kişi aranıyor.
2: Dere taştı, yollar göle döndü. Sağanak Kocaeli'de felakete yol açtı. Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış gece boyu etkili oldu. Bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda kaldı. Başiskele ilçesinde çok sayıda ev ve depoyu su bastı. Bazı fabrikalar da su altında kaldı.
7: Gece öyle telaştan çıktık. Uyku sesini kaçtık. Öyle gidemeyiz. Araba da kaldı içeride. Araba da alamadı.
5: Diz boyunuza geliyor mu su?
7: Geçiyor.
2: İlçede bir alt geçitte suyla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Başiskele ve Kartepe ilçeleri arasındaki köprüde derenin taşması sonucu çöktü. Ekipler çalışma başlattı. Ovacık mahallesinde ise Mustafa Gedikli aracıyla birlikte sere kapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
8: Dere yasına bir baraka gibi bir yapısı vardı. Orada kalmış sanırım Reşit'le akşam. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evden çıkmak istemiş. Aracını alırken dere yatağı suya vurup araçlarla da götürüyor kendisi.
9: Ama üzücü olan bir durum, bir vatandaşımızı, eskide bir muhtarımız, şu anda kayıp olarak arıyoruz. Aracına arkadaşlarımız ulaştılar. Fakat kendisiyle ilgili henüz şu ana kadar ulaşılmış değil. Tüm ekiplerimiz aracın suya düştüğünü düşündüğümüz yerden denize kadar aramalarına devam ediyorlar.
2: Araç ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Ancak Yaylacık Mahallesi'nin eski muhtarı olan Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor. Gebze'de de Mudarlı Köyü'nde dere taştı. Aracıyla sele kapılan sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sürücü bir ağaca tutunarak kurtulmayı bekledi. Bölgeye sevk edilen ekipler halat yardımıyla sürücüyü kurtardı. Sağanak heyelana da yol açtı. Kandıra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle D605 karayolu Akçakese mevkisi ulaşıma kapandı. Karamürsel'de de bazı evleri su bastı. Ekipler çalışma başlattı. Kent genelinde okullar cuma günü de tatil edildi.
10: Burada da künk tıkanmış. Böyle yoldan akıyor. Orayı koparttı tamamen.
6: Sağanak yağış sadece İstanbul'u değil Marmara bölgesinin diğer kentlerini de vurdu. Yalova'da sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu. Görüntüler Yalova-Armutlu yolunun geçtiği bölgeden sağanak yağış nedeniyle toprak yumuşadı ve yola doğru kaydı. Heyelan anı kameraya yansıdı. Yolun tek şeridi de ulaşıma kapandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığında görev değişikliğine gidildiği Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar yeni bakan yardımcısı oldu. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

0: Bekir Bayraktar 2023 tarihinden itibaren bu yana Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak da görev yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkta bulunan personel genel müdürlüğüne ise Cüneyt Epcim getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ise müzisyen Can Atilla atandı. Meclis Genel Kurulu'nda gündem fon soruşturmasıydı. Soruşturmaya ilişkin bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirtti. Muhalefete de belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden yanıt verdi.
1: 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu kamuoyu takdir ediyor.
2: Fon soruşturması hakkında bilgi verdi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi.
1: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık 2,5 yılda. Biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Biz bütün hırsızların üzerine gidiyoruz. Herkesten hesap soruyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, genel kurula gelmesi beklenen fon teklifi hakkında da konuştu.
1: Getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılarla spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak, akla kara birbirinden ayrılacak, hangi partiden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sor.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajlar verdi. 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük ölçüde netleşti dedi. Terörist Türkiye sürecinde gelinen aşamayı da değerlendiren Uçum, yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilebileceğini söyledi.
3: Farklı bir değerlendirme de yapmak mümkündür. Şimdi seçimlere yaklaşık 18 ay civarında kaldı. Yani 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan'da olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tarih paylaştı. Terörsüz Türkiye süreci de gündemindeydi. MGK kararı için yılın son günlerini işaret etti.
3: Bu yıl bitmeden Milli Güvenlik kararının ilanı bekleniyor. Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden bir diyelim.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya geldi. DEM Parti'nin çerçeve yasanın uygulanması için MGK kararının beklenmesine yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.
3: Bu konuyu gündeme getirenler, 1982 Anayasası'nda bir vesayet organı olarak oluşturulmuş Milli Güvenlik Kurulu'yla bugünkü Milli Güvenlik Kurulu arasındaki farkın farkında değiller. 82 Anayasası'ndaki Milli Güvenlik Kurulu o zaman yine vesayet makamı olarak pozisyonlandırılmış Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında seçilmiş iradeye hiza verilen onun üzerinde tavsiye kararları adı altında bir iktidar kullanan kuruldu. Halkın seçtiği bir irade vesayet makamının başkanı olabilir mi?
2: Yeni anayasa çalışmalarına dair de mesajlar verdi.
3: Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim'de yaptığı konuşmada edindiğim izlenime göre artık yeni anayasa meselesi jenerik tartışma alanı olmaktan çıkacak. Daha somut konuların tartışıldığı bir zemine oturacak. 1 Ekim 2026'dan itibaren artık bir yapım süreci olarak başlamıştır.
2: Uçum, infaz kanununda değişiklik için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi bitmeden adım atılabileceğini ifade etti. Terör örgütleri, uyuşturucu suçları, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların infaz düzenlemesinin içerisinde olmaması gerektiğini

0: belirtti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu savunmasına devam etti. Duruşmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti. Özel, Silivri'de devam eden yargılamalara dair adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve son olarak sessizleştirme politikası uygulanıyor dedi.
2: Adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirme ve son olarak sessizleştirme evresindeyiz.
0: Silivri'de devam eden yargılamalarla ilgili konuştuğu yaşananları eleştirdi.
2: Partimize kayyum atamışlar, partiyi elimizden almışlar. Partinin genel başkanını zorla değiştirmeye çalışmışlar. Durum bundan ibaret. Bu kadar net, bu kadar açık. Bunun için burada yapılan iş ve işlemlerin tamamının Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik olduğunu görelim.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 99. duruşmasına katıldı. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını dinledi. İmamoğlu, CHP İstanbul İl Binası'nın alınmasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanık olarak çağrılmasını istedi.
2: Kimse moralini bozmasın. Elbette zorluklar, güçlükler yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Ama asla teslim olmayacağız.
0: Özgür Özel duruşma öncesi yaptığı konuşmada fon soruşturmalarını takip ettiklerini söyledi.
2: Fatma Betüzayan Kaya'nın ismini biz söylemeseydik üstünü örteceklerdi. Hiç kimsenin ismini açıklamadan bir şeyler oldu, yaptık, ettik deyip bu işin üstünü örteceklerdi. Biz bu işin üstünün örtülmesine bugüne kadar izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz.
1: CHP'de yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu. Mehmet Ali Yüksel İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yaptı. Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Gürsel Tekin'in İstanbul'daki görevi sona ermişti. Gürsel Tekin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı var dedi. Toplumsal desteği işaret etti.
3: Anayasanın ilk yürürlük tarihinden son değişiklik tarihine kadar yapılan değişiklikler nedeniyle anayasanın sistematiği bozulmuş, birçok hüküm arasında uyum kaybolmuş ve anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür.
0: Yeni anayasanın gerekliliğine ilişkin mesajlar verdi. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyaç var dedi.
3: Bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketinin üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bilim ve teknolojinin yanı sıra siyasi ve sosyal yapılarda da köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturacağız.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni anayasa istediğini söyledi.
3: Vatandaşlar da yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması gerektiğini güçlü bir çoğunlukta vurgulamaktadır. Bizim ihtiyaç duyduğumuz anayasa, lafzı, ruhu, hacmiyle milletimizin dünyaya ve hayata bakışına, ülkemizin birikimine ve hedeflerine uygun bir anayasadır. Toplumun gerisine kalan değil, insanı önceleyen, topluma dinamizm katan bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri destek için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceği belirtilirken F-35 ve C-130 uçaklarının tedarikine dair de detaylar paylaşıldı.
0: Türkiye'nin Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri kuvvet için bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi işaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı'nda sürecin anayasa doğrultusunda yürütüleceğinin altını çizdi.
4: Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslarsa, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. F-35 savaş uçağı tedarik süreci gündemdeydi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik beklentinin de bir kez daha altı çizildi.
4: Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerika Birleşik Devletleri makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.
0: Toplantıda İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri kargo uçağı ile ilgili takvim hakkında da bilgi verildi. İlk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır denildi.
1: Yemen'in geçici başkenti Aden'deki başkanlık sarayından patlama sesleri duyuldu. Saldırı sırasında başbakanla bakanların binada oldukları belirtildi. Can kayıplarının yaşandığı saldırıyı Husiler üstlendi.
5: Husilerin Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Can kayıpları artıyor. Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Maşik Başkanlık Sarayı'nda patlama oldu. Yemen Enformasyon Bakanı'nın açıklamasına göre saray 5 füzeyle hedef alındı. Saldırıda sarayda bulunan Yemen Başbakanı ve kabine üyelerinin durumunun iyi olduğu açıklandı. Ancak bazı korumalarının hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu aktarıldı. Maşik Sarayı'na saldırıyı Husiler üstlendi. Askeri sözcü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları ve ablukası sona erene kadar operasyonlarına devam edeceklerini kaydetti. Mekke ve Medine hariç Suudi Arabistan'ın hava sahasının güvenli olmadığını belirtti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonu da Husilerin Hamis Mushayt kenti ve başka bir bölgeye İHA'lar attığını açıkladı. İHA'ların hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu. Arap koalisyonunun açıklamasına göre Husilerin Ekim ayında Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği 20 saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. 333 kişi ise yaralandı. Buna karşılık Husilere ait 127 füze deposu ise yok edildi. Husiler, başkanlık sarayından önce de Suudi Arabistan'a ait bir Tayfun savaş uçağını vurduklarını ileri sürmüş, olay anına dair görüntüleri paylaşmıştı.
1: İsrail'e yönelik uluslararası tepki sürüyor. Bu kez Bakü'deki Asya'da işbirliği zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salondan ayrıldı. Türkiye'yi temsilen zirveye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşmasında da İsrail'e tepki gösterdi.
0: Azerbaycan'daki zirveye İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a yönelik tepki damga vurdu. Aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu çok sayıda temsilci salonu terk etti. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7.'si Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Zirveye Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Fidan katılırken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başladığında salonun boşalması dikkat çekti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı anlar görüntülendi. Bakan Fidan zirve kapsamında yaptığı konuşmada ise Azerbaycan'ın başkanlık görevinin uzatılmasına yönelik desteğini ifade etti. Küresel barış ve refahın güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Fidan, ulaşım bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalıyız dedi. Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridor ve Kalkınma Yolu projesine vurgu yaptı. Gündeminde Filistin'in temsili de vardı.
6: We cannot uphold that commitment while Israel, as a member state, violates the fundamental rights of the Palestinian people by pursuing a policy of systemic oppression. We must take a firm stance in supporting the rights of our fellow member Palestine against the ongoing atrocities and grave violations. A lasting solution requires an independent and sovereign Palestinian state based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.
0: Zirve kapsamında ikili temaslarda da bulunan fidan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Rusya, Çin ve Sri Lanka'dan mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Fidan temaslarının ardından Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
7: Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarında, savaş zamanlarında, kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır.
1: İtalya'nın başkenti Roma'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü. İki ülke arasında olumlu gündemin bulunduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Moldova ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da görüştü. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı ve Kanada Avam Meclisi Başkanı ile de bir araya geldi. İtalya Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'nun başkanı ile de görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldığı iki gün sürecek konferansta hibrit tehditlere karşı dirençli demokrasiler, yapay zeka ve iş gücü piyasası konuşuluyor. Kurallara dayalı uluslararası düzenin yenilenmesi ve güncel krizlerde parlamentoların rolü konularını ele alınıyor. ABD ve Ukrayna arasında geçtiğimiz hafta başlayan kriz sürüyor. ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyleyen Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Rusya'da bir tesis hedef alındı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Rusya ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyledi. Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını belirtti. İngiltere'ye giden Zelenski, Piers Morgan'ın programına katıldı. Washington'la Moskova arasındaki anlaşma nedeniyle ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorusunu yanıtladı.
8: Gerçekten evet. Aramızda kalsın ama gerçekten evet. Ancak durum sadece benim duygularım ve hislerimden ibaret değil. Biraz daha karmaşık.
0: Zelenski, Financial Times'a verdiği röportajda ise Rusya'nın petrol rafinerilerine saldırmaya devam edeceklerini söyledi. Ülkesinin sabrının tükendiğini dile getirdi. Zelenski, Rusya'nın füze saldırıları öncesinde sağlanan erken uyarı bilgilerinin kesildiğini ve Elon Musk'ın Starlink uydu iletişim sistemindeki yavaşlamalarında cephedeki operasyonları olumsuz etkilediğini söyledi. CBS News'un haberinde erken uyarıların ABD'nin Kiev yönetiminden kasıtlı olarak gizlemiş olabileceği iddiasına yer verildi. Musk da kısıtlamaların arkasında ABD hükümetinin olabileceğini iddia etti. And if Starlink will not work, of course, I mean this... Zelenski'nin açıklamalarından kısa süre sonra Rusya'nın Ryazan kentindeki petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırının ardından tesiste yangın çıktı. Kremlin'den yapılan açıklamada saldırının ABD'nin barış çabalarıyla çeliştiği vurgulandı. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, ardından her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini söylemişti.
1: 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili Mihraç Ural yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye İstihbarat Servisi'nin ortak operasyonu sonucunda ele geçirilen Ural'la birlikte Reyhanlı saldırısının tüm failleri de yakalanmış oldu. Mihraç Ural, Türkiye'de kırmızı kategoride aranıyordu.
0: MİT ve Suriye istihbaratı ortak operasyon düzenledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden terörist Mihraç Ural yakalandı. Suriye Haber Ajansı sana Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural adıyla bilinen Ali Kiyale'nin Suriye'de yakalandığını duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son dönemde Mihraç Ural'ın yakalanacağı endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler ışığında operasyonun düğmesine basıldı. İki ülkenin istihbarat servisinin yaptığı ortak operasyonla kırmızı kategoride aranan terörist Mihraç Ural yakalandı. Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırıda 4 fail yer alıyordu. Saldırının hemen ardından başlayan takip sürecinde ilk fail 2018 yılında yakalandı. Saldırının organizatörlerinden biri olan Yusuf Nazik, MIT'in Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye

0: getirildi. 2025 yılında saldırının faillerinden iki kişi daha yakalandı. Nazik'in yakalanmasından yaklaşık 6 yıl sonra Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükencı da ayrı ayrı operasyonlarla ele geçirildi. Saldırının son faili Mihraç Ural'da Suriye sınırında ele geçirildi. Böylece Reyhanlı saldırısının tüm failleri düzenlenen nokta operasyonlarla yakalandı. Ural, Suriye'de de yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan bazı saldırıların da failiydi.
1: Yaklaşık bir ay önce Üsküdar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Aracı Düzce'de kaza yaptı.
0: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı. 8 Eylül'de Üsküdar Başkan Vekiliğine seçilen Gültekin, Ankara'daki Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılacaktı. İçinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolu'nun kaynaştığı mevkiinde aynı yönde seyreden araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gültekin'le 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak Gültekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın programında yaptığı konuşmada duyduğu üzüntüyü ifade etti, başsağlığı diledi.
2: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları paylaştı. Kabine üyelerinden de peş peşe taziye mesajları geldi.
1: İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiye mezar olmuştu. Onlardan biri de daha 5 yaşındaki Gülce'ydi. Enkazdan yaralı kurtulan annesi ise hala yoğun bakımda. Acılı baba Furkan Turhan Habertürk'e konuştu. Kızını ölüme götüren o binanın nasıl göz göre göre yıkıldığını Emine Derya'ya anlattı.
3: Binanın sağlam olmadığını da biliyordum. Bina çöktü. Yani zaten çökmesi de taş çatlasın 5 saniye falan sürmüştü. Tabii zifiri bir kalanlık oluştu çünkü biz yerin altına göçmüşüz.
0: 7 katlı Kardeşler Apartmanı yılların yükünü taşıyamadı. Bina sakinleri uykudayken çöktü. Enkaz altında kalan ailelerden biri de Turan ailesiydi. Ailenin en küçük ferdi 5 yaşındaki Gülce o enkazdan çıkamadı.
3: Güzel kızımın ufak ufak kendince yani küçük kalbinde o kadar çıkabildiği kadar sesini duyuyordum onun. Canı çok tatlıydı onun zaten.
0: Turhan ailesi yaklaşık 20 yıldır İstanbul Maltepe'deki Kardeşler Apartmanı'nın ikinci katında yaşıyordu. Baba Furkan Turhan o sabah başlarına geleceklerden habersiz uyuyordu.
3: Ben kızımın odasında yatıyordum. O gün de hastaydı, ertesi gün okula gitmeyecekti. Dedim ki siz büyük yatakta yatın. Yani kızımın koyduğu atla orası büyük yataktı. Yatak odamız büyük yataktı. Bina öyle bir yıkılmış ki mutfak, yatak odası, Gülce'nin odası. Beni buradan bir çıkarttılar, üst katın mutfağındayım ben. İki oda kaymış böyle hani.
0: Ekipler baba Furkan Turhan'ı yaklaşık 2 saat sonra enkazdan kurtardı. 14 yaşındaki oğlu Harun Bora da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başarmıştı. Anneye de saatler sonra yaralı ulaşıldı. Ancak yatak odasında annesiyle uyuyan Gülce onlar kadar şanslı değildi.
3: Bir sevgi şey diyor yani kızım benim buramdaydı diyor. Konuşuyordu diyor. Bir süre sonra sesi kesildi diyor.
4: Furkan Turhan elimdeki bu görüntüleri 8 Ekim'de çöken binanın tam da enkazının altında arama kurtarma çalışmalarını beklerken çekti. Acılı baba evladını bu enkazda kaybetti. Şimdi aklında bazı soru işaretleri var. Kardeşler apartmanı neden çöktü? Yıkıma götüren nedenler nelerdi?
3: Bir fırın var orada, yekpare bir fırın. O fırını kırıyorlar mesela. Diyebilirim ki 300-500 balyoz darbesi aldı bina. Bu balyoz darbeleri bu yola götürmüş müdür bizi? Yine binanın eski halini görecek olursanız yeni halinde arkadaşlar hiçbir kimseye danışmadan oraya şeyi keserek

0: duvarı keserek cam eken açtılar. Binanın statiği denen bir şey var.
1: Kardeşler apartmanı neden çöktü? Baba Furkan Turhan'ın aklında hala cevap bekleyen birçok soru var. Dönüşüm için adım atılmış ama uzlaşma sağlanamamıştı.
0: Annem dedi ki ben giderken, oğlum dedi 60 metrekare olsun, yeni olsun, temiz olsun, güvenilir olsun. Herkes istiyor bizde yani, istemeyen yok. Kimse metrekareye de şikayet etmiyor. Ta gel gelelim ki bir tane en altta toprak sahiplerinden o taş koydu. Yani herkes istiyordu, o taş koydu.
1: Acılı babanın eşi hala yoğun bakımda. Tek isteği olayda sorumluluğu olanların hesap vermesi.
2: Botoks mağdurlarını sık sık getiriyoruz ekranlarınıza. Onlardan biri de Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki bir kadın. İddiaya göre botoks için doktorun evine giden kadın, işlemin ardından çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uzmanlar botoksun ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
3: Şey dedi, evde yapabiliriz. Sonra dedi şey, botoks da yapabiliriz.
1: İddiaya göre doktor botoksu kendi evinde yaptı. Genç kadının başına gelmeyen kalmadı.
3: 3 gün sonra göz kapağım düşmüş, sesim kısaldı ve yutma güçlü oldu.
1: Botoks mağduriyetleri artmaya devam ediyor. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks işleminden sonra çeşitli rahatsızlıklarla hastaneye başvurdu. Onlardan biri de 35 yaşındaki yabancı uyruklu BJ. İddiaya göre botoks yaptırmak isteyen kadın daha önceden tanıştığı bir doktorun evine gitti. Botoks işlemi evde yapıldı. Ancak daha sonra kadında göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes darlığı gibi sorunlar ortaya çıktı.
3: Başka kadınlar da aynı şeyi yaşadılar. Onlar da hastanede şimdi.
4: Herhangi bir doktor bile şu anda bir eczaneye gitse ve ben botoks satın almak istiyorum dediği zaman, botulinum toksin satın almak istiyorum dediği zaman bunu alamıyor. Bu nedenle, affedersiniz, merdiven altı uygulamalarda kullanılan botulinum toksinlerinin çoğu gerçek botulinum toksini değil, bunlar sahte.
1: Uzmanlara göre botoks her ne kadar yaygın bir uygulama olsa da basite alınacak bir işlem değil.
5: Basit bir güzellik ürünü değil aslında, bir krem değil yani cildin altına verilen, sinir kas kavşağını olumsuz yönde etkileyen, iletiyi bozan ve kasları felç eden bir endotoksin. Bizim şu an düşüncemiz bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Gerçekten çok vaka görüyoruz.
1: Yanlış botoks sonrası ortaya çıkan sorunlarsa ciddi olabilir.
6: Zaman içerisinde ilerlemesi, simetrik hale gelmesi, uygulama alanından uzaktaki kasları tutması, işte nefes darlığı vesaire gibi semptomları olması, kaygı duyduğumuz şeyler.
2: Bursa'da suç örgütlerine eleman temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte paylaşımlar yapılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Silahlı eylemlerde kullanılacak kişilerin teminine yönelik faaliyette bulunan şüpheliler tespit edildi. 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi. Kütahya'da bir cadde tapu sahibinin belediyeyi açtığı dava sonrası kapatıldı. Caddede dubalı ve tel örgülü önlem alındı.
1: Dubalar çakıldı, tel örgü çekildi. 3 şeritli cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Yıllardır süren arazi davası bu görüntülerle son buldu.
7: 45 senedir buradayım ben. Buralar tarlaydı, şu çevre olduğu gibi. Burasını daha sonra yol yaptılar.
1: Kütahya'daki Yunus Emre Caddesi yıllar önce araziydi. Arazi sahibi 15 yıl önce belediyeye dava açtı. Sonra davalar karşılıklı devam etti.
7: Herhalde burası adamın mülküymüş. Mahkemeyi kazanmış, kapattırmışlar.
1: Davalar yıllar sonra sonuçlandı. Mahkeme tapu sahibini haklı buldu. Caddenin 110 metrelik bölümü kapatıldı. Mahkeme kararı ile birlikte ekipler caddede çalışma başlattı. Hem dubalar, hem tel örgüler, hem de uyarı levhalarıyla caddede önlem alındı. Durumdan habersiz sürücüler farklı yola yönlendirildi.
2: Merkezi bütçe teklifi için bugün Beştepe'de bütçe bağlama töreni yapılacak. Ardından teklif meclise sunulacak. Peki bütçe takvimine göre hangi bakanlığın bütçesi ne zaman görüşülecek? Ayrıntılar haberimizde.
8: Düğüm atıyoruz buraya.
9: Bir düğüm mü atıyoruz? Evet. Tamam.
1: 2027 yılı bütçe takvimi belli oldu. 16 Ekim'de bütçe bağlama töreni yapılacak. 21 Ekim'de ise bütçe teklifinin sunumu yapılacak. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine ilişkin taslak takvim ortaya çıktı. Beştepe'de Cuma günü saat 10'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla bütçe bağlama töreni yapılacak. Aynı gün içinde kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
10: Hayırlı sabahlar.
1: Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilecek. Teklifin komisyondaki görüşmeleri ise çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapacağı sunumla başlayacak. Bu sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 27 Ekim Salı günü yapılacak. Hazırlanan taslağa göre 28 Ekim'de Meclis, 2 Kasım'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 Kasım'da Ticaret Bakanlığı, 4 Kasım'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.
11: Parlamenter diplomasinin özellikle günümüz...
1: Adalet Bakanlığı'nın bütçesi 9 Kasım, İçişleri Bakanlığı'nın 17 Kasım, Milli Savunma Bakanlığı'nın 18 Kasım ve Dışişleri Bakanlığı'nın ise 19 Kasım'da bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı ile Bütçe Kesin Hesap Kanunu teklifi maddeleri ise 27 Kasım'da görüşülecek.
12: Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdürlüğü.
1: Bütçenin komisyon aşaması tamamlandıktan sonra genel kuruldaki görüşmeleri başlayacak.
2: Trafikteki araç sayısı açıklandı. Buna göre Eylül ayında 161.027 yeni araç trafiğe çıktı. İkinci el piyasasında da geçen ay 957.197 araç el değiştirdi.
1: Eylül ayında 161.027 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35.065.235 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini motosiklet, %40'ını otomobil ve %10'unu kamyonet oluşturdu. Eylül'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %6,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre %18'lik bir azalma yaşandı. Geçen ay ikinci el piyasasında 957.197 araç el değiştirdi. En fazla otomobil satışı yapıldı. İkinci sırada ise kamyonet yer aldı.
2: Roketsan tarafından üretilen yerli seyir füzesi Çakır'ın tedarikine yönelik sözleşme imzalandı. Özellikle kara kuvvetlerine vurucu güç kazandırması beklenen Çakır seyir füzesinin 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunuyor.
13: Bu proje ile birlikte özellikle kara kuvvetlerimiz ciddi bir kabiliyet, vurucu bir güç kazanacak.
1: 150 kilometrenin üzerinde menzili, turbojet motoru ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı. Yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tedarik sözleşmesi imzalandı.
13: Müttefiklerimizin, kendi ordumuzun güvende hissedeceği, rahatlıkla, özgüvenle, her yönüyle ihtiyaç olması durumunda kullanılabilecek bir yetenek.
1: Roketsan tarafından üretilen yerli seyir füzesi Çakır'ın tedariği kapsamında düzenlenen imza törenine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci katıldı. İkinci, Çakır'ın özelliklerine değindi.
14: Hem deniz hedeflerine hem kara hedeflerine angaje olabilen bir füze. İnşallah gücümüze, ordumuzun gücüne güç katacak bir silah sistemi olarak envanterde yıllarca silahlı kuvvetlerimize hizmet eder. Hayırlı olsun diyor.
1: Çakır, farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik esnek, hassas ve derin vuruş yetenekleri barındırıyor. Ayrıca uçak, helikopter ya da insansız hava araçlarından fırlatılabildiği gibi insansız deniz araçları, su üstü platformları ya da taktik tekerli kara araçlarından da fırlatılabiliyor.
2: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Siyah beyazlar Almanya ekibi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk oldu. Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci 45 dakikada da fileler 5 kez havalandı. Siyah beyazlar maçtan 3-2 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren goller Muilo ve Uo'dan geldi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olympique Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başarmıştı. ABD'li siyasetçi İlhan Omar'ın evinde yapılan aramanın ardından yeni iddialar gündeme geldi. Wall Street Journal'a göre konuşan kaynaklar, Trump yönetiminin Omar'ın vatandaşlığını iptal etmesini

0: etmeyi ve Omar'ı sınır dışı etmeyi hedeflediğini iddia etti.
1: ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine yapılan baskının yankıları sürüyor. ABD basını Trump yönetiminin Omar'ın vatandaşlığını iptal etmeye amaçladığını iddia ediyor. İddiayı Wall Street Journal sayfalarına taşıdı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre İlhan Omar hakkındaki soruşturma kısmen Omar'ın Amerikan vatandaşlığı alma sürecine odaklandı. Bu kapsamda Omar'ın 2020'de vefat eden babası Nur Omar Muhammed'in ailesini ABD'ye getirme sürecinin ve göçmenlik evraklarının incelendiği kaydedildi. Kaynaklar Trump yönetiminin Omar'ın vatandaşlığının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi için gerekçeler bulmayı hedeflediğini de iddia etti. Haberde İlhan Omar'ın evinde yapılan arama kapsamında birçok kişisel eşyasına el konulduğu da aktarıldı. Bunlar arasında Omar'ın cep telefonu, defterleri, kişisel bilgisayarları ve pasaportu da bulunuyor. Ayrıca jüri önünde ifade vermeleri için Omar'ın bazı akrabalarının da dahil olduğu birçok kişiye celp gönderildiği belirtildi. Federal yetkililer Somali kökenli Amerikalı İlhan Omar'ın Washington'daki evine şafak baskını düzenleyip arama yapmış, Omar, aramanın ABD Başkanı Trump'ın siyasi rakiplerine hedef alma girişimi olduğunu savunmuştu. 2018'de Minnesota eyaletinde Temsilciler Meclisi'ne seçilen Omar, Trump'a karşı yaptığı sert muhalefetle tanınıyor. Ailesiyle birlikte 1995'te ABD'ye göç eden Omar, 2000 yılında ABD vatandaşı olmuştu.
0: Kuzey Kore ve en büyük ticaret ortağı Çin'i birbirine bağlayan yeni köprü hizmeti açılıyor. 3 kilometre uzunluğundaki köprüden her gün binlerce aracın geçmesi planlanıyor.
2: Çin ve Kuzey Kore arasında ilk yaşanıyor. İki ülkeyi birbirine bağlayan sınır köprüsü hizmeti açılıyor. Kuzey Kore ve en büyük ticaret ortağı Çin'i birbirine bağlayan yeni köprü yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda Yalu Nehri üzerine inşa edildi. Çin'in kuzeydoğu sınır şehri Dandong'u dünyanın en güzel ülkelerinden birine bağlıyor. Yeni köprü onlarca yıllık Çin-Kore dostluk köprüsüne alternatif olarak tasarlandı. Bir zamanlar düzenli olarak yolcu trenleri tarafından kullanılan köprünün kapasitesi sınırlıydı. Ancak bu yeni köprü artık her gün binlerce aracın kolaylıkla geçiş yapabilmesini sağlayacak. Köprünün inşası 12 yıl önce başlamış, yapımı 2014 yılında tamamlanmıştı. Ancak Kuzey Kore tarafı bağlantı yolları ev ve çevre unsurlarının yapımını tamamlayamadığından hizmete açılmamıştı.
0: NASA'nın James Webb teleskobu milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki bir alanı gözlemledi. Gökbilimcilerin onlarca yıldır incelediği bir uzay parçasının hala bazı sürprizler barındırabileceği ortaya çıktı. Boş olduğu düşünülen bir noktadan gizemli bir sinyal geldiği değerlendirildi.
1: Boş uzaydan gelen gizemli bir sinyal tespit edildi. Hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı belirlenemedi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın James Webb Teleskobu milyarlarca ışık yılı uzaklıkta yaklaşık 10 bin galaksinin bulunduğu bir alanı gözlemledi. James Webb Teleskobu, gökbilimcilerin onlarca yıldır incelediği bir uzay parçasının hala bazı sürprizler barındırabileceğini ortaya koydu. Teleskop bu küçük alanın bir köşesinde tuhaf bir sinyal tespit etti. Bu sinyal yaklaşık 3 ay arayla yapılan gözlemlerde iki kez saptandı. Ancak hem James Webb hem de Hubble'dan yapılan önceki gözlemlerde o noktada hiçbir şey bulunmadığı belirtildi. Tespit edilemeyecek kadar sönük olan bir nesnenin kısa süreliğine güçlü bir parlama yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar bu nesnenin son derece sıra dışı olduğunu ve aşırı fiziksel koşulları test ettiğini belirtiyor. Güney yarımküredeki Ocak takım yıldızında sıradan görünen küçük bir gökyüzü parçası bulunuyor. Evrenin bu sıradan görünen noktası, gökyüzünün en iyi kataloglanmış bölgeleri arasında yer alıyor.
0: Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Marmara bölgesi genelinde hava yağmurlu, İstanbul 15, Bursa 15 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 20, Denizli yağmurlu 18 derece. Akdeniz genelinde hava yağmurlu, Antalya 21, Adana 24 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 18, Giresun yağmurlu 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 14, Konya yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 18, Erzincan yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 23, Şanlıurfa parçalı bulutlu 25 derece.
1: DASK'ı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Habertürk'te yeni saat iliminde gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığında görev değişikliğine gidildi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar yeni başkan yardımcısı oldu. Söz konusu karar Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bekir Bayraktar, 2023 tarihinden itibaren bu yana Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak da görev yapıyordu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkta bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Cüneyt Epcim getirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ise müzisyen Can Atilla atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası eğitim vizyonunda yeni bir ligde olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. FETÖ'yle mücadelede mesajları da verdi.
1: Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz.
2: Uluslararası eğitim vizyonuna dikkat çekti. Türkiye küresel oyuncudur dedi.
1: Her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu. FETÖ'nün yıllar boyunca eğitim faaliyetleri adı altında emperyalizme hizmet ettiğini söyledi.
1: FETÖ, yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar.
2: Erdoğan, FETÖ ile mücadelede yapılanları da anlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: 50'yi aşkın ülke